0: kalma direk var, iş görür, lambaya yakışır. Güzel, yani şu ki bedavaya geldi diyebiliriz çünkü 5 para etmez. Yani baksana şuna, her bir yana hasarlı ve kırık. Var olmasının dışında elle tutulur bir yanı yok.
1: Bir şekilde hallederim, eminim.
0: Peki, güzel. Lambayı sana gönderirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, sağ ol. Çok fazla işi var. Boyası kazanıp cilalanacak. Kablo çekilip kırıkları tamir edilecek. Baştan sona yenilenecek.
2: Karakol lambası 2 gün sonra Jolie'nin atölyesine geliyor.
1: Drew bana epey bir işi olan bu polis lambasını verdi. Buna bayıldım. İşim biraz zor ama boya ve pası kazıyıp geride ne kaldığını görmeden çoyu yerini nasıl tamir edeceğini tabii ki bilmem mümkün değil. Önce inceleyeceğim. Üstünde bayağı bir macun var. Şuna bakın. Ne kadar kalın. Gördünüz mü? İskeleti sağlam mı? Bunu hala bilmiyorum. Yer yer metal kısımlar o kadar aşınmış ki inanılmaz derecede incelmiş. Sanki kemirilmiş gibi. Ve Drew hepsinin kalmasını istiyor. Bu da tacın bir parçası galiba. Parçası eksik. Taç şeklinde olması için bunun böyle durması gerekiyor. Tacı yenileme fikri hoşuma gitti.
2: Polis lambalarındaki taç İngiliz kraliyet ailesinin taç giyme törenlerinde taktığı 13. yüzyıldan kalma St. Edward tacından esinlenerek yapılmış taç. 4 yarım kemerden oluşuyor, ortasında zambak var.
1: İçimden bir ses dokunduğumda kopacak diyor. Ve gördüğünüz gibi koptu. Şuna bak, bu sağlam. Böyle görünmesi lazım. O kadar da sağlam değilmiş. İşin sonunda nasıl görüneceğinden pek emin değilim doğrusu. Restorasyonu nereye taşıyabileceğime bakmalıyım.
2: Ted Ellie'nin atölyesi Dorset'ta, Corfe Kalesi'ne çok yakın. Ted 6 yıl öncesine kadar klasik araba tamircisiydi, şimdi ise metal işleriyle uğraşıyor. Ama bugün Ted'in kaporta ustalığı iş görebilir çünkü antikacı Tony Gearing ona bir restorasyon felaketinin kurbanı olan bir antika parça getiriyor.
3: Tipik bir parlatıp satma vakası. Güzelleştirmeye çalışmışlar ama tek yaptıkları şey mahvetmek olmuş. Ama kurtarılabilir.
4: Bugün Tony gelecek. Tony'nin getirdiği şeyleri hep sevmişimdir. Daima ilginç ve farklı şeyler getirir. Epey büyük olduğunu söyledi, bu yüzden çok meraklandım. Merhaba Tony.
3: Ted, nasılsın
4: İyiyim,
3: dostum?
4: Sen nasılsın bakalım?
3: Harikayım, sana bir şey getirdim. Bu güzellik. Pekala, bakalım mı?
4: Oo. Bir küvetmiş.
3: Küvet, evet.
4: Sana söyleyeyim bak, kolay bir iş değil.
3: Buna 1000 sterlin ödedim.
4: Tamam.
3: Champagne bölgesinden geliyor. 1800'lerden kalma. Çok güzel bir bakır küvet ama mahvetmişler.
4: Evet. Su kaçağını kesmek için iyice bir lehimlemişler. Görünüşe göre birileri üstün körü tamir edip göründüğünden daha farklı göstererek bunu satmak istemiş.
2: Fransızlar bakır küvetleri estetik oldukları için çok severlerdi. Şekli Prova'yı andıran 19. yüzyıldan kalma bu tasarım kayık ya da sandal küvet olarak bilinir. Ama hasar gördüğüne ve yakın bir zamanda amatörce restore edildiğine dair izler var. Bu buzdağının görünen kısmı olabilir.
4: Şurayı söküp bir bakalım.
3: Evet, baksana. Evet. Yepyeni bir çubuk.
4: Yepyeni bir çubuk.
3: Lehim de yapmışlar.
4: Evet. Ayrıca şu korkunç kahverengi macunu çekmişler. Alt kısmında oldukça bir iş var. İmkansız değil. Hala kurtarabiliriz bunu.
3: Süper.
4: Kaldıralım mı?
3: Evet, lütfen.
4: Dış kısımdaki berbat yeşil boyayı kazımamız gerekiyor.
3: Eşsiz bir şey olsun istiyorum. Ne önerirsin?
4: Pürmüzle yakabiliriz. Hem de doğal bir işlem. Bakıra biraz ısı uygulandığında vay be şuna bak diyeceksin.
3: Tamam, seni meşgul etmeyeyim. Sağ ol Ted, görüşürüz.
4: Güle güle kolay dostum. Gelsin. Tony'nin en iyi yanlarından biri de bazen özgürce hareket edebileceğim şeyler getirmesi. Play. Tamam, işte burada. Küvet. Önce parçalarını ayırmamız gerekiyor. Üst kısmı soyup alt kısmını sökmeliyiz. Böylece neyle karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla görebiliriz. Öncelikle üst kısımdaki çeliği sökeceğiz. Bu bakır yaşından dolayı oldukça sert olacaktır. İşimi kolaylaştırmak için uç kısımlarını ısıtacağım ve köşeleri biraz yumuşatacağım.
2: Metal tavlama işlemiyle bakır yumuşatılır, kolayca bükülebilir hale getirilir. Isı verildiğinde eski bakırdan yeşil bir alev çıkar. Bu da küvetin gerçek yaşını gösterir.
4: Üst kısım tavlandı, yumuşaması gerekiyor. Şimdi de yalnızca karga burun kullanarak köşeleri kaldıracağım. Aletin üzerine maskeleme bandı çektim. Bu zararı minimuma indirecektir. Hafifçe kaldırıp teli çıkarmaya çalışacağım. Parçalandı. Bunun olmasını istemiyordum. Bakırın ince kısmı biraz parçalandı. Bakalım ne olacak. Aman Tanrım.
2: Birkaç yeri daha ayırdıktan sonra halkaya ulaşılabilir.
4: İşte başlıyoruz. Hadi bakalım.
2: Şimdi ikinci halkayı çıkaracak. Ona küvetin altını sökerek ulaşabiliyor.
4: Evet, rezalet. Rezalet, rezalet, rezalet.
2: Buradaki bakır üst kısımdakinden daha kötü.

0: İyi. Kolay oldu. Belli oluyor. Bu eski olan, bu da yeni olan.
1: Küvet epeyce bir soruna neden olduğu tedirginliği daha yeni başlıyor.

0: Metal ustası Ted bir zamanlar bir Fransız çatosunun banyosunu süsleyen 19. yüzyıldan kalma bir bakır küveti restore etmeye çalışıyor. Ama o kadar sorunu var ki kullanılmaz halde.
1: İçinde delik var. Vay canına, su akıp gider değil mi?
0: Ted küvetin su geçirmemesini sağlamak için tabandaki tüm göçükleri ve çukurları düzeltmek zorunda.
1: Saç bükme makinesinde yapacağım. Bu makine metal levhayı şekillendirmede kullanılıyor. Ağırlıklı olarak 1930'larda uçak ve araba panellerinde kullanıldı.

0: Düzleştiğini görüyor musunuz? Metaldeki gerginliği alıp istediğimiz şekli yakalıyoruz. Süreç yavaş ilerliyor ama sonuçta başarıyoruz işte.
1: Bakırda çok fazla göçük olduğu için biraz eğri duruyor. Ted düzgün hale getirmek zorunda.
0: Fazla baskı uygularsam esnemeye başlar. Özellikle de bakır şu an oldukça yumuşak olduğu için esner. Eğer esnerse sallanıp durur. Bu işlem bilinçli bir şekilde yapılmalı, yoksa ayarı kaçırabilirsiniz. Çıkarıp bir bakalım şimdi. Şu an ne kadar düz olduğunu görebiliyorsunuz. Göçükler kaybolmaya başladı ve giderek eski şekline dönüşüyor.
1: Bakırı düzelten Ted şimdi de çekiçleyecek. Düzleyecek. Her bir deliği kaynaklayacak. Yoksa Tony'nin karı tapa deliğinden süzülüp gidebilir. Taban su geçirmez ve düzgün olduğuna göre dikkatini gövdeye çevirebilir.
0: Bakır küvetin üzerindeki bütün çatlakları ve yarıkları tamir ettim. Hala çok işim var çünkü hala göçükler ve çukurlar var ama ondan daha önce etrafına yeni bir çelik halka koymam gerekiyor. Yeni çelik küvetin üstünü sağlamlaştıracaktır.
1: Ted yumuşak bakırda göçüğe neden olmamak için köşelere yerleştireceği yeni halkaları ahşaptan üretecek.
0: İşte oldu. Tak tak tak.
1: Halka üstündeki bakırı çekişleyerek kayık tasarımını tekrar ortaya çıkarıyor.
0: Çok daha iyi görünüyor değil mi? Halkayı yerleştirip bakırı büktükten sonra gayet güzel oldu. Küvetimiz yakında hazır olacak. Evet, gerçekten hazır olacak.
1: Lamba tamircisi Jolene, harap haldeki karakol lambasıyla yavaş bir ilerleme kaydedebiliyor.
2: Bakalım çıkacak mı? Aa, bu kıpırdamıyor bile. Kesinlikle çok zor.
1: Boyaya elle kazıyor. Bir de yerlerini kılavuzla açıyor. Bir sonraki aşamaya, yani taca geçmeden önce iç kısımdaki pasları hallediyor.
2: Taçtan geriye bunlar kalmış. Buraya lehimli olması lazımdı. Bu parçadan tekrar yapmalıyım. Kabaca ölçüyorum. Kavisi de şu şekilde göz önüne alırsak yaklaşık 20 santim. Ve alta doğru sivriliyor. Ama çok da değil. 4 santimden 3 santime düşüyor. Harika. İki yana da 5 milimetre ekliyorum. Bükerken köşeleri güçlendirmiş olacağız. Bu şekilde. Bu üst tarafı ve bu da alt tarafı. Nasıl şekilleneceğini görüyorsunuz. Bu şekilde. Metali büküyorum. Makinem olmadığı için bunu elle yapıyorum. Bu biraz zor. Gördüğünüz gibi yavaşça yapıyorum. Oluyor. Yassılaşmaya başladı. Orijinal parça oldukça kavisli ve şansa bakın ki bu tenekenin etrafına da tam uyuyor. Bayağı ince bir bakır olduğu için çok yumuşak. O yüzden fazla ısı vermemem lazım, yoksa erir gider. Aceleye getirmemek lazım, yoksa köşeler çok sivri olabilir. Pekala, fena sayılmaz. Üst kısmın kavisini oldukça güzel yapmayı başardım. Orijinaline çok güzel uyuyor. Köşeleri de halledersem hemen hemen hazır.
1: John'in yeni kemerle ilgili daha fazla bir şey yapmadan önce örnek olarak kullandığı eski kemeri tacın geri kalanına kaynatmak istiyor.
2: Bu profili buraya lehimleyeceğim. Lehimlemeden önce yüzeyi güzelce temizlemem lazım. Lehime başlamadan önce uygulama alanınızın çok ama çok temiz olması lazım. Çünkü en ufak yağ ya da kir güzelce lehimlenmesini önler ve parça düşüp gider. Yüzey alanı çok küçük olduğundan sağlamlaştırmak için lehim damlatıyorum. Tamamdır, gayet sağlam. Sonuçtan memnunum. Taç buraya yerleştirilip köşelerden lehimlenecek. Parçanın tam uyduğunu görebiliyorum. O yüzden lehim aşaması sorunsuz geçecek diyebilirim.
1: Kemerler yerleştirildi ama daha çok iş var. Kemerlerin ortasında zambak yer alıyor ki onun da yarısı ya kayıp ya da kırık.
2: Gördüğünüz üzere lambanın sağlam bir yeri yok. Hemen hemen her şeyini elle yapıyorum.
1: Adli tıp inceliğiyle yapılan bu iş Jolene'nin birkaç haftasını daha alacak. Ustası Ted, küvetin şeklini düzeltip gerginliğini almaya başladı. Üst halka yerleştirildi. Şimdi sıra alttakine geldi. Ama kendisinin tasarladığı yepyeni taban saçına uyması gerekiyor.
0: Küvetin tabanı oldukça kötü durumdaydı. Ben de onun için tamamen yeni bir taban saçı yaptım. Orijinal şeklini korudum. O halde küvete yerleştirip olup olmadığına bir bakalım.

0: Yerleştirdim ve tam oldu. Çok güzel oturdu.
1: Alttaki çubuğu yerleştirmeden önce küvetin boyasına sihirli bir dokunuş yapacak.
0: Umarım Tony beğenir.
1: Birkaç gün sonra Tony Gehring, Ted'in kıymetli kayık küvetine neler yaptığına bakmak için Dorset'a gidiyor.
2: Ted'in bilim kurguya olan tutkusunu biliyorum. Umarım hayal gücünü zorlayıp 200 yaşında olması gereken bir küveti olduğundan farklı göstermemiştir. Bayağı bir gerginim aslında. Günaydın dostum.
0: Merhaba Tony, iyi misin?
2: Çok iyiyim Ted. Galiba küvetim burada.
0: Çok uğraştım. Evet. Bakmak ister misin?
2: Sanki acı çekmiş gibi duruyorsun.
0: Çok uğraştırdı ama.
2: Evet. Aman tanrım. Orijinal gibi duruyor. Ted, harika olmuş. Sanki alevle ısıtılmış gibi.
0: Evet, sanki alevler malzemeye hapsedilmiş gibi değil mi?
2: Bakıra.
0: Evet.
2: İşte şimdi Fransız şatosundan çıkmış gibi duruyor.
0: Eski yalak görüntüsünün aksine, öyle değil mi?
2: Aynen öyle. İşte şimdi içecekle doldurulmayı hak ediyor.
1: Tony küveti aldığında çok kötü bir restorasyondan geçmişti. Yüzey gerilimi oluşmuştu ki bu da suyla doldurulduğunda yanların eğrileceği alt kısmın su sızdıracağı anlamına geliyordu. Dış kısımda da yoğun bir pas tabakası vardı. Ted küveti su geçirmez hale getirip yanların gerginliğini aldı. Yani küvet kullanılabilir. Modern tesisata uygun olması için yeni bir taban yapıp iç kısmı çekiçledi. Zengin bakır tonlarını öne çıkarmak için dışını pürmüzle yaktı.
0: Aslında bir şey daha var Tony. Sana özel bir hediyem var.
2: Oo.
0: Evet, oldukça özel bir şey. Ellerimle yaptım bunu sana.
2: Peki. Oh, müthiş. Gerçekten. Bunu sen mi yaptın? Aa, Ted.
0: Deliye de sığıyor.
2: Galiba buna 2800 isteyeceğim.
0: Evet. Tapa bile tek başına 2800
2: eder. Sahiden öyle. Son dokunuşuna bayıldım. Pastanın üstündeki çilek gibi oldu. Bayıldım. Hadi kamyonete taşıyalım.
0: Tamam dostum.
2: Götürüp satalım. Şuna bak. Şahane. Küveti gören herkes aşık olacaktır ve hemen içine atlayıp köpüklü bir banyo yapacaktır. Şahane olmuş. Gerçekten. Ted muhteşem biri.
0: Sorun yaratıcı olup bir şeyleri tamir etmek ve güzelleştirmek. Harika. Bayılıyorum.
1: Colvin Körfezi'nin etkileyici sahilinde cila ustası Alex Webster ahşap antika tamiri ve restorasyonu işi yürütüyor. Bugün Yorkshire'dan antikacı Rob Kane'i bekliyor. Rob fikrini Alex'in yardımıyla hayatı geçirebileceğini düşünüyor.
3: Bugün York'a ait harika bir parçayı galeriye getiriyorum. Her şeye sahip. Harika bir hikayesi var. Harika bir parça.
4: Rob'un ziyaretlerine bayılıyorum çünkü şahane biri. Bir araya geldiğimizde fikirler havada uçuşuyor. Bu da harika bir bağ kurmamızı sağlıyor.
3: Alex.
4: Rob.
3: Nasılsın?
4: Seni görmek güzel.
3: Sıradan bir sandalye değil.
4: Ne olduğunu biliyorum.
3: Evet. Çoban sandalyesi. Evet. Yorkshire'da aldım. Eski bir çiftlikte duruyordu. Hikayeyi bilirsin. Bahar aylarında kuzuları otlatmaya çıkan çiftçi buraya saman doldurup oturur. 1900'lerin başı. Köpekler kolları kemirir.
4: Bahar çiçeği değil mi?
3: Evet, ayrıca büyük de. Kocaman
4: muhteşem.
3: Bir şey.
4: Baktığında ne kadar kabaca yapıldığını görebiliyorsun. Birinin bunu çiftlikte ilkel aletlerle yaptığını hemen anlıyorsun.
3: Evet.
4: Ama bunları harika kılan şey de bu. Çeşitli tuhaf malzemelerden yapıldığını görebiliyorsun değil mi? Bak mesela
3: evet.
4: Bu bir kapı paneli.
3: Bayıldım.
4: Evet.
3: Baksana, kalmasını istiyorum.
4: Büyüleyici.
3: Evet, evet.
1: Koyunculuk yapılan yerlerde bu kocaman sandalyelere çok sık rastlanırdı. Yoğun kuzulama dönemlerinde çobanlar geceleri bu sandalyelere kıvrılıp yatarlardı. Bu konforlu mazi Rob'un yaratıcılığını canlandırdı.
3: Geçen ay samanlıkta bu sandalyede otururken şairane bir biçimde eski günleri düşünüyordum. Sallanmasını istiyorum.
4: Tamam. Genelde bir sandalyeyi sallanan sandalyeye çevirmek tuhaf olur ama böyle güzel bir parçaya güzel ve sağlam bir mekanizma yapılabilir diye düşünüyorum. Bana göre bu kollar bayağı kemirilmiş, değiştirilmesi gerekiyor.
3: Evet. Ayrıca minder yaptırmayı da düşünüyorum. Aklımda bir malzeme var.
4: Yün.
3: Yün.
4: Yün olması evet, gerekiyor. Evet. Galler kumaşı da olabilir.
3: Evet.
4: Minderleri Craig'e yaptırırım. Geriye bir tek Yorkshire Galler karışımı bir şeyler ortaya çıkarmak evet. kalır değil mi?
3: Evet, harika.
4: Evet, kaça aldın peki?
3: 450.
4: Bence ucuzmuş.
3: Değil
4: evet,
3: mi?
4: Bence çok ucuz, çok evet. uygun.
3: Düzeltebilirsek açgözlülük yapmadan 800 ila 1200'e satabilirim herhalde.
4: Bana sorarsan daha fazla kazanabilirsin. Ben daha iyimserim.
3: Harika o halde. Alex, seni meşgul etmeyeyim. Bakalım
4: çalışmaya
3: ne olacak.
4: Başlayalım o zaman.
3: Harika.
4: Güle güle.
3: Sağ ol. Görüşürüz.
4: Bu belki de bana getirdiği en pahalı ya da en zorlu iş olmayabilir ama beni şu ana kadar en çok heyecanlandıranlardan biri oldu diyebilirim. Güzelliğini görmüyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir. Bununla ilgili birkaç endişem var. Boyutunu ve sallanan sandalye mekanizmasını düşünürsek bayağı bir yükselecek. Eğer çok uzun olursa düşme tehlikesi yaşarız. İleri geri hareket ederken dengeli bir şekilde sallanmazsa sağa sola da sallanır ve bu sefer mideniz bulanır. Çok da rahat olmaz. Bu nedenle iki parçanın da tamamen aynı olması gerekiyor. Birini kestiğinizde onu ikincinin kalıbı olarak kullanmalısınız ki ikisi de tamamen aynı olsun. Şimdi çok dik olmayacak şekilde bir kavis vermeliyim. Sonra da iki yana yuvarlak bir alan yapacağım. Bu da çok fazla ileri geri sallanmasını önleyecek. Yoksa bu büyüklükteki bir sandalye ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Yuvarlak kısımları elde etmek için sarı boya kutumu kullanıyorum. Kollarla da uyumlu olacak. Her bir uca yuvarlak bir parça çiziyorum. Bunları bir kemer yardımıyla birleştirip hoş bir görünüm elde edeceğim. Aşırıya kaçmama gerek yok. Mekanizmaya güzel bir hava katsın yeter. Bu kadar işimizi görecektir. Hem sağlam olsun hem güzel görünsün. O yüzden çok kibar davranmalıyım.
1: Çizim işini bitiren Alex, şerit testereyle ana parçayı kesmeye koyuluyor. İnce detayları içerse daha kullanışlı bir dekupaj testere kullanıyor.
4: Büyüklük olarak tam da istediğim gibi ve sallanma açısındansa mesafesi de gayet iyi görünüyor. Şu an pek sallanmıyormuş gibi görünebilir ama üstüne sandalye geldiği zaman bayağı bir sallanacağını garanti ediyorum.
1: Sandalye sallanacağı için Alex'in yeni bir açı oluşturması gerekiyor. Bunun işe yaraması için de eski sandalyeye yeni bir ek parça gerekir. Duruma göre bakarız planıyla hareket ediyor ki bu da özgüven ve deneyim gerektirir.
4: Emin olmadan kesim yapmamanız gerekiyor. Çünkü bir kere yaptı mı geri dönüşü yok. Çok göze çarpar. O yüzden burası oldukça önemli bir kısım. Eğer yanlış yaparsam yan paneli mahvederim.
1: Lamba tamircisi Jolene, antikacı durum için eski püskü bir karakol lambasını restore etmeye çalışıyor. Metal aksamı onardı, şimdi camı takması lazım. Daha da önemlisi polis yazan mavi camı onarması lazım.
5: Söz konusu cam, ustalık gerektirir. Camın asitle dağlanması lazım. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım.
1: Camı West Midlands'taki bir cam ustasına yaptırıyor. İşlerin nasıl gittiğine bakmak için Alistair Malcolm'un atölyesine gidiyor.
5: Merhaba.
6: Merhaba. Memnun oldum.
5: Ben de.
6: Gidip gönderdiğim parçaya bakalım. Çok etkilendik. Fotoğrafta göründüğünden çok daha büyükmüş doğrusu.
1: Jolene lambayı ve kırık camı ölçü alması için Alistair'a önceden göndermişti.
6: Öncelikle renkli cam yapmak için cama bir film çektik. Elle yaptığım için epey bir kabarcık olduğunu dikkat edersen
5: evet,
6: burada görebilirsin.
5: Evet, hissediliyor.
6: Ama üstünde saydam cam var. Altında çok ince bir mavi katman var. Altındaki saydam camı ortaya çıkarmak için mavi cam katmanını işleyeceğiz ve yazı kendiliğinden ortaya çıkacak.
1: Mavi cam lambanın yanlarına gelecek. Cam kesme işi Alistair'ın eşi Terry'de. Camın kesilmesinin ardından örnek yazı üstüne yerleştiriliyor. Sıra Alistair'ın uzmanlık alanına yani kumlamaya geliyor.
6: Evet, şunu içeri koyalım.
5: Cam yüzeyine inmek ne kadar sürüyor?
6: Yaklaşık 30 milimetrelik bir alanı kumlayacağım. Muhtemelen o katmana ulaşmak 5 dakika sürebilir. Nasıl temizlendiğini görebilirsin. Pür dikkat izliyorum çünkü isteyeceğim son şey fazla derine inip camı fazla inceltmek olur. Ayrıca maskeleme bandımız çıkarsa mavi camı kumlamaya başlarım. Ve maviyi yerine geri koyamam. Çok ve kesinlikle çok dikkatli olmalıyım. Pekala, çıkarayım da ne durumda olduğumuza bir bakalım. Evet,
5: dokunabilir
6: işte
5: miyim?
6: Evet. Dokunabilirsin.
5: Çok güzel.
6: Evet, kesinlikle bayağı güzel. Hatta orijinal halinden çok daha iyi. Uzaktan çok hoş görünecek, öyle değil mi? Ne dersin?
5: Işığa tutabilir miyiz?
6: Evet, elbette.
5: Vay canına, şahane olmuş. Çok iyi duruyor.
1: Bir saatin ardından panelin biri hazır.
6: Çok güzel oldu değil mi?
5: Bu kadar emeğe değer. Çok emek harcadın.
6: Evet.
5: Güzel bir gün oldu. Gelmeme izin verdiğin için teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
5: Panellerden birini gördükten sonra nasıl görüneceğini hayal edebiliyorum. Oldukça değişecek ve çok tarz bir parça oldu.
1: Alex, Rob'un 100 yıllık sandalyesinin kol dayamalarını değiştiriyor.
4: Pekala. Zorlanmadan çıktı.
1: Köpekler nesiller boyunca kolları kemirmiş. Zaten akıllarındaki tasarıma da uymuyor.
4: Bu kol genel olarak tam da istediğim gibi. Şekli harika, ilkel bir tarzı var ama kolun ucunun biraz uzatılması gerekiyor. Biraz boyayıp eskitebilirim. Böylece tasarımın geri kalanına da uyum sağlar.
1: Kollar ve sallanan ayaktaki dairesel süsleme tasarımı dengeleyecek.

0: Oo, şuna bakın. Bence kocaman olduğu için daha iyi görünüyor. Böyle çok daha iyi oldu. Harika bir gelişme bence. Artık bunu kalıp olarak kullanabilirim.
1: İşe yarayıp yaramadığını görmeden önce bir kol daha yapıyor ve onları eskitiyor.
0: Oldukça riskli bir hareket. Destek almam gerekiyor. İşte kader anı.
1: Colvin Körfezi'nde kader anı. Sallanan ayaklarım işe yarayıp yaramadığını görme zamanı.
0: Doğru açıda kesip kesmediğimizi öğrenme zamanı geldi. Masa yerine yerde denesem daha iyi olacak galiba. Gayet iyi sallanıyor. Ne çok ileri ne de çok geri gidiyor. Bence dengesi oldukça iyi. Masadan düşmeden bıraksam iyi olacak galiba.
1: Sandalyenin parçalarını birleştirmek uzun sürmüyor. Yeni kollar yerleştirildi. Gevşek tahtalar da eski bir çam parçasıyla sıkılaştırılıyor.
0: Harika.
1: Sallanan ayakları yerleştirmeden önce yapılması gereken ilk iş yeni yaptığı ahşap parçalarını eskitmek.
0: Şu an yanımda sıcak su ve çamaşır suyu var. Pürüzlü hale getirip yüzeydeki boyayı sökmek için sünger kullanıyorum. Umarım sandalyenin yıpranmış görüntüsüne uyum sağlayabilir.
1: Alex'in hedefi yeni ve eski ahşap parçalarını uyumlu hale getirmek. Çamaşır suyu kollara nüfuz ederken o da eski ahşap parçalarını temizliyor.
0: Bulaşık teli kullanarak yüzeyi iyice ovuyorum. Bununla kiri ve tozu temizlemiş de oluyorum. Kuruyunca tıpkı çamaşır suyuyla yıkanan kollar gibi soluklaşacağını düşünüyorum. Bu kadar kısa süre içinde kolların kurudukça temizlediğim ahşapla uyumlu hale geldiğini görebilirsiniz. Benim için iyi işaret. Çok mutlu oldum ama asıl sonucu cila gösterecek. Nasıl olduğunu görmek için çok az cila sürüyorum. Umarım Rob geldiğinde gördüğü şey hoşuna gider.
1: Sandalye hazır. Artık Rob Kane'e teslim edilebilir.
2: Çoban sandalyesini almaya geldim. Gözüme uyku girmedi çünkü Alex'ten epey bir değişiklik yapmasını istemiştim. Alex'in deliklerimi yaparak hayalimi gerçekleştirdiğini ümit ediyorum. Alex,
0: Rob,
2: nasılsın?
0: Seni görmeye sevindim. Nasılsın?
2: İyiyim, gerginim.
0: Gergin olmanı gerektirecek hiçbir şey yok.
2: Hareket ettiğini görüyorum.
0: İpucu gibi.
2: Evet, evet.
0: Hazır mısın? Bence
2: peki.
0: Bayılacaksın.
2: Evet. Oh, evet. Güzel. Çok güzel duruyor.
0: Evet.
2: Mekanizma harika olmuş. Sandalyeye bağladığın ahşabın üstündeki işleme eşsiz bir şey olmuş.
0: Evet.
2: Çıkıntıya da gerçekten bayıldım. Çok güzel. Fren görevi görmesini sağlamışsın.
0: Evet.
2: Duruşu da güzel. Dik duruş sağlayan
0: güzel
2: sandalyelere benziyor.
0: Evet.
2: Evet, televizyon koltuğu gibi.
0: İnsanı cezbediyor. Craig minder de yaptı.
2: Craig harika bir iş çıkarmış.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Evet.
2: Ağır ve pahalı duruyor. Çok
0: evet.
2: Güzel. İçimdeki çocuk hemen buna oturmak istiyor.
0: Otursana artık.
2: Oturalım
0: hadi,
2: bakalım.
0: Hadi amaç evet. O zaten.
2: Bir bakalım. İşte bu evet.
0: Çok güzel değil mi?
2: Evet, sallanan sandalye gibisi yoktur.
0: Aynen.
2: Şairane bir yanı var.
0: Evet.
2: İnsana çoban köpeklerini, ufacık kuzuları hatırlatıyor. Tarihi bir parça gerçekten. Harika, çok da rahat. Gerçekten sağlam bir şey Alex.
1: Sandalye Alex'e geldiğinde harap vaziyetteydi. Ahşap parçalar kurumuştu ve gevşekti. Kollar kemirilmişti. Sandalye pek rahat değildi. Alex harika bir sandalye yaptı. Yeni yuvarlak kollar denge sağlıyor. Craig'in kas tüyü minderleri rahatlık sağlıyor. Alex'in atıl durumdaki keresteleri kullanıp yeni bir şeyler yapması ise orijinal fikre göz kırpıyor.
0: 450'ye aldığını söylemiştin galiba.
2: Evet, bu eski sandalyeye 450 ödedim. Evet. Eski parçalar kullandığını söyledin ki buna bayıldım. Yani parçaları eski.
0: Ben hiç para harcamadım.
2: Harcamaman harika bir şey değil mi?
0: Peki kaça satacaksın?
2: Şöyle bir bakıyorum ve sanırım 1500'den aşağı bir teklifi kabul etmeyeceğim.
0: Evet.
2: İnanılmaz. Karma evet. Bir parça. Kocaman, devasa, dokusu güzel, rengi güzel.
0: Sallanması
2: açıkçası
0: da...
2: Açıkçası müthiş evet. Bir parça. Harika bir sallanan sandalye. Hadi arabaya taşıyalım.
0: Bu da bitti ha?
2: Şahane. Müthiş.
0: Tuttun mu?
2: Evet. Ne zaman bir çiftçiyle konuşsam, dedelerinin çöpe attığı şeylere şaşırıyorlar. Eğer bunu aldığım çiftçi burada olsaydı, iki şey yapardı. İlk olarak bu kadar para ettiğine gülerdi. İkinci olarak da keşke ben sallanan sandalye yapsaydım derdi.
1: Jolene sonunda polis karakolu restorasyonunda tünelin ucundaki mavi ışığı görebiliyor. Sıra son aşamada yani kablo döşenmesi.
3: Gördüğünüz şu bakır parça çürümüştü. Ağırlığı taşıyamıyordu ve pek de sağlam değildi. Ben de destek olarak şu kalın parçayı ekledim. Eski gaz borusunu sıkıştırıyor. Aslına bakılırsa bunu eski bir şamdandan aldım. Orijinal gibi duruyor ama değil. Bu da bronz bidoy ve hızlıca bağlayacağım. Sanki uzun süredir buradaymış gibi görünecek. İşte oldu. Hazır. Kabloları şimdi eklemeyeceğim. Çünkü önce direğin içinden geçirmemiz lazım.
1: Jolene birkaç gün sonra karakol lambasını Drew'a teslim etmek için Kuzey Galler'e dönüyor.
3: Drew nasıl görüneceğini biliyor mu emin değilim. Umarım aklındaki şey budur. Bekleyip göreceğiz.
4: Onunla bir şeyler yapmasaydık muhtemelen hurdaya gidecekti. Tamir edilecek pek bir yanı kalmamıştı. Ortaya ne çıkardığını görmeyi dört gözle bekliyorum. Merhabalar.
3: Merhaba.
4: Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür
4: Seni görmek
3: ederim.
4: Güzel. Şahane görünüyor.
3: Teşekkür
4: Müthiş.
3: Ederim.
4: Harika. Son gördüğümde hurda yığınıydı. Bunu da böyle değerlendirmemiz iyi oldu.
3: Işığı yakalım
4: Lütfen.
3: Mı?
4: Lütfen. Canlanmaya başladı.
3: Işıkları söndürüp güzelce bakalım.
4: Olur. Aa evet. Çok fark etti.
3: Çok parlak.
4: Evet.
3: Ne kadar derin olduğunu hissedebilirsin.
4: Evet. Asitle mi kazıdın?
3: Hayır, kumlandı.
4: Demek kumlandı. Eskisinden çok daha güzel olmuş. Işıkları açıp güzelce inceleyelim. Evet, çok daha iyi. Üstte yassı cam var. Hı-hı. Farklı olduğu kadar zorlayıcıdır
3: evet.
4: da. Taç da kırıktı
3: evet,
4: değil mi?
3: Bir parçası eksikti. Birkaç parça daha yapmak zorunda kaldım.
4: Evet.
3: Biri de üstünde çalışırken kırıldı.
4: Güzel olmuş.
3: Bükülmüştü. Bakır çok inceydi.
4: Evet.
3: Rengini ayarlamak falan eğlenceliydi. Dekoratif şeylere de bayıldım.
4: Rengi çok hoşuma gitti. Bakır rengine uydurdun mu yoksa orijinal
3: evet.
4: rengi mi bu?
3: Birazı orijinal, birazını da uydurdum. Her bir yanı farklıydı.
4: Yazı kazınmış cam. Çok düzgün bir kalıp cam. Yüzeyde de mavi cam var. Onun üstünde de yazı kazınmış. Harika bir iş çıkarmış. Çok çok iyi, 10 numara.
1: Drew bu antika karakol lambasını aldığında hurdalığı boylamak üzereydi. Camı parçalanmış, bakır tacı kırılmış, metal aksamı paslanmıştı, ışığı da yanmıyordu. Jolene eksik parçaların tümünü eliyle yaptı, doğal bakır pasını ortaya çıkarmak için boyasını eliyle kazıdı. Üstünde yazı yazan mavi cam ve opalin panel bunu nadir ve tarihi bir parça haline getiriyor.
4: Eminim ki doğru zamanda, doğru yerde bunu 3000'den fazlaya satabilirim.
3: Evet.
4: 3-6, 3-8, piyasadaki en iyilerden biri. Eline sağlık. Çok
3: evet,
4: çok
3: doğru.
4: iyi olmuş. Mükemmel, teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
4: Almaları için arkadaşları çağırayım. Parçalarına ayrılmak üzere olan oldukça nadir ve çekici bir tarihi parçayı kurtardığımızı düşünüyorum. Maddi getirisi ne olursa olsun bunu kesinlikle yapmaya değerdi.
3: Bu tür işler beklediğinizden daha uzun sürer. Çünkü bir türlü bitmez. Durup artık yeter demek çok zordur. Uğraşmaya seve seve devam edebilirim.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda Avcıları Tamirat. Mühendis Mark nostaljik bir oyunu hayata döndürüyor.
1: Aman Tanrım. Vay canına, buraya bir şey yuva yapmış.
0: Antika bir bahçe bankı.
2: Oo.
0: Demirci Nevi sinirlendiriyor.
3: Hayal kırıklığı yaşadım. Bunu kurtarabilirim ama beklediğim gibi değil.
0: Alex ve Craig ise muhteşem bir pazarlık yapıyorlar. Çok ama çok uzun bir bank satın alıyorlar. Restorasyon antika işinin önemli bir parçasını oluşturur.
4: Şurada çok ince bir detay var.
0: Her satıcının uzman zanaatkarlara ihtiyacı vardır.
5: Şimdi eldiven gibi oturacak.
0: Restoratörün hurda olan şeylerin potansiyelini fark etmesi gerekir.
6: Ona yeni bir hayat verebildiğimiz için çok mutluyum.
7: Böyle bir şey çalışma odasına çok güzel gider.
0: Restoratörlüğün geçmişi çok uzun asırlara dayanır.
3: Bu çok geleneksel bir parça.
0: Bu tamircilerin yetenekleri...
8: İşin güzelliği de burada. Büyüğü gibi.
0: Ve kendine özgü sırları vardır.
6: Yaldızı yanağıma dokunduruyorum. Kuruysa sürüyorum.
0: Drew Pritchard'a yardımcı olan...
2: Sesi harika değil mi?
0: Bir grup antika düşkünü restoratör...
5: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Unutulmuş hurda eşyaları mücevhere döndürüyor.
9: Bunlar gerçekten muhteşem parçalar. Sizce de harika değil mi?
0: Swayze'nin sakin kasabası Doğu Anglia'nda mühendis Mark Skiles elektromekanik oyun restorasyonu yapıyor. 70'lerde çırakken ona Tilt Doktoru lakabı takmışlardı. Mark bugün Saxon Durant'ı dükkanında ağırlayacak.
1: Saxon beni görmeye gelecek. Bana bir tilt makinesi gönderdi. Pakete sarılı olduğu için henüz içini görmedim ama merak ediyorum.
10: Oldukça karmaşık bir parça aldım ve bunu restore etmek ustalık gerektirecek.
1: Merhaba Saxon.
10: Tilt doktoru sen misin?
1: Ben Mark. Çok memnun oldum.
10: Paketimi almışsın?
1: Evet.
10: Evet.
1: İki hanım getirdi.
10: Bakmadın değil mi?
1: Hayır, henüz bakmadım.
10: Öyle mi? Hadi bakalım.
1: Olur.
10: Olur mu?
1: Evet, lütfen. Aa.
10: Tanıdık geldi mi?
1: Evet, evet.
10: Şurayı da açalım mı?
1: Bu ünlü bir şirketin ürünü. 60'lardan kalma. O dönemde çok popüler bir oyundu. Bundan 2500 tane yapılmıştı. Ve gerçekten hoş bir parça. Sanırım bunu bir zamanlar deniz kenarında kullanmışlar. Evet. Çünkü üzerinde epey pas birikmiş.
10: Bu makineyi elektrikçiden 150 sterlin aldım. 80'li yıllarda kısmi ödemeyle satın alınmış ve o günden beri depoda bekliyormuş.
0: Bunu imal eden şirket 1927 yılında Illinois, Chicago'da kuruldu. 4 hafta sonra Baffle Ball adlı ve dünyanın bozuk parayla oynanan ilk oyunu piyasaya sürüldü. Kafelerde az parayla eğlenmek isteyen müşteriler arasında büyük ilgi gördü. 30'ların ortalarında şirket elektromekanik tilt makinesini üretti ve 68 yılında Domino modeli piyasaya sürüldü.
10: Onu sevdim ama satılması için tamir edilmeli.
1: Buradan açılıyor ve kaldırıp içine bakalım. Aman Tanrım.
10: Vay canına. Burada bir şey yuva yapmış.
1: Hala orada baksana. Şurada bir fare var.
10: Aa, artık mumyolmuş.
1: Burası fazla kötü durmuyor. Mekanizmalarım ve yedek malzemelerin hepsi tamam. Eksik bir şey yok. Hepsi de hareket edebiliyor.
0: Deneyimli Mark, makinenin daha önce kurcalanmış olduğunu görüyor.
1: İlk bakışta burada ve şurada olması gereken zillerin yerinde olmadığını fark ettim. Yenilerini koymayı deneyebiliriz. Bu kısımsa biraz daha zor. Bu mekanizma sayıları eşleştirince oyun oynanmasını sağlıyor. Ama içerideki bobin çıkarılmış ve kablolar açıkta bırakılmış. İster kazara ister bilerek oyunu kazanmak imkansız.
10: Evet, tamirat açısından değerlendirilince en iyisi ahşap işçiliğini olduğu gibi bırakmak. Böylece parçanın işi belli olur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Önce temizleyip ayaklardaki pası giderelim. Ayaklar yenisiyle değişince güzel bir parça olacaktır.
10: Doktor Pinball, bu işi sizin ellerinize bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim, görüşürüz.
10: Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Mark'ın ilk işi mekanizmayı söküp eksik parçaları belirlemek.
1: Önce bunu kaldırıp Bir kenara koyalım. Artık makinenin içini daha rahat görebileceğiz. Hangi kablonun ne yana gittiğini unutmamak gerekiyor.
0: Mark makineyi sökerken bir yandan ayrıntılı fotoğraflar çekiyor.
1: Vidaların da nereden geldiğini poşetlerin üzerine yazacağım. Bu önemli. Bu gördüğünüz bir mekanik bilgisayar. Asıl mesele ne yaptığı değil. Akıllıca bir işlevi var ama asıl mesele birinin bunu kağıt kalemle tasarlamış olması. Çok etkileyici. Evet. Aslında her şeyi tek seferde söküp çıkarabiliriz. Ama sonradan işimize yarayacak parçaları da kazara atma ihtimalimiz var. Derinlere inmeye işte bu yüzden değer. Bu yardımcı hedef mekanizma ve biz de bunu arıyorduk. Bunu bulduğum iyi oldu. Hedefin eksik parçalarını tamamladık sayılır.
0: Fare pisliklerini süpürgeyle temizleyip kaplamayı özel deterjanla temizleyen Mark devre sistemine geçiyor.
1: Ön taraftaki bu kutunun adı oyun sayacı. Makinede kaç defa oyun oynandığını gösteriyor. Şu ana kadar 69.306 oyun oynanmış. Depoda geçirdiği süreyi de göz önüne alırsak zamanında bir hayli revaçtaymış.
0: Bu tilt makinesi 50 yıllık. Bu nedenle Mark güvenlik için parçaları elden geçirmeden önce kabloları değiştiriyor.
1: Sabitlenmesi gereken bir vida var. Biri içeride unutmuş. Muhtemelen fabrika çıkışında unutulmuş. Hiç sabitlenmemiş.
0: Kablolar, yedek mekanizmalar ve ampullerden oluşan bir yığının içinde her şey bozuk olabilir. Modern elektronik cihazların aksine bu eski teknolojiyi onarmak için önce nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor.
1: Bu skor motoru. Mekanik hesap makinesi gibi puanları hesaplamakla görevli. Dikkatli bakarsanız bu bağlantıların iyi yapılmadığını göreceksiniz. Biz de bu anahtarları doğru noktalara oturtup hepsini yerleştirmeye çalışacağız.
0: Temel ayarların kontrolünden sonra makinenin çalışıp çalışmayacağını anlamanın tek yolu parçaları bir araya getirmek.
1: Üstü buraya.
0: Mark ilk denemeyi yapıyor.
1: Eğer olur da çalışırsa tilt dansı yapacağım. Hadi bakalım. Olmadı. Çalışmadı. Çalışmaya başladı ama durdu. Galiba sigorta attı.
0: 355 kilometre uzakta Comley'de yer alan eski bir taş ocağında demirci Ne Morris eski demirleri onarıp restore ediyor. Ailesi de 17. yüzyıldan beri demircilikle uğraşan Nev, önüne çıkan her türlü zorlu işin üstesinden ustalıkla geliyor. Drew Pritchard ise onu her seferinde daha çok zorluyor.
3: Drew buraya geliyor. Bu genelde sorun çıkacağı anlamına gelir. Ama aynı zamanda çok heyecanlıyım.
2: Nev'e çok güzel bir sürpriz yapacağım. Kesinlikle çok şaşıracak. Nev! Merhaba dostum.
3: Nasılsın Drew?
2: Sana birkaç günlük bir iş getirdim.
3: Ah, eyvah.
2: İşte bu. Şuna bak. Göründüğünden daha iyi. Baştan söyleyeyim.
3: Öyle mi?
2: Hayır, göründüğünden daha kötü.
3: Aman tanrım.
2: Kral George döneminin sonu, Victoria döneminin başından kalma bir bahçe bankı. Genel olarak epey yıpranmış olduğunu biliyorum. En önemli sorun şuraya giden desteklerinin çoğunun çürümüş olması.
3: Evet.
2: Hepsinde parçaları bir arada tutan iki merkezi destek var.
3: Bu kurtarma görevlerinden biri mi?
2: Kesinlikle öyle.
3: Buna üzüldün mü?
2: Hem de çok. Çok güzel bir parça ve bunlar nasıl satılıyor bilirsin. 200 sterlini aldım. Genel olarak epey yıpranmış olduğunu biliyorum. En önemli sorun şuraya giden desteklerinin çoğunun çürümüş olması.
3: Evet.
2: Hepsinde parçaları bir arada tutan iki merkezi destek var.
3: Bu kurtarma görevlerinden biri mi?
2: Kesinlikle öyle.
3: Buna üzüldün mü?
2: Hem de çok. Çok güzel bir parça ve bunlar nasıl satılıyor bilirsin. 200 sterlini aldım. Eyvah eyvah. Haline böyle.

0: 9 tane varmış hepsi.
1: Evet. Öyle diyorsan öyle.
0: Anıtların teki 20 sterlin olsa iyi bir pazarlık olurdu. Çok üzgünüm Nev.
1: Hayır değilsin.
0: Gerçekten değilim. Aslında
1: değilsin,
0: biraz üzgünüm.
1: Hayır. Sen hiç üzülmezsin.
0: Bunun tamiri bana pahalıya patlayacak.
1: Asla.
0: Şu ayağı gördün mü?
1: Evet.
0: Bizde de böyle bir şey vardı.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Bunlar tıpatıp aynı.
1: Doğru.
0: Bunu yerel bir sanatçıyı yapmış.
1: Birbirlerine aynı.
2: 19. yüzyılda üretilmiş bu dairesel oturma bankları, ağaçlıklı malikanelerin bahçe mobilyasıydı. Metal olanları çok dayanıklıydı. Demircilerde ve taş ocaklarında imal edilirdi.
0: Bunu düzeltmek 1000 sterlin tutar, en az.
1: Hep iyi para ister, evet.
0: Bunu satarken zarar etmiş olurum.
1: Evet.
0: Biraz değer kazandıralım. Arka tarafa bir parapet ekleyebiliriz. Böylece sırt desteği olur. Bu da üst tarafı bir şekilde destekler. Belki 2000 veya 2400 sterline satabilirim ama parçanın ne kadar iyi görüneceğine bağlı.
1: Bu parçanın şöyle bir özelliği var. Arka taraftan bakınca şekli koniye benziyor.
0: Evet.
1: Bu nedenle şeritlerin konik olması gerek.
0: Çok çıkarır değil mi?
1: Evet, evet. Görüşmek
0: üzere. Teşekkür ederim Nev.
1: Rica ederim.
2: Nev ilk olarak 200 yıllık demir bankı söküyor.
1: Miller çok sıkı ve paslanmış. Matkapla ortaya bir delik açıp üst kısmı çıkaracağım ve şansım yaver giderse kolay çıkacak. Deliğe ne kadar sıkı girdiklerine bağlı.
2: Her bir mili çıkarmak ve başlığı taşla makinesiyle düzleştirmek gerekiyor. Nev, matkabın kaymaması için her bir başlığa işaret koyuyor. Orta kısma delik açıp milleri zayıflatıyor. Sonra başlara vurarak çıkartıyor. 100 mil daha çıkartacak.
1: Milleri çıkarmanın en hızlı yolu bu değil ama bu işlemi bitirdikten sonra taşlama makinesiyle üst kısmını düzleştirebilirsiniz. Buradaki asıl sorun milleri çıkarırken halkalara zarar verme ihtimalinin olması. Bunu istemiyorum. Yani bu şekilde yaparak riski azaltmış oluyorum. Biraz vakit alıyor ama buna değer. Yüzeyi çok güzel oldu. Parçaya zarar vermek hiç hoş olmaz.
2: Bahçe bankı şeritlerden yapılmış. Bu da demir gibi malzemelerin ince deri şeritlere benzetildiği dekoratif ve tarihi bir tarz yansıtıyor.
1: İşte bu kadar. Bahçe bankı parçalara ayrıldı. Artık geri dönüş yok.
2: Kuzey Galler'deki imalathanesinde demirci Nev Morris, Drew Pritchard'ın hasarlı demir bahçe bankını onarıyor.
1: Şunun haline bakın. Açık konuşayım, tahmin ettiğimden de kötü. Hiç tamirat görmemiş.
2: Nev, orijinal bank şeritlerini onarmakla yetindi. Tamamını onarmak epeyce bir iş gerektiriyor.
1: Elimde şahane bir demir var. Ama bunu uygun boyuta getirmem ve ardından bir doku kazandırmam gerekiyor. Aşınmış görünümünü korumalı.
2: Demirin orijinal görünümünü korumak için düzensiz kaynak noktalarıyla kaplı damgalar oluşturuyor.
1: Gördüğünüz gibi buraya doku kazandırdım ama birkaç santimde ileri gittim. Demiri sadece belli bir kalınlığa göre düzleştirmekle kalmayıp yakalamaya çalıştığım genişliği de elde ettim. İşte böyle. Bu bitti.
2: Metale şekil verdikten sonra oturma destekleri için demir şeritleri bükmeye geçiyor. Bunu yaparken orijinal parçaları kullanıyor. Her bir metal parçanın ucunu bir başka parçadaki delikten geçirecek. İlk aşama şeritlere delik açmak oluyor.
1: Metalin temel özelliği üzerinde çalışabilmek için ilk başta çok yüksek ısıda olması gerektiğidir.

0: Onu yaklaşık 1000 derece ısıya çıkarıyoruz.
1: Demirin gerekli ısıya çıkarılması şeritlere çok az bilek gücü kullanarak şekil verilmesini sağlayıp çatlak oluşumunu engelliyor.
0: Gördüğünüz gibi sıcak demiri düz bir yüzeye vuruyorum ve o zaman metalin eni genişlemiş oluyor. Bunu ters çeviriyorum ve şimdi siyah bir nokta belirledim. Buradan çok temiz geçmesi lazım. Evet, güzel bir delik elde ettik. Küçük bir delik. Şimdi bunu 90 derece yana doğru bükeceğiz. Şimdi demir şeridin yaklaşık 1/3'ünü bükmem gerek. İşlemi doğru yapmazsam çatlamaya başlama ihtimali var. Yaptığım kavisi bile çatlatabilir.
1: Restoratör Mark'ı Doğu Anglia'da çok detaylı bir görev bekliyor. Karmaşık mekanizmayı onaracak.
2: İyice oturdu.
1: 60'lardan kalma bir tilt makinesinin skor tablosunu ve zillerini onaracak. Ama beklenmedik bir sorunla karşılaşıyor.
2: Skor tablolarından birinde ciddi bir sorun var. Tamam, bunu şuraya, üst tarafa koyacağım. Evet, bu tamam. Skor bölümündeki anahtarlardan biri de arızalı çıktı. Oyun başlar başlamaz oyuncuya çok sayıda puan yazıyor. Bu hiledir.
1: Kablolar renklerine göre ayrılıp pamukla kaplanmış ama renkler solmuş. Mark'ın hangi mekanizmaya ait olduklarını bulması gerekiyor.
2: Sıkışmış bir anahtar arıyorum.
1: Makinede neredeyse 50 farklı mekanizma kullanılmış ve yüzlerce bağlantı içeriyor.
2: Bir yerlerde 10 puan anahtarı sıkışmış. İkinci oyun başladığında 10 puanlık kısım çıldırmaya başlıyor. İşte böyle oluyor. Şimdi bozuk anahtarın yerini tespit etmek gerekiyor.
1: Bu sırada tilt makinesinin sahibi Saxon araştırma yapmak için sahile geliyor.
3: Ramsgate'e geldim. Jeff Harvey adında bir adamla buluşacağım. Bana tilt makinelerinden, tarihinden ve üzerindeki resimlerden söz edecek. Umarım bu bilgiler makinenin değerini arttırır.
4: İşte benim koleksiyonum.
3: Vay canına, ne kadar çok tilt makinesi var.
1: Jeff 50 yıldır pinball makinesi koleksiyonu yapıyor. Bu yüzden makinelerin tarihini çok iyi biliyor.
3: Tamiratta olan bir makinenin fotoğrafını göstereceğim sana. Buna dair profesyonel görüşünü almak isterim.
4: Oo, harika. Çünkü bu modeli çok iyi bilirim.
3: Görünüşünden dolayı aldım. Resimleri hoşuma gitti. Bir uzmanın nasıl değerlendireceğini merak ediyorum.
4: Bu makinelere bayılıyorum. Bu modeli üreten şirket çok kaliteli bir imalatçıydı. 1930'larda Chicago'da işe başlamıştı. En başarılı olduğu dönemlerde 50, 60 ve 70'li yıllardı. Elektromekanik görselleri ortaya çıkardı. Bu da harika bir örnek.
3: Dikkatimi çeken şey arkasındaki cam oldu. Bence harika. Dönemin özelliğini çok iyi yansıtıyor. Parkta domino oynuyorlar. Çok masumane. Görünüş harika.
4: Parkta kim dev domino taşlarıyla oynar ki? Yine de harika bir fikir değil mi? Bence müthiş.
3: İmalatçı kimmiş peki?
4: 1960'larda şirketin piyasaya sürdüğü oyunun çoğunu Ed Krinsky tasarlamıştı.
3: Anladım.
4: Bu şirketin 60'larda tasarladığı oyunlar bence en iyi koleksiyon parçalarından biridir.
1: Ed Krinsky şirkete 65'te katıldı ve ilk tasarımcılardan biriydi. Onun makineleri çoğu koleksiyonun baş tacı oldu. Saxon 150 sterlini alarak iyi bir iş yaptı.
3: Evet, şimdi de parçanın değerinden bahsedelim lütfen.
4: Zor bir soru. Çünkü onun hangi durumda olduğuna bağlı. Kalitesi yerindeyse iyi bir satıcıya yaklaşık sanırım 2200 sterline satılabilir.
3: Tamam, bana uyar. Evet, çok teşekkür ederim.
4: Ne demek? Tanıştığımsa ben de çok harika. Memnun oldum.
3: Jeff, makinenin 2000 sterline satılabileceğini söyledi. Bence çok iyi bir fiyat. Mark'ın tamiratından sonra parçayı çok iyi bir fiyata satıp kar yapacağımı düşünüyorum. Umarım orijinal yanlarını muhafaza etmeyi de başarır. Bekleyip göreceğiz.
1: Satış ederi fazla olduğu için Saxon'un tilt makinesini tamir edecek olan Mark'ın üzerindeki baskı artıyor.

0: Krom ayaklardan 50 yıllık pası temizlemeyi başaran Mark, arka camı da özenle temizliyor.
1: Tamam. Açıkçası parçanın durumundan memnunum. Evet.
0: Mark bağlantıların temizliğinde eski bir mühendislik hilesini kullanıyor.
1: Buraya uydurma bir mukavva yerleştiriyorum. 7 bağlantıdan çıkan kiri alıyor.
0: Ampul soketlerini fabrika sağlamlığı düzeyine en baştan lehimliyor ve ayrıca akkor lambalarına yepyeni bir görünüm kazandırıyor. En önemlisi de skor anahtarını tamir ettiğini düşünüyor.
1: İşte sorun buradaymış.
0: Haklıysa şimdi tilt dansı yapması gerekecek. İşte böyle. Saxon yatırımın karşılığını alıp almadığını görmek için geliyor.
2: Mark'ın atölyesine geri geldim. Tilt makinesinin tamiratını bitirmiş. Yapacak çok iş vardı çünkü yalnızca iyi görünmesi yetmez. İşlevsel olması da gerekiyor. Merhaba Mark.
1: Merhaba Saxon, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Tamirat nasıldı?
1: Aslında epey iyiydi. Sanırım bu hastayı hayata döndürdü.
2: Güzel güzel. Bunu tahmin etmiştim. Eski halini hayal meyal hatırlıyorum da.
1: Geçen defa kaplamayı kaldırdığımda durum felaketti.
2: Evet.
1: Umarım bu sefer kaldırdığında beğenirsin.
0: Bu eski tilt makinesi dükkana ilk getirildiğinde bozuk, paslı ve dağılmış durumdaydı. Ayrıca pek çok parçası eksikti. Makinenin içine yuva yapan fare kabloların çoğunu kemirmişti.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Başlayalım
2: evet,
1: mı?
2: Evet, lütfen.
1: Pekala, evet.
2: Şuna bak. Vay canına. Ne güzel. Çok göz alıcı değil mi?
1: Evet öyle. Ve işte makine.
2: Şuna bak. Vay canına. İnanılmaz. Ne diyebilirim ki? Muhteşem olmuş.
1: Çalıştırıp ışıklara bakalım mı?
2: Evet, olur tabii.
1: Tamam. İşte cihaz açıldı.
2: Harika.
1: Resimlerin ön plana çıkması için arka tarafa birkaç yanıp sönen ışıklardan koyduk.
2: Evet, kesinlikle çok güzel olmuş.
1: Ön tarafta yer alan tuşa basınca oyunu başlatıyorsun.
2: Vay canına.
1: Böylece ışıklar da yanıyor.
2: Adeta
1: işte böyle. Buldu.
0: Mark makineyi kapsamlı bir tamirattan geçirdi. Tablolar restore edildi. Krom parçalar paslardan temizlendi. Eksik kısımlar bazı ikinci el parçalardan temin edildi. Elektrikli bölümler onarıldı.
2: Deneyebilir miyim?
1: Evet tabii. Açma kapama tuşları yanda. Orada.
2: Evet.
1: Topu yukarı fırlat. Oyundaki amaç topu yukarı aşağı hareket ettirip...
2: Evet.
1: Domino taşlarında rakamlara basıp puan toplamak ve topu oyunda tutmak. Hadi yapabilirsin. Şuna bak. Skor yükseliyor.
2: Bunun tamirine kaç saat harcadın?
1: Tamamını yapmak 39 saatimi aldı ama bitirdikten sonra oynamaya daha fazla zaman harcadım. Oyun oynadığımız için ücret almıyoruz.
2: Çok iyi kar getirecek.
1: Bence de. Makinenin bu haliyle en azından 2000 sterlin kar elde edebilirsiniz.
2: Evet.
1: Bence daha fazla bile edebilir. Çoğu kişi oyun odalarına koymak için böyle bir şey arıyor.
2: Çok beğendim. Bence harika bir iş çıkarmışsın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Makineyi almaya birini gönder.
1: Harika.
2: Eline sağlık.
1: Hoşça kal. İlk halini göz önüne alırsak tamir etmem gereken en kötü makinelerden biriydi. Çok tadilat gerekti, epey kirliydi ve eskiydi. İşlenmemiş bir cevheri hayata döndürdük.
0: Colvin Körfezi'ndeki atölyesinde Fransız asıllı cila ustası Alex Webster mobilya onarıyor. Müşterileri daima yeteneklerini test edecek eşyaları getirebiliyor.
3: Bugün Rob Kane beni ziyarete gelecek. Çok hırslı satıcılarımdan biridir. Bana çok büyük bir şey getireceğini söyledi. Eğer büyük bir şey diyorsa eminim o şey devasa çıkacaktır.
4: Heybetli bir parça. Şu ana dek aldığım en uzun ve en büyük parça. Yaklaşık 250 pound verdim ve onun harika şeyler yapmayı planlıyorum. Büyük bir planım var. Alex.
3: Yeniden karşılaşmak güzel.
4: Sana bank getirdim.
3: Büyük bank.
4: Evet, epeyce büyük. Tarihi bir malzemeden yapılmış. Çok eski bir eve ait bir parçaymış. Ayakları maun derisi bronz.
3: Çok kaliteli ve ayrıca çok da ağır.
4: Bu iki tarihi bankı bulduğum için çok şanslıyım. İyi oldu. İkili olması hoşuma gitti ama bunları birleştireceğiz. Müşteri benden 4,5 metre uzunluğunda bir bank istedi. Galeri veya fabrika gibi mekanlarda kullanacakmış. Bunlara eskiden malikanelerde kullanılan şık bir parçaymış gibi bir görünüm vermeni istiyorum. Oyun veya bilardo salonlarında kullanılan türden bir şey.
3: Kral George döneminin tarzını mı yansıtsın istiyorsun yani?
4: Evet.
3: Öyleyse çok uzun ve heybetli olması gerek.
4: Evet.
0: Kumaş kaplı uzun banklar genelde bilardo veya oyun salonlarında kullanılırdı. Ahşap ve kumaş bir arada kullanıldığı için Alex bunu deri ustası Craig Hughes'a gönderecek. Fakat önce ikisinin birleştirilmesi gerekiyor.
3: Bu iki parçayı birleştirmek sorun yaratabilir. Başlamak için bir ucunu kesmem gerekiyor.
4: Her iki ucundan da bir kolu keselim. Hmm. Ondan sonra da birleştirelim.
3: Tamam, parçaları kolay taşınabilecek kadar sağlam birleştirmemiz gerekiyor. 4,5 metre olacaksa bir ucunu biri, diğer ucunuysa başkası tutunca ağırlığın ortaya binmesi gerekecek.
4: Bu yüzden kaliteli bir ürün aldım ve senin kapını çaldım.
3: Evet. Şimdiden gerildim.
4: Hayır gerilme. Birbirine birleştirilmiş upuzun eski bronz renginde bir Chesterfield tarzı bir bank istiyorum.
3: Neden böyle bir parça istediğini anlayabiliyorum ve Rob o kadar coşkulu ki işe başlamak için sabırsızlanıyoruz. Evet, umarım güzel bir bank olur. Bu işi bana bırak. İkisini birleştirince haber veririm, tamam mı? Tamir için Craig'e götürürsün. Bitince seni ararım.
4: Tamam, harika.
3: Seni görmek güzeldi.
4: Seni de kolay gelsin.
3: Şöyle bir bakıyorum da birkaç parçası kırılmış. Bu tahta parçaları da birkaç yerden çok kötü çatlamış.
0: Tüm antika restorasyonları gibi bu da kolay olmayacak.
3: Bankın arka tarafları da eğilmiş. Tam düzgün değil. Kumaşla kaplanınca bu kötü görünecektir. Bunları çıkarıp sırt dayanağı kısımlarını baştan aşağı yenilersem yapıyı güçlendirebilirim. Ayrıca çıkardığım eski parçaları tekrar kullanabilirim. Çünkü iskeletin alt kısmına destek lazım.
0: Alex'in planına göre sıra iki bankı kesmeye geliyor. Bir kez kesmeye başlarsa dönüşü olamaz. Rob'un bankları sık halkalı hacimli ağaçlardan yapılmış. Bu ağaçlar gösterişli parçalar yapmak için idealdir. Alex planını değiştiriyor.
3: Bankı incelediğimde yandaki bu cilalı ahşabı iki bankı birleştirdiğimizde açıkta bırakırız diye düşünmüştüm. Şimdi bakıyorum da bağlantı noktası veya sırt desteğinden kalma birkaç iz görüyorum ve burada da fazladan birkaç delik açılmış. Bu izleri saklamamız gerekiyor çünkü Rob'un istediği şey kalite değil. Bu nedenle ayakları ve kolları açıkta bırakacağız. Bir de ayakların altı açıkta kalacak. Bu kısmınsa komple kaplanması gerekiyor.
0: Tek kolu ve sırt desteğini çıkararak ilk banka hazırlıyor. İkinci bank daha detaylı bir işlemden geçiyor ve soldaki kol kesiliyor.

0: Yeni gibi oldu.
1: Alex bankları sökerken kilometrelerce ötede Nev, Drew'un bahçe bankına yeni bir sırt desteği yapmakla meşgul.
2: Aslında çok gösterişli bir şey yapmak istiyorum ama bu bahçe bankı son derece sade. O yüzden basit tutacağım. Bu iş için özel olarak tasarladığım bir parça da burada.
1: Sırt desteği 6 adet kavisli koldan meydana gelecek. Nev hepsinin aynı şekilde olmasını sağlamaya çalışıyor. İlk kola gelecek metali ısıttıktan sonra bükülmemesi için ucunu soğutuyor. Demir kolu sabitliyor. Ardından onu maşalarla büküyor. Uzaktan bakıldığında kolay görünüyor değil mi? Ancak yetenek ve sabır gerektirir.

0: İşte böyle. Nev altı çubuğun eşleştiğinden emin olmak istiyor.
1: Güzel güzel.
0: Aksi halde banklar birleşemez.
1: Ne?
0: İnanamıyorum. Ölçüler örtüşmüyor. Yarım santim kadar kısa. Bunu nasıl başardın? Tamam. Çok fazla iş çıkacak. Bu ucu değiştirmem. Bu deliği de değiştirmem ancak... Küçültüp istediğim boyuta indirebilirim. Beklediğim gibi olmadı.
2: Küçültme, demiri kısaltıp genişletme demektir. Çubuğa tekrar şekil verilmesi gerekir.
0: Demiri yeniden ısıtıp, ondan sonra ucunu biraz daha sıkıştırabilirim. Şansım yaver giderse bu işe yarar.

0: Diğer yanda Alex iki bankı birleştiriyordu. 4,5 metre uzunluğunda bir alt destek yapıyor.
1: Sapelli mount kullanıyorum. Normal mount'a çok benzer. Serttir ve bağlantılar için idealdir. Destek çok sağlam olacak. Bankı düz bir şekilde tutmaya yarayacak.
0: Rob'un istediği uzunluk bankın ortasının çökmesine neden olabilir. Bu nedenle Alex orta kısmı güçlendirmeye çalışıyor.
1: Şimdi eskiden sırt desteğinin üst kısmı olan bu parçayı buraya koyuyorum. Önce iki yapıyı birbirine tutturacağım. Ardından bunları banklarla birleştireceğim. Bittikten sonra dua edelim hiçbir yeri yerinden oynamasın.
0: Yeni destekler gizlenecek. Sadece ayaklar görünecek.
1: Rob'un benden istediği uzun bank zor bir işti ama bittiğinde muhteşem görünecek. Bunu kaldırıp ötekinin yanına alacağım. Birbirine vidalayıp bankı ters çevireceğim.

0: Bu ebat ve ağırlıkta bir ahşabı konumlandırmak, doğru hizalamak ve birbirine birleştirmek insanı bayağı zorluyor. Oh, güzel oldu sanki.
1: Destekte ufak bir sorun çıkıyor.
0: Umarım koyacağım tahtalar aynı hizada durur.
1: Bu kalın ahşap yaklaşık 5 santim dışarıda kaldı. Alex mengene yardımıyla ahşabı düzeltmeye çalışıyor. Çektirdikten sonra vidalıyor ama hizalandığına emin olmak için çevirmesi gerekiyor.
0: Bence son derece sağlam oldu. Üst destekler yerleşmedi ama şu anki halinden bile memnunum. Yani baksanıza. Sapa sağlam duruyor. Tamamen hizada. İstediğim buydu. Arka destekler de yerleşince Craig için hazır olacak.
1: Colvin Körfezi'nde döşemeci Craig, ahşap ustası Alex'in birleştirdiği bankı devraldı. Şimdi onu uzun bir gün bekliyor. Arka kısmın dolgusunu yapıp destekledikten sonra deri kaplamaya hazırlanıyor. Bu aşamanın başarısı detaylı bir hazırlığa dayanıyor.
2: Merkeze bir işaret koydum. Ben daima uç kısımdan kaplamaya başlarım ama bugün ortadan başlayıp kenarlara doğru ilerlemeye karar verdim. Eminim işe yarar.
1: Elmasları işaretlemek bile neredeyse 2 saat sürüyor.
2: Bu tarafa çizgi çektim. Buraya da işaret koydum.
1: Ardından Craig, elmasın her bir köşesine bir delik açıyor.
2: Bu aşamanın özelliği vardır. Bütün parçayı görene kadar nasıl olacağını kestiremezsiniz. Daha çok işi var.
1: Delikler açıldıktan sonra bankın arkasını süngerle kaplıyor. Ve daha büyük 150 delik açmak için geniş bir matkap ucu kullanıyor. Bunların üzerini deriyle kaplayacak. Kumaş kaplandıktan sonra inek derisini koymaya hazır.
2: Rob bank için bana bu deriyi seçmiş. Şimdi ben de onun arka tarafına yatay düz bir çizgi çektim. Bu çizgi bana sıradaki düğmelerin dizildiği yatay hattı gösterecek. Bana başlangıç noktası verecek. Buradaki en önemli sorun şu. Düğmeler yanlış yere gelirse o zaman deri hiçbir işe yaramaz. Bu delikleri gizleyebileceğiniz bir kumaş parçası değil. Derideki deliği kapatamazsınız. Bir kez oldu ve 150 sterlinim gitti.
1: 150 delik açılan, ardından inek derisiyle kaplanan bank hazır. Alex Webster'a teslim ediyor. Satıcı Rob Kane onu almak üzere geliyor.
0: Bank için verilen emeği düşünüyorum. Şu an gergin bir an. Yalnız ben değil, Craig de ona saatlerini harcadı.
3: Alex!
0: Rob!
3: İki bankı çok tekrar güzel birleştirmişsin ve işi bitirmişsin, öyle değil mi?
0: Artık tek bank.
3: Tek upuzun bir bank, çok uzun
0: evet.
3: bir bank.
0: Buna çok emek verirdi. Gerçekten
3: evet.
0: çok uğraştık.
3: Evet, nefesim kesildi desem yeridir. Ebadı da çok iyi. Epey uzun bir bank. Umarım ona yeterince deri kullanılmıştır. Ha, ne dersin?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var.
3: Aç da görelim. İşte bu. Vay canına. Vay vay vay vay. Muhteşem olmuş değil mi?
0: Bence harika oldu.
3: Ay canına.
0: Üst kısmını değiştirmem gerekti.
3: Evet.
0: Çünkü parçaların ikisi eğrilmişti. Onları düzleştiremedim. Bilirsin dümdüz durması önemliydi çünkü.
3: Evet.
0: Maun renginden farklı bir renk kullandım ve üst taraftan çıkardığım parçaları alt ve arka kısımları desteklemek için tercih ettim. Merkezi sağlamlaştırdım. Hareket etmiyor artık.
3: Hareket ettirmek gerekebilir. Ağırlığını hissetmek istiyorum.
0: Ağır ve sağlam
3: evet.
0: geliyor. Öyle değil mi?
3: Çok iyi bir hissiyattı. Bence ikimiz de buna sığarız.
0: İkimiz de uzanabiliriz.
3: Biz de cüsseli sayılırız. Hadi.
0: İlla uzanacağım
3: hadi
0: yani. Öyle
3: edelim.
0: Mi? İkimiz de 1.90 varız öyle değil mi?
3: Başın başıma değiyor.
0: Neredeyse.
3: Sana bu kadar yakın çalışmak çok güzel.
0: Thank you.
1: Rob Alex'e her biri 2 metre 25 santim uzunluğunda ahşap, çok yıpranmış 2 bank getirdi. Birinin sırt desteği eskimişti, ötekinin ise ayağı eksikti. Alex ikisini birleştirip 4,5 metrelik upuzun bir bank yaptı, orta kısmını sağlamlaştırdı. Eski maun ayakları kullandı ama cilayı söküp yerine ahşapla uyumlu başka bir cila sürdü. Craig'in inek derisinin üzerine işlediği simetrik desenler parçanın en göz alıcı noktası oldu.
3: En çok hoşuma giden kereste kullanman olmuş. Hakiki olduğu belli. Cilayı da sevdim. Kaldırabilir miyiz?
0: Tabii olur.
3: Ağır mı diye merak ettim.
0: Hadi bakalım. Hafif değil ama seni baştan uyarayım. Dikkat et.
3: Çok iyi değil mi?
0: Bak ağır olmasına rağmen evet, esnemiyor. Harika. Hiç hareket yok.
3: Zaten böyle olması gerek. Harika olmuş. Çok lüks görünüyor. Gerçekten çok.
0: Craig harika bir iş çıkarmış. Tam 4 parça inek derisiyle kaplamış. Evet. Çok fazla deri kullanmış. Epey deri harcamış. Bir de epey düğme kullanmış. Deri.
3: Şu kıvrımların her birine bayıldım. Evet. İnan bana. Bu desenler evet. Ta aşağılara kadar devam ediyor.
0: Aha.
3: Bu tarafta da aynı şekilde ilerliyor. Bal, tereyağı, ten rengi karışımında gözlerimi bu renkten alamıyorum.
0: Sana çok 500 telle mi mal oldu demiştin?
3: Kaç bank 500 pound tuttu.
0: Kapsamlı bir tamirattan geçti. Bence çok iyi bir kar olacak.
3: Bence de öyle. Güzel bir kar elde edeceğiz kesin.
0: Benden söylemesi.
3: 5000 pound ve üzeri.
0: Çok iyi bir fiyat değil mi?
3: Evet. Evet. Piyasada bunun gibileri 5000 ila 7000 pound'a alıcı bulur.
0: Evet.
3: Böyle bir şeyi 5000'e yapamazsın bile.
0: Bunu aldığın için şanslısın. Evet.

0: söyleyeyim.
1: Şimdilik.
0: Yar getirirse tabii. Dediğin gibi Craig harika iş çıkarmış. Minibüs birazdan gelip bankı götürecek.
1: Umarım çabuk gelir çünkü atölyemde çok yer kaplıyor.
0: Gelmek güzeldir, geliyor. Eline sağlık Alex.
1: Benim için her zaman zevktir Rob.
0: Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.
0: Galiba talih kuşu başıma kondu. Birbiriyle uyumsuz iki bank alarak büyük bir işe kalkıştık. Alex bu ikisini kusursuz şekilde bir araya getirmeyi başarmış. Craig de bir o kadar harika iş çıkarmış ve bankı deriyle kaplamış. Şu an çok mutluyum. Mobilya harika görünüyor. Göz alıcı oldu.
2: İmalathanesinde demirci Nev Morris restore ettiği bahçe bankıyla Drew Pritchard'ı etkilemeye umuyor. Drew banka son gördüğünde çok ama çok yıpranmış durumdaydı. Destekleri paslanmıştı, oturma bölümünün şekli bozulmuştu.
3: Bank için saatler harcadım, bütün hafta sonu uğraştım. Beğenip beğenmeyeceğini bilmiyorum. Koyu bir rengi tercih ettim. Umarım hoşuna gider.
4: Merhaba Nev.
3: Drew, iyi misin?
4: Evet. Ne var ne yok?
3: İyi.
4: Hadi şu banka bakalım. Bu bir bahçe bankı.
3: Evet. Ama bahçesi dahil değil.
4: Hacı yanına. Gerçekten muhteşem görünüyor. Yine yapmışsın.
3: Niye yapmışım?
4: Mükemmel olmuş.
3: Öyle mi?
4: Hacı yanına inanılmaz. Bu sana getirdiğim en kötü parçaydı değil mi?
3: Hayır. Değildi.
4: Neyse başka getirdim.
3: Şaka bir yana kötü durumdaydı. Geriye pek bir şey kalmamıştı.
4: İnanılmaz.
2: Orijinal bankın pürüzlü demiri, el yapımı milleri ve geleneksel bağlantı parçaları restore edildi. Nev banka yeni ve zarif bir görünüm kazandırırken değerini de artırdı. Eski demir işçiliğini yeni olanla mükemmel birleştirdi.
4: Her antika bahçe mobilyası elbette aynı olmaz. Sahiden kaliteli olanlar çok yüksek fiyata satılabiliyor. Bu da yüksek bir fiyata gidecek çünkü çok kaliteli. Nereden baksan 200 yıllık gibi ve bence bir 200 yıl daha dayanır.
3: Evet,
4: aslında
3: evet.
4: Orijinalinden bile
3: evet,
4: daha evet. İyi. Dünyanın en kötü bahçe bankı artık muhteşem bir bahçe mobilyası haline geldi. Nev yeteneğini kullanıp harikalar yaratmış. Ona böyle antika getirmeye bayılıyorum. Bu işin ustasıdır. Şimdi gidip tamir etmesi için berbat bir şey daha bulmam lazım. Neredeyse yok fiyatını aldım. Birkaç yüz sterlin ödedim. Gerçi şeritler yine de güzeldi değil mi? Bunlar gibi bir tane daha bulamazsın. Onu bahçe mobilyası müzayedesine çıkarmayı düşünüyorum. Restore edilmiştir diye müzayedeye çıkarırsak rahat 4 ila 4500'e satılabilir. Bunun gibi
3: öyle
4: çok
3: mi?
4: Fazla bahçe mobilyası bulamazsın. Kaliteli ürün alanlar ömürlük saklıyor. Bahçesi olan zengin birini bulsak iyi olur.
3: Hadi gel.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcıları tamirat.
1: Güzel eski bir şey. Daha güzel günlerde görmüş.
0: Bir spor arabayı bir kreket çantasıyla aynı yapmaya çalışmak deli ustası Martin'i şaşırtıyor.
2: Birinin aklına parlak bir fikir gelip hadi onu yap bakalım dediği işleri çok seviyorum.
0: Craig kötü durumdaki koltuğu tamir etmek için uğraşıyor.
3: Biri burayı kemirmiş gibi duruyor.
0: Nick ve Alex ise...
4: Bunda bütün sanatçı yönümüzü konuşturduk.
0: Restoratörlerimizin hiç gitmediği bir noktaya doğru cesurca yol alıyorlar. Her başarılı antikacının kilit noktası restorasyondur.
5: Şurada çok ince bir detay var.
0: Her antikacının hurda gibi görünen eşyalardaki potansiyeli algılayabilen...
5: Bu eldiven gibi oturacak.
0: Usta restoratörlere ihtiyacı vardır.
6: Ona yeni bir hayat verebildiğimiz için çok mutluyum.
3: Bunu bir evin ofis odasında hayal edebiliyorum.
0: Yıllardır sürdürdükleri bu zanaatkarlığın sonucu olarak...
7: Bu çok geleneksel bir parça.
0: Bu restoratörler büyük becerilere...
2: Yaptığım şeylerin güzelliği bu. Sihir gibi.
0: Ve kendilerine özgü sırlara sahipler.
6: Yaldızı yanağıma dokunduruyorum. Kuruysa sürüyorum.
0: Durun Pritchard'ın...
1: Sesi harika değil mi?
0: Ve diğer antikacıların...
8: Merhabalar.
5: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Hurda eşyalarını mücevhere dönüştürüyorlar.
9: Bunlar gerçekten muhteşem parçalar. Sizce de harika değil mi?
0: Deri tamircisi Martin Ashworth, antika satıcısı Drew Pritchard'ı Conway'deki dükkanında ziyaret ediyor.
2: Drew'un yapmamı ve bakmamı istediği bir şey var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Konu Drew olunca neler olacağını kestiremezsiniz.
1: Antikacılık için garip bir proje ama bundan zevk alıyorum. Motorludur, antikadır, el yapımıdır, ısmarlamadır. Hepsi ilgi çekici. Merhaba dostum, nasılsın, iyi misin? Bugün garip bir projem var. Eski güzel bir şey. Daha güzel günlerde görmüştü.
2: Evet.
1: Bir müşterinin savaş öncesi iki kişilik roadster arabasına ekleyebilmek için onu dönüştürmene ihtiyacım var. Arabanın yanından sarkacak.
2: Öyle mi?
1: Araç bu. İşte.
0: Durum müşterisinin 1928 model bir roadster'ı var. Arabanın yapıldığı dönemde çoğu otomobilde bagaj bulunmazdı. Bu tür arabaların sürücüleri genellikle bagajlarını aracın dışına yerleştirirdi. Ancak bu eski kriket çantası hiçbir hava koşuluna dayanacak durumda değil. Askıları aşınmış, derisi çatlamış ve fazla büyük.
1: Boyutunun küçültülmesi gerekiyor çünkü koyulabileceği yer oldukça dar.
2: Anladım. Yani daha ince olmasını mı istiyorsun?
1: Şu kısmın üçte biri boyutta olmasını istiyorum. Böyle bir şey. Bu onun eski kriket çantası ve oğlu da Oxford'daki Jesus College'da kriket oynamış. Logonun burada kalmasını istiyoruz. Yeni boyalı ve yeniden işlenmiş olacak. Tamam mı? Evet, sonra...
2: Sonrasında mı var?
1: Şimdi daha da karmaşık bir hal alıyor. Araca takılıp çıkarılabilmesi için üstünde... Braketler de olması gerekiyor.
2: Baştan yapılması gerekecek. Sonrasında en zor kısmın çantayı arabaya uydurmaya çalışmak olduğunu söyleyebilirim. İki uygun parçaya, arabaya, çantaya ihtiyacımız var. Olana kadar kesmeye, ayarlamaya devam edilmeli. Sanırım en kolay yol bu olacak.
1: Bu çok zor bir iş. Çok zor bir iş ve çantayı sadece bir kez kesme hakkımız var. O zaman arabayı getirtiyoruz ve sen de işe koyuluyorsun.
2: Tamam. Boyutunun küçültülmesi ve başka bir şeye dönüşmesi gerektiğini biliyorum da nasıl yapılacağını bilemiyorum doğrusu.
0: İki gün sonra Anglesey adasında roadster Martin'in atölyesine geliyor.
2: Böyle bir projemin olması harika. Normalde yaptıklarımdan tamamen farklı. Eski bir bavulla içeri giren birileri hep vardır. Yani bu harika.
0: Aracın kapısında eklentiler için küçük braketler var ancak alan dar.
2: Bu çantayı oraya sığacak şekilde yeniden şekillendirmeye çalışmam gerekecek. Ama verilen kriterlerden dolayı... Bu hizadan aşağıya ya da yukarıya yerleştiremem. Tekerlek yüzünden bundan daha geniş yapamam ya da bundan daha yakınına yerleştiremem. Birinin aklına parlak bir fikir gelip, hadi bunu yap bakalım dediği işleri seviyorum.
10: Eh.
2: Yapabileceğim en iyi şey onu parçalara ayırmak. Hepsini, tüm bileşen parçalarını ayıracağız ve böylece neyle çalıştığımı bileceğim. Burayı biraz çeksem yırtılacak zaten. Dilekler ve dualarla kopmadan durabilmiş. Astarın geri kalanını çıkaracağız. Bu çanta birkaç gün ve birkaç kriket oyunu görmüş. Hiç şüphem yok. En azından içinde terli iç çamaşırı bırakılmamış.
0: Bu Gladstone tarzı çanta yaklaşık 2,5 kilo dana derisinden yapılmış. Geniş metal ağzı sayesinde hacimli kriket kitleri içeri rahatça konulabilir.
2: İşte oldu.
0: Güçlendirici kayışları çanta tabanını çamurlu zeminlerden uzak tutmaya yardımcı olan bakır saplamalarla desteklenmiş.
2: Yapacağımız değişiklikler nedeniyle tüm bu çiviler ihtiyaç fazlası. Tekrar takılması gerekmeyecek. Bunları alet kutuma koyacağım. Oldukça ilginç, gerçekten. Çünkü siz onları parçalara ayırdığınızda eşyanın nasıl yapıldığını da keşfedersiniz. Çanta içinde çanta gibi ama tam olarak değil. İşte oldu. Evet. Bütün bunlardan sonra burası gidiyor. Çantanın temeli bu kısımdı ve bence artık ihtiyaç fazlası olacak. Bence bunlar büyük ölçüde değiştirilmesi gereken iki uç panel. Onları bu kadar sert tutturabilir miyiz bilemiyorum. Bekleyip göreceğiz. Evet, işte iki yan panelimiz var. İşin özü alttaki bu iki kenarı birbirine dikmek ve bunun bir sosis oluşturup oluşturmadığına bakmak. Evet, bu şekilde yapmam gerekebilir. Bence şimdi tam bir bardak çay içip oturup düşünmek ve fikirlerle oynama zamanı. Sonra da ölçüleri alıp işe koyulacağım.
0: Menai Boğazı'nın gerisinde Colvin Bay sahil kasabasında Fransız cilacı Alex Webster her türlü ahşap antikayı restore ediyor. Bugün Essex'ten satıcı Saxon Durand'ı bekliyor.
8: Bugün Saxon'la tüm tamamlanmış ürünlerimi tuttuğum dükkanımda buluşacağım. Bunun sebebi ise tamir etmemi istediği şeyin atölyemin kapısından sığmayacak olması.
10: Bugün Alex için büyük ve tahtadan bir eşyam var. Bence bunu restore ettiğinde aydınlanacak.
8: Bu sefer ne getirdin bakalım? Seni tekrar görmek çok güzel.
10: Seni de.
8: Aman tanrım şuna bak.
10: Evet.
8: Kocaman.
10: Daha önce hiçbir tanrı üstünde çalıştın mı?
8: Hayır, çalışmadım. Hele böyle büyük olanla hiç. Hadi devam et. Bana bundan bahset.
10: Asya'dan. Çok belli tabii.
8: Belli, evet.
10: Yaklaşık 19. yüzyıla, 19. yüzyılın sonlarında yapılmış. Ahşap gibi. Üstünde de yapraklı bir alçı var. İçinde kumaş unsurlar da var. Orijinal ya da tamir edilirken konmuş olabilir. Tam bilemiyoruz.
8: Anlıyorum.
10: Sadece beni kendine çekti.
8: Ruhunu kendine evet. Çekti.
10: Beni al dedi ve ben de aldım.
8: Biraz kötü durumda ama. Neredeyse başını kaybediyor baksana.
10: Evet, o da başıyla onaylıyor.
8: Evet. Üstündeki alçı pul pul dökülüyor.
10: Evet.
8: Güzel bir oyma ama belli ki bölümlere ayrılmış. Tek bir blok değil, yoksa hareket dahi ettiremezdiniz. Bu omuz gibi yerlerde her şeyin ne kadar gevşek olduğunu görebilirsin.
0: Bu da yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan, kavrayışları ve öğretileriyle Budizmi kuran Siddhartha Gautama adlı bir kişiydi.
8: Peki pahalı mıydı?
10: 1500 sterlin.
8: Fena değilmiş. Ben beğendim. Hele boyutuna bakınca sen ne kadara satarsın?
10: Tahmini zor değil mi? Yani bunu dünyada neyle kıyaslayabilirsin ki? Belki 2,5 ya da 3 olabilir.
8: Taş görüntüsünü seviyorsun sanırım. Onu bu şekilde restore edelim.
10: Evet, akıllıca bir şey yapmışlar. Doğa koşulları evet. Bu görüntüyü ne kadar etkiledi bilemiyorum.
8: Evet evet, neredeyse küflenmiş evet. Gibi görünüyor. Buna baktıkça daha çok iki kişilik bir iş olduğunu düşünüyorum. Ahşap işçiliğime ve bu onarımların bazılarını yapacağıma güvensem de Nick'in bu sıva işlerinde bana yardım edebileceğini düşünüyorum. Ve ayrıca bilirsiniz, heykeltıraş olduğundan o taş görünümünü yaratma konusunda oldukça iyi. Oyma değil, gerçekten bir sanat eseri bu. Sanırım Nick bu konuda bana yardım edebilecek tek kişi.
0: Heykeltıraş Nick Elphick'in de yardım etmesi işi daha karmaşık hale getiriyor. Ancak Saxon bu da konusunda en iyi hizmeti alacağına emin. Dış yüzeyde herhangi bir tadilat yapmadan önce Alex'in heykeli sağlamlaştırması gerekir.
8: Şu anda bu şeyler kesinlikle parçalara ayrılıyor gibi. Yanlarında hapşırırsanız dağılırlar ama her zamanki gibi bir şeyleri çıkarmaya çalıştığınızda yolunuza böyle çiviler çıkar. İşler hiç de kolay olmaz. Artık parçalanmaya başladığından içini görebiliyorum. Başlangıçta bunun eski olduğunu düşündük ama burada yuvarlak testere izleri var. Yani elle oyulmaktan ziyade bir makine bıçağından çıkmış. Şu anda bu şey aslında 1960'lara ait olmalı. Burada her şey bir köşeden ayrılıyor. İşte oldu.
0: Heykelin detayları beton ve alçıyla oluşturulmuş. Bu, Nick'in de projeye dahil olması için bir neden daha oluşturuyor.
8: Her tarafı pul pul dökülüyor. Bu yüzden bir keskiyle üzerinden geçiyorum. Temel olarak aslında Nick için hazırlık yapıyorum.
0: Önce döküntülü yüzeyi kazıyan Alex kafayı yeniden takıyor ve heykeli sabitliyor.
8: Güzelce bir sallayalım bakalım. Nick için neredeyse hazır. O bunu güzelce şekillendirir. Sonra bitirirken sürmek için güzel bir de boya buluruz. Olur biter.
0: Bir spor arabanın dışına deri bir çantanın nasıl takılacağı düşüncesi Martin Ashworth'un uykularını kaçırıyor.
2: Bu sabaha karşı 2:30'da bir evrek anı yaşadım. Temel fikrim çantanın içinde oturduğu bir beşik yaratmak. Bu işi yapmak için çantayı yukarı kaldıracak güçlü bir şeye sahip olmanız gerekiyor. Örneğin bu yüzden deriyle kaplanan alüminyum bir plaka kullanma fikrini buldum. Bunun ucunda bir kancı oluyor ve onu şuraya takıyoruz. Sonra da sığacak şekilde büküyoruz. Yapmam gereken ilk şey bunu oraya delip perçinlemek. Mengeneye geçiriyorum. Evet oldu. Bunları deleceğiz. Çok kullanışlı olan örs, demiryolu hattından bir parça. Atölyede sahip olduğum en önemli ve en kullanışlı parça bu işte.
0: Martin malzeme olarak alüminyumu seçti çünkü çelik gibi demir bazlı metallerin aksine bu ıslak deriyle reaksiyona girip siyaha dönmeyecek. Parçaları birleştirmek için bakır çapak perçinler kullanılıyor.
2: Evet oldu. Güzel ve pürüzsüz. Çok güzel. Göze hoş geliyor. Bunu şimdi deriyle kaplayacağız. Güzel bir deri. Danadan. İnce ve çok esnek. İşimizi görecek. Yeterince esnek olacak. Bu şekilde alüminyumu bükebileceğim.
0: Bir sonraki adım deriyi eski çantaya uygun şekilde boyamak.
2: Bunu yaparken çok titiz olmanıza gerek yok. Aslında olmamanız daha iyi. Çünkü bunu aklınıza estiği gibi serbestçe yaptığınızda çizgi halinde yapıyorsunuz. Bu da işin bir parçası. Deriye yaşını veren bir teknik. Ben buna mutlu rastlantılar derim ama biri sorarsa böyle yapabilmek için 30 yıl eğitim aldım.
0: Boya kuruduktan sonra Martin modern bir sprey yapıştırıcı uyguluyor ve şeridi tek parça halinde yerleştiriyor.
2: Alüminyum güzelce yüzeye oturdu. Bu yapıştırıcının güzelliği, çekip yine yapıştırsak bile yeterince yapışması. Şimdi ikinci deriyi üzerine koyacağım. Bunu tam olarak yerleştirmek istiyoruz. Böylece üst üste gelirler ve alttakine uyar. Evet, işte böyle. İşte oldu. Bu benim küçük boynuzum. İskoç yaylalarından gelen yadigar boynuzum. Deriyi işaretlemez. Buraya kadar çekelim. Şu tarafa geçsin. İşte oldu. Deriyi şekillendirmek için kullanılır. Çatlaklara ve yarıklara doğru itiyorum. Bu yüzden dikiş aşamasına geldiğimde alüminyumu makineden geçiriyorum. Evet. Evet, oldu işte. Tamam. Şimdi dikmemiz gerekiyor.
0: Bu parçayı hazırlamak ciddi bir beceri gerektiriyor. Her aşamada yeni aksilikler çıkabilir.
2: Bu aşamada herhangi bir hata yapmayı göze alamam. Ya yaptığınız işlemi geri almak zorunda kalırsınız ya da tam anlamıyla ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Bütün çaba boşa gidebilir. Parmaklarımda bir sürü yara izi var. İşte nedeni bu. Bütün bu dikişleri kesersek o zaman mahvolur ve yeniden başlamamız gerekir. İki yeni deri parçası da almamız gerekecek o zaman. Çünkü kenarları cesaret edebildiğim kadar dikişlere yakın kesiyorum.
0: Deri kaplı alüminyum artık hazır. Çubuğun Martin'in istediği şekilde bükülüp bükülmeyeceğini gösterecek asıl testin sırası geldi. Bu arada antikacı Saxon Duran, Dorset'teki Bridport'a geldi. Haram olmuş budası hakkında aydınlanma arayışında.
10: Bugün burada olmamın ana nedeni budanın fiyatı hakkında bir fikir almak. Aynı zamanda bir kaynak bulmak. Bir dini figürü restore etmek ve üzerinde herhangi bir çalışma yapmak etik olarak doğru mu öğrenmek istiyorum?
11: Merhaba, nasılsın?
10: Merhaba Ray, tanıştığımıza sevindim.
11: Dükkana hoş geldin.
10: Vay canına, kesinlikle doğru yerdeyim.
11: Hadi şöyle geçelim.
10: Tabii ki.
0: Antikacı Ray Poole 20 yıldır dini ikonografiyle uğraşıyor. İngiltere'de satılık en büyük antik Buda koleksiyonuna sahip.
10: Yani burada bir sürü farklı Buda var ama hiçbiri benimkine benzemiyor.
11: Evet, bu bir hotei, hatta büyük bir hotei. Bu Çinli bir keşiş.
10: Yani Buda değil.
11: Buda değil. Buda normalde meditasyon pozundadır. Gözleri de kapalıdır. Bu adam kesinlikle gülüyor. Genellikle evet, gülüyor. Gülen Buda olarak anılır.
0: Bugün memnuniyet tanrısı olarak tapılan Namgyel Gülen Buda, 1000 yıl önce yaşamış, Çinli ve neşeli bir keşişten esinlenmiş. Çinliler Buda'yı, Japonlar Hotei adını verdiler. Çocukların ve zayıfların koruyucusudur.
11: Bir çuval tuttuğunu görebilirsin. Evet. Çuval sorunlarımızı temsil ediyor. Onları çuvala koyacak, sonra tesbihlerini oynatacak ve bunlar senin endişelerini ortadan kaldıracak.
10: Yani şu an en büyük endişem bu restorasyon. Bunu restore etmek sence etik açıdan uygun mu?
11: Hiçbir sorun olmaz. Onu temizliyor ve restore ediyor olmanız ona saygı duyduğunuz anlamına gelir.
10: Bu doğru.
11: Bu aslında heykele de saygı duyuyorsunuz. Bu duruma gelmesi çok üzücü. Buradan bakınca çok iş gerektiriyor gibi duruyor.
10: Evet, bence yıllardır açık havada kalmış.
11: Bu tür şeylerin çoğu 60'lar ve 70'lerde ortaya çıktı. Bu insanların apartmanların yaygınlaştığı dönemdi. Ve bu tür eşyaları dekorasyonda
10: evet, kullandılar. Sence 20. yüzyılda mı yapılmış?
11: 20. yüzyıl, evet.
10: Biz yenilemeleri tamamladıktan sonra değerinin ne olacağını düşünüyorsun?
11: İç mekan dizaynı pazarında 1500-2000 sterlin edebilir.
10: Anladım.
11: Gerçekten de çok güzel olursa ve seni etkilerse bence biraz daha bile kazanabilirsin.
10: Yani bir Buda değildi ha? Buna çok şaşırdım ama ne kadar az bildiğimi ve bir uzmanın değerini gösteriyor. Hotei bir folklor figürü. Yaşını öğrenmek biraz şaşırttı. Bundan biraz daha eski olduğunu sanmıştım. Restorasyonun ana noktaları da boncuklar ve çuval. Çünkü hotei için çok önemliler. Bence gerçek bir şans tılsımı.
0: Birkaç gün sonra heykeltıraş Nige Gülen Buda'yı yenilemeye başlıyor. En kötü çatlakları sıva ile onardı. Kuruyunca yeni aşamaya girişiyor.
12: Ortalığı biraz kirleteceğim. İyice kalın bir kat süreceğim.
0: Yıpranmış tabakalar değiştiriliyor.
12: Bunu yaklaşık 1 milimetre kalınlığında boyayacağım. Gördüğünüz gibi sürdüğüm anda kalınlaşıyor. Bilirsiniz burası oldukça çabuk kurur. Ama ben su kullanarak formülü oldukça yumuşak hale getirebilirim. Burada gördüğünüz gibi.
0: Heykel sürekli ıslatılmalı yoksa karışım hızla kurur ve çatlar.
12: Bu parça neredeyse üzeri tamamen boyanarak oluşturulmuş. Bu oldukça güzel bir çeşit. Yumuşak kil görünümü veriyor. Başın üzerinden geçeceğim. Oldukça ince. Büyük bir fırçayla üstten bir kez daha geçeceğim. Buradaki ince detayların hiçbirini yok etmek istemiyorum. Bu yüzden yapacağım tek şey daha küçük fırça alıp alanları yeniden işlemek olacak. Aynı onların zamanında yaptığı gibi yapıyorum.
0: Bu taş görünüm Saxon'un Nick'in son dekorasyonda geliştirmesini umduğu şey.
12: Bu kuruduğunda güzel bir gri olacak. Eski görünecek ve neredeyse büyük bir taş parçası gibi duracak. Ona ağırlık katacak.
0: Kaplama işlemi tamamlanınca Nick detaylara yoğunlaşıyor.
12: Saxon bana Buda'da çok önemli parçalar olduğunu söyledi. Buda'nın eliyle tuttuğu büyük bir tür çuval var. Ve sonra şu boncuklar var. Boncukların ve elinin doğru göründüğünden emin olmalıyım. Bu yüzden sadece çimentoyu tutmak için birkaç çivi çakıyorum. Çünkü küçük çimento boncuklarını itmeye başlayacağım. Orada güzel bir bombe yaratacağım. Biraz bastırınca kendiliğinden tutunuyor. Onları böyle bırakacağım. Sadece sertleşmelerini istiyorum çünkü şu anda onlarla uğraşmaya devam edersem düşebilirler.
0: Gülen Buda boncukları doğru olması gereken en önemli unsurlardan biri. Nick'in heykelin geri kalanını nasıl bitireceğine dair radikal bir fikri var. Ama bunun için sadece Saxon'un talimatlarını çiğnemesi gerekiyor. Heykeltıraş Nick Elphick, Gülen Buda restorasyonunda üzerine düşen işi neredeyse tamamladı. Antikacı Saxon, ondan eski heykelin yıpranmış taş görünümünü kopyalamasını istedi. Nick kendi araştırmasını yaptı.
12: Klasik resim araştırmalarına ve özellikle heykellere bakıldığında gerçekten ilgi çekici şeylerle karşılaştım. Cenneti temsil ettiği için altın ve maviyi bir arada çokça kullanmışlar. Bilinçaltında insanları gerçekten mutlu etmesi gerekiyordu. Bu yüzden muhtemelen budalarda maviler, sarılar ve altınlar olmasının nedeni bu. Şimdi bu renklerle boyadığımdan aslında farklı alanları net anlaşılabiliyor. İlk geldiğinde öyle karmaşıktı ki neyin ne olduğunu ve cübbenin nerede başladığı anlaşılmıyordu ve bu yüzden çok ilginç. Biliyor musunuz? Bunun oturduğu bir sütun olduğunu düşünmüyorum. Bornozu boyarken birden fark ettim ki ayrı alanları görebiliyorum. Bu onun rüya çuvalı. Tüm çevresini dolanıp eline bağlanıyor. Mümkün değil. Yapamazdınız. Boyayı sürmeye başlayana kadar bunu göremezdiniz. Yani mantıklı gelmeye başlaması harika. Çok iyi bir deneme oldu. Böyle bir şeydi özellikle.
0: Üç gün sonra Saxon, Gülen Buda'yı almak için Colvin Bay'e gidiyor.
8: Heykeli bize bırakalı birkaç hafta oldu ve onun için küçük bir sürprizimiz var.
10: Onları bu konuda tamamen özgür bıraktım çünkü konuştuklarımız oldukça açıktı. Üzerinde biraz yosun bulunan taş gibi görünmesini istiyorum. Dış mekanda kullanılabilecek.
8: Saxon! Beler. Seni tekrar görmek seni güzel. De.
12: Merhaba dostum.
10: Seni görmek seni güzel.
8: Hazır mısın?
10: Evet.
8: Büyük açılış. Biliyorum başlangıçta o taş yosunlu yıpranmış görünüm istediğini konuşmuştuk. Evet. Ama bu konuda biz biraz sanatsal ehliyetimizi kullandık.
12: Araştırmayı yaptım ve sadece bilemedim. Senin için biraz daha süslü olması gerektiğini hissettim.
10: Tabii. evet, antika satıcısı olduğumdan daha çok mütevazı tonları severim. Söylediklerini ve süslü kelimesini duymak kafamda alarm çaldırıyor.
8: Bu kadar şüpheci olma. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Ah.
10: Üzgünüm, sindirmeye çalışıyorum. Sindiriyorum. Sindiriyorum. Evet. Çok fazla şey var. Anlamaya çalışıyorum. Hala sindiriyorum ve sindirmeyi deniyorum. Evet. Bana bir dakika ver. İçeri girdiğimde beklediğimden tamamen farklıydı ama şimdi kafamda anlamlandırdım. Her saniye beğenmeye başlıyorum. Evet, sanırım karnını biraz ovmalıyım. Sadece biraz rahatlaması için. Teşekkürler.
12: Buralardaki renkleri neyi temsil etmesi gerektiğini araştırdım. Düşündüm ve biliyor musun? Bence renkli olmalı. Çünkü boncuklar ve çuval gibi tüm bu önemli şeyleri birbirinden ayıran şey renkler.
10: Bence orijinalinin boyalı olduğunu bulman bunu kabul edilebilir kılıyor.

0: 3 hafta önce bu kocaman gülen buda havanın verdiği zarardan dolayı parçalanıyordu. Ahşap işçiliği dengesizdi, beton detayları dökülüp kırılmıştı. Şimdi ihtişamlı haline geri döndü. Alex ahşap işçiliğiyle budayı güçlü ve sağlam hale getirdi. Nick detayları yeniden şekillendirip...
1: Bu önemli şeyleri birbirinden ayıran şey renkler.
2: Bence orijinalinin boyalı olduğunu bulman bunu kabul edilebilir kılıyor. Makes it right.
0: 3 hafta önce bu kocaman gülen buda havanın verdiği zarardan dolayı parçalanıyordu. Ahşap işçiliği dengesizdi, beton detayları dökülüp kırılmıştı. Şimdi ihtişamlı haline geri döndü. Alex ahşap işçiliğiyle budayı güçlü ve sağlam hale getirdi. Nick detayları yeniden şekillendirip Budist geleneğini yansıtıyordu.

0: gerçekten çok seviyorum ve sanırım Alex ile Nick bununla biraz fazla eğlendiler ama sonucu harika oldu.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çalışmak zevkti.
1: Bence beğendi.
2: Evet. Beğenmesine çok
1: zaten
2: sevindim.
1: Nasıl beğenmesin?
2: Kesinlikle.
1: Nasıl dostum. Beğenmesin ki?
2: Kesinlikle.
3: Yenilenen Gülen Buda şiirini yaptı ve herkesi mutlu etti. Diğer yanda usta döşemeci Craig, atölyesinde yeni bir müşteri olan antikacı Rob Kane ile tanışmaya hazırlanıyor.
4: Rob atölyeme geliyor. Kendisi yeni bir antikacı ve bana biraz güzelleşmeye ihtiyacı olan bir mobilya getiriyor. Tabii anlayışımız biraz farklı.
5: Ona ilginç bir mobilya aldım. 100 yıldan daha eski ve yaşadığı o yılların her birini kesinlikle yansıtıyor. Craig atölyen gerçekten çok güzelmiş.
4: Beğenmene çok sevindim.
5: İnanılmaz. Tanıştığımıza
4: ben
5: sevindim. Harika. Umarım örtünün altındakini görünce de beğenirsin.
4: Hadi görelim. İşte. Çok güzel.
5: Durumu biraz kötü.
4: Ne demek fakat... biraz kötü? Sanki biri kemirmiş gibi görünüyor, öyle değil mi?
5: Ben de öyle dersin diye korkuyordum. Bunda sevdiğim şey klasik Edward dönemi koltuğu. Cevizden olması ve arkadaki tüm güzel küçük tornalanmış iğneler.
4: Arkaya yatıyor bir de.
5: Evet, burada çok beğendim ama beni endişelendiren ne biliyor musun?
4: Bu kırık tarafı mı?
5: Evet, bir de senin bunu düzeltemem demen.
4: Çerçevenin bölünmesi sorun değil. Başka hiçbir şey kırık değilse bu gayet iyi. Bu biraz olsa da fark yaratıyor, öyle değil mi?
3: Bu mobilya üst sınıf kişilerin bir yatak odasına çekilmek zorunda kalmadan uzanabileceği uzun bir koltuk olarak tasarlandı. 16. yüzyılın başlarında Fransa'da popüler hale geldi. Kısa süre içinde bugün dahi devam eden sosyal statü ve lüksün sembolü oldu.
5: Aklımda bir fikir var. Diyorum ki buna kadife döşeyim.
4: Tamam.
5: Altın ya da hardal rengi olsun diyorum. Nasıl olur acaba?
4: Evet. Yani bir sürü kadife kumaşım var. Ve yapıldığı dönemde zaten kullanılan
5: evet.
4: bir malzeme.
5: Biraz şansımı zorlayacağım ama...
4: Evet, zorlama.
5: Buna Chesterfield tarzı düğmeler eklesek
4: yorum. Bence oturma yeri sade olsun ama burası
5: evet.
4: olabilir.
5: Evet.
4: Çok süslemiş olmayız.
5: Evet, sadece o kısım düğmeli olsa evet. gerisi de güzel kadifeden olur
4: evet,
5: diyorum.
4: Evet.
5: Harika görünecek. Fiyat açısından bakarsak ben bu haliyle koltuğa 140 pound ödedim. Eğer istediğimiz gibi olursa 1800 pound'a gider diye düşünüyorum.
4: Bence tamamlandığında ondan biraz fazlaya bile alıcı bulabilirsin.
5: Gerçekten mi? Bu çok heyecan verici.
4: Tamam, görüşürüz.
5: Teşekkür ederim.
4: Bu çok güzel bir koltuk. Edward dönemine ait. Rob bu konuda haklı ama yardıma ihtiyacı var, hem de bayağı var.
3: Craig koltuğu sökmeye başlıyor. Çok geçmeden daha önce restore edildiğini fark ediyor.
4: Aşağıda görebilirsiniz. Geçmişte biri döşemeyi düzgün bir şekilde sökmemiş. Yani burada bir dizi çivi var. Ve orijinal kumaşı görebiliyorum. Geçmişte yeşil kadife kumaştanmış.
3: Son restorasyondan bu yana Rob'un koltuğu epeyce yıpranmış. Craig yılların hasarını ortadan kaldırmak istiyor.
4: Bu şimdi iyi değil çünkü her şey kırılmış. Gördüğünüz pamuk, keçe, kumaş ve patiskadan oluşan en üst katman. Çöp kutusuna gidiyor. Şimdi bu turuncu katmana geçtik. Aslında bunu Hindistan cevizi lifi deniyor. Ve Hindistan cevizinden çıkan şey bu. Bu lif döşeme için geleneksel bir dolgu maddesidir. Ve bugün hala kullanılmaktadır.
3: Bu parçayı restore edilmeye değer kılan şeylerden biri de sıra dışı başlığı.
4: Şu anda yaptığım şey tüm bu kumaşı burada rayın ön kenarından çıkarmak. Bu yüzden bunu yaptığımda bunun koltuğun orijinaline erişim sağlayacağını ve tam olarak neler olduğunu öğreneceğimi umuyorum. Yani bunu söküyorum. Böylece neyin ne olduğunu görebileceğim. Ve arkası çıktı. Ve zaten... Yalnızca kumaşla bağlıydı.
3: Başlık çok kötü şekilde kırılmış. Craig'in ciddi marangozluk işçiliğine ihtiyacı var.
4: Yani yalnızca ana çerçeveyi yapmam değil, aynı zamanda burayı da düzeltmem gerekiyor.
3: Bir hata olursa 100 yıllık çerçeve zarar görebilir. Bu da...

0: patikanın değerinden kaybetmesine sebep olur. Anglesey'de deri işçisi Martin, Drew'un bir müşterisi için eski bir kriket çantasını klasik model arabanın dışına takmak üzere yeniden tasarlıyor. Büyüklüğünü tutturduğunu düşünüyor ancak eski sığır derisi kuru ve çatlamış olduğundan Martin ona birkaç kat yumuşatıcı sürüyor.
1: İşte oldu. Bence böyle olduğu gibi bırakmak en iyisi. Yumuşatıcı her bir tele iyice işlesin.
0: Yumuşatıcı işini yaparken o bir sonraki aşamaya geçiyor.
1: Şimdi biraz kendi haline bırakalım.
0: Drew'un müşterisi çantanın rozetinin korunmasını istedi. Oğlunun Oxford'daki eski takımının amblemini taşısın istiyor.
1: Görünüşe göre bu yan tarafa dikilmesi gereken arma. Orada deri olması gerekiyor. Müşteri deriye işlenmesini istiyor ve bu deri başlı başına bir iş. Diğerlerinden tamamen farklı.
0: Martin, Kraliyet Deniz Piyadeleri ile Amerika'da görev yaparken kabartmalı deri işçiliğini öğrendi. Arması yeşil bir arka plan üzerinde yürüyen üç geyik figüründen oluşuyor. Martin tasarımı basitleştirdi ve bir parça nemli inek derisi üzerine çizdi.
1: Bu bir oyma keskisi. Buna döner bıçak da denir. Burada tepesinde bir bilye var ve onu şu şekilde tutuyorsunuz. Aslında deriyi kesiyorsunuz ve düzgün bir çizgi elde etmeye çalışıyorsunuz. Eğriyi takip ediyorsunuz. Uygulamanız gereken baskıyı zamanla öğreniyorsunuz. Gövdenin arkasından aşağı iniyor ve burayı takip ediyorum. Sonra böyle ve kenardan dışarı. Bunu yaparken silip tekrar başlayamazsınız. Bu şekilde bir kesim, bir çerçeve yaptım. Geyiği iyi yansıtmam gerekiyor. Deri oldukça ıslak olduğu için macun gibi hareket edecek ve onu takip etmeye başlarsanız deri sıkışacaktır. Yapmaya çalıştığım şey yontulmuş havası katmak. Bir taş parçasından veya bir tahta parçasından bunu yapmıyorum. Ben temelde deriden bir heykel ortaya çıkarıyorum. Ama bu saatlerimi alıyor. Bunları yapmak için uzun saatler harcıyorum. Bütün süreç boyunca hata yapamayacağınızın farkında olmanız gerekiyor.
0: Colvin Körfezi'nde döşemeci Craig, satıcı Rob'un Edward dönemini yansıtan şezlongundaki sıra dışı başlığa odaklanıyor. Bu proje için marangozluk becerisine ihtiyaç var.
2: Bu buraya gidiyor.
0: Başlığı tekrar takmak için ahşap kısımlara zarar verebilecek bir işlem yapmak zorunda.
2: Bu dübeller, yani orijinal dübeller kırıldı. Bu yüzden doğrudan oradan eski dübel hizasından çerçevenin içine delik açacağım. Sonra yapıştırıp yeni dübelleri yerleştirebilirim.
0: Craig çok derine inerse ahşap tamamen parçalanabilir.
2: Derinliği kontrol ediyorum. Neyse ki bu sefer bir sıkıntı olmadı. Oldukça iyi bir iş çıkardım. O dübel takılı olacak. Yapıştırıcı kuruyunca da güzel ve pürüzsüz olması için onu keseceğim.
0: Tutkalın kurumasını beklerken Craig, şezlongu döşemeye başlıyor. Onu geleneksel pamuklu dolguyla yeniden dolduruyor, sonra Rob'un istediği şık görünümlü kadifeyi üzerine seriyor.
2: Her şeyin eşit olduğundan emin olmak için biraz daha fazla zaman harcamaya değer. Çünkü onu bağlamaya başlayıp bir ucunun kısa kaldığını görmek çok çok kötü olur.
0: Oturma kısmını güzelce kaplayan Craig, başlığa geçiyor.
2: Bu muhtemelen tamam ama açıkçası burada hiç destek yok. Böyle içeri gidiyor. O yüzden bu kısmındaki desteğin şeklinin nasıl olması gerektiğini tahmin etmeye çalışıyorum. Onun için şöyle yapacağım. Bunu şunların arkasından geçireceğim. Şimdi daha sıkılaştırabilirim. Böylece güzel bir şekil elde ettik. Böyle kısımlarda hep bir tuhaflık vardır.
0: Son aşama bundan da zorlu olacak. Colvin Körfezi'nde döşemeci Craig, Rob'un şezlongunun arka kısmını düğmelemeye hazırlanıyor. Bu sabır ve hassasiyet gerektiren kritik bir aşama.
2: Toplam 22 düğme var. Güzel görünmesini sağlamak için pileleri yapıp hepsini tutturmam gerekiyor.
0: Kalın vatka, dolgu, döşemeli kumaş katmanlarını delmek için tasarlanmış bu uzun iğneye düğme iğnesi deniyor.
2: Şimdi buraya bakarsanız iğnenin içinden geçtiğini göreceksiniz. Şuraya geçirdiğim düğme oraya iyice sabitlendi. Şimdi bir sonraki düğme üstünde çalışacağım. Genelde sadece parmaklarımla hissederek ve düğmelerin derinliğini, aralıklarını kullanarak çalışıyorum. Sonra pilelerin nasıl göründüğüne bakarak ilerliyorum.
0: Derin düğmeleme her düğme arasında düzenli aralıklar bırakılarak elmas şekli oluşturulan abartılı bir formdur.
2: Derin düğmeleme garip bir uygulamadır. Kendisi yapamayıp derin düğmeleme işini bana getiren birçok döşemeci tanıyorum.
0: Rob koltuğunu almak için Kuzey Galler'e gidiyor.
3: Her bir parçanın baştan yapılması gerekiyordu. Tam bir dönüşümdü. Craig'in eldeki malzemeden ortaya çıkardığını görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Nasılsın? Fena değil.
3: Harika. Ben de hem gergin hem de heyecanlıyım.
2: Umarım beğenirsin.
3: Biliyor musun? Elime şimdiden daha güçlü geldi.
2: Görmek ister misin?
3: Tabii. Hadi bakalım. Aman tanrım. Evet. Şuna bak.
2: Evet,
3: bunu baştan mı yaptın?
2: Yaptım.
3: Bunu nasıl baştan yapabildiğini, beni arayıp yapamayacağım diyeceğini düşünmüştüm.
2: Yani baş kısmını sökmeye başladım ve gördüm ki içinde bunu tutan tek parçayı kumaşla tutuyor.
3: Bu malzeme gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel değil mi?
3: Evet.
2: Nesli de çok hoş.
3: Yani normalde gösterişli kelimesini sık kullanmam ama bu gerçekten
2: evet,
3: pahalı
2: gerçekten
3: görünüyor.
2: Evet, gerçekten de pahalı.
3: Ki bu da beni endişelendiriyor. Rengi tam olmuş. Hayal etmiştim ama bir de karşımda görünce inanılmaz olmuş gerçekten. Benim hayallerimin de ötesinde bir şey olmuş.
0: Rob şezlongu en son gördüğünde bir zamanlar lüks olan bu parça çöplüğe gidecek gibi görünüyordu. Dolguları sarkıyordu, başlık bir iplikle tutunuyordu. Craig onu tamamen dönüştürdü. Sıkıca doldurduğu pilelerini yarattı. Onu çok özel bir parça yapan sıra dışı baş desteğini yeniden oluşturmayı başardı. Derin düğmeli sırtı ve zengin duran altın rengi kadife döşemesiyle gerçek bir Edward dönemi ürünü haline getirdi.
3: Buradaki düğme işi, tüm bu pileler hepsi mükemmel, öyle değil mi?
2: Evet, evet. Mesele şu ki eğer bu düğmeleme işi doğru yapılmazsa hemen göze çarpar. Yani o yüzden her detay doğru olmalı. Ayrıca bu sadece bir döşeme işi değil, her şeyden biraz vardı.
3: Harika. Tamamen geleneksel. Bu yüzden böyle bir iş için sizin gibi birine geliyorum. Çünkü sonuç geleneksel, gerçeğine uygun, İngiliz zanaatkarlığına bir övgü niteliğinde. O kadar kötü durumdaydı ki 150 sterlini almıştım ve bittiğinde 1600 sterline satabilirsem harika diye düşündüm. Ama bu halini görünce 2000 sterlinlik bir rakam düşünüyorum. Ne kadar teşekkür etsem az, bir daha
2: hissin.
3: Çok teşekkür
2: ederim. Kendine iyi bak, sonra görüşürüz. Bir antikacıya da müşterinin memnuniyetini görmek beni en çok tatmin eden şey. Geçmişte insanları mutluluk gözyaşlarına boğmuşluğum vardır.
0: Deri ustası Martin Ashford projesini tamamlamaya çok yaklaştı. Bu projede durumun müşterisinin eski kriket çantasını bir arabanın bagajına dönüştürüyor. Yeni dikiş deliklerini kullanarak deriyi orijinal çerçeveye taktı. Artık yapılması gereken şey, sahibi tarafından seçilen bir dönem kumaşıyla deriyi dikmek.
1: Gerçekten klas bir bitiş. Her şey yerinde ve baştan dikilmiş olunca en başta bulduğumuzdan çok farklı görünümde oluyor.
0: Durumun ürünü alma vakti geldi.
1: Umarım beğenir. Bunun için çok fazla emek, hayal gücü ve uykusuz gece gerekti. Bunu nasıl buldun bakalım?
4: Bu harika. Ne kadar güzel. Bayıldım. Harika. İşte çantamız da burada. Evet. Mükemmel.
1: Beğendin mi?
4: Evet. Çok iyi durumda.
1: Kaldır bir bak.
4: Oho, şuna bak.
1: İşte böyle bir şey.
4: Çok havalı.
0: Martin'e harap durumda yadigar bir kriket çantası verildi. Derisi çatlamıştı. Yeni amacı için boyutu çok büyüktü. Artık onun uzmanlığı çantaya her şey taşıyabilecek eski stil bir bagaj olarak ikinci bir hayat kazandırdı. Çanta yarı yarıya küçüldü. Artık arabadaki boşluğa alüminyum ve deri beşiklerle sabitlenerek mükemmel bir şekilde uyuyor. Ayrıca onu elle işlenmiş bir hanedan motifiyle süsledi.
1: Önünü çıkarırsan.
4: Bu harika. Okul amblemi olduğu hemen anlaşılıyor.
1: Evet, hem de farklı.
4: Bence en güzel kısımlarından biri dışı. Yapabileceği halde incecik detaylara girmemiş. Sadece hazır ve temiz bir halde bırakmış. Hala neredeyse 100 yıllık gibi duruyor. Sanki orijinaliymiş hissini veriyor. O zaman içine bir bakalım. O tarafını açar mısın? Evet, işte oldu. Boyutunu çok küçülttün değil mi?
1: 45 santim kadar.
4: İç hastalarını çok beğendim. Bence müşterimiz çok ama çok mutlu olacak.
1: O zaman şöyle diyelim. Bu sorunu çözdüm ve bir daha hiç böyle bir sorun olmayacak. Bence Drew çok mutlu oldu çünkü böyle bir sonuç alacağını hiç düşünmüyordu.
4: İnanılmaz güzel oldu. Müşterimiz mutluluktan havalara uçacak. Martin mutlu, ben de öyle. Şimdi sıra sonraki projelerde. Cuk diye oturdu.
1: Tam oldu. Harika. Yani zaten orası için yapmıştık.
4: Mükemmel işti. Çok teşekkürler.
1: Önemli değil.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Koltukları Oğuz'dan geri aldık. Önerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
8: Evet. Sonuçta şekli aynı değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
7: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi...

0: yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
1: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
0: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
1: İşte böyle.
0: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
1: Artık harika hizalandı.
0: Evet, şuna bak. Çok güzel.
1: Bayıldım.
0: Evet, mükemmel.
1: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini YouTube bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

Nasıl yapıyorlar da birazdan. Afrikalılar metali parlatmak için mineral kullanır. Peki paslanmaz çeliği nasıl yapıyorlar? Dünyadaki en büyük motosiklet yarışı çok değişik bir motosiklete ev sahipliği yapıyor. Peki bir motoru nasıl bu hale getiriyorlar? Ve bir koalanın yiyeceğini nasıl bir kırtasiye malzemesine dönüştürüyorlar? Şimdi sizi bir gezintiye çıkarıyoruz. Nasıl yapıyorlar da? Manhattan'da bir restoranda öğle yemeği trafiği yaşanıyor. Müşteriler öğle yemeği için aceleyle doluşuyorlar. Bir aşçının en güçlü silahı onun güvenilir bıçağıdır. Keskin olmalı, temiz olmalı ve paslanmaz çelik olmalıdır. Tabii ki çürümemesi için. Paslanmaz çeliğin nasıl yapıldığını öğrenmek için bir gezintiye çıkacağız. Peki nasıl yapıyorlar? Çelik 21. yüzyıl endüstrisinin bel kemiğidir. Eğer bir gökdelen ya da süper tankerseniz sağlam olmanız için çelikten yapılmalısınız. Ama her gemi sanayicisi çeliğin biraz problemli olduğunu söyler. Çünkü çelik su ve hava gibi iki sinir bozucu şeyle temas ettiğinde bozuluyor. Şüphesiz hiç kimse paslı çatal bıçaklarla yemek yemek istemez. Neyse ki 21. yüzyılın başlarında sanayiciler çok özel bir mineralle çeliği parlatmanın çok iyi bir yolunu buldular. Bu hikaye bizi Afrika'ya götürür. Güney Afrika çok özel bir yerdir. Burada zürafaları, aslanları ve gergedanları görürsünüz. Ayrıca Güney Afrika madenler açısından çok zengindir. Rustenburg ve Steelport şehirlerinin yakınlarında her yıl yaklaşık 2 milyon ton krom çıkartılıyor. Madenciler için en büyük sorun yerin tam 400 metre altında, 2,5 kilometre uzunluğunda ve 25 santimetre genişliğindeki tünelin içinde çalışmaktır. Bu uzun ve zor bir süreçtir. Ama artık çok daha hızlı ve kolay. Saniyenin binde biri hızında 320 tonluk kayalar moloz haline getiriliyor. Duman geçtikten sonra moloz yağını yüzeye gönderilir. Ve çok titiz bir çalışmadan sonra krom parçaları fırınlanır. Krom, parlak ferrokrom parçaları haline dönüşür. Şimdi yaklaşık 8000 kilometre kuzeydeki bir Alman kasabası olan Witten'a gidiyoruz. Her yıl bu kasaba 145 bin ton paslanmaz çelik üretiyor. Titanik'te bunun 3 katı çelik kullanılmıştı. Bunun için çok miktarda çeliğin eritilmesi gerekiyor. Tabii ki bir Old Lexus'ı sıvı hale getirmek çok zor bir iş. Bunları eritmek çok emek istiyor.

Bulunan bu 24 tonluk makineler, bu yeşillikleri bir canavar gibi kolayca yutabiliyor. Ağaç seçen bu kesicinin hidrolik kıskaçları var. Ve endüstriyel gücüyle bütün yeşilliği öğütebiliyor. Aracı kullanan Arlindo, ağaçları doğru yöne düşürmekle görevli. Yılların deneyimine sahip olmasına rağmen, ağacı doğru yöne düşüreceğinden hiçbir zaman emin olamaz. Çünkü düşürdüğünde değerli yerlerine zarar vermiş oluyor. Önce yere düşürüyor. Sonra makine metal dişleriyle ağacı soymaya başlıyor. Ve keskin dişleri ağacı parçalamaya başlıyor. Bu makine durmadan çalıştığında 30 saniyede okaliptüs ağacını parçalayabilir. Birinci makine ormana doğru ilerlerken arkasında birkaç tonluk kütük yığını bırakır. Bu kütükleri el arabasıyla toplayamazsınız. Tek gereken bir bizondu. Makine kütükleri kavrayıp araca yüklüyor. Sanki incecik çubukları taşıyor gibi rahat görünüyor. Arlindo'yu bile kavrayıp atabilir. Okaliptüs'teki kısa dallar iyi kağıtlar için mükemmel bir malzeme. Bu yüzden yılda 6 milyon ağaç kesiliyor. Daha fazla kağıda ihtiyaç duyulması her yıl 8 milyon körpe okaliptüs ağacının daha kesilmesi demektir. Bu filizleri toplamak gerçekten tam bir konsantrasyonu ve doğru hesabı gerektirir. Bu gerçekten emek isteyen bir iştir. Bu işlem yapıldığında gelecekteki ağaçlar daha sağlıklı oluyor. Bu budama görünüş amaçlı yapılmıyor. Budama su kaybını ve kirlenmesini engelliyor. Güneş ışığını ve suyunu iyi almasını sağlayarak ağaçları sadece 12 yıl içinde yani 3 kat daha hızlı bir şekilde kağıt üretimi için hazırlıyorlar. Kütükler yüklendikten sonra kağıt olmaya hazırlar demektir. Portekiz'in Atlantik kıyılarındaki Figueira'da bu alandaki en iyi iş merkezidir. 2 kilometre kareyi kaplayan bu yerde her yıl 820 ton yüksek kaliteli kırtasiye malzemeleri üretiliyor. Ama bunun için çok fazla ağaca ihtiyaç var. Kamyonlar geldiği zaman bazı kütükler işlenmeye hazır olur. Ama bazıları hala budanmamış halde bekler. Ve işlenmesi için temizlenmesi gerekir. Bu gerçekten sorun olabiliyor. Bu kadar parçalanma yetmiyormuş gibi bir de ufalanmak için öğütücülere giriyorlar. Kütükler ufalanarak 30 metre yüksekliğinde ağaç tozu üretebiliyor. Fareler için müthiş bir cennet ama hala kağıttan çok uzak bir görüntü. Bu kağıt tozları kağıt fabrikalarında kullanılacak selüloz dokulardır. Bu dokuları bir araya getiren doğal yapıştırıcıya lignin adı veriliyor. Lignin, kağıdı eski harita kağıtları gibi renksizleştiren bir maddedir. Ama bu çok eskidendi. Öğütücü adı verilen makine, yakıcı soda, ısı ve basınçla bu işi yapıyor. Okaliptüsün kısa dallarından yararlanmak için beyazlatılmış saf hamur, dişli makaralara sarılır. Ve işlem karanlıkta yapılır. Her gün fabrika 1500 ton hamur üretir. Hamuru kağıda dönüştürmek için devasa makineler gerekir. Bu kocaman makine 220 metre uzunluğunda. Ve bu makine her gün 2500 top kağıt üretir. Fabrikada bu makineden 2 tane var. Hamur makineye girdiği anda fazla su dışarı atılır.
Bu ıslak kağıtlar saatte 90 km hızla çalışan bir makineye girer.

0: büyük silindirler bunları kurutur ve dev kuru kağıtları meydana getirir. Okaliptüs ağacının bu aşamalara gelmesi ve sanayileşmesi gerçekten uzun bir iştir. Bitkilerle ilgilenen Carlos Vieira da böyle düşünüyor.
1: Burada çok fazla disiplin var. Hamur ve kağıdın kimyası, fiziği, otomasyonu, mekaniği, bunların hepsi gerçekten çok zor aşamalar. Ama insanlar bir kağıdın nasıl bu hale geldiğini bilmiyor. Bilseler belki daha doğru kullanırlar.
0: Sizin elinize ulaşmadan önce bu 8,5 metrelik dev kağıtların uygun büyüklüğe getirilmesi gerekiyor. Eğer bir King Kong değilseniz 60 tonluk kağıdı parçalayamazsınız. Bu yüzden bu işi yapmaları için çok büyük alana ihtiyaçları vardır. Büyük tuvalet kağıdı rulolarına benziyorlar. Çelik ve tungstenden oluşan kesiciler ruloları uygun büyüklükte keserler. Bu halde bile sizin yazıcılarınıza çok büyük gelebilir. Ruloları daha da küçültmek için kesim işlemi devam eder. Tekerleksiz makineler paketleme için hızlıca çalışmaya başlar. Burada iri parçalar halinde kesilir ve taşıyıcıya düzgünce yüklenir. Bu fabrika her yıl 80 milyon top kağıt üretir. Tüm dünyaya yetecek kadar üretim yapıyorlar. Paketlendikten sonra kağıt piyasaya hazırdır. Kağıdın ormanlardan A4 şekline geldiği epik yolculuğunu izledik.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapıyorların bu bölümünde. 21. yüzyılın askeri helikopterlerini taşıyacak kuvvette pervane bıçaklarını nasıl üretiyorlar? Yüksek teknolojili hayalet trenleri kullanarak fütüristik bir metro sistemini nasıl inşa ediyorlar? Ve küçük dalgaları gerilim arayan sörfçülere uygun dev dalgalar haline nasıl getiriyorlar? Hepsi nasıl yapıyorlar da? Helikopter, 21. yüzyıldaki savaş alanının kralı. Süratli, çevik ve çok işlevli. Bir saldırı helikopterinden ambulansa dönüşmesi çok kısa zaman alır. Son model ordu helikopterleri askeri mühendisliğin ulaştığı en yüksek noktada durur. Peki bunları nasıl üretiyorlar? Somerset, İngiltere'deki Yeovil kasabası. İngiltere'nin bu ücra köşesi iki şeyiyle meşhur. Sert elma şarapları ve süper güçlü helikopterleri. Yaklaşık 100 yıl önce Yeovil'in kalbindeki 1.3 kilometre karelik bu alanda uçak üretilmeye başlandı. O günlerde tahta, kağıt ve ip kullanıyorlardı. Derken 1934 yılında gülünç bir fikir geliştirdiler. İnip kalkmak için piste ihtiyaç duymayan garip bir uçak türü. Helikopter tasarımlarının ilk zamanlarında muz ya da at şekilli araçlar üretmek için uçuk fikirler havada uçuşuyordu. Yeovil'de ise büyük havacı Igor Skorsky'nin öncülüğünde tek pervaneli tasarımlar üretmekte uzmanlaşıyorlardı. Ve Spitfire üretmedikleri zamanlarda ilk ordu helikopterleri üzerinde çalışıyorlardı.

0: Bugün ürettikleri en gelişmiş savaş helikopterlerinden biri Merlin adıyla da bilinen olağanüstü AW101. Bu harika makine savaş alanlarına saatte 300 km süratle ve 40 piyade taşıyarak inip kalkabilir. Bu şey inanılması güç şekilde havada yakıt ikmali yapma becerisine de sahip. Bunun için yalnızca dev bir taşıyıcı uçağın yarattığı sarsıntıya rağmen yüksek hızlarda ve çok yakın mesafede uçabilecek bir pilota ihtiyacınız var. Savunma sistemleri arasında ısı duyarlı füzeleri yanıltabilecek yanan metal parçaları yayan bir füze saptırma sistemi de bulunuyor. Tüm bunlar Merlin'i Danny Hogan gibi tecrübeli pilotlar arasında çok popüler yapıyor.
1: Bu araç harika çünkü pürüzsüzce, sessiz ve çok hızlı uçuyor.
0: Ve Robert Jones gibi bazı pilotlarsa onun rahatlığına dikkat çekiyor.
2: Bununla uçmak tıpkı Lazy Boy modeli bir tekerlekli sandalyede LCD TV izlemek gibi. İçinde olmak çok rahat.
0: Elbette bir helikopterin en önemli kısmı pervaneleri. Helikopteri havada tutan onlar. Ve burada Augusta Westland'da bunları üretiyorlar. Sıradan bir uçağı sıradan kanatlarla havalandırabilmek için çok süratli olmalısınız. Bu da bir pistte gidiyor olmanız gerektiği anlamına geliyor. Helikopter pervaneleri de bu kanatlarla aynı işi yapar. Ama daha incedirler ve ileri gitmek yerine Mach 1'e varan hızlarda dönebilirler. Buradaki mühendislik sorunu aynı anda hem çok esnek hem de çok sağlam olabilen pervaneleri üretmekte yatar. Fabrikanın derinliklerinde havacılık mühendisi David Crocker, 10 metre uzunluğundaki ve 225 ton ağırlığındaki bilgisayarlı kesme makinesinin başına geçerek yeni bir pervane üretmeye başlıyor. Bilgisayar kontrollü kesim cihazı, oldukça hafif olan fiberglass malzemeden pervanenin ana hatlarını kestikten sonra ultrasonik bir bıçakla dilimlemeye başlıyor. Bu şekilde üretilen katmanlar helikopterin pervaneli sandviçinin ekmeğini oluşturacak. Sandviçin içinde ise polimetakrilimit diye de bilinen hem çok hafif hem de çok sert bir küp kullanılacak. Kendisine Roacell adı da veriliyor. Roacell ve fiberglass'ı 15 ton ağırlığındaki Merlin'i kaldırabilecek kadar kuvvetli hale getirmek için 4 tonluk alüminyum bir kalıbın içinde vakum gücü uygulanıyor. Kalıp iyice kapatılıp mühürlendiğinde pres makinesine gönderiliyor. Hem fırınlama hem de pres yapabilen bu makinede pervanenin çekirdeği iç yapısını sıkılaştırıp sağlamlaştırmak için 125 derecede 16 saat boyunca ezilip pişiriliyor. Tamamlanan pervaneler helikoptere takıldıklarında havayı bir blenderdaki çorba gibi çırparak ses hızında dönecekler. Sorun şu ki her bir bıçak bir öncekinin yarattığı türbülanstan geçiyor. Bu da helikopterleri oldukça riske atıyor. Ama Merlin için pervane türbülansını epey azaltan zekice bir tasarım yenilenmesine gidilmiş. Buna BURP deniyor.
1: BURP, İngiliz Deneysel Pervane Programı'nın kısaltması. Bu tasarım sayesinde hava bir sonraki bıçağın önünden çekiliyor ve her bir bıçak daha temiz hava içinde dönerek daha verimli çalışıyor.
0: Pervanelerin sonunda yer alan kıvrımlı kısımlar BURP aerodinamik şekillendirme tasarımının bir parçası. Pervanenin dönüşüyle sıkışan havayı yönlendiriyorlar. Bu pervaneler değiştirilmeden önce 20 bin uçuş saati boyunca hiç sorun çıkarmıyor. Ama tüm o silahları, füzeleri, zırhı ve tam teçhizatlı bir müfrezeyi taşıyabilmek için Merlin'in pervaneleri dakikada 200 devirden fazla yapmalı. Bu da her biri 2100 beygir gücünde çalışan 3 adet Rolls-Royce Turbo Mecha motorunun kuvvetini gerektiriyor. Askeri helikopterler elbette ki normal helikopterlerden çok daha karmaşık. Yalnızca inip kalkıp gezinmiyorlar. Çok tehlikeli ve hassas bir dizi askeri donanımla da yüklenmiş durumdalar. Ve tüm bu cihazların doğru fonksiyon gösterebilmesi için 20 kilometrelik kablo döşemeyi de içeren inanılmaz derecede karmaşık bir elektrik mühendisliği devreye giriyor. Bu kadar karmaşık bir makinede neyin nerede duracağını bilmek pek kolay değil. Bu yüzden kabloların döşenmesinden önce her bir hava aracının elektrik aksamı dev bir tabloda haritalandırılıyor. Bu gördüğünüz Merlin helikopterlerinin sinir sistemi. Ve bu mutlaka doğru yapılmalı. Yoksa bir pilot radyo frekansını değiştirirken füze ateşleyebilir. Bu kablo tasarımını tablodan helikoptere taşımak toplamda 3000 iş saati gerektiriyor. İtinayla inşa edilen bu makinenin trajedisi, kaliteli mühendisliğin kıymetini bilmeyen birinin ona önünde sonunda ateş edecek olması. Ama Merlin torpidoları, anti gemi füzeleri ve daha pek çok zekice tasarlanmış cihazıyla tek parça halinde kalmayı başarabilir. Aslında daha da detaya girebilirdik ama Savunma Bakanlığı bize bunu yapmamamızı söyledi. Ve elinde Merlin bulunan biriyle tartışmayı hiç istemezsiniz. Bu savaş kuşlarının her biri ilk uçuşundan önce yüzlerce deneyden ve kontrolden geçiyor. Her bir yeni helikopter motorlarını maksimum güçle çalıştıracağı bir test alanına götürülüyor. Ve bu hava aracının herhangi bir yerinde en küçük bir hata varsa kabinde yer alan sensörlerde görünüyor. Şayet büyük bir hata varsa sorunları çözmek üzere test alanının yanı başında bekleyen bir itfaiye ekibi var. Bu gördüğünüz helikopter testi geçti ve artık uçmaya hazır. Kötü adamların başında artık 20 milyon poundluk bir sorun daha var. Sırada yüksek teknolojili hayalet trenleri dünyanın en büyük sürücüsüz metro sisteminde nasıl kullanıyorlar? Ve dalga üretmeyen bir sahilde sörf yapmayı nasıl başarıyorlar? Hepsi kısa bir aradan sonra nasıl yapıyorlar da? Metropolde sabah saatleri. Herkes işe yetişmeye çalışıyor. Görünüşe göre herkes metro sürücülerinin insafına kalmış durumda. Birkaç sürücünün geç kalması tüm sistemi etkileyebilir ve herkes işe geç kalabilir. Ama Singapur'da insan sürücüleri süper verimli robotlarla ikame ettikleri için böyle bir şey gerçekleşmez. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Dünyanın pek çok yanı uyuşuk olsa da Singapur dinamizmle dolup taşıyor. Bu küçük ada her yıl 180 milyar dolardan fazla gelir üretiyor. Ve hiç tıkanıklık yaşamak istemiyorlar. Herkesi güven ve rahatlık içinde işe yetiştirebilmek için gezegendeki en gelişmiş metro sistemini inşa ediyorlar. 29 istasyon, 33.3 kilometrelik bir hat. Olağanüstü bir teknik mühendislik ve evet, sıfır sürücü. Dünyanın bu en büyük metro treni deposunda dünyanın en zeki trenleri bulunuyor. Alstom Metropolis G830 modeli alüminyum trenler saatte 90 kilometreye kadar çıkabiliyor. Pek ucuz sayılmazlar ama diğer yandan sürücüleri bedava. Depoda şu an saat sabahın 5'i ve robot trenler uykuda. Ama birkaç saniye içinde 4 tren çember hattındaki sabah seferleri için yola çıkacak. Sıradan bir tren deposunda pek çok metal sesiyle birlikte futbol konuşan, sohbet eden bir dolu insanı duyarsınız. Buradaysa hiç ses yok. Kentteki yüksek teknolojili kontrol odasında oturan bir çalışan düğmeye basıyor ve trenler uyanıyor. Kabin ışıkları kırpışmaya, kapılar açılıp kapanmaya başlıyor. Ve tren depodan dışarı doğru yavaşça hareket ediyor. Tren hizmetleri kontrolörü Alex Lim'e göre bu sistem hayatı kolaylaştırıyor.
1: Trenin kendi kendine yetebilen bir zekası var. Ona bir komut gönderdiğinizde bunu sizin için yerine getirir.
0: Kontrol odasının konforlu ortamında her şey bir bilgisayar oyunu gibi görünüyor.
1: Burada her şey otomatik. PlayStation oynamaya benziyor.
0: Ama bu bir oyun değil. Binlerce insanın hayatı bu taşıma sisteminin güvenle işlemesine bağlı. Uyuklayan bir yolcu ayağını kapıya sıkıştırır ve robotlardan biri de bunu düzeltmeden düşüncesizce hareket ederse, insanların geri dönmesi için derhal tepkiler başlar. Bunun için burada çok etkili bazı güvenlik önlemleri var. İlk olarak platformda trenin kapılarının ancak hazır olduğunda açılmasını sağlayan sert camdan bir kısım var. Yani kapıları çılgınca yumruklamak burada bir işe yaramıyor. Endişelenmeyin, bir dakika içinde bir robot daha gelir. İkincisi, akıllı trenler, akıllı platformla sürekli iletişim halinde.
2: Trenin platformdaki donanımla sürekli konuşan bir mantık sistemi var. Böylece bütün kapıların tamamen kapanıp kilitlendiği kesinleşmeden tren hareket edemez. Ancak tüm kapılar kapanıp kilitlendiğinde tren otomatik olarak hareket edecektir.
0: Bu yolcu geçirmez bir sistem. Şayet herhangi bir trende arızalar ortaya çıkarsa sistem et ve kemikten yapılma teknisyen ekibine haber veriyor. Onlar da trenin kontrolünü alıp onu depoya geri gönderiyorlar. Kendi kendini hastaneye taşıyan 35 tonluk tren park ettikten sonra otomatik olarak havaya kaldırılıyor ve insanlar böylece onun altına girerek sorunları çözebiliyorlar. Ve bir insan bir parçanın değiştirilmesi gerektiğine karar verdiğinde robota bunun gerçekleştirilmesini söylemeleri yetiyor. Uzay çağının trenleri için uzay çağının garajı tasarlanmış. Yani otomatik depolama ve iletim sistemi adı verilen bu robotik tamirhane. Operatör sistemin veri tabanı beynine bir yedek parçanın kodunu girdiğinde bilgisayarlı bir platform doğru yere gidip parçayı alıyor ve beklemekte olan tren için getiriyor. Bu işlemler öylesine verimli çalışıyor ki arızalı bir trenin yeni yapılmışından farksız biçimde burayı terk etmesi bir saatten az sürüyor. Bu seferki yaklaşık olarak bir saat sürdü. Çoğu metro sisteminde tünellerde yangın çıkması ihtimali büyüktür. Ama bunların çoğu kirli ve sıvı yakıtla kaplanmış zeminlere sahiptir. Buradaysa süper verimli bir robot tünel boyunca ilerleyerek her yeri tıkır tıkır temizliyor. Bu metro sistemine bal döküp yalayabilirsiniz. Ve tertemiz tutulan şey yalnızca raylarla tüneller değil. Her iki günde bir trenler biraz terleyip duşa ihtiyaç duydukça otomatik olarak zeki tren temizleyicisine yönlendiriliyorlar. Burada kire toza hiç yer yok. Bu trenler kameramanımızdan daha sık yıkanıyor. Ama bir tünelde yangın çıksa bile sistem bununla baş edebilir. Bir yangının yarattığı en büyük tehdit duman olabilir.
2: Burada iki istasyon görüyoruz. Eğer bir tren bu ikisinin arasında bir yerde durursa ve orada dumanla ısı atıyorsa, yolcular derhal tahliye edilir.
0: Yangın dedektörleri alarm vermeye başladığında merkezi bilgisayar yolcuları tahliye etmenin en iyi yolunu hesaplamaya başlar ve bir dizi dev havalandırma fanına nereye odaklanmaları gerektiğini söyler.
2: Bilgisayar fanlara nasıl çalışmaları gerektiğini bildirir. Biz de fanları her zaman için tahliyenin ters yönünde çalıştırırız. Böylece oradan güvenli bölgeye çıkmaya çalışan insanlar temiz havayla beslenebilir.
0: 4.6 milyar dolarlık çember hattı tamamlandığında dünyanın en uzun otomatik metro hattı olacak. Ve işe geç kalmanın bir mazereti daha ne yazık ki ortadan kalkacak. Dünya çapında parlak renkli şortlara, sandaletlere ve pahalı güneş gözlüklerine harcayacak kadar çok parası olan 10 milyondan fazla sörfçü var. Deniz kenarındaki oteller bu değerli müşterileri çekmek istiyorlar. Ama doğa size dev dalgalar yerine sakin sular sunuyorsa ne yapabilirsiniz? İngiltere'deki küçük bir kasaba insan yapımı dalgalarla sörfçülükte çığır açıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bournemouth, İngiltere'nin güney kıyısında yer alıyor. Pek çok yaşlı insan rahatça denize girebilmek, sessizliğin ve huzurun tadını çıkarabilmek için emekliliğinde buraya yerleşiyor. Ama buranın yerlileri şimdilerde yaşlı komşulardan çok sörfçileri tercih ediyor ve Bozkomp Körfezi'ni Hawaii'ye rakip olabilecek ölçüde dev dalgalarla yüklü canlı bir sörf merkezi haline getiriyorlar. Ama tek bir eksikleri var, dalgalar. Sörfçüler 2 metre yüksekliğinde dev dalgalar hayal ediyor. Bournemouth'un dalgaları ise dizinizi ancak geçiyor. Bournemouth'un dalga sorununun çözümü dünyanın öbür ucundan geliyor. ESR adındaki bir Yeni Zelanda firmasına bağlı çalışan deniz danışmanları, körfezdeki botlarında zekice bir plan hazırlıyor. Bozkomp körfezini inceledikten sonra üzerinde sörf yapılabilecek dalgaların oluşması için hayati bir unsurun, yani resiflerin eksik olduğunu saptamışlar. Bir su kütlesi kıyıya yakınlaşırken resiflere çarptığında deniz yatağına yakın bir noktada durur ve engelin yarattığı momentumla yukarı sıçrar. Suyun yüzeye yakın kısmı serbestçe akar ve aşağıdaki daha yavaş kısımda yarışarak ileri doğru atılır. Bir sörf alanı böylece ortaya çıkar. Hawaii'nin dev resifleri 4 katlı bir bina yüksekliğinde dalgalar yaratabilir. Bournemouth ise bir bungalov yüksekliğine razı. Ama Bozkomp Körfezi bir resifi aniden nasıl edinebilir? Normalde bir resifin oluşması 1000 yıllar alır ve büyük çaplı doğal güç gerektirir. Bu adamların ise yalnızca birkaç ayı ve daha az sayıda botu var. İlk sorun, Bournemouth'un mevcut dalgalarını en verimli hale getirecek resif biçimini ve büyüklüğünü tespit edebilmekte ortaya çıkıyor. Bunun için biraz bilgisayar modellemesine ve bir dalga havuzuna ihtiyaç var. 21 ayrı tasarımla deneyler yaptıktan sonra düzleştirilmiş üçgen biçiminde bir resifte karar kılıyorlar. Bu resif bir futbol sahası büyüklüğünde, 4,5 metre yüksekliğinde ve kıyıya 225 metre mesafede yer alacak ve kum torbalarıyla inşa edilecek. Ancak su altında bir şey inşa etmek oldukça güç. Bu yüzden resifin bir kısmını karada hazırlamaya karar veriyorlar. İlk sorun kum torbalarının deniz yatağına yavaşça batmasını garanti edebilmekte. Çözümse onları dev boyutlarda ve çok sağlam bir polyester tabanın üzerine oturtmak. Bu taban 50'ye 70 metre boyutlarında olacak ve özel olarak dokunmuş bir jeoteksi malzemenin ucuca eklenmesiyle üretilecek. Çok sayıda küçük kum torbasını doldurmak çok zaman alır ve yeterince sağlam durmazlar. Bu nedenle 55 adet gerçekten büyük torba kullanacaklar. Bunların en büyüğü 70 metre uzunluğunda olacak. Boş kum torbaları tabana dev emniyet kemerlerine benzeyen kıskaçlarla tutturulacak. Bu dev torbalar boşken bile 5 ila 10 ton arasında ağırlığa sahipler. Bir sörf resifinden çok, sirk çadırına benzeyen bu şeyleri kaldırmak için çok büyük 2 vinç gerekiyor. Körfeze taşınmaları için bir maunaya dikkatlice yükleniyorlar. Dev halıyı denizin dibine indirmeye ancak su çok sakin olduğunda başlayabilirler. Bu dev deniz halısı olması gereken yere bir makarayla çekiliyor. Ardından kum torbaları indirilmeli. Ama boşken can sıkıcı biçimde yüzüyorlar. Burada dalgıçların işi başlıyor. Bu iş için hem birbirleriyle hem de yüzeyle konuşmaları gerekiyor.
1: Sesimi duyabiliyor musunuz?
0: Dalgıçlar torbaları 5'er tonluk 20 çapaya bağlayarak konumlarını almalarını sağlıyorlar. Artık tüm torbalar ağzına kadar kumla doldurulmalı. Ama 120 bin metreküp kumu sahilde bulunan dev bir kumdan kaleden alıp su altındaki torbalara boşaltmak bir kova ve bir kürekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Bu kumu torbalara ulaştırmanın tek yolu bir boruyla pompalamak. Bir torbanın üzerindeki deliğe tutturulan 260 metre uzunluğundaki esnek boru sahile kadar çekiliyor. Ama bu kumu borudan akıtmak için biraz sıvılaştırmak gerekiyor. Kum bu nedenle bir miktar suyla karıştırılıyor ve yüksek hızlı pompa onu torbalara saatte 120 metreküp hacimle gönderiyor. Torbaları doldurmak böyle bir hızla bile saatler alıyor. Torbalar doldurulduğunda içlerindeki sıvı yarı geçirgen malzemeden dışarı sızacak. Torbalar arasındaki boşluklar dolacak ve yapı kuvvetlenecek. İnsan yapımı resif denizin inanılmaz kuvveti karşısında böylece dimdik durabilecek. Okyanus artık Bozkomp Körfezi'ne ulaştığında orada büyük bir resif kütlesiyle karşılaşacak ve tüm şiddetiyle dalgalar yaratacak. Bournemouth her haliyle bir sörf cennetine dönüşecek. Elbette ki buradaki dalgalar Hawaii'dekilere rakip olamayabilir. İngiltere'nin ikliminden ise hiç bahsetmeyelim.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün? Konserve çorba, şaka değil, büyük bir olay. Çene arpa ve ağız yayı, nasıl yapılır da ev yapımı? Ve traplen, bununla çok su sıçratmayı umuyoruz. Bir meze bir atlayış ama önce... Çorba neredeyse pişirmek kadar eski. Eski ahitte de detaylı olarak anlatıldığı üzere Yakup küçük bir kap mercimek çorbası için mirasını vermiştir. Günümüzde bir kase çorba için konserve açacağına vereceğiniz paradan fazla bir şeyden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Konserveleme sisteminin bulunduğu 19. yüzyılın başlarından sonra çorbaya ulaşmak daha kolay oldu. Uzun pişirme süresine katlanmaktansa konserveyi açın ve ısıtın. Mercimek çorbası üretmek için çorbanın temel malzemeleri gerekli. Belirli ölçeklerdeki malzemeleri karıştırıcıya eklenerek başlıyorlar. Önce dövülmüş sarımsak. Karıştırıcının iç kısmı aynı zamanda ısıtıcı. Bu yüzden eşit şekilde pişerken dibi de tutmuyor. Bir sonraki malzeme ise zeytinyağı. Isıtıcıyı çalıştırınca sarımsak cızırdamaya başlıyor. Doğranmış soğan ekliyorlar. Karıştırıcı bıçaklar malzemeleri karıştırırken pişiriyorlar. Doğranmış sebzeleri de ekleyip biraz daha pişiriyorlar. Sonraki malzemeler biraz daha aroma katıyor. Doğranmış havuç, deniz tuzu ve baharatlar. Balzamik sirke çorbaya güzel bir keskinlik katıyor. Bir musluğu açıyorlar ve su akmaya başlıyor. Çorba içten içe kaynamaya başladıktan sonra rendelenmiş domatesleri ekliyorlar. Bu güzel çorbanın son malzemesi ise ıspanak. Karıştırıldığı zaman kendi rengini alıyor ve pişince aroması yayılıyor. Bu sırada soyulmuş çiğ patatesler de yolda. Çıtalar yukarı çıkan patateslerin aşağı düşmesini engelliyor. Patatesler taşıyıcıdan yukarı çıktıktan sonra bir tünelden geçip dönen bıçakların arasına karışıyorlar. Bıçaklar onları küçük küpler şeklinde doğrayıp dışarı çıkarıyor. Metal dedektöründen geçtikten sonra patates küpleri bir kovaya doluyor. Küçük küpler haline geldiklerinde daha çabuk pişiyorlar. Daha sonra sert ve kuru mercimekler dönen bir bant üzerinde yürümeye başlıyor. Bu bandın açıldığı küçük kapılar var. Bunlar mercimeklerin bir aşağıdaki bantta ilerleyen konservelere düşmesini sağlıyor. Bu sayede her konserveye belirli miktarlarda düşüyorlar. Kısmen pişen taze fasulyeler ve patatesler ikinci bir dönen banda gidiyor. İçinde mercimek olan konserveler şimdi bir aşağıdaki banda geçtiler. Sebzeler de deliklerden düşüp konservelere giriyor. İçinde neredeyse pişmemiş malzemeler olan konserveler pistonlu bir doldurucuya gidiyor. Kaynayan sebze suyundan oluşan karışımı karıştırarak doğrudan konservelerin içine dolduruyor. Bu sıcaklıkla mercimekler, patatesler ve taze fasulyeler diğer sebzelerle birleşip biraz daha pişiyor. Sensörler konservelerin yaklaştığını görüyor ve ona göre kapaklarını yerleştiriyor. Kapaklar teker teker konservelerin üzerine düşüyor. Daha sonra başka bir aletse kapakları kapatıyor. Konserveler daha sonra başka bir banda geçip oradan X-ray cihazına gidiyor. Orada içinde herhangi bir metal parça var mı diye kontrol ediliyor. Eğer bir sorun yoksa konserveler dev bir basınçlı pişiriciye giriyor. Burada yarım saat civarı pişiyorlar. Basınçlı pişirici uzun bir pişme süresinin etkisini yaratıyor. Daha sonra çorba 10 dakika soğuyor. Artık pişmiş ve servise hazır.
Konservelerin yanlarına yapıştırıcı sürülüyor ve etiketleri yapıştırılıyor. Bu fabrikada bir saatte 15 bin kutu mercimek çorbası üretiliyor. Bir mesaide 105 bin kutu eder. İşte ben çorba diye buna derim. Birazdan en derin çabalarımızı sarf edip tramplenlerin nasıl yapıldığını göreceğiz. Sadece o da değil. Programın sesiyle de oynayıp çene arpı ve ağız yayının nasıl yapıldığına bakacağız. Aradan sonra görüşürüz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Çene arpı ve ağız yayı en eski enstrümanlardan biri sayılıyor. Milattan önce 4. yüzyılda yaşayan Çinlilerin çizimlerine göre ilk müzisyenlerin çaldıkları alet çene arpı. Güney Fransa mağaralarında bulunan çizimlere göre milattan önce 15.000 yıllarda ağız yayı çalınıyor. Eski şarkılar hep en güzelidir. Ağız yayı tek telli olan bir sopa ve çalan kişinin teli vururken bir yandan da gelen titreşimleri ağzıyla şekillendirip ses çıkarttığı bir alet. Çene arpı ise metal bir enstrüman. Çalan kişi esnek kısmını ağzının içinde oynatarak nefesiyle ve ağız hareketleriyle farklı sesler çıkarıyor. Bu zanaatkar çene arpı yapmak için 3 milimetre kalınlığındaki kara çeliği kalıp olarak kullanıyor. Gerekli uzunluğu ve kıvrım noktalarını hesaplayıp demir testere ile gerekli yerlerden kesiyor. Çubuğu mengene ile sabitliyor ve metal boru ile kırılmasını engelleyerek büküyor. Bükerken de iskeleti ortaya çıkarmış oluyor. Kolları aralarına dilin girip titreşim yaratabileceği kadar bir aralık bırakana kadar bükmeye devam ediyor. Enstrümanın güzel ses çıkarabilmesi için kolların birbirine paralel olması ve tamamıyla simetrik olması gerekiyor. Kolların arasından geçecek dilin yerini belirliyor ve metalin üzerine işaretliyor. Böylece dilin oturacağı küçük çentikler açıyor. Dil kısmı ise çelik şeritten yapılıyor. Büküldüğü zaman şeklini koruyan bir tür çelik. Yerleştirmeden önce çentiğin iki tarafını biraz daha oyuyor. Daha sonra dili yerleştirip yerine sabitleyebilmek için üzerini çekiçle dövüyor. Dilin ucunu ısıtıyor ve metal bükülebilecek kadar yumuşadığında şeridin ucuna tetik dedikleri şekli veriyor. Daha sonra tetiğin ucunu ısıtıp halka yapıyor. Müzisyenlerin dili titreştirmek için kullandığı kısım burası. Son olarak enstrümanın ses kalitesini artırmak için dilin kenarlarını keskinleştiriyor. Ağız yayı yapmak için ilk adım yarım ila 2 metre arasındaki bir sopa bulmak. Çok ağır olmasın ve ucunda bir T şekli olursa güzel olur. Atölyesinde sopayı yeterli uzunlukta kesiyor ve çıkıntıları törpülüyor. Baş kısmını 5 milimetre kalınlığa gelene kadar törpülüyor. Böylece teli çekerken ağzınızda tutmanız gereken kısım oluşuyor. Tel her titrediğinde ağzınızın her hareketine göre farklı bir ses çıkarıyor. Ağız kısmının hemen bitimine teli geçirmek için delik açıyor. Onun hemen altına da teli desteklemesi için küçük bir oyuk açıyor. Oyuğun altına küçük bir çivi çakıyor. Sopanın T şeklinde olan yerine 6 milimetre kalınlığında bir delik açıyor. Buraya yontacağı akort vidasını takacak. Tel için piyano teli uzunluğunda bir tel kullanıyor. Telin bir ucunu bükerek halka haline getiriyor. Diğer ucunu ağız kısmındaki delikten geçiriyor. Halkayı deliğe kadar çekiyor. Daha sonra telin diğer ucunu çubuğun diğer ucundaki akort vidasındaki delikten geçiriyor. Teli görmek için gitar veya kemandaki gibi vidayı çeviriyor. Tel ne kadar gergin olursa o kadar yüksek ses çıkar. Son adım ise gergin telin altına köprüyü yerleştirmek. Teli kaldırarak telin çubuğu kesmesini engelliyor. Bir parça çubuk ve bir parça telden bir konser aleti yapılabileceğini kim düşünebilirdi ki? Ya da eski bir metal parçasının. Ama heavy metal olmaz tabii ki. Bunun üzerinde harp yaşamamıza gerek yok. Traplenlere ait ilk referanslar M.Ö. 480 senesine ait hiyerogliflere dayanıyor. Bir adamın su dolu bir havuza atlayışını resmediyor. Günümüzde ise traplenler her büyük havuzda bulunan ve arkadaşlarınızın üzerine su sıçratmanıza yarayan aletler. Traplenin bir ucu daha yukarı atlayıp daha çok su sıçratmanız ya da kuş gibi dalabilmeniz için sabitleniyor. Trablenin dış kabuğunu yapabilmek için akrilik bir tabaka mengeneye yerleştiriliyor ve oradan da fırına götürülüyor. Fırında yumuşaması için 30 saniye kadar ısıtılıyor. Daha sonra ona şekil veren bir alet yumuşak akriliği 2 traplen büyüklüğünde bir kalıbın üzerine sıkıca sarıyor. Akriliği hemen sertleştirmek için soğuk hava üfleniyor. Kalıplaşan akriliği 2 traplen çıkacak şekilde 2 parçaya bölüyorlar. Kabuğun yüzeyini reçine ve fiberglas karışımıyla kaplıyorlar. Bu aletin adı rendeleyici. Çünkü fiberglas telleri rendeleyip ıslak reçinenin üzerine atıyor. Fiberglası sıkıştırmak ve arada kalan havayı çıkarmak için üzerini eziyorlar. İçeride kalan en ufak hava trampleni zayıflatır. Reçinenin kuruması ve sertleşmesi için 30 dakika dinlendirildikten sonra boşluğu 30 cm kalınlığında fiberglas tabakalarla dolduruyorlar. Tabakayı reçineyle kaplıyorlar ve tabakanın her milimetresinin reçineyle kaplandığından emin oluyorlar. Daha sonra daha kalın bir fiberglas tabakası koyuyorlar ve kalan reçineyi emdiriyorlar. Traplenlerin gövdesi lamine edilmiş ağaçtan yapılıyor. Bu da birçok ince ağaç katmanının birbirine yapıştırılmasıyla oluyor. Lamine ağaç sıradan ağaçtan daha sağlam. Köşesini yuvarladıktan sonra iki parça lamine ağacı reçineleri emen fiberglas tabakaların üzerine yatırıyorlar. Ağaçlar yerinde dursun diye mengene ile sıkıştırılıyor. Fakat sıkıştırmadan önce ağaçların yerlerinin doğruluğunu ölçmek için metal ölçekler kullanıyorlar. Düzeni sağladıktan sonra mengeneleri sıkıp reçineleri oda sıcaklığında yarım saat kadar kurumaya bırakıyorlar. Daha sonra mengeneler çıkarılıyor ve ağaç gövdelerin üzeri reçine emdirilmiş daha kalın fiberglas tabakalarla kaplanıyor. Burası Trable'nin altı. Tabakanın ortalandığından emin oluyorlar. Tahtanın şeklini elle verip hava kabarcıklarından kurtuluyorlar. Daha güzel görünmesi için boyuyorlar ve dinlenmesi için 24 saat bekletiyorlar. Dinlenmesi bitince elmas testereyle fazla kalan fiberglası kenarlarından kesiyorlar. Kenarlarını düzleştirmek için son kez elden geçiriyorlar. Kenarlarını bantla kapatıp sadece ortasını açıkta bırakıyorlar. Şimdi üzerine kaymaması için sert bir zemin kaplaması uygulayacaklar. Önce kalın bir tabaka reçine sürüyorlar. Onun üzerine her yere eşit gelecek şekilde silikon kumu serpiyorlar. Kum reçineye yapışıyor ve yaklaşık 15 dakika içinde kuruyor. Yapışmayan fazla kumu süpürdükten sonra üzerine kumu birbirine bağlayacak ve daha temiz bir görünüm verecek olan astarı çekiyorlar. Bantları kaldırıp kenarlara üretici firmanın adını yazıyorlar. Tramplen artık havuzun kenarına yerleştirilmek ve insanları daha da yukarı zıplatmak için hazır. Ama koşmak, bombalama atlamak ve fazla yakınlaşmak yasak.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Her işi işe yapalım dostum. Hemen şimdi söz verelim. Anlaşalım. Bir sürü altın bulalım.
1: Evet. Bu altın ve altın madenciliğinden daha büyük bir şey. Hep birlikte burada olmak önemli.
0: Güzel anılar biriktirelim. Çok altın bulalım.
1: Evet.
2: Güzel anılar.
3: Bu ikisi anlaşabilirse iyi. Artık ben de buradayım. Bence şansımız var.
0: Şaylak, sana ihtiyacımız var. Sen bizim tutkulumuzsun. Ailemizin bir arada olması harika. Babam bize hep neden ilk olarak bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse babam madenci olmasaydı çocuklarımın madencilik yapacağını pek sanmıyorum.
4: Bu çok iyi görünüyor. Şu an keseceğim son deliği işaretliyorum. Su püskürtme borusunu yerleştirmek ve kaynaklamaya başlamak için. Ekipmanımı hazırlamak için zaman harcıyoruz. Birkaç hafta sürecek. Geçen yıl insanlar sürekli püskürtme borusuna çarpıyordu.
2: Lanet olsun.
4: Ve sonra suyun yandan aktığını gördüm. Yani bu yıl bu sorunu hiç yaşamayacağız. Bunu kurşun geçirmez yapacağız. 7P denen bir şey var. Önceden yapılan doğru hazırlık, berbat bir performans önler. Yani ilk seferinde doğru olanı yapacağız. Sonra uğraşmak zorunda kalmayalım diye. Güzel bir deliğimiz oldu çocuklar. Tam buraya oturmalı. Gelecekte herhangi bir aksiliğin olmasını önleyecek bu. Hava eksi derecelere indiğinde dışarıda kaynak yapmak istemezsin. Sıcak kabinde kahve içmek istersin, değil mi? İçerideyiz beyler. Tam oturdu. Mükemmel. Evet. Yüzümde güzel bir gülümseme var. Şu an çok enerjiyim. Bu işi bitireceğiz.
2: Evet. Sanırım hazırız.
1: Evet. Hadi bunu deneyelim.
2: Tamam.
1: Suyu aç.
2: Su gelmiyor ama.
1: Evet, biraz zaman alıyor.
2: İşte geliyor, geliyor.
1: Evet, titreşip titreşmediğine bak. İşte.
2: Kurulduktan sonra bu yerin kilit noktası olacağız. Biz olmadan 3000 ons olmaz. Beni bağırırken ya da heyecanlanırken fazla görmezsiniz. Ama 3000 hedefi yakalandığında mutlaka duyacaksınız çünkü çok sevineceğim. Bu adamların eve daha fazla altın götürebilmesi demek. Ve benim mutluluğum da bu olacak. Bu yıl dostum.
1: Bu her gün gittikçe zorlaşan bir iş. Jack ve ben 40 yıl daha genç olmayı çok isterdik. Ama burası evimiz. Jack ve benim sevdiğimiz bu. Biliyorsunuz hiçliğin ortasındayız. Ailem yüzlerce kilometre uzakta. Bu çok zor. Ama her yıl Jack'le birlikte bunu yapabiliyorum. O ailemden bir parça gibi. Masada altın görmek insanı hiç bıktırmaz.

Nasıl yapılır da bugün? Navajo halıları. Bunların dokumaları hakkında enteresan bir rapor. Ham petrol. Güzel güzel güzel siyah altın için kazacağız. Kaleideskoplar. Sadece duman ve aynalar. Aslında sadece aynalar. Ve titanyum diş implantasyonu. Sizi gerçeklerle dolduracağız. Ama önce... Halı dokuma Birleşik Devletler'de bulunan ve bir yerel Amerikan ülkesi olan Navajo halkı tarafından yapılan geleneksel bir sanattır. Navajolar aslında yorgan dokurlar ve kendileri için kullanırlar. Daha sonra 1800'lerin başlarında evlerine daha yakın ve biraz daha konforlu olabilmek için satış amaçlı halı dokumaya başladılar. Bazı dokumacılar modern dizaynlar kullanırken Navajo halıları genellikle kalın geometrik desen özellikleri taşırlar. Gururla nesilden nesile aktarılan yün hazırlama ve teknikleri dokumacıların ataları tarafından geliştirilmiştir. Navajo halıları ile ilgili her şey başta yün kumaş olmak üzere doğa anadan gelir. Yuvarlanmış yün koyundan kesilir. Bir avuç dolusu yünle çalışırken dokumacı hasırları ve düğümleri ayırıp metal dişli tahta kürek olan tarak tezgahına yerleştirir. Dokumacı bir tanelikle kalın geometrik desen özellikleri taşırlar. Gururla nesilden nesile aktarılan yün hazırlama ve teknikleri dokumacıların ataları tarafından geliştirilmiştir. Navajo halıları ile ilgili her şey başta yün kumaş olmak üzere doğa anadan gelir. Yuvarlanmış yün koyundan kesilir. Bir avuç dolusu yünle çalışırken dokumacı hasırları ve düğümleri ayırıp metal dişli tahta kürek olan tarak tezgahına yerleştirir. Dokumacı bir tarak tezgahını diye

Diz tek bir ipliğe örülmelerini sağlar. 3 veya 4 sürtmeden sonra tarak tezgahlarını çevirir. Daha sonra yünü yuvarlar ve diğer rulo yünlerin yanına ekler. Yün kumaşı kalçasına dayadığı geleneksel makarada bir kere çevirir ve bir eline doğru döndürür. Bu hareket taranmış rulo yünü ipliğe dolar. Rulonun sonuna geldiğinde yeni bir tane bağlar ve çevirmeye devam eder. Ve 50 rulodan oluşan bir uzun kesintisiz ipliği oluşturana kadar bu süreci tekrarlar. Daha sonra ipliği son dokuma boyutundaki inceliğine ulaşması için bir kez daha döndürür. İşi bittiğinde ipliğin bütün uzunluğunu kontrol eder ve bütün ipliğin boyutunun baştan sona tutarlı olması için kalın kısımlarını çekerek inceltir. Burada ilk ve ikinci döndürme arasındaki kalınlık farkını görebilirsiniz. Yüne renk vermek için doğal boya hazırlar. Sarı için ayçiçeği, koyu renk için ceviz ve kahverengi tonları ve parlak kırmızı için de kaktüs böcekleri. Bu böcekler kaktipestlerdir. Bütün gece böcekleri sıcak suda tutar. Daha sonra onları bir kova suya batırır, önceden suda bekletilmiş suyu döker ve kırmızı boyanın ne kadar canlı olmasını istediğine bağlı olarak 1-1,5 saat arası pişirir. Bu sırada ipliği yünlerin açılması ve boyayı içine çekmesi için en az yarım saat sıcak suda tutar. Sonra ipliği bir kova sıcak boyaya daldırır ve böcek sayısı, su miktarı ve ipliğe göre en az 45 dakika pişirir. Baştan sona boyandığından emin olmak için çoğu kez karıştırır. Kaynatmadan önce bitkileri önceden suya batırmaması dışında aynı süreç bitkisel boyalar için de geçerlidir. Rengin tonu boya hazırlama esnasındaki bitkilerin suya ve bir de boyanın yün miktarı oranlarına bağlıdır. Ayçiçekleri ve cevizler, Navaoların tekstil ürünleri için geleneksel olarak ürettikleri birçok renk için kullanılan bitkilerden sadece ikisidir. Döndürülmüş ve boyanmış yünüyle beraber dokuma makarasını alır ve işe koyulur. Navao ataları ağaçları dokuma tezgahlarının kenarları olarak kullanmışlar. Ancak günümüzde dokumacılar odun ve metalden dokuma tezgahları yapıyorlar. Duvar olarak adlandırılan dikey yünleri sıkıca taktıktan sonra değnek olarak adlandırılan el yapımı bir çubuk kullanır ve elinin renkli dokuma yünüyle birlikte geçmesi için aralarını açar. Duvar arasında içeri ve dışarı olarak yatay şekilde dokur. Önce bir yöne sonra diğerine. Sonrasında makarasıyla yünü bastırıp sıkıştırır ki eğimler görünmesin. Yeni ve benzersiz deseni, geleneksel Nava halılarının imza özelliği olan simetrisini hesaplamak için dikey iplik tellerini sayarak devamlı inceler. Ve işte karşınızda bilmeniz gereken her şeyi söyledik. Aynı zamanda petrolyum olarak adlandırılan ham petrol, hiçbir işlemden geçmemiş yerin altında bulunan yağdır. Çözünmüş tarih öncesi bitki ve hayvanlardan meydana gelir. Rengi berraktan siyah, yoğunluğu ise aşırı sıvıdan aşırı katıya değişebilir. Kuyuları delen petrol şirketleri ham petrol ve tuzlu su içeren sıvıları elde etmek için pompa düzenekleri kurarlar. Birleşik Devletler Kaliforniya'da bu petrol sahası 6000 üretici petrol kuyusuna sahip. Pompalama düzenekleri günde 24 saat çalışabiliyor. İşte petrol kuyularının içinde neler oldu? Her aşağı harekette pompa düzeni çelik bir çubuğu petrol kuyusunu kaplayan çelik boruya doğru iter. Her yukarı harekette
Çubuk yükselir ve içerideki sıvı ile dışarıdaki sıvı arasındaki basınç farkı top şeklindeki bir vanayı açar, tepeyi

tıkar ve sıvının yukarı akışını sağlar. Yeni bir petrol kuyusu kazmak için işçiler öncelikle petrol kulesi inşa eder. Sonra da dev bir matkaplı boruyla yukarı çekerler. Bu boruyu döner tabla adı verilen dönen bir diskle ortadan delerler. Tabla döndükçe sondaj borusu döner, ağırlığı ezer ve yerde bir delik açar. İşlem bu şekilde devam eder. Sondaj borusu maksimum uzunluğu olan 9 metre ulaşınca bir başka boru bağlarlar. Bu süreç diğer sondaj boruları için de tekrarlanır ta ki sıvı barındıran rezervuara ulaşana kadar. Kazma işlemi süresince sondaj borusuna çamur karışımı pompalanır. Biraz sonlarda ortaya çıkar, en aşağıya ulaşır ve sonra en tepeye çıkar. Bu süreç delinen taşları geri kazandırır. Petrol kuyuların çelik bir boruyla destekleyip duvarların içeri doğru çökmelerini engelledikten sonra pompalama düzeyini montelerler ve bu modelde gördüğümüz vanaları kurarlar. Pompalama düzeni çubuğu kuyu içerisinde yeryüzündeki kuyuya doğru yukarı ve aşağı iter. Güvenlik önlemi olarak işçiler kuyudan çıkabilecek herhangi tehlikeli bir gaz ihtimaline karşın havayı kontrol edip ölçümler yaparlar. Alanın güvenli olduklarına karar verdiklerinde kuyudaki suyun petrole oranını test etmek için bir sıvı örneği çekerler. Olağan oran su için %90, petrol için %10'dur. Her bir kuyudaki sıvı borular yardımıyla çıkarılır ve kuyulardaki bütün borular gaz çıkarma borularına giden ana hattı besler. Çıkarılan sıvı karbondioksit, hidrojen sülfit ve ayrılması gereken doğal gaz içerir. Aslında borunun en tepesine kadar yükselirler ve şirketin gaz işleme fabrikasına giden bir boru yardımıyla çıkarılırlar. Orada ekipman hidrojen sülfiti çıkarır ve onu işleyip yerel tarlaların satın alıp suni gübre olarak kullandığı sülfüre çevirir. Aynı zamanda doğal gaz ve karbondioksit, şirketin buhar jeneratörüne yakıt olarak kullanılmaları için başka bir alana gönderilir. Jeneratör, sıvıdan çıkarılan suyu buhar üretmek için kaynatır. Şirket petrol kuyularına sıvıyı ısıtması için buhar enjekte eder. Bu sayede kuyu incelir ve sıvı daha hızlı akar. Gazsız haldeyken sıvı, tuzlu suyu ayıran işleme fabrikasına aktarılır. Bu büyük depoda genellikle meydana gelen petrolün suyun üstünde kalıp sudan ayrılma işlemi olan tam ismiyle serbest su çıkarma yapılır. Bu süreci hızlandırmak için emülsiyon kırıcı adı verilen kimyasal eklenir. Ayrılıp çıkarılan su boru vasıtasıyla buhar jeneratörüne aktarılır. Petrol kimyasal süreçte sıvının rezervuardan taşıdığı kumu ayıran arıtma deposuna gönderilir. En sonunda oran %98 petrol, %2 su olduğunda ham petrol satışa hazır olur. Metrelerce yakınında anında su içeriği örnekleri vardır. Ek kontrol önlemi olarak şirket aynı zamanda kendi laboratuvarında analiz yapabilmek için örnekler alır. Doğrusu her bir süreçte gereken miktarda suyun çıkarıldığından emin olmak için bu testleri yaparlar. Şirketler ham petrolü petrol, asfalt, plastik, pastel, parfüm ve birçok diğer ürünü üretebilmek için ham madde olarak satın alırlar. Ve işte programımızdan bir başka ayrıntılı rapor. Birazdan. Benden titremeyi durdurmamı istemeyin, yapamam. Bu diş implantasyonu hakkında bir rapor. Ve size renkli boncuklar ve maddeler aynalarla çarpıştığında neler olduğunu göstereceğiz. Bu kesinlikle araştırmaya değer bir konu. Gerçek bir kaleydoskop.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: ...19. Yüzyılın başlarında ışık üzerinde çalışan bir İskoç bilim insanı tarafından tasarlanan... ...dikkatlice bakıldığında baş döndüren geometrik görüntülere bunların aynalarca çoğaldığına şahit olmuş. Bize başka İskoç'un ürettiği baş döndürücü hareket eden, görüntüler gösteren televizyondan 100 yıl önce ulaştı. Görüntüler spektaküler ve geçici, her biri bir diğeri görünmeden sadece bir saniye sürüyor. İcadından yıllar sonra... Kaleydoskop hala şaşırtıcı bir şey. Kaleydoskop yapmak için bu zanaatkar öncelikle arkasında yapışkan yüzeyi olan düz bir ayna alıyor. Yapmak için

uzun ve dar dörtgenler çiziyor ve yavaşça bu çizgilerden aynayı kırıyor. Bu aynanın yansıtmalı kaplaması altında değil üstünde. Bu tarz aynalar normal ev aynalarına oranla daha keskin yansımalar üretiyor. Yansımalı dikdörtgenleri ayırmak için arkadaki yapışkan kısmı kesiyor. Çizilen kısımları koparıyor ve harika dümdüz kenarlar oluşturuyor. Sonra arka kısmı siyah keçe bir kağıttan ayırıyor ve cam dikdörtgenin etrafına sarıyor. Bu keçeyle sarılmış cam, biri üçgen konfigürasyonlu olan iki aynalı sistemin üçüncü duvarı olacak. Yapışkan filmi aynadan ayırdıktan sonra, aynanın içe doğru bakan yansımalı kısımlarından keçe kaplı dikdörtgene doğru üçgeni kuruyor. Bu düzenleme mandala olarak bilinen objelerin yuvarlak görüntüler yansıtmasını sağlayacak. Ayna sistemini iki sıra çizgi çizilmiş bir ışık kutusuna hedefliyor. Çizgilerden biri kavisli, diğeri ise düz. Dikkatlice bakıp çizgilerin biçimi 5 uçlu yıldız olana kadar hizasını ayarlıyor. Bu üçgen aynanın kenarlarının kusursuz 36 derece olduğunu ve görüntülerin çoğaltıldığı anlamına geliyor. Aynaları sıcak yapıştırıcı ile yapıştırıyor ve üstteki birleşme kısmını bantlayıp kaleidoskop ayna sistemini tamamlıyor. Sanat departmanında akrilik hücrede siyah zemine karşı dekoratif objeleri bir araya getiriyorlar. Her bir yerleştirmede üçgen ayna sistemine yansıyan görüntüyü kontrol ediyorlar. Fona dikorik cam yapıştırıyor. Bu farklı davranan ve farklı tonlara sahip olan bir cam. Diğer objeler, mücevherat parçaları, renkli teller, düğmeler ve hatta ataçlar içeriyor. Tek bir dizayna bağlı kalmayıp yaratıcılığını artırıyor. Bazılarını fona yapıştırırken diğerlerini gevşek bırakıp içeride dağıtıyor. İnce boncuklar serperek gruplamayı tamamlıyor. Ayna sistemi bu görüntüleri çoğaltınca mandalalar yaratacaklar. Bunlar gerçek mandalaların fotoğrafları ve bunlar kaleidoskopun etrafını süslemek amaçlı kullanılacak. Akrilik yapışkan hücrenin kenarına ekleniyor. Sonra da belirgin bir kapak üstüne sıkıştırılıyor. Başlık eritilerek gövde ile birleştiriliyor. Ancak hala tam kapanmış değil. Gövdenin kenarında mineral yağın konduğu küçük bir delik var. Yağın içinde objeler yüzecek ve daha iyi bir görüntü için hücrenin içinden geçecek. Akrilik yapıştırıcı ve bir çivi yardımıyla deliği dolduruyor. Şimdi kaleidoskopu birleştirme zamanı. Ayna sistemini kalın bir mukavvanın içine yerleştiriyor ve dengede durması için köpükle destekliyor. Daha sonra metal göz parçasını ve cam lensi kaleidoskop borusunun bir ucuna yerleştiriyor. Sonra obje hücresini onu çeviren koruyucu metal bir kafese koyuyor. Transparan cam diski hücrenin üstüne koyuyor ve kafese yapıştırıyor. Sonrasında parça borunun bir diğer ucuna yerleştiriliyor. Kaleidoskop artık bakmak için hazır. Işık obje hücresinden geçerek eşyaları aydınlatıyor. Yansımalar, spektaküler illüzyonlar yaratmak için aynalardan geri dönüyor. İcadından iki asır sonra size göz alıcı görüntüler verebilir. Antik Mayalar kaybolan dişleri yerine deniz kabuklarını çenelerine çekişlerlermiş. Bu muhtemelen acı verici. Bu deniz kabukları büyük ihtimalle ilk diş implantıdır. Günümüzde titanyum diş implantı boşlukları güzelce dolduruyor ve tabii ki çekiçle değil, çivilenerek. 20. yüzyılın ortalarında titanyumun kemikle birleşebilen bir metal olduğu keşfedildi. Bu, diş implantasyonunu daha dayanıklı hale getirerek güçlendirici dişçilikte bir devrim yarattı.
Bu implantasyonları yapmak için öncelikle katı çubuklar kullanıyorlar. Bu 4 metrelik çubuk 200'den fazla implantasyon için kullanılacak. Teknisyen çubuğu çark sistemine giden uzun bir aletin içine onu düz tutması için yerleştiriyor. Titanyum çubuk, bilgisayar kontrollü aletler onu küçülttükçe ve oluklar açtıkça dönmeye başlıyor. Bu oluklar implantların hastanın çenesine daha sağlam yerleşmesini sağlayacaklar. Çark, şekil verme işlemine yardım edebilmek için çubuğu dışarı itiyor ve tekrar geriye çekiyor. Alet artık implantı avuçluyor. Aynı zamanda bir diğeri ise uzunluğunu belirliyor. Sonra bilgisayar programlı dergi implant için çukur açar ve seramik dişi montelemek için oluklara çukur açar. Dakikalar içinde katı metal silindir, çukurlu ve oluklu implant haline gelir. Şimdi robot implantı iş arkadaşından alır ve temizleme bölümüne aktarır. Ve sonra da görüş ölçme sistemine. Burada kamera, implantın her açıdan fotoğrafını çeker ve bunları analiz için bir bilgisayara yollar. Bilgisayar, boyutların tam olarak doğru olduğunu onaylar. Sonra robot implantı alır ve bir tabloya yerleştirir. İmplantlarla dolduktan sonra teknisyen çarkların başlarını tabloya vidalar ve metal bir sepete kaydırır. Bu onları buhar giderici olarak bilinen özel bir yıkama makinesinde temizlenmeleri için sabit tutar. İçindeki solvent buharı kesme işlemi sırasında parçaları temizlemek için artık gres yağı kullanır. İmplant bir sonraki robotun plastik yaka koyması için bekleme aletine transfer edilir. Bu yaka geçicidir. Üst kısım renklendirme sürecini hallederken, implantın dış kısmını korumak için bir maske görevi görür. Robot implantı ılıman aside yerleştirir ve sonra da elektrikli şarj uygulanır. Farklı voltajlarda farklı renkler ortaya çıkacaktır. Parçaları renklendirmek için ve çapını belirtmek için. Bu sürece anodlama denir. Maske görevi gören renk şimdi çıkartılır. Sonra implantlar bir başka tabloya aktarılır ve vidalanır. Bu onları makine tablayı implantı aside batırmak ve anodik etmek için alt üst ederken düşmesinden koruyor. Bu sefer anodlama başka bir görev görür. Dış kısmını daha gözenekli yapar. Bu implantı hastanın çenesine monteleme işlemini geliştirir. İmplant, değişimi sırasında solüsyon içinde ışıldar. İşte mikroskop tarafından büyütülen yeni gözenekli yüzey. Robot, diş implantlarını bir başka tabloya aktarır. Şimdi son temizlik için hazırlar. Sıcak ve saf su dolu bir depoya konurlar. Jeneratör yüksek frekansta ses dalgaları gönderir suya. Bu da baloncuklar yaratır ve implantı yavaşça fırçalar. Sterilizasyondan sonra bu diş implantları insanların çenelerine kök salmaya hazır. Doktor implantı hastanın çenesine vidalar ve sonra ona uyan seramik bir diş yerleştirir. Zaman içerisinde kemik yapay dişe kaynar. Uzun süreli bir diş değişimini sağlar ve hastaya gülmesi için her tür sebebi verir. Ağzı gayet açık şekilde.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Merhaba. İyi günler.
1: Merhaba, nasılsınız? Doğada hayatta kalmak isteyen iki İngiliz var karşınızda. Evet, vahşi doğada hayatta kalacağız.
0: Sadece elzem olanlar değil mi Mike?
1: Evet. Abur cubur önemlidir tabii. Ölmeyiz değil mi?
2: Hiçbir şey olmaz.
0: Korkmamız gereken bir şey var mı? Örümcek, yılan?
3: Evet,
2: yılan var.
1: Evet. Kıpırdayan bir dal varsa kaç.
2: Evet.
1: İngiltere'de alım satım yapıp yüzlerce arabayı onardıktan sonra yeni bir meydan okuma vakti. Şu resme bak, saçın uzunmuş.
0: En azından benimkinde renkli fotoğraf var. Seninki siyah beyaz.
1: O yüzden küresel bir maceraya çıkıyoruz. Dünyanın en simge arabalarını almak için. Dinle, dinle şu sesi. Ve yerel satıcıların yardımıyla Afania Controlote. O milli servetleri kurtaracağız ve de...
4: Sana söyleyeyim, alt takım gayet iyi.
1: Bu esnada biraz euro, dolar ve... Anlaştık.
5: Teşekkür ederim.
1: Kutlarım. Zloty kazanacağız. Üstü açık, karşına bak. Çocukluğumun hayaliydi bu.

0: İnanılmaz bir şey değil mi? En yakın arkadaşımla arkamızda harika bir şehir ve Sydney Köprüsü'nün altında olduğuma inanamıyorum.
1: Ben çok heyecanlıyım. Kendime hakim olamıyorum. Şuraya bak.
0: Herkesin isteyeceği bir araba buldum galiba. Böyle bir ülkeye gelsen ve çıkıp keşfetmek istesen sana belli şeyler lazım, öyle değil mi? Mesela tepende bir tavan ve dışarı bakmak için büyük camlar.
1: Karavan.
0: Evet, karavan. Çok beğeneceksin.
1: Harika. Önden buyur.
0: Ama önce bir fotoğraf daha çek. Gözüm kapalı çıkmış. Evet, şuna bak. Güzel, hadi bakalım. İyi günler Avustralya. Of, çok sıcak burası.
1: Havaya girmeye mi çalışıyorsun?
0: Görülecek en mükemmel arabayı bulduğumu düşünüyorum. 1972 model büyük camlı Volkswagen. Karavan değil, minibüs. Volkswagen minibüs. Her yere gidecek mükemmel karavanı yapmamız için bize iyi bir boş tuval olabilir diyorum. Ne dersin? Avustralyalılar V8'lere ve arazi araçlarına bayılır. Ama bu devasa ülkeyi keşfetmek dendiğinde bir karavandan iyisi yoktur ve bir Volkswagen minibüsten daha iyisi hiç yoktur.
1: Kökleri 1950'lere giden Volkswagen minibüs veya buradaki bilinen adıyla kombi her şeyden uzaklaşmak istediğinizde hala bir numaralı tercih.
0: O yüzden fiyatları genelde Sydney Köprüsü'nden daha yüksek. Ama ben bir kelepir bulmuş olabilirim bize. Araba boş bir tuval sayılır çünkü bazı ağır bakımları yapılmış, boya ve kaporta işi yapılmış, ayrıca motor da yapılmış. Resimlerde harika görünüyor. Sahibi Greg'le konuştuğumda kulağa harika geldi.
1: Kaç para?
0: Sahibi 35 bin ile 37 bin arası Avustralya doları istiyor.
1: 15-16 bin İngiltere parasıyla. Çok komik. Kırmızı bayrak değil mi?
0: Kırmızı bayrak olabilir, kazası olabilir, pas olabilir. Karşısında durana kadar bilemeyiz,
1: evet,
0: tabii.
1: Evet, güvenli bir araba olduğundan emin olmalıyız. Nereye giderse gitsin yolcularına bakabilen bir araba olmalı.
0: Zor kısmı orası olacak çünkü hepsini bir bütçe içinde yapmalıyız. Ve evet, gurur duyacağımız bir arabadan kar etmeliyiz, değil mi?
1: O zaman dua ederim. Heyecanlı.
0: Minibüsün şimdiki sahibi Greg, şehrin kıyısındaki bir atölyede onunla ilgilenmiş.
1: O zaman bas gaza. Sırt çantalılar onu kapmadan varmalıyız.
0: Vay. İnanılmaz görünüyor.
1: Baksana.
0: Nick olmalısın.
2: Evet. Nasılsınız?
0: Nasılsın Nick?
1: Merhaba
0: ben
1: Nick.
0: Mike.
1: Elvis. Nasıl gidiyor? Memnun oldum.
0: Kendini iyice baktın mı?
2: Evet. Çok temiz. Ufak tefek iki işi var.
0: Çok güzel. İyileştirmeye yer var.
2: Evet.
0: Sakıncası yoksa Elvis'le güzelce bir bakabilir miyiz?
2: Buyurun. Bakabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
0: İlk olarak ön demirler. İngiltere'de artık yasal bile değil bunlar sanıyorum, değil mi?
1: Değil ama İngiltere'de kanguru da yok.
0: Çok doğru. Renge bayıldım. Koltuklar çok güzel değil mi? Baksana, yani ne kadar düz, gördün mü? Arka tarafta. Motor 2
1: evet,
0: litre.
1: Öyle. Ufak 1.6 değil.
0: Üst kapakta ayrı. İyileştirecek yer görebiliyorum şimdiden.
1: Haklısın, içinde hiçbir şey yok. Boş bir tuval. Şu anda uzun yol karavanı değil.
0: Değil, sadece bir minibüs. Sen uzun yolculuk yapmak istemezsin bunda, değil mi?
1: Hayır.
0: İçine bakalım.
1: Ben biniyorum.
0: Bir harika.
1: Eski tavanı bile var. Açılıyor mu acaba? Evet, bakalım.
0: İçine bakalım ha. Hadi Elvis, yapabilirsin. Evet, şuna bak.
1: Yani anlam, ayakta durma kapasitem var. Harika değil mi? Ama şu anda sadece boş bir kabuk. İçinde yaşayamazsın. Tamam, bir bakalım.
0: Biraz ıslak.
1: Evet, iki yer. Şu yakıt pompası sızdırıyor sanki. Şurada da var bir tane. İngiltere'de bu şekilde görmüyorsun değil
0: mi? Hayır, orada yollara tuz koymuyorlar. O yüzden kuru görünen bir şasin oluyor. Galiba geriye kalan tek işimiz sürmek ha?
1: Evet, sabırsızlanıyorum.
0: Belgelerimin olması iyi. Yolda sürebiliriz arabayı. Ben arkada otursam ve tecrübe etsem olmaz mı diyorum.
1: Ben gezdiririm seni.
0: Evet, güzel.
1: Tamam, hazır mısın?
0: Hazırım. Benim deliliğimin bir mantığı var. Şoförüm önde bütün zor işi yaparken ben bu eski minibüsü çok iyi bir karavana nasıl çevireceğimize odaklanabilirim. Bunlardan birinin arkasında otururken ne hissedersin biliyor musun? Arkadaki yerin büyüklüğünü. Niye karavan olduğunu anlayabiliyorsun bunların. Nasıl gidiyor?
1: Motor gerçekten iyi. Fark ettiğim şey vites geçişi çok gevşek. Bu işi bilirim. İkinci defadır vites atmaya çalışıyorum. Pek beceremedim ama.
0: Buradan görebiliyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bulmaya çalışıyorum. Balık tutmak gibi. Vites için olta atıyorum.
0: Hayır hayır, orada olmaz. İyi ara.
1: Evet. Buldum, tamam.
0: Düşünmemiz gereken bir diğer şey, insanların Avustralya'yı gerçekten keşfedebilecekleri bir uzun yol karavanı olması için bu arabanın arkasını nasıl donatırız? Bizim İngiltere'de veya Avrupa'da istediklerimizden farklı ihtiyaçlar istiyorlar burada tabii ki.
1: Evet.
0: Orada her şey bir ısıtıcı, yemek yapabileceğimiz bir gazlı ocak olmasından ibaret. Ama burada daha çok bir mangal olur. Dışarıda yemek yaparsın. Çok daha fazla su taşımak isteyeceksin. Artı fişi takacak bir yer bulabileceğin şüpheli. Yani bağımsız güç lazım. Mesela güneş paneli. Kendi başına hayatta kalabilecek, kendine yeten bir araba yapmak bizim için farklı bir meydan okuma biraz da. İşe sarılalım.
1: Zorluk işi sonunda kar edebileceğimiz bir bütçe içinde yapmak.
0: Evet, bazı indirimler almak bana kalacak. Bu arabanın arkasında en fazlasını almak için harcayabileceğimizin en azını harcamaya çalışmak. Bu arabaya sahip olma fikri bile heyecanlı. Geri dönelim, Greg, video görüşmesi yapalım.
1: Evet.
0: Ve bakalım anlaşabilecek miyiz?
1: Evet, bakalım.
0: Greg 35 bin Avustralya dolarının üstünde teklifler istiyor. Plaja götürecek bir minibüs istiyorsanız harika bir fiyat.
1: Ama bu boş kasayı bir karavana çevirmek bize ufak bir servete mal olabileceğinden Mike'ın sihrini konuşturması lazım.
0: Greg, biz Mike ve Elvis.
1: Merhaba Greg.
3: Günaydın beyler, nasılsınız?
0: Çok iyi, sen nasılsın bakayım?
3: Çok iyi.
0: Güzel. Biz minibüsle bir tur attık ve her yerine güzelce baktık. Gördüklerimiz hoşumuza gitti. Gerçekten iyi araba. Senin iyi bir şeyler yaptığını gördük doğrusu.
3: O kombiyi 10 yıl kadar önce bir kamyon garajında buldum ve sıfırdan yaptım.
0: Harika bir iş yapmışsın gerçekten de. Şanzıman ayarı gibi ufak tefek işleri var ama almayı istiyoruz. Acaba 30 bin doları kabul eder misin araba için? Ne dersin?
3: Mike, ben 40 bin civarına vermeyi düşünüyordum. Biraz işi var biliyorum fakat sohbete devam edelim çünkü 6 çocuğum var doyurulacak.
0: Çok iyi. En son ne olur peki? Kaça bırakırsın bize?
3: 35.
0: 34 olur dersen anlaşırız.
3: Onu ebediyen sevmeye söz verirsen.
0: Ben de kaldığı 35. sürece severim. Olur mu?
3: Tamam oğlum.
0: Havaleyi yolluyorum. Ben ve Elvis kabul ediyoruz. Kutlarım.
1: Evet, sağ ol.
3: Yüzlük banknotları olsun.
0: Havale yapıyorum. Görüşürüz Greg.
1: Sağ ol Greg.
0: Teşekkür ederiz.
3: Görüşmek
0: güle güle.
3: Üzere.
1: Bu eski minibüsü düzgün bir karavana çevirmek büyük bir iş olacak.
0: Aynen öyle. Ben de bu projelerde uzman bir garajda bir yer ayarladım bize.
1: Ha, şu arabalara bakar mısın?
0: Yeni mekanımıza hoş geldin. Harika
1: değil mi? Görünüyor.
0: Sahibiyle tanışalım.
1: Muhteşem.
0: Merhaba, biz Adam'ı arıyoruz.
4: Benim.
0: Sen misin? Adam, ben
4: memnun
0: Mike Weaver.
1: Merhaba Adam, ben
0: Elvis. Ve sen de?
5: Ben James.
0: James, memnun oldum.
1: Ben de Elvis.
5: Merhaba, hoş geldiniz.
0: İlk olarak buraya girince kendimizi kaybettik açıkçası. Etrafımızdaki Amerikan arabalarını görünce buraya minik hava soğutmalı 2 litre motorlu bir araba getirmemizin sakıncası yoktur umarım. Bir minibüsümüz var da.
4: Evet.
0: Volkswagen marka. Onu güzel bir gezgin arabasına çevirmek istiyoruz.
4: Evet. O arabalar buradaki gezginler arasında Avustralya gezileri için gerçekten popüler. Burası çok büyük ve açık bir arazi. Yol gezileri burada gerçekten popüler. Arabayı doğru ayarlarsanız iyi bir şey olur
0: evet,
4: bence.
0: Mükemmel. Doğru yerdeyiz değil mi ha?
1: Kesinlikle.
0: Kahve makinen var mı?
4: Evet var.
0: Tuvaletin var mı?
4: Evet.
0: O zaman ne duruyoruz?
1: Kahve makinesi var, çok iyi.
0: Teşekkür ederiz hanım.
4: Rica ederim.
0: Efsane bir tabirhanenin yanı sıra Avustralya kırsalında hayatta kalabilen arabalar yapmak konusunda bir şeyler bilen Jansi adında bir tamirci de buldum.
5: Yedek lastiklerin bolca suyun ve tabii ki bolca yakıtın olduğu sürece tamam. Güvenlik çok önemli. Araziye hazırlıklı olmalısın yoksa iki günde ölürsün.
0: Benim çok işim var. Parça bulmalıyım. Tamam. Siz işe başlayın.
1: Bizim de işimiz
0: kolay
1: çok.
0: Gelsin.
1: Teşekkür ederiz. O zaman başlayalım. Minibüsümüz uzun yola çıkıp Avustralya'yı fethetmeden önce...
5: Sana söyleyeyim, alt takım gayet iyi.
1: Evet, fena değil. Gevşek vites geçişlerine sebep olan şeyi çözmemiz lazım. Sen onu gevşetebilirsen ben de bağlantıyı gevşetebilirim. Çünkü benim o taraf biraz kısa kalıyor.
5: Burayı mı?
1: Yapamıyorum.
5: Tamam, peki.
1: Ve minibüsün mekanik olarak %100 sağlam olduğundan emin olmadan hiç kimseyi açık araziye gönderemeyiz.
5: Arazide mahsur kalanların bir numaralı katili aracı terk etmektir.
1: Evet.
5: Aracını asla terk etme. Ama insanlar yola kadar yürürüm, birini bulmaya çalışırım derler.
1: Doğru.
5: Ve buldukları tek şey kertenkeleler,
1: evet,
5: ve kangurulardır.
1: Belli ki burada araziye çıkmak İngiltere'ye kıyasla biraz daha riskli. O yüzden şanzımanın güvenli olduğundan emin olmalıyız. Uzun vites kolunun altındaki bu burç aşırı gevşemiş. O yüzden vitesler çok gevşek geçiyor. Tam da gevşekliğin olduğu yerde ufak plastik bir rekor var. Onun değişmesi gerektiğine eminim. Jonesy arka burçlarla uğraşırken ben de öndekileri halletmeye çalışıyorum.
5: Sana 5-10 milim boşluk versem önden sökebilir misin?
1: Yeterli olabilir. Bu uca biraz gres süreceğim. Çekiçle de vurursam çıkabilir.
5: Evet.
1: Vurmaya başlıyorum. Parmaklarına dikkat et.
5: Affetme, affetme.
1: Evet, çok güzel.
5: Çok iyi, tebrik ederim. Ne durumda?
1: Biraz yıpranmış.
5: Kornişe benziyor.
1: İçindeki şu kısım yıpranmış. Arka tarafta da aynı durumda.
5: Burçlardan biri bu.
1: Çok da iyi değil galiba.
5: Çok eski görünüyor.
1: Doğru.
5: Bu parça kırılırsa vites falan değiştiremezsin. Arazide kaldıysan ve önceden hazırlıklı değilsen epey büyük bir sıkıntı yaşarsın. Bu çok önemli bir parça.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
16: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz ne?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Avustralya'ya geldik. İyi dinle. Avustralya'nın kuzey bölgesinde bir kasaba var ve adı da Humpty Doo.
25: Olamaz, uyduruyorsun.
24: Var, çok ciddiyim.
0: Hampti Doom, oraya gitmemiz şart.
24: 42 saatlik mesafede gidemeyiz.
0: Tamam, gitmeyelim. Bu eski Volkswagen minibüsü çok iyi bir karavana çevirme görevindeyiz. Vites geçişlerinin hallolmasıyla beraber araziye bir adım daha yakınız. Tamamdır. Bir şeye benzemiyor ama şu minik plastik burç Jonesy'nin arkada yaptığı işle beraber vites geçişlerini biraz iyileştirecek. Ama daha da önemlisi arabayı çok daha güvenli kılacak. Şunu yerine takalım.
24: Elvis ve Jonesy yola çıkmak için hazırlık yaparlarken ben de minibüsümüze bir mutfak bularak bize para kazandırmaya gidiyorum. Oo, gerçek bir marangozhane. Merhaba, Dan'ı arıyorum da.
1: Evet, benim.
24: Ben memnun oldum, ben Mike.
1: Aa, hoş geldin, nasılsın?
24: Fena değil, burası ne güzel. İşler iyi mi?
1: Evet, kesinlikle.
24: Ben ne arıyorum? Bir Volkswagen minibüsün arkasında yemek, temizlik ve karın doyurma yapabileceğim bir şey.
1: Tabii ki. Dükkanın diğer tarafına gidelim. Orası daha sessizdir. Sana birkaç seçenek gösterebilirim.
24: Harikasın. Ben içerideki o duvara bir ocak koyabiliriz diye düşünüyorum. Yani üstünde yemek yapılacak
1: evet,
24: bir
1: evet,
24: şey.
1: Evet, evet, tabii. O zaman sana ürünlerden bir tanesini göstereyim. Öndeki mutfağı görüyorsun. Yan taraftan açılabiliyor. Bunu yandan çekiyorsun. Yani bu üniteyi müferit parça olarak da yapabiliriz. Ocağın için yer var. Dışı açılan bir tezgahın da var. Üstüne bir lavabo koyabilirsin. Yemeğini hazırlayabilirsin ve şurada da bir buzdolabı koyacak güzel bir alanın var. Burada birkaç tencere depolayabilirsin.
24: Bak, evet. Bu bana sürpriz oldu. Ben diğer türlü yan tarafa düşünüyordum.
1: Böyle küçük ve alçak tabanlı araçlarda insanlar genelde yandan açılanı tercih ediyor. Mutfakta ayakta durabilmek için, eğilerek yemek yapmamak için. Anladın değil mi? Öyle
24: çok
1: işte.
24: Çok beğendim. Ciddi
1: evet, evet, tabii
24: anlama.
1: Ki.
24: Çok beğendim. Harika bir şey.
1: Evet, tabii ki öyle.
24: Onun için gelmedim buraya. Kafamda evet, bambaşka tamam. Bir şeyle geldim buraya. O yüzden
1: asıl konseptin bir... neye benzediğine dair sana fikir verecek bir ünitem var. Gel istersen. Evet, ona bir bakalım seninle. İşte bu. Bu bir minibüsün arkasından açılacak şekilde tasarlandı ama aslında bir mutfak çekmecesi. Ve bu şekilde açılıyor. Burada ocağın için yer de var. Ufak bir saklama yerin bile var.
24: Mükemmel, çok beğendim. Umarım Elvis bu akıllı mutfak çözümümüzü bizim arabaya uydurabilir. O zaman ona bir hamburger yaparım.
0: Ama o iki kişilik romantik yemeğimiz biraz bekleyecek. Çünkü bizim minibüse elektrik bağlanmadan hiçbir alıcı gezgin elini sürmez. Avustralya'ya kesinlikle bahşedilen bir şey varsa o da güneş ışığı. Burada çok güneş var. O yüzden bunu buldum. Bir güneş paneli. En iyi güneş teknolojilerinden biri. Güneşin enerjisinin %15 ila 20'sini kullanılır elektriğe dönüştürüyor. Çoğundan fazla. Ayrıca çok ince ve ufak parçalar halinde üretilebiliyor. Ve daha az yer kaplıyor. Bizimki gibi uygulamalar için mükemmel. Üretmesi zor. Bu da onu pahalı kılıyor. Bu takım panel, pil, kutu, tüm kablolar ve yanındaki her şey dahil $1000 biraz üstüne geldi. Ama aracımızı uzun süreler şebeke dışında kaybolabilecek bir hale çevireceksek bu gerekli. Yeni teknolojiyi bizimki gibi eski bir araca takmak için bir kılavuz yok. O yüzden parçaları dikkatle parçalayacağım ve nasıl takacağımı anlayacağım. Üstünde gelen fişleri kesiyorum çünkü gerçekten büyük ve hacimliler. Bunu aracın üstüne koyduğumda kabloyu tavanın yanından indirip aracın içine almanın bir yolunu bulmalıyım. Kabloları lehimleyerek onu çok daha temiz yapabileceğimi düşünüyorum.
2: İşte getirdim.
0: Teşekkür ederim.
2: Kullanacağımız lehim tabancası ve lehim...
0: Mükemmel. Yeter bana. Sana bir iş vereyim. Bunlar... Panelin altında durup altından hava akımı alsın diye yukarıda tutacak şeyler. Bunlar panelin altına takılacak ama sen şu çift taraflı bandı yapıştır istersen. Bunların uzunluğunu da kesip hazırla. Hazır olunca arkasına yapıştırırız ve arabaya takarız.
2: Olur, sorun değil.
0: Ben kabloları lehimledikten sonra ayakları panelin altına tutturabiliriz.
2: Sen bir tarafı yap, ben bir tarafı yap.
0: Sonra da takarız. Aldığın en tuhaf yardım çağrısı neydi?
2: En tuhaf çağrı mı? Arabam yolun ortasında kaldı çünkü büyük bir deve sürüsü durdu. Yolun ortasında uyumaya ve dinlenmeye başladı oldu.
0: Bu İngiltere'de rastladığımız bir şey değil.
2: Değil. Komik bir çağrıydı o. Yani sana şunu söyleyebilirim. Sonunda deve dili öğrendim.
0: Hadi bakalım. Kabloyu bu taraftan alalım. İyi bir şey çünkü esnek, değil mi? Minibüsün tavan eğimini takip edecek. O şeritleri yapıştırarak yarattığımız bu boşluklar hava akımının geçmesine izin verecek ve soğuk tutacak. Ne gariptir ki güneş paneli çok fazla sıcak sevmez. Pozisyonumuz iyi. Çevirelim, bantları açalım ve yapıştıralım. Evet, artık geri dönüş yok. Yapıştırdık. Kablo için bir yol bulmaya geçelim. Burada çok boşluğumuz olduğu için tam buradan geçirelim diye düşünüyorum. Altındaki brandayı delmediğimizden emin olmak için ben tavanı açayım. Sonra içinden ve dışından iyi bir yol bulmalı ve o pile ulaştırmalıyız.
24: Bence iyi.
0: Evet, tavanı açalım. Bu kesinlikle nefret ettiğim kısım. Herhangi bir aracı delik açmak beni her zaman gerer. Bir kanguru tekmesi kadar hassas olmalıyım. Birkaç santim kayarsam brandayı yırtarım ve bu parasal bir felaket olur. Jonesy, rica etsem tavanı indirebilir misin? Böylece delerken çok daha sabit durur.
24: Tamam, indiriyorum.
0: Tamam. Oldu, seni görebiliyorum.
24: Seni görmek güzel. Ön tarafı delerken çok dikkatli ol.
0: Fazla ileri gitmeyiz. İçeri gün ışığı geliyor mu?
24: Hayır, henüz yok. Çok şükür çünkü döşemenin içinden görmek
0: Döşeme
24: istemedim.
0: Döşeme tek parça mı?
24: Evet.
0: Tamam, ben koni ucu bulup genişleteyim. Sonra kabloyu bir kanaldan falan geçirmenin yolunu buluruz ve güzel de görünür.
24: Senin önünde hızlı bir kangur gibi koşuyorum.
0: Her şeyi düşünür. Aferin sana. Deliği genişlettikten sonra bir rondela yalıtım sağlar.
24: İşte bu. Çok güzel.
0: Terletti beni.
24: Beyin ameliyatı gibi, öyle değil mi? Hassas yani.
0: Sonra kabloyu döşemenin içinden geçirip tavan mekanizmasına takılmasını engellemeliyim. Olmak üzere.
24: Bu taraf iyi görünüyor.
0: Evet, bir şey değil mi? Hayalim gerçek oldu benim. Harika.
24: Seni tanıdığım gün gibi.
0: Ha, bu beni çok mutlu etti. Yaptık, iyi görünüyor. Burada çok güzel bir yalıtımımız var. Artık dikkatimizi içeri çevirebiliriz.
24: Evet, harika.
0: Çok iyi, kutlarım.
24: Kutlarım.
0: Ekip çalışması.
24: Evet, boom bang.
0: Kablolar bağlandıktan sonra güneş enerjisinin geleceği halloldu ve iyi bir kar şansı arttı. Tamam, o aşağıda. Paydos etmemin sebebi şu. Mike senin oturduğun yerde, yani karşı tarafta duracak bir mutfak ünitesiyle geliyor. Onun boyutlarını ve tam olarak neye benzediğini görmeden buna yer bulamıyorum. Bu pilin konacağı kutu. Bir telefon doldurmaktan kısa süreli ve büyük yüklü şeylere kadar, mesela bir buzdolabını çalıştırmaya, hatta acil durumda motoru çalıştırmaya kadar güç verecek. Bunu şimdilik bırakalım. Ben bu kabloların bazılarını yerlerine bağlayacağım. Döşemeyi kapatacağım ve bu fitili yerine takacağım. Sanırım gayet iyiyiz. İyi oldu, eline sağlık.
3: Çok güzel. Bakıyorum da çok çalışıyorsun.
0: Nasılsın?
3: Çok beğendim. Çok iyiyim. Nasıl gidiyor?
0: Biliyor musun, Jonesy ile beraber çalıştık. Gevşek vites kolunu düzelttik. İkimiz birlikte.
3: Jonesy, nasılsın?
0: Ama aynı zamanda göremiyorsun ama yukarıda 100 wattlık bir güneş paneli var.
3: Çok iyi. Araziye çıkabilir. Ama başka şeyleri de düşünmeliyiz.
24: Benim gibi bir tenin olsun veya daha beter yamak istemiyorsan gölgeye ihtiyacın
0: evet,
24: olacak.
0: Evet, onu düşünmemiz gerekiyor.
3: O zaman gidip bir gölgelik bulabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Belki bir tente veya ne bileyim öyle evet. Bir şey. Her şeyi bulabilirsin bunlar için. Bence bütün bu işleri yaparsak birlikte açık havada uyumaya gidebiliriz diyorum.
0: Evet. Arabayı gerçek bir geziye çıkarmaktan bahsediyorsun.
3: Evet, neden olmasın?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Otel harika!
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
26: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
27: Trivago'da o da var.
28: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
29: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
30: Ama bir mucizeye gerek var.
29: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
30: İşte bu Fairy mucizesi.
29: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
29: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
1: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Bir Avustralya macerasındayız.
4: Avustralya dünyanın en zehirli iki yılanının ana vatanı biliyoruz.
3: Kamp konusundaki fikrimizi değiştirebilir miyiz?
4: Artık geri dönüş yok. Minibüsümüz iyi bir karavana dönüşme yolunu çoktan yarıladı. Ama doğada kendimiz hayatta kalacaksak minibüsün düzgün donandığından emin olmalıyım. Bugün iyi bir gün olacak, şuna baksana. İnsanlar karavanlarıyla doğaya çıkmaya, bu harika ülkenin keyfini çıkarmaya kesinlikle takıntılı. İlham almak için bir karavan fuarına gelmekten daha iyisi var mı? Kendi arabamıza uyarlayabileceğimiz birkaç tüyo ve hile bulacağımızı umuyorum.
5: Avustralya'yı beğendin mi?
4: Bayıldım. Hiç yabancılık çekmedim. Tıpkı bizim memleket gibi, bol güneşi olan İngiltere gibi. Gerçekten ciddiye alıyorlar değil mi? Şuna bakar mısınız? Bu Avustralya'da büyük bir sektör. Bir de şuna bakın. Bir apartman dairesine benziyor değil mi? Boylu boyunca lüks deri koltuklar. Çok modern bir tasarım. Yani evimde yok benim bunlar. Deri iç döşemeye ihtiyacımız var mı emin değilim. Şuna bakın, her şey var burada. Her şey. Ama hala birkaç önemli eksiğimiz var. İhtiyaç duyacağımız her şeyin olduğu dükkan. Piller, buzlatları, her şey. Bu güzelmiş işte. Pişirme tavası. Bizim için belki aşırı büyük ama çok iyi değil mi? Bunlar iyi. Bakın şunlara. Evet. Güzel bir soğuk tutucu. Bunun rengi de iyi değil mi? Ve bu da Elvis vahşi doğadayken krize girerse diye. Çok hoş. Evet.
6: Şu anda havalandırma ayarında.
4: Öyle mi?
6: Soğutmaya çevirirseniz ve 16 dereceye indirirseniz 5 dakika içinde bütün teriniz gider.
4: Bir sürü şey var. Ebediyen kalabilirim burada.
3: Mike bütçemizi bir yangından daha hızlı yakarken biz de garajda vites sorununu nihayet hallettik. Nasıl gidiyor?
7: Her şey bitmek üzere ama çok önemli bir sorun fark ettim. Yakıt pompası contasından yakıt sızıyor.
3: Aslında onu gördüm ben. Yapılacaklar listemde ama henüz conta ısmarlamadım.
7: Conta ısmarlamak mı? Kardeşim ben 20 senedir conta ısmarlamadım.
3: Anlaşılan vahşi doğada tamir dersi alacağım. Evet, işte bu. Bu conta ve bu da takıldığı yer. Bunu kullanabiliriz. Bu durumda sen ne yapıyorsun peki?
7: Şöyle, gün ortasında tahıl gevreği yemek gibisi yoktur, biliyor musun?
3: Peki.
7: Annem sevmez. Ama kutusunu açarsın, gevreği çıkarıp bir kenara alırsın.
3: Lafın gittiği yeri anladım.
7: Ve kutunu alıp kesersin. En mükemmel conta malzemesi odur.
3: Jonesy ev yapımı conta için karton kullanacak. Ve bize çok tasarruf ettirmese de kesinlikle çok daha hızlı.
7: Ön tarafı çizeceğim. Arkasını çevireceğim, arka tarafı çizeceğim. İçindeki...
3: Evet.
7: Evet, çeper dahil. Sonra vida deliklerini işaretleyeceğim. Vida takacağımız bütün delikleri. Sonra da deleceğiz.
3: Avustralya'ya geldiğimden beri altında pis bir örümcek olur diye kaputu açmaya bile korkuyorum. Sen doğada her şeyle karşılaşmış olmalısın.
7: Paspasların altında kahverengi yılanlar gördüm. Direksiyon üzerinde kırmızı sırtlı örümcekler gördüm.
3: Tanrım.
7: Gördüm.
3: Evet. En kötü kabusum.
7: Anladın mı?
3: Evet.
7: Benim en kötü kabusum ne biliyor musun? Londra'nın ortasında mahsur kalmak.
3: İki conta da çizildikten sonra sadece kesmemiz ve minibüse takmamız yeterli. Tamamdır. Yerine koyayım şunu. Tamam, oldu. Evet. Umarım sızdırmaz.
7: Ev yapımı conta dükkan malından iyidir.
4: Sorunlara iyi çözümler bulanlar sadece bizimkiler değil.

0: Bakar mısınız? Gölgelik. Ve altı da çok serin. Çok kolay, hemen açılıyor. Aracın yanından açılıyor. İki ayağı ve iki ipi var. Güneşten korur, yağmurdan korur. Ama bu tente herhangi bir tente değil. Avustralya sağlamlığında bir tente.
1: Tam bu köşede iki katlı bir tente kullanıyorum. Çiftçilerin bugünlerde kendi tentelerinde kullandıkları yalıtımı koydum içine. Gördüğün ve hissettiğin üzere ısı yaklaşık 10 derece daha düşük.
0: Evet.
1: Sıcağı dışarıda tutuyor.
0: Bizi Avustralya sıcağından koruyacak herhangi bir şey benim kitabımda iyi harcanmış paradır ve minibüsümüzü bence çok daha iyi satılır kılar. Bu arada bu yatak lüks görünüyor. Elemanlar gerisine bakmak isterlerse ve benim için geri dönerseniz harika olur. İki saat içinde görüşürüz.
2: Jonesy ile bana dinlenmek yok. Doğada hayatta kalmak için kesinlikle hayata önemli bir parça daha sığdırmam gerekiyor bizim minibüse. Böyle bir araç için kesinlikle elzem olduğunu artık bildiğimiz şeylerden biri de bir su deposu. İşte bu. Bu takımı $500 biraz pahalıya aldım ve içinde 62 litre kapasiteli plastikten yapılma bir su deposu, birkaç çıkış borusu var. Biri doldurmak için, biri suyu yollayacağın yerin çıkışı ve üstte bir hava deliği. Yanında bir pompa var, dakikada 13 litre kapasiteli. Sistemi o kadar su pompalayacak. Elektrikli, 12 volt, hassas bir sensöre bağlı. Yani musluğu açtığınızda düşük basınç sinyali yolluyor, o da pompayı çalıştırıyor. Bunu arabaya nasıl takarız diye düşünüyordum. İçeride çok fazla yerimiz yok. Onun için şuna karar verdim. Mike'ın mutfağının ölçülerini aldım ve bu ufak metal çerçeveyi yaptım. Bu çerçeve mutfağı zeminden biraz yukarı kaldıracak ve depoyu altına koyacağım. Yapmam gereken tek şey bunu içeri sokmanın ve boruları geçirmenin bir yolunu bulmak. Onu yapmak için Jonesy bana yardım edecek. Pekala, ölçmeye başlıyorum. Jonesy, yardım eder misin?
3: Getiriyorum.
2: Çerçevenin zemine vidalanması lazım. Yani kombimize başka delikler deleyeceğiz. Alttaki yakıt borularını ve hortumları delmemek için milimetrelik hassasiyet lazım.
3: Nasıl oldu?
2: Evet, iyi iyi gidiyorsun. Temiz oldu.
3: Sızıntı yok mu?
2: Sızan hiçbir şey yok.
3: Harika.
2: Evet, güzel. Mükemmel. Ve şimdi sıra dev yap bozda. Depoyu, çerçeveyi ve Mike'ın mutfak dolabını yaşam alanımızı bozmadan birleştirmekte. Bu depo 62 litre. Kaç gün yeter bize?
3: Genelde doğada kişi başına günde 10-15 litre su gider.
2: O zaman iyi.
3: Başka içme suyun da olur. Bu bulaşık, temizlik ve duş için olur. Yani sadece iki kişiysen bir hafta idare edebilirsin. 3 veya 4 gün gider.
2: Mike çok yıkanmazsa.
3: Evet, çok duş almazsa ve su yerine başka içecekleri de olursa sorun yok.
2: Sanırım dolabı çerçeveye vidalamaya hazırız. Bana yardım et, şunu kaldıralım. Bu tarafı çerçevenin üstüne gelecek. Çok ağır. Oluyor. Bingo. Birinci tamam.
3: Harika. Üstüne rondela takıyorum.
2: Güzel.
3: Uzanabilir misin?
2: Kollarım çok uzun değil.
3: Ya.
2: Tuttum. Çok güzel bir mutfak değil mi?
3: Evet, gerçekten çok güzel. Gördüğüm en iyi mutfaklardan biri. Muhtemelen evindekinden değil.
2: Artık tek yapmamız gereken sığdığından emin olmak. Şuraya oturtayım, içeri gireyim. Oldu.
3: Formula 1 günlerinde günün birinde Jonesy ile beraber Avustralya'da olacağını düşünmediğine eminim. Karavan yapacağını yani.
2: Hayaller gerçek oluyor değil mi?
3: Evet, benim için.
2: Mükemmel oturdu. Zemine kadar görebiliyorum. Yani deliklerin üstündeyiz. İstersen depoyu koyalım. Ayarlayacak kadar hareket alanımız var. Depoyu koyalım ve yerleştirdikten sonra vidaları takalım. Tam oturdu.
3: Ucu ucuna ısmarlama yapılmış gibi.
2: Evet öyle, evet. Çok güzel. Bütün delikler hizaya geldiği sürece...
3: Hazır olunca söyle, yarış telsizleri lazım bize. Tuttun mu, sıkayım mı?
2: Evet, tuttum. Her şeyi yerine vidalayabiliriz.
3: Ufak bir sızıntı testi yapsan mı?
2: Fena değil, fena değil.
3: Kaya gibi sağlam, öyle
2: değil
3: mi?
2: İyi bir test olacak çünkü bunu ölçtüm. Umarım doğrudur.
3: Vay canına.
2: Şuna bak.
3: Evet.
2: Mükemmellik budur.
3: Mühendislik hassasiyeti.
2: Aynen öyle. Artık taktık ve harika görünüyor. Pil kutusu için artık yerimiz var ve güneş panelini bağlayabiliriz. Yani artık elektriğimiz var, suyumuz var. Yemek yapacak ve kendimizi doyuracak bir imkanımız var. Gölgeli konusunda çalışmak lazım. Tente gibi bir şey olur. Ne dersin ha? Doğaya hazır gibi mi?
3: Evet, çok yaklaştı. Bu kadarcık kaldı diyebilirim.
2: Evet. Bu arabayı doğaya çıkarır mıydın?
3: Evet, çıkarırdım. Mekanik olarak da o güvenilirliği var. Vahşi doğada mavi bir arabayla geldiğimi herkesin görmesi dışında. Kesinlikle giderdim bu arabayla.
2: Tamam, güzel. İçerisi çok sıcak. Epeydir buradayım. Bir şey içelim.
3: Evet.
2: Susuzluğu dindirmekten bahsedip durdun.
3: Hadi içelim. Tamam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
15: Yaşanacaksa, otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsınız?
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
21: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz ne?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
24: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Minibüsümüzü iyi bir karavana çevirme görevindeyiz.
2: Mike'ın vahşi doğa gezisi tehdidiyle birlikte parçalarımızı yerleştirme baskısı altındayız. Elektrikli bir soğutucu önemli bir ilavedir. Ama soğuk tutmamız gerekenler sadece yiyecek ve içecekler değil.
0: İşte geldim.
2: Merhaba, demek bu, tente bu.
0: Evet, değil mi? Güzel.
2: Önce
0: şey.
2: Kelepçeler takmalıyım buraya, sonrası kolay.
0: Tamam. Anahtar.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. İyi görünüyor değil mi? Güneş paneli de iyi görünüyor.
2: Evet.
0: İyi.
2: Tamam, oldu, taktım.
0: Dostum, söylemeliyim bunu. İyi durumda, bomboş bir minibüs olarak başladı. Ama artık elektriği var, tentesi var, yemek yapacak yeri var ve uyuyacak bir yatağı var. Daha ne olsun,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, artık büyük bir maceraya çıkabileceğin ve belki içinde yaşayabileceğin bir şey.
0: Bir hafta önce 34 bin dolara standart bir Volkswagen minibüs aldık.
2: Biraz yardımla onu düzgün bir tekerlekle eve çevirdik. Hem ülkeyi aşacak kadar güvenilir,
0: hem de artık doğada yaşamak için içten dışa gerekli her şey var. Minibüsün maliyeti dahil 38.500 dolar harcadık. Yaklaşık 20.000 sterlin. Görüntümüz muhteşem ama şimdi paramızı midemize yatırma vakti. Ayrıca minibüsümüz ve biz vahşi doğada bir gece yaşayabilecek miyiz göreceğiz. Sana bir şey söyleyeyim, göreceğimiz son uygarlık parçası bu. O yüzden istersen bize ne lazım onu düşün. Çünkü bu elektriğe ve bu dükkana veda ettikten sonra tek başınayız vahşi doğada.
2: Kendimizi doyurabilmek için dükkandan kumanya lazım. Aynı zamanda full bir depo. Çünkü eve dönmek için eksik olmasını isteyeceğimiz son şey yakıttır. O yüzden doldur. Ben de yiyecek ve içecek bir şeyler bulayım. İnsan ırkına elveda demeden önce elzem şeyleri stoklamalıyız.
0: Başlayalım, poşet çay.
2: Poşet çay.
0: Süt ekle.
2: Evet.
0: Yağsız süt olsun.
2: Avustralya çayı alalım mı, deneyelim
0: evet,
2: mi?
0: Evet, deneyelim. Berbattır gerçi ama.
2: Haşlanmış fasulye.
0: Evet, fasulye hep
2: niye iyidir. El ısıtıcısı satıyorlar?
0: Bulunduğum en sıcak yerlerden birinde el ısıtıcısı. Alakaya çay demli. Köpek maması. Olur da Çılgın Max filmi gibi olursa diyorum. Köpek maması yediği sahne hani. Şu suya bak, bundan alalım bir tane.
2: Tamam tamam, alalım.
1: Merhaba.
2: İyi günler.
0: Merhaba. Vahşi doğada hayatta kalmak isteyen iki İngiliz var karşınızda. Konserve domates ve tuvalet kağıdı gibi şeyler aklımıza geldi. Başka ne alabiliriz? Korkmayın, anlarız o işten. İki izci gibiyizdir.
2: Biz bir yer arıyoruz. Hayatta kalmak için, hayatta kalma güdüsü tetiklendi.
0: Ölmeyiz değil mi?
1: Hiçbir şey olmaz.
0: Bunları ne olur ne olmaz diye alacağız. Bunun için de teşekkür ederim.
1: Hey Lollipop, 2 dolara 3 tane alabilirsiniz.
0: Ah, bedava gibi. Tamam, 3 tane aldık.
2: Niye olmasın? Bütün fark olabilir değil mi?
0: Tarihi Puti yoluna çıkıyoruz. Nefes kesici Yengo Milli Parkı'na yılan gibi kıvrılarak giden dar bir yol. Oldu işte. Çok heyecanlıyım, çok, çok keyif alıyorum. 17 yaşından beri o dünya haritasına baktım ve hep Avustralya'ya gelmek istedim. Sırt çantasıyla biraz gezmek, bu harika ülkeyi dolaşmak ve onu görmek. Ve şimdi arkadaşım yanımda. Harika bir aracın içinde nihayet bunu gerçekleştiriyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Arabayı aldığımızda sen sürdün ve vites koluyla zorlandığını gördüm. Vites kolu şimdi neredeyse Formula 1 teknolojisi. Arabayı artık tam bir özgüvenle vitese atabiliyorum. Gerçekten harika bir iş yaptın.
2: Sen başında bize harika bir araba buldun. Gereken tek şey vites geçişi gibi ufak tamirlerdi. Vahşi doğada içinde yaşayan insanları besleyecek birkaç şey lazımdı. Bize verilecek harika bir görevdi. Galiba becerdik onu, değil mi?
0: Bence fazlasıyla becerdik. Dolu bir depomuz var ve şimdi senin ve benim hayatta kalma ayarına geçtiğimiz bir duruma geçiyoruz.
2: Şebeke dışıyız.
0: Gerçekten şebeke dışıyız. Şebeke dışına gidiyoruz ama saatimi asla aksatmam. Bence iyi bir durumdayız. Biri sırada bekliyor. Stewart diye biri. Her şeyi gördü. Ona bütün resimleri verdim. Konuştuk araba hakkında. Çok istekli görünüyor. Araba için ondan 34 bin Avustralya doları istedim. Yaklaşık 4 bin dolar civarı harcadık. Düşünmek için biraz zaman istiyorum. Düşünsün dedim.
2: Ve gerçekten kabul ederse ve bu aracı alırsa çok özel bir şey alacak. Değil mi?
0: Gerçekten öyle.
2: Evet.
0: Avustralya'da bazı argoları söyleyebiliyorsun bakıyorum.
2: Çok hoşuma gitti.
0: Aradığımız yer galiba buralarda bir yerde. Karavanımızı ve dostluğumuzu en büyük teste sokmak için Sydney'den yaklaşık 200 kilometre uzaklaştık.
2: İki acemi İngiliz Avustralya doğasında uygarlıktan kilometrelerce uzakta hayatta kalabilir mi? Şuna bakar mısın?

0: Ne güzel bir yer.
1: Bu geceki otel odamıza hoş geldin. Fena değil, değil mi?
0: Bu araba burada mükemmel.
1: Güzel ve huzurlu. Hiçbir rahatsızlık verici bir şey yok. Evi kuralım mı? Hazır mısın?
0: Evet, kuralım. Uzun sürmez. İşte oldu.
1: Evet.
0: Çok güzel değil mi?
1: Harika.
0: Şuna bak.
1: Mutfakçık. Kapağı aç. Masan hazır işte. Oldu.
0: Harika değil mi?
1: Dışarıda yemek yapıyorum. Dolap şurada. Ocağı da buraya aldım.
0: Kendi gazı var.
1: Kendi gazı var. Elektriğimiz var. Elektriğimiz güneşten geliyor tabii. Harika.
0: Sen pili çalıştır. Sağdaki ufak kırmızı düğmeyi gördün mü? Suyumuz var.
1: Evet, suyumuz var.
0: Şuna bak. Hepsini kullanma.
1: Duş yapacak kadar var. Minibüsü bile yıkarız. Hadi yemek saati.
0: Evet, hadi.
1: Ne yapacağım biliyor musun? Eski klasiği. Sakıncası yoksa hamburger yapacağım.
0: Sen ne istersen onu yap. Ben şurada oturup bitmesini bekleyeceğim. Anlaştık değil mi?
1: Ya, peki.
0: İçecek aldın mı?
1: Aldım tabii.
0: Ben getireyim.
1: Mutfak sıcakmış ama köfte piştikten sonra soyunup serinleyebiliriz diyorum.
0: Acaba gidebileceğim bir otel var mıdır burada?
1: Hamburgerler pişerken telefon sinyali bulmalıyım. İşte. Muhtemel alıcımız Stewart teklifimi düşünecek, fırsat buldu mu bakalım. Elvis gel, kıpırdamak istemiyorum. Stewart'tan mesajım var galiba.
0: Fotoğraf çekiyorsun sandım. Ne diyor?
2: Merhaba Mike, ben Stewart. Dostum, kombiye 42 bin dolar kabul edersen seninle hemen anlaşabiliriz. İhtiyaçlarım için mükemmel yapılmış bir kombi. İyi iş yapmışsınız. Sana 42 bin dolara elimi uzatabilirim ve el sıkışabiliriz. Ve sonrasına bakarız. Bana haber ver. Teşekkür ederim.
0: Harika teklif. Tam da istediğimiz rakam.
1: Gerçekten de mükemmel değil mi?
0: Mükemmel bir güne mükemmel bir son.
1: Avustralyalılar bu minibüsü boşa sevmiyormuş.
0: Dostum, içeride bir tane yatak var.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sitemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
12: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
11: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yakıt alacağız yine, yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
17: Kredi kartım hadi.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz mı?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hepimizin hayalini kurduğu bir araba vardı. Birçoğumuz o arabaya ulaşamaz.
1: Yardım etmeni umuyordum.
0: Bu yüzden araba hayalleri gerçekleşsin diye en zorlu görevi kabul ediyorum. Beni bir sonraki görüşünde sana hayallerinin arabasını getireceğime söz veriyorum. Şöyle yapıyoruz. Araba sevdalılarıyla tanışıyorum ve bana günlük araçlarını veriyorlar. Bununla mı başlayacağım? Harika. Ayrıca verebilecekleri bütün parayı alıyorum. Bu arabanın yanında 1000 pound verdi. Araba ticaret savaşı başlıyor.
1: Anlaştık.
0: Tebrik ederim.
1: Evet.
0: Ve karlı yatırımlar yapıyoruz. Araba bu. Teklif vermeliyiz. Ta ki hayalini kurdukları arabayı satın alıncaya kadar bunlara devam ediyor. Mutlu görünüyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Yılların getirdiği tecrüden faydalanıyorum ve yöntemlerimi paylaşıyorum. Bu arabanın sadece coğrafi konumunu değiştirerek değerini arttırdık. Bana atölyede yardım eden kişi eski Formula 1 motor tamircisi Elvis.
3: Harika bir his.
0: Birlikte çalışıyoruz. Uhu! Rüya arabalarını teslim etme baskısı üzerimizde. Bu senin rüya araban.
1: Harika adamlarsınız.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Bu bölümde çiftçi Tom'un geleceğe dönüş arabasını almasına yardım edeceğiz.
5: İngiltere'nin yollarında bu arabadan görünce dedim ki gerçekten varlar.
0: Klasik bir arabaya yatırım yapacağız. Bu araba varış noktasına elinden geldiği kadar çabuk gitmek istiyor. Ve büyük bir risk alacağız.
3: Ciddi misin? Yani...
0: Alıp satmaya çalışacağız.
3: Sanırım biraz duman altı oldu.
0: Filmlerin popülerleştirdiği 80'lerin arabasını arayacağız.
5: Bu benim hayatımı değiştirmiş bile olabilir.
0: Bugün güzel bir gün olacak. Heyecanlı hissediyorum çünkü Tom adında bir çiftçiyle görüşmeye gidiyorum. Kendisi İngiltere'nin doğusundaki Lincolnshire'da oturuyor. Beni de en sevdiğim arabalardan biri olan bir aracın peşinde. DeLorean'dan bahsediyorum. Bir DeLorean diyorum. Vay be! DeLorean'lar nadir bulunur. 1980'lerin başında sadece 6000 tanesi satıldı ve iyi durumdakilerin değeri 30.000 pound'a kadar çıkabiliyor.
5: Tarlamızdaki 4. nesil çiftçiyim ve babamla çalışıyorum. Günlerimin çoğunu traktör sürerek ve inekleri besleyerek geçiriyorum. Bir DeLorean'i ilk defa Geleceğe Dönüş filminde gördüm. Ne kadar güzel bir araba olduğunu anladım ve sonra İngiltere yollarında arabadan bir tane görünce dedim ki gerçekten varlar. Çiftlikten çok fazla ayrılamıyorum ama eğer bir tane DeLorean'in anahtarı bende olursa dünyanın en mutlu çiftçisi olabilirim.
0: 1981 yılında Amerikalı John DeLorean'in orijinal adı DMC 12 olan radikal bir spor araba hayali vardı. İngiltere hükümetinden destek alarak Kuzey İrlanda'da şirket kuruldu. Martı kanat kapısı ve zımparalanmış paslanmaz çelik gövdesine sahip bir araba yaptı. Ama maliyetinin fazla olması ve talebin düşük kalması şirketin 1983 yılında batmasına neden oldu. Sonrasında araba bütün Geleceğe Dönüş filmlerinde yer alarak ün kazanmaya başladı. O zamandan beri bütün DeLorean'ların değeri artmakta. En büyük sorunların nadir olmaları ve biraz pahalı olmaları. Benim için nasıl bir araba sakladığını görmeden rüya arabasını satın alabileceğimi söyleyemem.
5: Hadi.
0: Merhaba, Tom musun?
5: Mike, nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi, sen nasılsın? Memnun oldum.
5: Harikayım.
0: Bu güzel çiftliğe gelmek için harika bir gün seçmişiz.
5: Evet.
0: Harika. Hayvanların da beni karşılamaya geldi.
5: Sevmek ister misin?
0: Hayır olmaz, yapamayacağım, uzak duracağım. Bu sabah benden bile erken kalkmışsındır diye tahmin ediyorum.
5: Evet, bu sabah 4:30 civarında uyandım. Buraya geldim, ineklerimi besledim ve çiftlikle ilgili yapılması gereken diğer işlerimi hallettim. Bilirsin işte.
0: Bize biraz hayalini kurduğun arabadan bahseder misin?
5: Hayallerimi süsleyen araba. Gümüş, DeLorean.
0: Onu bulup buradaki çiftlik halkına getirirsem sana nasıl bir kolaylık sağlar?
5: Yollarda onun gibi bir şey kullanmanın nasıl bir his olduğunu tahmin edebilir misin? Başka bir gezegenden gelmiş bir şey gibi.
0: Seni gören insanlar Tom geliyor, bakın ne kullanıyor. Bir DeLorean diyecek.
5: Evet.
0: Tom harika biri. Ve çiftlik kolay bir yaşam tarzı değil. Bence rüya arabasını hak ediyor ama DeLorean biraz pahalı bir araç. Benim için zorlu bir görev olacak. Sana yardım edebilmem için iyi bir yerden başlamam gerekiyor. Benim için neyin var?
5: Evet. Araba ağırda.
0: Güzel.
5: Hemen kapıyı açayım.
0: Jaguar. Bir Jaguar XJ Sport.
5: Evet.
0: 1998 mi?
5: Evet, 98 model.
0: Dürüst olacağım. Kapı açılırken gerçekten güzel görünüyordu ama yakından bakınca bayağı pasaklı olduğunu görüyorum, değil mi? Tamponun üzerinde leke var. Baksana, sallanıyor. Buralarda boyanmış. Tanrım. İyi bir durumda değil. Burası paslanmış. Tekerlek kemerinde bariz bir yama var. Bir Jaguar olduğu doğru ve Jaguar'ların ayrı bir yeri vardır. Ama bu haldeyken değil. 1998'den bu yana zorlu bir hayat yaşıyor. Gerçekleri söyleyeceğim Tom. Bunun değeri birkaç yüz pound. Yani birkaç bin değil. Bu Jaguar DeLorean'a ulaşmamıza yetecek kadar güçlü bir başlangıç noktası değil ama Tom'un verecek başka bir şeyi de var. Ne kadar verebileceğini merak ediyorum. Gerçekten iyi bir şey olmalı. He? Ne dersin? İyi olmalı. Sadece güzel bir şey olsun. Bu kadar basit.
5: Pekala.
0: Bir trailere gerek yok. İhtiyacım olan son şey.
5: Hayır hayır. Buradaki yaşlı kıza bakıyordum.
0: Bu mu? Peki güzelce inceleme şansımız var mı? Bunu tanır gibi oldum. Bu bir Ferguson.
5: Evet, bu bir gri Ferguson. Çok nadir bulunan bir parça, Avrupa'da üretilenlerden. Uzun zaman önce babam almış. Ve sanırım artık bu benim. Evet.
0: Peki gerçekten çalışıyor mu?
5: Şey, uzun süredir orada yatıyor. Birkaç senedir hiç çalıştırmadık.
0: Bu iki araçla asla bir tane DeLorean alamam. Tabii bunların yanında biraz da para vermezsen.
5: Her zaman bir DeLorean istemişimdir. Uzun zamandır para biriktiriyorum ve... Şey... 20 bin yeterli olur mu?
0: Ne? İşte bu her şeyi kökünden değiştirir. Yapılabilecek bir proje oldu artık. Mümkün bir şey demiyorum. Sadece bunlarla birlikte iyi bir şansımız var diyorum. Yani bunu söylemek için çok bekledi. Çok büyük bir meblağ. Ama DeLorean'lar 30 bine kadar çıkabiliyor. Bu yüzden binlerce pound kar etmem gerekiyor. Sanırım bunların ikisini de Elvis'in üzerine yıkacağım ve 20 bini alıp ticarete atılacağım. Temizlendikten sonra Jaguar'ın değeri birkaç yüz pound olacaktır ve eğer Elvis traktörü çalıştırabilirse onu da birkaç bine satabiliriz. Ama bir DeLorean almaya yaklaşabilmek için büyük çaplı birkaç alsat yapmam gerekiyor. Bakalım rüya arabasını alabilecek miyim? Umarım bunlar atölyenin içerisinde bir fırtına çıkartmaz.
3: Vay canına.
0: Çok doğru bir tepki verdin.
3: Klasik bir lüks İngiliz arabası. Nedir bu? Bir XJ Sport.
0: Bir XJ Sport 98 model.
3: V8 serisi. Harika.
0: Evet, evet. Tom adındaki bir çiftçiden geldi. Çok sıkı çalışıyor. Kendine hiç vakit ayıramıyor ve kendini iyi hissettirecek bir şey istiyor. Bunu alıp bir DeLorean'e dönüştürmeliyiz, tamam mı?
3: DeLorean mı?
0: Evet.
3: Bunun değeri 500 pound.
0: Evet. Sadece bu kadar da değil. Bana ayrıca bunu da verdi. Bak.
3: Mike, sen ciddi misin? Yani çok güzel ama bir traktöre ilk defa bu kadar yaklaşıyorum. İlk defa. Bugünün böyle olacağını hiç beklemiyordum. Hayattan nasibini almış ve traktör gibi ses çıkaran Jaguar yanında da yıllardır hiçbir yere gitmemiş olan gerçek bir traktör geldi.
0: Bunların biraz değerinin olması gerektiğini düşünüyorum. İkisini birleştirip bir DeLorean alabilmeliyiz.
3: Hayır, bu ikisini bir DeLorean'a dönüştürme şansımız yok. Mümkün değil.
0: Haklısın, sana karşı biraz sert davrandım. Özür dilerim. Yüzümde bir gülümseme oluştu. Daha fazla saklamayacağım. Bize ayrıca 20 bin verdi.
3: Bunu en başında niye söylemedin?
0: O da söylemedi. Sana yaptığımın aynını yaptı. Bu yüzden elimizdeki parayla hemen ticarete atılacağım.
3: Evet.
0: Bu ikisini de sana bırakacağım.
3: Tamponu değiştirmek yüzlerce pound. Diğer sorunlardan bahsetmiyorum ya. O yüzden bu Jaguar'ı tamir etmek mantıklı değil. Değerinden daha fazla maliyet olacak. Buna yapabileceğimiz tek şey onu güzelce temizleyip cilaladıktan sonra piyasaya geri sürüp bu haliyle bir alıcısı çıkacak mı diye beklemek. Bu cila umarım arabanın değerini biraz arttırır. Eğer arttırmazsa boşuna bu kadar çalışmış olacağım.
0: Elvis Jaguar'a biraz kâr cilası çekerken ben de aracı en iyi nasıl pazarlayacağımızı düşündüm. Planım internete hemen al fiyatı tadında 500 pound'a ilan koymak ve bir alıcı çıkacak mı diye beklemek. Döndüğümüzde eski traktörü satma şansımızın olabilmesi için Elvis'in olur çalışması gerekecek.
3: Bu iyi değil. Motorun derinliklerine inmem gerekiyor.
0: Ben de Jaguar'ımızdaki hasarların potansiyel alıcıları kaçırmasından endişeleniyorum. Evet, ön tampon biraz gevşek duruyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım ve sigortam net.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
21: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
22: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
24: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
27: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Gümrük
2: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Çiftçi Tom'un rüya arabası dolarını almaya yetecek parayı toplamak için çabalıyoruz. Sanırım dünyadaki herkes o arabayı tanıyordur. İyi bir parça. Ama yola koyulabilmek için bu Jaguar'ı paraya çevirmemiz gerekiyor. Ah tanrım, iyi bir durumda değil, değil mi? Jaguar'ı hızlı bir şekilde satabilmek için internete 500 poundluk bir ilan koydum. Ve biri arabayı görmeden satın al butonuna tıkladı bile.
5: Merhaba Mike, ben Andy.
4: Nasılsınız beyler?
5: Bu Connor.
6: Merhaba
4: Mike. Memnun oldum Andy.
6: Seni görmek harika.
4: Memnun oldum Connor. İşte
5: evet,
4: burada.
5: Harika.
4: Satın hemen aldığınız araba bu.
5: Teşekkür ederim.
4: Keyfinize bakın.
5: Tekerlekler güzel duruyor.
4: Ön tamponu biraz gevşek ama evet. İlanda da yazıyordu bu.
5: Evet öyle.
4: İnternetteki ilanlarda dürüst olmak çok önemlidir. Eğer araba ilandaki gibi değilse satıcı uzaklaşır ve aracı satamazsınız.
5: İçeride durumlar nasıl?
4: Çok lüks.
5: Evet, güzel duruyor.
4: Evet, güzel. Ahşap direksiyonu, geri kaplamaları var. Her şey yerinde değil mi? Bu ne için peki? Bu genç adamı üniversiteye bununla yollayıp herkesi kıskandıracak mısınız?
5: Hayır, aslında Mike bununla Monaco'da bir bağış etkinliğine katılacak. 5 araba gidecek. 500 pound ya da altına bir araba almamız gerekiyor. Bunu alıp orada açık arttırmada satacağız ve parayı da bağışlayacağız.
4: Harika bir etkinlikmiş. Peki araba beklediğiniz gibi mi?
5: Evet, tam olarak ilanda yazdığım gibi. Böyle bir şey bekliyorduk. Yani her şey yolunda.
4: Anahtarlarım burada. Sana bol şans diyorum. Umarım bağış için fazlasıyla para kazanabilirsiniz. Harikasınız beyler. Güzeldi. Jaguar'ı satmamız iyi oldu. Artık Tom'un verdiği 20 bini harcamanın en iyi yolunu bulmam gerekiyor. Lüks arabalardan güzel kar elde edebiliriz ve bize güzel bir geri dönüşü olacak bir şey buldum sanırım. Ama elimizdeki bütün parayı harcamam gerekecek. Rose!
6: Merhaba Mike.
4: Nasıl gidiyor?
6: İyi gidiyor, senin?
4: Hiç fena sayılmaz.
6: Seni görmek harika.
4: Aracımız bu değil mi?
6: Seni düşünürken aklıma gelen araba işte bu.
4: Güzel duruyor. Şunun büyüklüğüne bak. Geçmişte iş yaptığım insanlarla aramı açmamaya çalışırım. Rose da onlardan biri. Bana kendi stoğundan bir araba getirdi. Ve sanırım bu sefer beni etkilemeyi başardı. Çünkü bir Bentley Flying Sport.
6: 2006 model çift turbo bir V12 motor var.
4: Güzel.
6: 84 bin kilometrede tek bir kişi kullanmış.
4: Evet.
6: Bentley servis kaydı tam.
4: Şuradaki deri kaplamalara bakın.
6: Aklına gelecek her şeyi var. Arka ön koltukları ısıtmalı ve soğutmalı. Ön koltuklar aynı zamanda masaj
4: çok
6: koltukları.
4: İyiymiş.
6: Yolda giderken masaj da yaptırabiliyorsun ve burası da ahşap.
4: Evet. Sanki tekerlekleri olan bir malikane gibi.
6: Çok doğru.
4: Herhangi bir sorunu var mı?
6: Hiçbir sıkıntısı yok. Mükemmel bir araba.
4: Bir teklifim olacak. Sana güzel bir fincan çay yapayım ve senin içinde sorun olmazsa Elvis bunu
6: tabii
4: bir kontrol etsin. Ve sıkıntısı olmadığından emin olalım. Eğer Elvis tepeden tırnağa kontrol etmeseydi buradaki Bentley gibi karmaşık bir arabayı satın almazdım. Arabadaki her şeyin %100 çalıştığından emin olmalıyım. Eğer öyle değilse teklif vereceğimi zannetmiyorum.
7: Üzerinde büyük bir iz arıyorum. Örneğin kaza işareti, büyük bir yağ sızıntısı, tekerleklerde gariplikler ya da onun gibi şeyler. İleride bir sorun çıkaracağına dair bir işaret arıyorum. Elektrik sisteminin düzgün çalıştığını kontrol ederken ön panodaki uyarı lambalarına göz atmakta fayda var. Çünkü bunun gibi modern arabalarda böyle bir sorun söz konusu. Bu arabaların değeri 2006 yılında 130 bin pound civarındaydı. Kaliteli bir araçtı ve buna da güzel bakılmış. Gördüğüm kadarıyla bu araba gayet düzgün durumda.
4: Elvis, Bentley'nin sağlam olduğunu tasdikledi. Ama satın almaya karar vermeden önce bununla yollara çıkmam gerekiyor. Bir Bentley Flying Spur kullanmakta insanı etkileyen bir şey var. Bir kütüphane sürüyor gibiyim. Çok zarif bir araba. Ama pedala biraz basınca şunu da yapabiliyor. Bakın, işte böyle.
8: Ha
4: İçindeki V12 motor araca yeni bir hayat vermiş. Sıfırdan 100'e 4,5 saniyede çıkabiliyor. Bu arabada bir potansiyel görüyorum, ancak doğru fiyata satın alabilirsem kar elde edebilirim. Ross'un iş yerine daha önce gitmiştim. Orada yüksek kaliteli Alman spor arabaları satıyor ve Bentley gibi lüks bir araba elindekilere çok uymuyor. Eğer bunu makul bir fiyata satın alabilir ve piyasasını iyi takip edebilirsem ciddi miktarda kar elde edebiliriz. Evet, pekala. Bu çok ama çok güzel bir araba. Artık ne para istediğini konuşabilirim.
6: 22 bin istiyorum.
4: Elimde 20 bin pound var. Bu arabaya bu yılda güzel bir fiyat.
6: Bugün güzel bir gün. Bu haftayı verimli geçirdim. Hadi bu fiyat anlaşalım.
4: Öyle mi?
6: Evet, 20 bine senindir.
4: Çok teşekkür ederim.
6: Lafı bile olmaz.
4: Seni evine bırakabilirim.
6: Harika olur, arabam
4: yok. Şoför şapkamı takarım. Sen de arkada oturursun.
6: Masaj özelliğini de açarız. Harika.
4: Bu harika oldu. İhtiyacımız olan sıçramayı bu arabayla yapabiliriz diye düşünüyorum. Değeri yüksek olan bir Bentley satın aldım ve iyi bir satış tekniğiyle bu aracı 26 bine satabileceğime inanıyorum. Doğru alıcıyı çekebilmem gerekiyor. Bu arabanın bütün görkemini sahneleyebilmek için aklıma iyi bir fikir geldi. Bentley Flying Super'u satabilmek için yaklaşımımı değiştirmem gerekiyordu. Ben de arabanın filmini çekerek farklı bir şey yapmaya karar verdim. Arkamdaki arabaya bakın. Bu 2006 model Bentley Continental Flying Super. Görmüş olduğunuz kaputun altında 6 litre V12 çift turbo motor yatmakta. Bu birinin ilgisini çeker. Bu video ülke çapında araba satışı yapan bir internet sitesine girecek. İnternette tek bir tıklamayla herkes izleyebilecek. Bu güzel olacak tabii ki. Şuna bir bakın. Evinizin önünde bunun durduğunu hayal edin. Komşularınızın ilgisini çekecektir. Arkaya oturduğunuzda herkese yetecek kadar alan olduğunu görebileceksiniz. Bunun gibi yüksek kaliteli arabaların en vurucu noktası lüks özellikleridir. Ve bu şekilde özellikleri potansiyel alıcılara rahat bir şekilde gösterebiliyorum. Ön taraftaki koltuklar da ısıtmalı ve soğutmalı. Ayrıca şu da var. Masaj da yapıyor. Gerçekten harika bir araba. Ve bu sizin olabilir. Planımın işe yaramasını umuyorum. Ama bu sırada Elvis'in traktörü çalıştırmasına ihtiyacım var. Eğer en yüksek fiyata satmak istiyorsak çalışması gerekiyor.
7: Bu TE20 traktör Standard Motor Company tarafından 1940'ların sonunda üretildi. 50'lerde üretilen ve binek araçlarda da kullanılan 4 silindirli sıra tipi motor var. Yani basit bir motorla uğraşmak görece daha kolay olmalı. Teoride. Ters giden bir şeyler var gibi. 4 silindirin gücünü hissedebilmem gerekiyordu ama şu an bunu hissedemiyorum işte. Çok rahat dönüyor. Motorun çalışabilmesi için yakıt ve hava karışımının silindirlerin içinde sıkışması gerekir. Basıncın olmaması havanın kaçtığını işaret eder ve nedenini öğrenebilmek için motoru çıkarmalıyım. Ölmüş bir motora asla akü bağlayıp çalıştırmamak gerekir. Aracın değerinden daha fazla maliyet çıkarabilirsiniz. Zamanınızı ayırın ve olası sorunların üzerinden adım adım geçin. Günümüzdeki çoğu traktör ve tarım aracı dizel kullanır. Eski traktörlerin çoğuysa petrol ve parafin karışımını kullanırdı. Bizimki biraz daha nadir çünkü sadece benzin kullanıyor ve sanırım bu özellik ona biraz daha değer katıyor. Bu hiç iyi değil. Bu subap aşağı pozisyonda takılı kalmış. Bu yüzden yanma odası kapanmıyor ve basınç oluşmuyor. Birkaçının da böyle kalacağını düşünüyorum. Motorun derinliklerine inmem gerek. Kesinlikle son zamanlarda çalıştığım en basit motorlardan biri. İşin sırrı sistemle çalışmada. Karbüratör milini kaldırarak itici miline ve silindir bloğuna erişim kazanıyorum. Bir kartona delik açıyorum. Böylece itici milleri motordan çıkardığımda hepsi sıralı duracak. İtici miller subapları aşıp kapatarak hava ve yakıtı alır. Çıkan gazı da silindirlere yollar. 8 itici mili deliklere yerleştirdim.
4: Arkamdaki arabaya bakın. Kaputun altında bir V12 var. Bentley'nin ilanı artık internette ama şu ana kadar bir alıcı çıkmadı. Ama elimizdeki traktörü satabilmek için bir etkinliğe gitme planım var. Bunu gerçekleştirebilmek içinse Elvis'in sihrini kullanmasına ve traktörü hafta sonuna kadar çalıştırabilmesine ihtiyacım var.
7: Evet, subap sapına bakıyorum ve silindirin başına kadar giden yerin aşındığını ya da paslandığını tahmin edebiliyorum. Bu yüzden yapış yapış. Hepsinin temizlenmesi gerek. Bu motor arabalarda da kullanılıyor. Bu yüzden yedek parçaları hala piyasada var. Ama ben tezgah zımparanın bu supapları onarabileceğini umuyorum. Çok daha iyi. Modern motorları tek başınıza çıkarmanız zor olabilir. Ama genel kurallar bütün motorlar için geçerlidir. Bunun gibi eski bir tanesiyle çalışmak iyi olacaktır. Çünkü rahatça çıkarabilir, her şeyin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Motoru adım adım takarak yerine yerleştirin. Geriye sadece gerilimi vermek kalıyor. Ateşleme sırasını düzgün yapmalıyım. O yüzden bu kabloların sırasını doğru ayarlamam çok önemli. Çünkü motor pistonları belirli bir düzenle iter. Bundan dolayı kıvılcımın silindire doğru anda ulaşması gerekiyor. Yanlış yaparsanız bir kaos olur. Egzozdan ateş çıkar. İhtiyacımız olmayan kıvılcımlar olur. Sıkışmış ama ateşlenmemiş bir yakıt olur. Kısacası çalışmaz. Neyse ki bu eski motorda ateşleme sırası bloğun yan tarafına yazılmış. Çok kullanışlı. Ateşleme anahtarı eski bir çividen yapılmış. İnanmak güç olabilir ama bu sinyal kolu aslında gaz pedalı ve motoru çalıştırmak için buradaki kolu itiyoruz. Hepsi bu kadar basit.

0: Olmadı. Hala bir yerlerde bir sorun var.
1: Döndüğümüzde Bentley'e bir hafta geçtikten sonra bile talep gelmeyince taktik değiştireceğim. Tony, ben Mike. Sanırım elimde sana uygun bir şey var.
2: Tamam.
1: Ve Elvis, Tom'un traktörünü satabilmek için sıkı çalışacak.
0: Sanırım. Sanırım biraz duman altı oldu.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favoristemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum.

0: Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Çiftçi Tom'a bir DeLorean alabilmek için lüks bir cruiser araçla birlikte büyük bir risk aldı. Evinizin önünde bunun durduğunu hayal edin. Ama satış olmadı ve zaman daralıyor. Yeni bir plana ihtiyacım var. Bu konuda biraz fazla iyimser olmuş olabilirim. Seçeneklerim daraldı. Zamanım ve param neredeyse kalmadı. İlerlemek zorundayım. Bu yüzden araba sigortası işinde olan bir arkadaşımla iletişime geçtim. Sigortalama işlemi arabanın değerini garanti altına almak için yapılır. Satışa çıkarılacağı zaman belli bir fiyat aralığı güvencesi temin eder. Elimizdeki Bentley'nin tam ona göre olduğunu hissediyorum. Eğer makul bir fiyatta anlaşabilirsek sıradaki projeme güvenli bir şekilde atılabilirim.
13: Merhaba.
12: Tony, ben Mike.
13: Merhaba dostum.
12: Sana Bentley'nin bir sürü fotoğrafını yolladım. Onları inceleme şansın oldu mu?
13: Evet. Ne tür tekerlekleri var?
12: 50 santimlik tekerlekler takılı.
13: Ve filmli camı varmış gibi duruyor. Doğru mu görmüşüm?
12: Evet. Arkadaki camlar filmli. Her şeyi var ve arabaya verebileceğin en iyi teklifin peşindeyim.
13: Tamam. Fiyat aralığına baktım ve bunun için 25 bin pound verebilirim.
12: Bu çok iyi Tony. Harika olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Güle güle.
13: Tamam. Görüşürüz Mike.
12: Üzerimden büyük bir yük kalktı. Güzel bir sonuç oldu. 25 bine sigortalayabildiğime göre artık önüme bakabilirim ve sıradaki proje için aklımda bir fikir var. DeLorean bütçemiz yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki proje için Fast Ford piyasasını düşündüm. Oradan iyi para kazanabiliriz. Ama traktörümüze de kar ekleyip satabilirsek harika olacak.
14: Bu traktör zamanımızdan ve enerjimizden fazlasıyla çaldı. Buna rağmen hala çalışmıyor. Yakıt tankını çıkardım, temizledim. Hatta içine taze yakıt bile koydum. Tek yapmadığım şey yakıt hatlarını kontrol etmekti ve 40 sene boyunca oturduğu için toprak, toz veya tortu yakıt borularını tıkamış. Ve yakıtın tanktan silindirlere girmesini engellemiş olabilir. Yakıt borusunu çıkardıktan sonra içine basınçlı hava vererek temizlemeyi planlıyorum. Bu dar yakıt borularının tıkanması zor değil. Şuna bakın, görebiliyorum. Sadece peçeteye bu kadar şey ulaştı. Eğer içinde bu kadar tortu varsa yakıt silindirlere ulaşmıyor demektir. Traktöre elimden gelen her şeyi yaptım. Motoru yerinden çıkardım, temizledim. Artık çalışmasına ihtiyacım var. Çünkü Mike traktörü almak için yola çıktı ve bunu yarın satma planı var. Evet, bütün borular tekrar bağlandı. Artık kader anındayız. Evet. Gerçekten çalışıyor. sen. Sanırım biraz duman altı oldu. Hatta fazlasıyla. Çok uzun zamandır yüzüne bakılmayan bir şeye tekrar hayat verebilmek harika bir his. Klasik traktörlerin güçlü bir piyasası var. Ho ho ho! Evet. Gerçekten çalışıyor. Sanırım biraz duman altı oldu. Hatta fazlasıyla. Çok uzun zamandır yüzüne bakılmayan bir şeye tekrar hayat verebilmek harika bir his. Klasik traktörlerin güçlü bir piyasası vardır. Bu yüzden yedek parça bulmak

600 pound'a yeni bir set aldım. Ve son olarak da üzerlerini güzelce boyadık. Harika, işlem tamam. Mike'ın verdiği tarihe bitirebildim. Traktör tamam ve satış için hazır. Bu hafta sonu için kesin büyük bir şey planlamıştır.

0: İşte benim büyük satış planım. Eski bir Fergie traktörü satmak istiyorsanız ne yaparsınız? Traktörü İngiltere'deki en büyük traktör etkinliğine getirirsiniz. Ortada gezen bir sürü traktör hayranı olacak. Umarım ceplerinde buna yetecek kadar para vardır. Nasılsın? Traktörleri incelediğini fark ettim. Sevdin mi?
1: Bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Bu çok güzelmiş.
0: Bu bir Fergie. 1940'ların sonundan kalmış.
1: Tamam.
0: Avrupa'ya özgü bir model. Bu yüzden bulması çok ender. Gördüğün gibi üzerindeki tekerlekler yeni.
1: Mu?
0: Tabii. Anında çalışıyor. Sesi çok güzel değil mi?
1: Çok güzel, evet.
0: Peki çiftçi misin?
1: Ufak bir arsam var. Orada at, köpek, tavuk gibi hayvanlarım var.
0: Ufak bir arsa için gayet iyiymiş.
1: Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
0: Bunun için en az 2000 alırsam harika olur. Hadi bir anlaşmaya varalım.
1: Pekala Mike.
0: Öyle mi? Harikasın. Güzel bir traktör satın aldım. Traktörün parçalarına 650 pound harcamamıza rağmen güzel bir fiyata anlaştık. Kazandığımız 2000 poundla birlikte rüya araba bütçemiz artık 27 binin sadece biraz altında. Ama bir DeLorean için ihtiyacımız olan 30 bine hala ulaşamadık. Bu yüzden bize ihtiyacımız olan parayı getirebilecek bir Fast Ford bakmak için yollara koyuldu. Bakalım bulabilecek miyim? Açıklamaları güzel ama fotoğrafları bulanık olan bir arabaya denk geldim. Ancak piyasayı çok iyi bildiğim için ilgimi çekmeyi başardı. Bu çok heyecan verici bir araba. Çok sevdiğim bir araba. Tam ismi Ford Escort Mark 1 RS 2000. Arabayı düşününce bile tüylerim diken diken oldu. Standart modelini modifiye ederek özelleştirmiş bir araba yapmışlar. Bu iyi bir haber çünkü piyasada bunlara büyük bir talep var. Arazi, pist, yarış gibi aklınıza gelebilecek her şeyde kullanılmak için modifiye edilmiş. Üzerine tonlarca para harcanmış. Bir sürü kişi tarafından fazlasıyla ilgi görmüş. Ve 25 bin pound gibi çok yüksek bir fiyatı var. Bir Mark 1'e göre yüksek görünebilir ama bunların piyasasının hala çok büyük olduğunu biliyorum. İlk Ford Escort 1968 yılında üretildi ve dünya rally piyasasında hızlı bir başarı elde etti. Böylece Ford'un ilk yol uyumlu rally arabasının önü açıldı. RS 2000 ilk olarak 1973'te 5000 adet üretildi. 2 litrelik Pinto motoru hem güçlü hem de modifiyeye uygun. Ama eğer yanlış bir şey yapılırsa arabanın değeri binlerce pound düşebilir. Benim göreceğim arabanın motoru ünlü bir İngiliz motor sporları şirketi tarafından yenilenmiş. Bu yüzden arabanın geri kalan özelliklerine dikkat etmem gerekiyor. Alex olmalısın.
1: Evet benim.
0: Alex nasılsın dostum?
1: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Bu gerçekten bir RS 2000 Mark 1 değil mi?
1: Evet doğru. 1975 model.
0: Çok güzel bir araba. Öyle görünüyor.
1: Evet fena sayılmaz. Sürüşü de fena değil.
0: Eminim öyledir. Kaç yıldır senin?
1: 6 yıldır benimle.
0: Oo, şuraya bak çok güzel.
1: Bu bir HPE Harris Performans motoru. 2.1 litre ve 214 beygir.
0: Büyük bir motoru varsa frenleri de büyük olmalı.
1: Evet öyle doğru. Delikli fren diski var. Güzel bir direksiyon krem ayarı var. Böylece hafif virajlarda daha iyi dönüş sağlayabiliyor.
0: Gerçekten çok güzel duruyor. Ortalama bir arabayla karşılaşmayı umuyordum. Ama arabanın kalitesini metaline dokunmadan anlamak zor. Bu gizli bir cevher olabilir. İçinde takla kafesi de varmış. Ve gördüğüme göre içeride 4 vites gösteren bir vites kolu var. Bu doğru olamaz.
1: Hayır, 5 vitesli bir Quave şanzımanı var.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, orijinal vites kolunun hissini sevdiğim için onu kullanıyorum.
0: Çok hoşuma gitti. Neden satmak istediğini merak etmeye başladım.
1: Bununla birkaç yarışa girdim. Birkaç tane kupa bile kazandım ama artık başka şeylere yöneliyorum. Ayrıca Escort ve Sierra Cosworth'um var. Onların yanında BMW M3 spor arabam var.
0: Pekala. Bu araba durduğu yerde çok güzel görünüyor. Onunla ufak bir test sürüşüne çıkma şansın var mı?
1: Yüzünde bir gülümsemeyle döneceksin.

0: Barış noktasına elinden geldiği kadar çabuk gitmek istiyor. Bir arabayı tarif ederken vahşi kelimesini çok sık kullanmam ama bu araba gerçekten vahşi bir araba. Harika. Modern araba sürüşünün tam tersine bir his. Hidrolik direksiyonu yok. Camları elektrikli değil. Havalandırması da yok. Burası o yüzden çok sıcak. O tarz hiçbir şey yok. En sevdiğim yönü de bu. Bu arabanın tek amacı yüksek performans ve dikkatinizi çekerek kullan beni, kullan beni diye bağırıyor. Alex'in birkaç arabası daha var. Ve bu araca olan duygusal bağ da kopmuş gibi görünüyor. Bir teklif verirken işime yarayabilecek psikolojik bir koz olabilir. Geri döndüğümde Alex'e bir teklif vereceğim ve sıkı pazarlık yapacağım.
1: Nasıl geçti?
0: Şey, bu çok saçma bir araba. Ama bayıldım. Bunun için 25 bin istiyorsun.
1: Evet,
0: ha?
1: Öyle.
0: Peki en düşük ne kadar olur?
1: 25.
0: Ben de 22 bin verebilirim.
1: 22'ye veremem. Ama 23'e olur.
0: Orta yolda buluşalım. 22.500'e ne dersin?
1: Pekala, anlaştık.
0: Öyle mi? Her şey bir yana, az önce nefes kesen bir araba satın aldım. Bir Escort Mark 1 Ares 2000. Evet, daha heyecanlı olamazdım. Yüzümden belli olmalı. En iyisi de Elvis'in buna hiçbir şey yapmak zorunda olmaması. Satmak için hazır. Benim üzerime düşense bunu piyasaya geri sürmek. Bu arabanın ilanına baktığımda karanlık ve bulanık fotoğraflarla karşılaşmıştım. Yine de beni çekmeyi başarmıştı. Ama ben daha iyisini yapabilirim. Arabanın dış ve iç güzelliğini gösteren harika fotoğraflar çekeceğim. Mükemmel. Harika bir araba. Niş olmasına rağmen bu arabaların piyasası çok güçlü. Bu yüzden güzel bir ilan hazırlıyorum. Ve bunu özelleştirilmiş klasik araba sitelerine yerleştireceğim. Bu arabaların piyasasını inceledim ve bizimkini 28 binin biraz altına koymaya karar verdim. Umarım birinin ilgisini çeker çünkü DeLorean'a ulaşmak için bunu satmamız gerekiyor. Döndüğümüzde DeLorean avına çıkacağım. Ama bunlar çok nadir bulunan ve bir o kadar da pahalı arabalar. 30 olabilir mi?
2: Bu araba türünün çok ama çok güzel bir örneği. Üzgünüm, içimdeki sesi dinleyeceğim.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
4: Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Fast Four'da sağlam para harcayarak bir adamın DeLorean hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştım. Az önce nefes kesen bir araba satın aldım. Bir Escort Mark 1 RS 2000. Rüya arabayı alabilmek için gerekli olan 30 bin pound'a ulaşma hayallerim bu arabaya bağlı. Aldığım riskin karşılığını aldım. Birkaç hafta geçti ama RS 2000 sonunda yeni bir yuva bulabildi. Hem de 27.750 pound fiyata. Harika bir fiyat. Bizim Fast Ford'umuz bir rally hayranına gitti. Arabanın üzerindeki tarihi düşününce pek şaşırmadım. Doğru kişiye ulaştığı için çok mutlu oldum. Ford Escort'un satılmasıyla birlikte çiftçi Tom'un rüya araba bütçesi 32.000'in biraz üstüne ulaştı. Ve artık iyi bir DeLorean almak için hazırız. Ama piyasayı yakından takip ettim ve iyi olanların çok sık satılmadığını öğrendim. Ne yazık ki bütün Avrupa'daki ilanların sayısı onu geçmiyor. Çok nadir görünüyorlar. Ama kısa bir süre önce bir tanesi satılığa çıkarıldı ancak 32 bin pound'da. Yani bütçemin sınırında. Eğer bir teklif vereceksem mükemmel bir durumda olmalı. Siz Jason olmalısınız.
2: Merhaba Mike. Evet.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim. Teşekkür
0: ederim.
2: Sizi
0: görmek harika. Dolarınızı görmek için buraya geldim. Harika. Heyecanlanmaya başladım. Vay canına. Vay canına. Şuraya bak. Ne zaman bir dolarin görsem içimden bir şey bing sesi çıkarıyor. Ve sizde uyandırdığı duygulara kapılmak çok kolay.
2: Dolarin burada. Beğenmene sevindim.
0: Kendime hakim olup sakinleşmem gerekiyor. Ancak öyle bu arabayı iyice inceleyebilirim. Bunun zayıf noktasının martı kapısı ve gaz payandası olduğunu biliyorum. Bazılarını kaldırmak güç olabiliyor. Harika. Bu gerçekten beni çok mutlu yaptı. Bu arabanın üzerinde çok çalıştığım belli oluyor.
2: Yaklaşık 15 sene boyunca bunu restore ettim. Zaman ve param olmadığı için uzun sürdü. Frenler standarttan biraz daha kötüydü. O yüzden dikli disk aldım. Kaliperleri yeniledim.
0: Söyleyeceğim başka bir şey var mı?
2: Evet, yol tutuşu en iyi özellikleri arasında değil. O yüzden daha stabil olması için kontrol kolunu süspansiyon çatalıyla değiştirdim. Dayanıklı olması için de şasiyi güçlendirdim. Kesinlikle çok fark etti. Şu an çok daha iyi durumda.
0: Gerçekten her şeyi yapmışsın.
2: Evet.
0: Akla gelen her şeyi halletmişsin ve bunu geliştirmişsin.
2: Evet, bana zevk veren şey de buydu.
0: Deri kaplamalar da harikaymış. Panoda herhangi bir çatlak yok ve ayrıca düşük kilometrede, değil mi?
2: Evet, satın aldığımda 24 bin kilometredeydi. Şimdi ise 31 bin kilometrede.
0: Şu ana kadar gerçek olamayacak kadar güzel duruyor, kusursuz görünüyor. Bu da bana hiç pazarlık payı bırakmıyor. Test sürüşü belki birkaç kusuru gösterir. Otomatik şanzımanı ve deri direksiyon simidiyle harika bir iz. Bu arabalar hatalarını genellikle saklayamaz ve hemen belli eder. Yani direksiyon belirsizse hissedersiniz. Eğer motor yorgunsa tembel gider. Şanzımanda eskimişse yüksek bir ses çıkarır ve zor gider. Ama bu araba açık ara kullandığım en etkileyici DeLorean. İnanın. DeLorean çok hızlı bir spor araba gibi görünse de ne yazık ki öyle değil. Yollarda yavaşça gitmekten daha memnun ve bu onun için daha iyi. Poz vererek ve kendinden gurur duyarcasına ilerliyor. Benim şu anki halime benziyor. Tom'un tam istediği şey. Bu Tom'un rüya arabası. Peki bu kadar paraya değer mi? Jason bunun için 32 bin pound istiyor. Bir DeLorean için Çok fazla. Tom'a hiçbir iş gerektirmeyen bir araba vermek istiyorum. Arabaya binmesini, koltuğunu ayarlamasını, direksiyonu tutmasını ve bu arabayla çocukluğunda kendisini Michael G. Fox olarak hayal ettiği anılarına dönmesini istiyorum. Jason'ın bu arabadan kurtulmak istediğini biliyorum. Bu yüzden biraz düşük bir teklif vereceğim ve tepkisini ölçeceğim. Aa, biliyor musun, buna gerçekten bayıldım. Şimdi sana ne kadar ödemem gerektiğini konuşalım. Ne kadar istiyorsun?
2: Evet, 32 bin istiyorum.
0: 30 olabilir mi?
2: Hayır, 32 olmalı. Çok emek harcadım. Bu araba türünün çok güzel bir örneği. Üzgünüm, içimdeki sesi dinleyeceğim.
0: Biliyor musun, sana hak veriyorum. Eğer bende böyle bir araba olsaydı 32 bin pound'un her kuruşunu isterdim. Yani anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
0: Sanırım az önce tam anlamıyla Tom'un rüya arabasını satın aldım. Bazen bütün amacımız sadece doğru arabayı almaktır. Ve Jason'ın dolar iğne yaptığı bütün yeniliklerle birlikte kendisi gayet makul bir fiyat istedi. Açıkçası bu araba benimle biraz daha fazla zaman geçirirse Tom'a ulaşamayacağım. Elvis'i aradım ve benimle buluşmasını söyledim. Çünkü beklemenin bir anlamı yok. Aracı doğrudan Tom'a götürelim ve tadını çıkarmasına izin verelim. Elvis de şurada. Bakın daha şimdiden nasıl gülmeye başladı. O da benim kadar heyecanlı.
1: Bu çok iyi olmuş.
0: Çok havalı değil mi?
1: Bu yaşlı kapı için biraz yardım gerekebilirmiş aslında.
0: Hiçbir yardıma ihtiyacı yok çünkü bu araba her şeyiyle tam.
1: Gerçekten öyle değil mi? Türünün güzel bir örneği. Bunlardan birini hiç bilmemiştim, biliyor musun? Bu gerçekten çok iyi bir durumda. İyi iş çıkarmışsın. Öğleden sonramızı daha iyi geçiremezdik. Sen ve ben bir Dolarion'dayız. Nereye doğru gidiyoruz?
0: Bu araba İngiliz otomobil tarihinde önemli bir rol oynuyor. Hatta Kuzey İrlanda'da üretildi. Bu yüzden birkaç kişiyle konuşup birkaç iyilik istedim ve Tom'u şaşırtmak için bunu sergileyebileceğimiz harika bir yer buldum. İngiliz Motor Müzesi'ne gidiyoruz.
1: Ha, güzel. O zaman ufka doğru gitmeye devam edebiliriz.

0: İngiliz Motor Müzesi sıra dışı arabalarla ve meşhur DeLorean da dahil olmak üzere film yıldızlarıyla dolu. Tom'un arabasını sergilememize izin verdiler. İşte burada.
1: Nasıl gidiyor? Tamam,
0: nasılsın dostum?
1: İyiyim, sağ ol.
0: Seni görmek harika. Hiç fena sayılmam. Çok teşekkür ederim. Bu Elvis.
1: Nasıl gidiyor?
2: Merhaba, nasılsın?
1: Evet, harikayım.
0: Peki burası hakkında ne düşünüyorsun?
1: Burası sıra dışı. Daha önce hiç böyle bir yere gelmemiştim doğrusu.
0: Şuradan girelim istersen. Ne varmış bakalım. MGB.
1: Evet.
0: Çok tatlı değil mi?
1: Evet. Motorun içini bile görüyorsun.
0: Evet, harika. Burada da 1930'ların eski MG'si bile var. Şuna baksana. Bu senin eski şirketinin arabasıydı değil mi Elvis?
2: Evet, geri verirken çok üzülmüştüm ama neyse.
0: Evet, şimdi buraya gel Tom. Bize bir DeLorean istediğini söylemiştin ve işte rüya araba. Bak, burada.
1: Bence...
0: Sana... Filmdeki arabayı aldığımızı mı zannettin? Hadi gel.
2: Şaka yaptık.
0: Hadi devam edelim. Gel bakalım.
1: Aa, ben sandım ki.
0: Tabii ki de öyle düşünürsün. Şaka bir yana, asıl araba hemen köşeyi dönünce. Pekala Tom. Bu senin rüya araba.
1: Bu benim mi? Ciddi misin?
0: Bu gerçekten de senin araban. Şu andan itibaren bu senin. Gerçekten.
1: Benim mi?
0: Evet, öyle.
1: Karşımda öylece durduğuna ve benim olduğuna inanamıyorum. Şaka gibi. Çok teşekkür ederim.
0: Bizim için bir zevkti dostum. Tam bir zevkti. İşler yoluna girdi gibi. Tom, dolarına bayıldı. Nutku tutulmuş gibi duruyordu.
2: Olabilecek en mükemmel durumda.
0: Daha önce hiç kimseyi bu şekilde görmedim. Artık rüya arabasına kavuştu.
1: Bu benim için çok önemliydi. Ve çok mutluyum. İnanılmaz bir şey. Çok mutluyum. Siz harika insanlarsınız. Harikasınız.
0: Çok teşekkür.
1: Benim alabileceğim şeylerden çok uzakta. Tamamıyla farklı bir şey. Benim hayatımı değiştirmiş bile olabilir. Bununla merkeze gideceğim ve herkesin gözü bende olacak.
0: Bu bizim için çok şey ifade ediyor gerçekten.
2: Hadi bin
0: gir ve içine otur hadi.
2: Bu işin en güzel yanı şu. Bir rüyanın gerçekleşmesine tanık oluyoruz ama o bunun hayalini çocukluğundan beri kuruyordu. Benim yüzümdeki gülümseme buna değer.
0: İnanılmaz bir şeydi. Böyle bir tepki almak ne kadar da güzel değil mi? Korna çalışıyor. Bunların üstüne Tom'un eski Jaguar'ı da yeni bir hayata başladı ve Monaco'da 4 gün süren bir ralliyi başarıyla tamamlayarak bağış için £5,000 topladı. Ne harika bir son ama.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
8: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
7: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
13: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ohio, Barnesville yakınlarına gidiyoruz.
1: Doğu Ohio'nun merkezi.
0: Ohio'da yılın 365 günü kar yağdığına ikna oldum. O makine yumuşak zeminde çalışmak için biraz sertti.
1: Tay, beni dışarı çeker misin?
2: Bunlardan inşa ettiğimiz bir masa.
1: Soğumaya başlayınca çabuk yerleşir. Şuna bakın, devam et, devam et, devam et.
2: Evet.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri artmaya devam ediyor.
3: Hurda bizim işimiz.
1: Robert.
0: Merhaba.
1: Gitmeye hazır mısın?
0: Bu ateşin yanında biraz daha var.
1: Evet, güzel değil mi?
0: Güzel.
1: Ama bak ne diyeceğim, senin için bunu bozacağım.
0: Benim için mi?
1: Ohio'ya gidiyoruz. Havanın 4 derecelerde olması gerek ama şimdi -6'larda ve kar yağıyor.
0: Gerçi güzel bir ev.
1: Sahiden güzel bir ev. 1880'lerde yapıldı, İtalyan tarzı. İçinde güzel şeyler var. Verandanın üstündeki oyma işinin hepsi harika.
0: İçindekiler harika. Yeterli adamımız var, yeterli yerimiz var.
1: Botlarını giy, soğuk olacak çünkü. Yukarıda indirmemiz gereken bir ev var. Evet, genelde biz geldiğimiz zaman durum budur.
0: İşaret.
1: İşimiz yere indirme.
0: Evet.
1: Eşyaların ölüm meleğiyiz biz.
0: Geldik.
4: 30 santim kadar kar var.
0: Tabii ki kar yağıyor.
4: Kar yağacağını söylemediler.
0: Hayır, aslında ısrarla kar yağmadığını söylediler. Ama kar yağıyor.
4: Ohio için bu kar değil. Sadece atıştırıyor.
1: Bu hafta Columbus mimari kurtarmadan Chris Sauer bize yardım etmeye gelecek.
0: İşte geldi.
5: Ohio'ya hoş geldiniz. Ben
1: Chris. Chris, Ohio ile ilgili
5: evet,
1: bir şey
5: merhaba.
1: Buldun mu dostum?
5: Keşke ha? Hava üstünde daha çok gücüm olsaydı.
1: Bu hava harika, ne diyorsun?
5: Öyle mi?
1: Tam da bunu bekliyorduk.
0: Evet, hem de bize.
1: Bize çok yardımcı oldu.
0: Onun sayesinde bu işe girdik.
1: Onu davet etmek zorundaydı.
0: Evet. Gösterdiğin resimlerden daha güzel.
5: Evet. Zaman dilimi şahane. Falan düşünülürse ekstra yardıma ihtiyacım vardı. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Tamam, içeri girip bakalım.
5: İyi fikir.
0: Her zamanki gibi üst kattan başlayalım. Kaplamaların hepsini, köşedeki süpürgelikleri, sonra tepedeki pervazları sökeceğiz. Plan bu. Her odayı ele alacağız, sonra bunları depolayacağız. Çünkü dışarıda hava berbat. Radyatörler çıkacak ve sonra banyodaki kapılara geçilecek. O şeye çatmak istemezsin.
5: Evet.
0: Tesisatın hemen yanında.
5: Sadece su borusu. Ona vur.
0: Tamam, erken banyo yaparız.
4: Yaklaşık 135 yıllık bir kir. Aslında içerideki pencere, kapı ve pervazlardaki durum standarttı. Ama bence bu biraz daha ileri bir aşama. Malzemeler East Lake tarzıydı. Pencere mandalları bile süslüydü.
0: Pencere kanatları.
4: Bu evde en az 3 farklı tarz pencere kilidi var. Belli ki bunun küçük bir porselen topuzu var. İstek malzeme, 2 parça. Burada yarım ay şeklinde küçük sürgüler var ve pencereyi kapatıyor.
0: Bu Michael biraz sabırsızlandıran işlerden biriydi. Çünkü bir an evvel kapı menteşelerini falan söküp devam etmek istiyordu. İyi görünen bir ahşapla uğraştığınız zaman pervazları da alma konusunda ısrar ederim. Birileri ilginç bir kapı ile evine bir ekleme yapmak isterse, paketin tamamını birlikte alabileceklerini öğrendikleri zaman çok mutlu olurlar. Bu kapılar yaklaşık $400 eder. Evet, oraya doğru it.
4: Uzun bir süredir radyatör kullanmadık.
1: Çünkü ağırlar.
4: Çok ağırlar ve hiç ilgimizi çekmiyorlar. Ama bu ev farklıydı. Her odada farklı bir radyatör vardı ve bazıları diğerlerinden daha süslüydü. Özellikle biri çok ilginçti.
1: Getir, getir.
2: Grayson'la bulduğumuz radyatörün döküm fitilleri vardı. Sanki sıcaklık akımlarını odaya daha iyi yaymak için bu şekilde yapılmıştı. Bu ısı yayımı hesaba katılarak yapılan şimdiye kadar gördüğüm ilk radyatör.
4: Hepsini düşünmüşler.
2: Isı ve hava akımı. Böyle şeyler işte.
4: Nasıl hareket edeceğini.
2: Üstün teknoloji. Üstün teknoloji.
4: Vay canına.

0: Bu çamaşır dolabı bize sürpriz oldu. Resimlerde yoktu. Açıkça görülüyor ki gömme bir dolap ama ben tamamını dışarı çıkarmaya çalışacağım. Her şeyimiz var. Çekmeceler, dolaplar. Sanırım bu da kirli çamaşır kutusu. Hepsi meşe. Çok güzel. Sanırım bir noktada bu eve bir ekleme yapılmış. Muhtemelen inşa edildikten kısa bir süre sonra arkadaki banyo sonradan eklenmiş. O banyoda tesadüfen kocaman bir meşe dolap buldum. Hey, hey!
1: Evet bayım.
0: Yardımına ihtiyacımız var. Bunu kapının önüne çekebilir miyiz? Bunun en iyi tarafı yüksekliğiydi. Ama en kötü tarafı da yüksekliğiydi. Görünüşe göre yüzüstü çıkarmamız gerekecek. Boyu 3 metreydi ve tavanlar da 3 metreydi. Ve bu durum geometri problemlerine neden oluyor. Tüm parçaları işaretledim. Her birini. Yani tekrar bir araya gelecek. Bu değerli bir dolap. Değeri yaklaşık 900 dolar.
2: İçeride biraz iş yaptım, şimdi dışarıda çalışmaya başlayacağım. Çünkü bilirsiniz işte, bu benim yaşadığım bir hayat tarzı. Bu ev bayağı iyiydi. Üstünde çok süslü çıkarmalar vardı ve birçoğunu aldım. Sonra kenet taşları vardı. Döküm beton olup olmadıklarını da bilmiyorum.
0: Pişirilmiş toprak.
2: Pişirilmiş toprak. Evet. Asansör etrafta hareket ettiriyordum. Olduğu yerden şimdiki yerine kadar getirebildim. Yani sıkıştık. Tay, gelip beni dışarı çeker misin?
0: Bu makine dışarıdaki yumuşak zeminde çalışmak için biraz sertti.
2: Tam buradan başlayacağım. Sadece bu halatı geçmem gerekiyor.
1: Tamam.
2: Bir numaralı operasyon ekipmanımız hep yanımızdadır. Ki bu bizim için çok tipik. Asansör ve çatallı kaldırıcı.
1: Gayet standart.
2: Gayet standart, evet.
1: İkisiyle çok şey yapabilirsiniz.
2: Üstünde sürecek bir zemin sağladıktan sonra.
0: Bu insan asansörünü etrafta hareket ettirmek bayağı zor. Üstelik bu asansörü hareket ettirmek için bir inşaat asansörünün içinde de tey var.
3: Bahçede onu çekiyor.
0: Evet.
2: Bu şey sezgisel değildi. Daha önce bunu hiç kullanmamıştım. Ayrıca kontrol paneli donmuştu. Yani operasyonu görmek için kazımam gerekti. Bazen denemeniz ve cevabı beklemeniz gerek. Sonunda bir şey yapmaya başladı ama istediğim şey bu değildi. Çünkü yanlış kumandayı kullandım ve sonra...
4: Yukarıda bu kadar zorlandığını bilmiyordum baba.
2: Aslında bunu pek kimseyle paylaşmıyordum. Merdiven kullanmaktan daha iyi.
0: Bir kurtarma işinin içindeysen her zaman dikkat çekici mimari tarzlar arıyorsun. Aynı zamanda neyin sattığını biliyoruz ve konsollar satılıyor. Pencerelerin etrafındaki küçük şeylerin yanı sıra evin belirli yerlerinde de vardı.
2: Çok kolay çıktılar ve onları güzelce topladım. Çok fazla çıkarmak istemedim çünkü duvarın kalan kısmı çökecekti.
3: Robert ve ben içeride kaldık. Soğuk havanın dışında bir şömine rafı bulduk ve üstünde çalışmaya başladık.
0: Doğruca yukarı.
3: Kurtardığımız taş şömine rafları her zaman ahşap şömine raflarından biraz daha karmaşık olmuştur. Çünkü bir şömine rafı taşını kolayca duvardan ayıramazsınız.
0: Evet, çünkü gömmedir. Pekala, pekala, pekala.
3: Alt katlı kapılar çok daha süslü olduğu için pervazlarla, kapı boyunduruğuyla birlikte gelen çerçevelerin hepsini ve kapıları numaralandırmaya karar verdik. Böylece bütün bir set halinde satılacaklar ve bu sayede çok daha değerli olacaklar.
0: Evet, o hırdavatla ve alt kattan aldığımız kapılarla birlikte birkaç güzel oda inşa
3: edildi. Alt kattan 6 tane aldık.
4: Üçüncü koridordan 3 destek.
2: Başardık.
0: Evet.
2: Artık dışarıdayız. Konsolların 1/4'ünü aldım, yani ben kazançlıyım. Çantanın %70'i bende. Yarın geri geleceğiz ve üst kattakileri alıp işi bitireceğiz.
0: Eşsiz bir parça, orijinal olup olmadığından emin değilim ve arkasında bir duvar kağıdı vardı.
2: Rüzgar var. İstedilen sıcaklık yaklaşık -10 derece.
4: İçerisi sıcak.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
14: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.
15: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: dünküyle aynı. Biraz daha az rüzgar var. Şunu söylemeliyim ki bunun faydası var çünkü istedilen sıcaklık her zaman bir faktör. Yani bu sabah aynı tekli basamaklardayız. Farkına bile varmadan -9 dereceye çıkabiliriz. Pekala Tay. 45 dereceye gel, böylece oradan çıkmak kolaylaşır. Dışarı yükleme planlanmıştı. Her şeyin ulaşabileceğimiz bir odada toplanmasını istedik. Onları Tay'in çatallı kaldırıcısına yükledik ve kamyona doğru aldık. Tay, biraz daha uzat. Evet, bu iyi görünüyor Tay.
1: Hazır mısın? İşte başlıyoruz.
0: İçinde bulunduğumuz aşırı hava şartları için giyinmiştim. Rüzgar vardı. O gün daha soğuktu. Hissedilen sıcaklık muhtemelen -10 dereceydi. Yavaşlamak istemedim. Bilirsiniz işte, bazen üstesinden gelmelisiniz.
2: İçerisi sıcak. Makinenin içinde iyiyim. Isıtıcılığı ama kimseye söylemeyin.
0: Tamam Tay. Ağzına kadar doldu. Binanın içindekilerin yarısından fazlasını alan bir yükleme yaptık.
2: Zor bir durum çünkü bunu kaybedersem kar oranının yarısı gider.
0: Kaybetmezsin, hadi ama.
2: Biliyorum, yavaştım.
0: Sen Tay Whitesides'ın, sıcaktın.
2: Evet, yavaştım, doğru düşünebiliyordum.
3: Ne yaptık Robert? İçeri girdik.
4: Oturma odasında başka bir şömine rafı daha vardı. İçine ilginç bir dekoratif fayans deseni dizilmişti. Üstünde delikler olduğu için arka tarafları görünüyordu. Aynı zamanda ahşap bir şömine rafı vardı.
3: Şömine rafı.
4: Evet, önce bunu indireceğiz. Sadece biraz yardıma ihtiyacım olacak. Eşsiz bir şey. Orijinal olup olmadığından emin değilim. Şömine rafının taş olduğu belliydi. Ama sonra arkasından duvar kağıdı çıktı. İki kat duvar kağıdı.
3: Tanrım, muhteşem.
4: Sanırım yeniden duvar kağıdı döşerken şömine rafını yere indirdiler ve arkadaki duvar kağıdının birazını kendilerine sakladılar.
3: Sence de bu çok eski değil mi? Bana öyle geldi.
4: Bence orijinaldi. Bununla ilgili daha fazla endişelenmeliyiz Grayson. Çünkü gördüğün gibi bu parçaların hepsi bir araya toplanmış.
3: Bunu birkaç yıldır yapıyorum. Bence bu konudaki en büyük sorun sadece harçlı ya da her neyse. Bilirsiniz işte, sıva.
4: Bu çok önemli. Parçalara evet. Ayrılıp ayrılmayacağı. Bu seramik şirketi. Üzücü olan taraf şu. Kurtardığımız şömine raflarının yaklaşık %40'ını satıyoruz.
3: Taş olanları.
4: Bir sürü şömine rafı heba oluyor. Çünkü bu piyasa istediğimiz kadar büyük değil. Keşke bu harika parçaların hepsini satabilseydik. Bu seferkini parçalar ayıracağız. Alt şömine rafı, taş tabaka ve sanırım üstteki bu şömine rafını asma bir raf haline getirebiliriz.
0: Resimlere baktığımızda gördüğümüz ilk şey tüm bu oyma işi ve konsollar oldu. Bunlar bayağı gösterişli ve biliyoruz ki
4: satar.
0: Yukarı çıktınız ve o mimari süslerin hepsini söktünüz.
2: Çatıyı yukarı kaldırırsanız bunlar çıkar. Bağlantılar yerinden çıkar ve sonra tavan kirişlerini görürsünüz. Bu verandanın çatısını yerinden çıkaracağız ve sütunları yere indireceğiz. Sonra sütunların yerine birkaç uzun direk koyacağız. Sütunlar çok güzel ama görsel olarak en çarpıcı şey tüm bu oyma işi ve dekorasyonlardı. Evimdeki verandada hiç böyle şeyler yok.
0: Artık olabilir.
2: Olabilir, evet. Yapabilirim. Vay canına, bu bir tarz.
0: Bunu denemelisin. Evet.
2: Farklı bir şey olurdu.
0: Evinle ilgili farklı bir şey olur.
2: Evet, sağa dönersin ve sonra...
4: Evden bir sürü harika şey çıkardık. Hava biraz daha iyi olsaydı muhtemelen daha fazlasını alırdık. Ama kış erken geldi. Bu kısmı sevmek zorunda kaldık ama sonuç olarak bu iyi bir işti.
0: Onu bu tarafa çaprazlama yapabiliriz. En azından köşeden.
5: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Merhaba millet.
0: Merhaba dostum. Ne yapıyorsun?
2: Bunlar senin için çok özel olmalı.
0: Evet, çok.
2: Evet, evet.
0: Evet. Bunlar Amelia Adası projesinden.
4: Doğru. O şeyleri denizin dibinden çıkardık. Seninle birlikte dipten çektik.
0: Beni daha kolay çekerdiniz buna nazaran.
2: Birlikte fikir üretmeye çalışıyoruz.
0: Tamam.
2: Bir masa ya da bir şey için. Bunlardan inşa edeceğiz. Belki... bir ayak.
0: Tamam.
2: Ve diğer ayak. Çünkü bunlardan iki tane var. Sonra etrafına bir şey sararız, boru ya da tüp olabilir.
0: Tamam.
2: Bir çeşit halat gibi görünür ama aynı zamanda bacak yapmak için...
0: Dengede tutar.
2: Doğru. Bir taslak çizmeme ne dersiniz?
0: Tamam. Hadi gözden geçirelim. Sanat yeteneklerini görelim bakalım.
2: İlk olarak makarayı sağlam lehimleyeceğiz. Böylece dönmeyecek. Sonra makaraların arasından geçen bir kas nak yapacağız. Ve son olarak ahşap üste ekleyeceğiz.
0: Pekala.
2: İyi bir iş bölümü gibi görünüyor. Doktor.
5: Doktor.
0: Doktor.
2: Kaptan.
0: Doktor.
2: Makara artık makara işlevini görmeyecek. Şimdi artık bizim yapacağımız parçanın bir bölümü.
6: Her iki tarafta da işten kaynak yaparsak bu şey bir daha asla dönmez. Dediğimi
2: evet.
6: Anladın mı?
2: Makarayı tek parça halinde lehimlemek zorundaydık. Böylece etkin bir şekilde hareket etmeyen tek parça oldu.
0: Bunun altında gözlerinizi alta çeken ve biraz daha ağırlık ekleyen bir şey olsun istedim. Elimizde olan bir çam ağacı parçasını kullandım. Çizilen şemaya göre bu parça bacaklar için bir çeşit kasnak olacak. Bacaklar tam bir destek olacak ama bu parça bacakların sallanmasını engelleyecek.
6: Bu asıl ayak. Dümdüz olacak.
2: Dümdüz.
6: Bu buradan kesilecek.
2: Evet, kesilecek.
6: Mantıklı mı?
2: Hı-hı.
6: Bu büyüklükte iki parça betonarme demiri bulalım.
2: 1,5 metre. Genel fikir bir halatı andıran bir şey bulmaktı. Etrafta duran 5 santimlik betonarme demirin olduğu aklımıza geldi. Sorun şu ki 5 santimlik bu iki sağlam yuvarlak demire eğmek çok sıcak olmadığı sürece hiç kolay değil. Neyse ki bu adam o eski tav fırınını buldu.
0: Hadi bebeğim. Çok yaklaşmamalıyım. Oo, şuna bak, çok güzel. İkisi de pişiyor.
2: Farklı şeyler için farklı tav ocakları mevcut. Bu seferki yakından bir kılıç tav ocağına benziyor ki bu durumda faydalı. Çünkü ortasını eğmek zorunda olduğumuz demir yaklaşık 2 metre uzunluğunda.
0: Öğlen yemeğin yarım saat sonra hazır. Bugünkü menüde erimiş çelik var.
2: Bence almalıyız.
6: Hadi yapalım. Hazır mısın?
2: Tamam, hadi çekelim. Ben ucunu yakalarım.
6: İşte geliyor.
2: Evet, hadi. Hadi, hadi, hadi.
0: Demiri eğmek için yaklaşık 30 saniyeniz falan var. Hareket ettirmesi kolayken.
6: Bunun üstüne bırak. Tamam. Evet, oldu. Tam burada olmalı. Burada.
0: Soğumaya başlamadan önce çabuk şekil alıyor. Şuna bak. Devam et, devam et, devam et. Evet, devam et, devam et. Durma.
6: Ne zaman duracağımı
0: söyle. Tamam, çok iyi. Güzel.
6: İtemiyorum.
2: Evet. Şahane. Neredeyse kusursuz.
6: İşe yaradı.
0: Şöyle itelim.
2: Düz zeminde soğusun.
0: Evet.
6: Evet.
0: Harika oldu. Bunu ilk defa yapıyoruz.
2: Sen ahşabı bitirmelisin.
0: Ahşabı bitireceğim.
2: Biz bunları tutturacağız.
0: Güzel.
2: Mobilya yaratım metodumuzun temel zorluklarından biri kullandığımız sıra dışı malzemeler ve bunlardan inşa edilen parçalar. Ama sonuç olarak bu iyi görünen, kullanışlı bir masa olacak. Öyle tasarladık.
0: Pekala baylar. Bakalım ne kadar iyisiniz. Oo, 70 santim. Harika. 5 santim daha ve sonra üstüne o tablayı koyacağız. O zaman yaklaşık 3 metrelik bir masamız olacak. Bu büyük bir yemek masası ya da biri için bir konferans masası olabilir.
2: Evet.
0: Güzel iş.
6: Sen de öyle.
7: Bir hafta sonra.
2: Bölme yapmaya karar vermene sevindim.
0: Yaptım, evet, ayağını.
8: Dostum, evet, harika.
2: Ne düşünüyorsun dostum?
8: Üste mi alta mı baksam bilmiyorum.
0: Bu blokları hatırlıyorsun değil mi?
2: Siz ikiniz bunları hatırlamalısınız.
8: Bloklarla çıktığını hatırlıyorum.
0: Onları sen yukarı çektin. Ben sadece onlara tutundum.
2: Onları yukarı almak için bir sürü oksijen kullandım.
0: Evet, kullandım. Neredeyse bir tankı bitirdim.
8: Bu şahane bir parça.
0: Şahane, evet. Daha masayı yere koymadan iki kişi buna bakıyordu.
8: Neden iki tane yapmadınız?
0: Elimizde sadece bu vardı.
2: Okyanusun dibine tekrar inmeniz gerekiyor.
0: Ha, tekrar dalmam gerek. Sanırım yaptığımız son masa bu olacak.
2: İkinci kattaysanız o zemin kirişlerinin sağlam olduğundan emin olun.
8: Hadi bir çift yapalım.
0: Sadece bir tane ve bitti. Evet, işte bu kadar.
8: Ohio'da soğuk bir haftaydı ama o evden harika şeyler çıkardık. Üst pervazlarla birlikte East Lake tarzı eşsiz kapılar.
0: Evden çıkan bir sürü çok güzel konsol.
8: Ayrıca uzun bir dolap buldum. Çok uzun bir dolap.
0: Ve Amelia Adası işinden aldığımız büyük blok ve makaraları bir masa tabanı yapmak için kullandık.
8: İnanılmaz derecede eşsiz bir masa. Olağanüstü.
0: Kesinlikle eşi benzeri yok.
8: Bizim gibi.
0: Eşi benzeri yok, evet. En hafif deyimiyle.
8: Evet, öyle.
5: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
12: Seni koydu.
11: Hasan, uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Ben taraftarım. Yağmurda, çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
17: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
3: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Yine Ohio'da uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Bize yetmez.
0: Böyle iyi. Ona en az $200 vereceğimi söyledim. Paramın karşılığını almam gerekiyor.
2: Robert'ın bu durumu beni geriyordu.
1: Plan gerçekleşince mutlu oluyorum.
0: Bence harika.
1: Başka bir şey kastetmiş olsan da bunu söylemen yanlış.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri gittikçe artıyor.
3: Hurda bizim işimiz.
1: Pekala.
0: Kestikçe küçülmeye başladı.
1: Evet. Umarım iyi sonuç çıkar.
0: Ölçümü iki kez yap.
1: Ben
0: çok
1: üç
0: önemli.
1: Kez ölçüyorum.
0: Evet. Zamanı geldi. Ohio zamanı.
1: Ah, oranın zaman dilimi bile farklı. Kanada'ya gitmekten farksız.
0: Soğuk bölgeye aynen gideceğiz. Öyle. Evet ama evde çok iyi şeyler var.
1: Ha, yan
0: kısmında kalkan duvar var. Evet, evet.
1: Güneş desenli duvar.
0: Doğru. İçinde kapı ve teçhizat gibi çok güzel şeyler var.
1: Evet.
0: Ambarı da unutmamak lazım.
1: Evet.
0: Evin içinde de çok güzel şeyler var ama kamyonumuzu en çok ambar dolduracak.
1: Tamam.
0: İkisine de bakmalıyız. Evet. Yarın gidelim. Şu an tamam. Üzerinde çalıştığın proje ne bilmiyorum ama
1: bayağı
0: güzelmiş. Evet. Sen bunu yapmaya devam et.
1: Geçen sefer Ohio'ya gittiğimizde halledemediğimiz evi halletmeye gidiyoruz.
0: Evlerin sahibinden iki ev aldık. Toplu satış anlaşması yaptık.
1: Ambarı kastediyorsun, evet.
0: Burada çok güzel şeyler
1: evet,
0: var.
1: Evet, bence...
0: Diğer ev için geldiğimizde halledelim.
1: Tamam.
0: Ama maalesef hepsini halledemedik. İki kez gitmemiz gerekti. Başlamaya hazırız. Tay ve Mike verandayı alacak. Geçen sefer Mike'la baktığımız ambarı hatırlıyor
2: son
0: musunuz?
2: Geldiğimizde mi?
0: Sarı evin yanındaki
2: evet.
0: Ambar. İlk olarak oraya gidelim.
2: Tamam.
0: Oradaki eşyaları alacağız. Kamyonla oraya gidip almamız gerekiyor. Böylece
1: güzel.
0: Burada olanları görmemiş olacağız. İçeride çok güzel şeyler var. Hadi işe koyulalım.
4: 1-2-3 hurdacılar.
5: Planın bir parçasıyla başladık. Verandanın ilk olarak sol kısmını hallettik. Onda şey vardı, şu şekil.
1: Üçgen tepesi.
5: Şu şekil.
1: Baştan olduğu gibi ama daha küçük uçlu halini tekrar inşa etmek isterim.
0: Tabii dikkatlice çıkarıp römorka koyacaktık.
1: Umarım zarar vermeden olur. Koyabiliriz. Konu ben olunca belli olmaz. Öyle değil mi?
0: En son geldiğimizde buraya bakmıştık, evet. Çok güzel şeyler vardı.
6: Robert içinde ne olduğunu bilmeden sahibiyle hemen anlaşma yaptı.
2: $200 verdi, anlaştılar.
6: İçindekilere hiç bakmadan $200 anlaştılar.
2: Oo, eskiymiş.
0: Bakınca çok da iyi durumda
6: evet.
0: Değil gibi. Ama işimize yarayacak birçok şey
2: elimizden
0: seçebiliriz.
2: Elimizden geleni yaparız.
0: $200 vereceğimi söyledim. Paramın karşılığını almam gerekiyor.
2: Tamam.
0: İlk başta iyi bir sonuç alamadık.
2: Robert'ın durumu beni biraz geriyordu ama ambar büyüktü. Üste çıktık. Kuru temizleme şeklinde yazan tek kelimelik tahta bir tabela vardı. Bence kolay lokmaydı. Robert $200 çok odaklanmıştı ve bu da bizi hedefe yakınlaştırmıştı.
6: Çıkmak için cebimden $200 çıkarıp veresim gelmişti.
0: Sütun buldum.
6: Harika.
0: Connie sütun, yani zanaatkar modeli sütun buldum. Bizim çalıştığımız evlerden çok daha ileri modeller. Muhtemelen 1920'li yıllardan kalma. Kürsüler için çok uygun olabilir. Bitki standında çok iyi durur. Bunlar güzel.
6: Alacak mıyız?
0: Alacağız tabii.
6: Tamam.
2: Güzel.
0: Ardından devasa bir panjur yığını bulduk. Bunlar epey nostaljik. İyi durumdalar. Oda paravanı için kullanabiliriz. Parçalar oldukça güzel. Buraya yatırdığımız paranın en az 2-3 katını sadece bu panjurlardan bile çıkartabiliriz.
2: Evet, katılıyorum, evet.
0: Ve Bunları bulmak önemliydi. Yoksa zarar edebilirdik. Bu nedir?
2: Tarımsal bir şey mi?
0: Uçak. Bence bu bir uçak. Gün içinde bulunan en güzel şey oydu.
2: Evet, çok hoştu.
0: Haksız mıyım?
6: Hey, şuraya bakın.
2: Tahmin etmeliydim.
0: Bir Wright Flyer uçak maket. Orijinal hali ne kadar uçamıyorsa bu da o kadar uçamıyor. Yani iyi bir benzetme olmuş diyebilirim. Güzel şeyler bulduk. Elmas kadar olmasa da kömür bulmuş gibiydik bir bakıma.
2: Eğlenceli bir arayış oldu. Robert parasının karşılığını sonunda aldı.
6: Evet.
2: Artık hurda vakti.
6: Evet.
1: Önünü yok etmeden verandayı kaldırmamız imkansızdı. İçine iskelet inşa etmemiz gerekti. Saçım nasıl ama? Şöyle yapsam? Ha? Kişiliğim dışında başka tutkularım da var. Bu arada Robert Bey ekibi işte

0: halledip dönmüştü. Ambar nasıldı?
1: Yepyeni bir ulaşım türü keşfettik.
0: Gelecek başarılar için insanların bizi alkışlamasını bekleyebiliriz. Öyle değil mi?
2: Ben istemem.
1: İstemez misin?
0: Sıfır inan.
2: Biz burada olacağız.
0: Bina yıkılışında başka tutkularım da var. Bu arada Robert ve ekibi işlerini halledip dönmüştü. Ambar nasıldı?
1: Yepyeni bir ulaşım türü keşfettik.
0: Gelecek başarılar için insanların bizi alkışlamasını bekleyebiliriz. Öyle değil mi?
2: Ben istemem.
1: İstemez misin?
0: Sıfır inan.
2: Biz burada olacağız.
0: Bina yıkılırsa haberim olsun.

0: Ödüm koptu.
1: Kaldırıp çekme işlemi sırasında birçok şey kırılabilir. Ya tamamen parçalanacaktı ya da binadan ayrılacaktı. Nedense parçayı çıkarma izlemek ilgilerini çekmedi. Tiyatro oyunu gibi bizi izlerler diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı.
2: Aslında eğlenmek isterler diye düşünmüştüm.
1: Bu bizim işimiz. İnsanları eğlendirip güldürerek rahatlatma.
2: Gıcırtıları duyabiliyorum.
1: Tabii Robert görmek istemedi çünkü tamamen mahvolmasından korkuyordu.
2: İçine inşa ettiğimiz iskeletin sağlam olmasını ve eve bağlantısını göreceğimizi umduk. Ev bağlantısıyla ilgili fikirlerimiz vardı ama kaldırana kadar asla emin olamazdık.

0: Arkadan çıkarmadan baskı uygularsak parçalanabilirdi. Geriye kalansa eve bağlanan şey olurdu. Bağlı kalan tek şey baca eteği.
1: Çekebilecek miyiz?
0: İleri geri yapman gerekecek. Tay biraz baskı uyguladı ve biraz sallamaya başladı. Baskıya başladığında geriye çekti. Hem kaldırıyor hem de çekiyordu. O sırada parçalanabilirdi. Ya mahvolacaktı ya da çıkacaktı. Çıktı. Tamamen çıkmıştı. Kitabına göre yapmıştık. Düşündüğümden çok daha kolay çıkmıştı. Şaşırmıştım. Plan gerçekleşince mutlu oluyorum.
2: Ah Tanrım. Mike ve Tay'i dışarıda gördük. Orada kalmak istemedik.
3: Bundan kaçındık.
2: İçeride yapacak çok şey vardı. Birileri taşınmayı unutmuş.
3: İşte.
4: Epey kapı, çapraz kiriş, merdiven parçası ve dönüş havası panjuru bulduk.
3: Robert kapıları halletmemi istedi. Ben de panjurlardan başladım. Müşterilerimiz bunlardan istiyor. 4 vidalı. Bu kadar. Çok kolaydı. $35 civarı.
2: İşte oldu.
1: Şuna bak.
4: Bunun bedeli $15. Aşırı eşsiz bir şey değil. Kusursuz bir parça sayılmaz ama burada da bırakamam. Üst katı hızlı bir şekilde hallettik. Arkasından evin eski kısmına gittik.
2: Yukarı bakma.
4: Demin baktım. 1840'lardan kalma dediler. Ama kapılar o kadar kısaydı ki bence 1800'lerden eski bile olabilirdi. O zamanlar galiba insanlar biraz daha kısaydı. En güzel şeyi Trabzan babasının ardında bulduk. Merdivenin altında birçok katalog vardı.
0: Gerçekten.
4: Jersey sığırı kataloglarıydı. En yakın tarihi 1984'e aitti.
0: Fark etmez, Jersey sığırları hala aynı.
4: Kimsenin 120 senedir görmediği yerleri keşfetmeyi seviyorum.
0: Ben de. Plan gibi şeyleri genelde evin içine gömerler.
4: Ben para arıyordum ama size yemin ederim ki para bulamadım. Vay canına, büyük para çıkabilirdi. Size haber bile vermeden buradan koşup çıkardım. İnanın bana.
0: Hey! Şimdi anlatacağım. Aracı şuraya park et. Halledeceğiz. Bir şekilde halletmemiz lazımdı. Forklifte beklemek yerine yere koyup ihtiyacımız olanları almamız daha mantıklıydı. Bence böyle yapmak daha mantıklıydı. Buraya eğip koyabilirsin çünkü başka yolu yok.
1: Bizim planımız onu çimlere koymaya çalışmaktı.
3: Merdivenleri hallettik. Ted'le birlikte duvara karşı olan yarım trabzanı bırakmıştık.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çünkü M-Para tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine M-Paralılar oldu.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Ben taraftarım. Yağmurda, çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy.
5: Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Boy boy boy. Domino'sum hoş
6: geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bence eğip koyabilirsin. Çünkü başka yolu yok. Tutku dolu bir inişti. Harika. Yüzük oyun yatırırız diye düşündük. Ama dönüp üst kısmına doğru düştü.
1: Kazançlı çıktık mı?
0: 8,5 kazandık. Yetmez mi? Bu kadarını beklemiyordum. Hey!
1: Robert, iniş nasıldı ama? Nasıl başardınız? Dikkatli olarak.
0: Beceri ve sabırla. Bütün stratejik hamlelerimizin sorumluluğu bende.
1: Anlamalıydım.
0: Üstü hariç her yeri dağıldı. Dönüp öyle düştü.
1: Bence iyi durumda.
0: Evet.
1: Çok da kırık parça yoktu aslında.
0: Ha, şükürler olsun ki.
1: Bence harika durumda. Mükemmel bir iş çıkarmışsınız.
0: Başka bir şey kastetmiş olsan da bunu söylemen çok yanlış.
1: Biz de başka zorluklarla uğraşıyorduk.
0: Tabii kesin öyle.
1: Sen verandayı döndürürken yani veranda dönmek. Yeni dizi fikri veranda döndürmek. Evet.
2: Günün sonuna gelmiştik. Yapacağımız son şeye gelmiştik. Merdivenleri halletmiştik. Ted'le birlikte duvara karşı olan yarım trabzanı bırakmıştık. Robert bunu gördü ve...
1: Yarasa. Bu şeyi duvardan çıkarmaya çalışıyordum. Hayvan ciyaklayarak bağırmaya ve tıslamaya başladı. Ben de kaçtım. Kaçmak zorundaydım.
0: Bir çığlık duydum. Bana öyle geldi.
1: Yarasa buldum. Yarasaydı. Evet, yarasa. Buradaki minik dostumuz bana bağırmaya başladı. Ben de bağırdım. Duvara dayalı bir trabzan babasının arkasında bunu bulmayı beklemezdim. Nasıl girdi bilmiyorum. Ödümü kopardı gerçekten de. Evet, çok korktum. Evet, sana da bağırdı.
3: Fena bir ses.
1: Nasıl girdi bilmiyorum ama alanını daha da açmak istiyoruz.
2: Büyük ihtimalle zamanla sakinleşti ve alıştı.
1: Bence bize alıştı.
2: Bence de. Ona iyilik yaptık çünkü ev yıkılacaktı. Yıkılmadan önce kaçmış oldu.
1: Öteki türlü ölebilirdi.
0: Güzel bir parça. Buraya testere motoru koyabiliriz. Güzel bir yer. Ohio'nun dondurucu soğuklarında çalışıyoruz.
1: Çok fazla kapı var.
0: Veranda ve kenar süsleri işimize yarayacaktı.
1: Ambarı saymıyoruz bile.
0: Evet.
1: Evet, maket uçağı unutmamalıyız.
0: White Flyer ve panjurlar nasıl unuturum? Aferin, hak ettik.

0: Baylar, beni dinleyin. Dün Tara Allen'la görüştüm. Geçmişte bizimle çalışmış biriydi. Büyük masa ve birkaç sandalye istiyor.
1: Tamam.
0: Uzun süredir elimizde olan testere sepetlerini kullanıyor musunuz? Hazneli teneke sepetlerimiz var. Kuzey Carolina, Seagrove'daki Lux Bean Cannery'den almıştık.
2: Çok büyükler.
0: Evet, büyükler. Masanın tabanını ara parçalarıyla birlikte sepetleri keserek yapmamızı istiyor. Aynı üründen sandalye yapmamızı da istedi. Size birkaç resim çizeyim. İlk olarak sepetleri ikiye böleceğiz. Ardından çubuk ve köşebent kullanarak bağlayacağız. Son olarak da üst kısmına orijinal kenarlı kiraz ağacı ahşabı ekleyeceğiz. Sepetlerin geri kalan parçalarıyla 6 tane sandalye yapacağız. Tay, Steve, siz metal kısmını halledin. Tamam mı? Parker, seninle tahta işleri devralacağız.
3: İyi şanslar.
0: Gidelim
3: dostlar.
1: Hadi bakalım.

0: Kiraz ağacı ahşabı kullanacağız. Orijinal kenarı duracak. Biraz çarpık ve çok düzeltme yapılmamış halde olacak. Yani düzensiz olacak demek istiyoruz. Buna çarpık deniyor. İsteyen araştırsın. Tamam, bir halloldu. Parker bana yardım ediyor. Bunu iki veya üç parçaya bölmemiz gerekecek. Ardından planyayla düzleştireceğiz. Sonra tekrar birleştireceğiz. Elimizdeki ekipmanlarla düzleştirme işlemi bu şekilde yapılabiliyor.
1: Ortası için 5 santim kalınlığında, 1,5 metre uzunluğunda masif çelik kare bir çubuk kullandık. Özel Mısır demiri koleksiyonumuzdan aldık. 200 senelik kapıların bağlı olduğu menteşe çubuğuydu. Çok eski, kaliteli bir çelik. Aynı zamanda ağır. Ayağın ölçüsüne uyumlu olmuştu. Aynı oranda paslı bir yüzeyi de vardı. İşimize yaradı. Güzel oldu. Masanın temelini orada atmış olduk.
0: Evet.
1: Atölyeye götürüp üst kısma uyumlu olacak mı diye kontrol ettik.
0: Şuna bak. Eski radarlara benziyor.
1: Evet.
0: Nasıl duracak diye birkaç ahşap deneyebiliriz. Sadece elimizdekilerle bir şeyler yapıyoruz. Spesifik işler için bir şey satın almıyoruz.
1: Alt kısmı harika duruyor.
0: İyi iş çıkarmışsınız. İşte budur.
1: Evet.
0: Tabii bu iş için inşa etmemiz gereken sandalye ve masa var. Yapacak işimiz çok. Devam edelim.
2: Elimizden kaçırmayı asla istemeyiz.
0: Asla.
1: Yanlış yerdesin.
0: Elimizden kaçırırsak gülün dibine düşer. Ürünümüzün duracağı yerdeki halini görmek isteriz. Atölyemizde iyi durabilir ama bir yemek odasında durunca çok daha sanatsal durabiliyor. Bize sadık çok insanlar. İşimizi düzgün yapmak için bazen çok uğraş sarf ediyoruz. Hissedikleri de bu. Ayrıca mutlular. Merhaba Tara.
3: Merhaba.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: Yeni tekneni getirdik.
3: Görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Bütün ailemizin sığabileceği bir masa istemiştik. Özellikle tatil ve bayramlar için.
1: Güzel herhalde.
0: Ekibim çok iyi iş çıkardı.
3: Aman Tanrım.
0: Nasıl ama?
3: Çok güzel.
0: Beğendin mi?
3: Bayıldım.
0: Yaptığımız en iyi masalardan biri olabilir.
3: Gerçekten de harika. Kenarlar çok hoş. Renkler muazzam.
0: Bence de. Dışarıda bıraksak olur mu?
3: Olmaz.
4: Sanırım oldu.
3: Ahşap bir deriyi seçmemde yardımcı oldular. Teneke sepetlerden çok iyi bir tasarım yapmışlar ve övgüyü hak ediyorlar.
0: Senindir.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Tahminimden çok daha güzel ve kullanışlı bir şey ortaya çıkmış oldu. Harika.
4: Ohio'nun dondurucu soğuklarına bir kez daha gitmiş
0: Hiçbir
4: oldum.
0: Hiçbir zaman yetmez. En azından evden güzel bir veranda elde ettik. Güzel bir şeye dönüştürülebilir.
4: Evet, kalkan duvarı çok hoştu. Ayrıca maket uçak da bulduk. Bu kimin aklına gelirdi ki?
0: Kimsenin.
4: Öyle değil mi?
0: Göl kenarındaki tarağılına da güzel bir masa yaptık.
4: Hoş bir masaydı.
0: Teneke sepetlerle kiraz ağacı ahşabı çok uyumlu oldu.
4: Yakıyoruz resmen. Güzel şeyler başarıyoruz.
0: İtfaiyeyi arayın.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
8: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Vereceğin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, bombank,
11: kartım hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
19: İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
20: Kesinlikle abi.
19: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
20: Kalp gönder kalp.
21: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
22: Güzel.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
3: Vay canına.
0: Ve bütçeleri.
2: Oo evet.
4: Güzel.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki.
4: Bu çok rahat.
3: Evet çok güzel.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
4: Aa, bu

0: çocuklar için çok iyi.
1: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
2: Bomboş.
0: Uzay gemisi gibi.
1: Göreceğiz.
3: Karavan avcıları.
0: Aa işte orada. Evet şuna bak.
2: Burnuna dokunmak istiyorsun değil mi?
0: Ben Jen Nims.
2: Ben de Brent Nims.
0: Aa, gözleri havalı görünüyor.
2: Üç çocuğumuz var. Üçü de erkek.
0: Bu harika çocuklar.
4: Evet.
2: Daniel 15 yaşında.
5: Vay canına.
2: Noah 12. Bu bir dinozora benziyor. Ve en küçüğümüz Nobel de 1 yaşında.
0: Bu nedir? Nedir bu? Önceden Ventura, Kaliforniya'da yaşıyorduk ve bir gün yola çıkmaya karar verdik. Ve işte buradayız, tam 3 yıl sonra. Artık sürekli karavanımızda yaşıyoruz.
2: Çocukları burada eğitiyoruz. Bu bize onların nelere değer verdiklerini ve neleri öğrendiklerini görmek için bir fırsat veriyor.
0: Aman tanrım, tarih öncesi bir şeye benziyor.
2: Biliyorum.
0: Karavan evde eğitim için harika. Çünkü eğitimi hayatın ta kendisinden alıyorlar.
2: Bir 5 tekerleklimiz var ve geçtiğimiz yıllarda onu fazlasıyla kullandık. Ancak bebekle ve özellikle de çocukların büyümesiyle büyük 5 tekere geçmeye karar verdik. Bu çok büyük.
0: Evet. Biz hafta sonu gezginleri değiliz. Burası bizim evimiz.
2: Yeni bir karavan bulmalıyız.
0: Daha fazla alana sahip olmalıyız. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok var, popüler bir şey olmalı. Her karavanın daha büyük buzdolabına ihtiyacı var. Küçük buzdolabı ailemiz genişlediği için artık işimizi görmez.
2: İki büyük oğlumuz da birbirinden çok farklı. Yani yeni modelde kesinlikle ayrı odalar olmaları harika olurdu. Bir de çift kişilik ranza istiyoruz.
1: Ayrıca Nims'lerin istek listesinde Brent için bir çalışma masası, Jen için bebeği yıkamak için tam boy bir küvet var.
2: Yeni karavan almak harika olacak.
1: Şimdi Nims'ler araştırma yapmak ve yola çıkmak için yeni evlerini bulmaya hazır.
0: Vay canına.
2: Depolaması çok iyi.
0: Evet.
6: Merhaba millet. Dixie karavana hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Ben merhaba,
6: Brent ve
0: Jen.
6: Jen. Tanıştığıma memnun oldum.
2: Biz de.
6: Belli ki 5 tekerli bakıyorsunuz. Onun için mi geldiniz?
2: Evet.
0: Doğru.
2: Şu anda 5 tekerimiz var. Daha büyüğünü almak istiyoruz.
0: Kesinlikle.
6: Yaşayacağınız bir şey mi yoksa sadece seyahat
0: sürekli
6: için mi?
0: Sürekli ailece seyahat ediyoruz.
6: Harika. O halde depolama bir ayrıcalık.
2: Evet, depolama doğru.
6: Belirlediğiniz bir bütçe var mı?
0: 70 bin dolar.
6: Pekala, onları bu tarafa sıraladım. Şimdi gidip
2: gidiyoruz. Tamam, Allah'a hoş geliyor.
6: Karavanı gezmeye öndendiği de arkadan başlamanın alışılmadık olduğunu biliyorum. Ancak Grand Design Solitude'un birçok özelliği var. Diğer karavanların hiçbirinde bu özellikler yok. Bunun fiyatı 95 bin dolar. Bütçenizi biraz aşıyor ama satış fiyatımızı makul bir yere indirmek için uğraşacağım, söz veriyorum.
2: Tamam.
6: Pekala. Bu arkadaki depolama alanıdır.
0: O tam bizim snowboardlarımız için.
2: Aa, doğru.
6: Bir başka şey de yukarıda. Bir arka görüş kamerası ve karavanı park etmeye çalışırken aradaki mesafeyi bir nevi azaltmaya yarıyor.
0: Kavgaya son.
6: Bu taraftan gelin, size başka bir şey göstereceğim.
2: Pekala.
6: Harika bir açık hava mutfağı var.
0: Vay
2: çok
0: canına.
2: Güzel.
6: Bunu diğerlerinden ayıran özellik gerçek indüksiyonlu bir ocağın olmasıdır.
2: Vay canına, bu harika.
6: İki şeye dikkat etmenizi istiyorum. İki tentesi bulunmaktadır. Genişliğini bir göstereyim.
0: Müthiş.
2: Çok geniş.
0: Uzay gemisi gibi.
6: Bütün veranda bölgeniz yaşam alanınızın bir parçası haline gelir. Çünkü kapalı. Bir başka şey de ayaklarına dikkat edin. Bunun otomatik bir sistem olduğunu görebilirsiniz.
2: Oo, gerçekten çok güzelmiş.
6: Şimdi de içeri girip bir bakalım nasılmış.
2: Pekala. Bu çok hoş.
0: Çok güzel.
6: Buradaki tezgah hakkında ne diyorsunuz?
0: Dürüst olmak gerekirse gayet iyi. İnternette daha büyük tezgahlar gördüm.
6: Pekala, bu aslında bir ev tipi buzdolabı değil ama bu piyasada bulunan en büyük buzdolabı. Ve bunun sahip olduğunuzdan çok daha büyük olduğunu görebilirsiniz.
2: Evet.
0: Çok daha büyük.
2: Kesinlikle daha iyi ama.
0: Ev tipi buzdolabını gerçekten seviyoruz.
6: Hı-hı. Bu aynı zamanda tıpkı evdekiler gibi tam boyutlu bir
0: gerçekten
6: mikrodalga fırın.
0: Gerçekten mikrodalga kullanmıyoruz.
6: Aynı zamanda konveksiyona sahip. Yani mikrodalgayı kullanmak yerine sıcak havayla da pişirebilirsiniz. Ocağın üzerinde bir cam kapak vardır. Burada yemek yaparken o fayansların üzerine bir şey sıçradığında bunu temizlemek çok kolay olur.
0: Bunu çok beğendim.
6: Şimdi önceki karavanınızda kiler olduğunu söylediniz ama bu kadar büyük
0: değil. Bu inanılmaz.
2: Bu ışıkları beğendim.
0: Çok güzeller.
6: Peki ya mavi led detayları?
0: Yani
2: biraz fazla gibi göz alıyor.
6: Bunu çocuklar beğenebilir. Evet.
0: Biraz ergen işi.
6: Oturma alanı istiyorsanız bakmanızı istediğim tek şey buradaki mutfak
2: biraz
6: masası.
2: Biraz küçük görünüyor.
6: Burası slide tezgah usantısı var. Ve peçetelerinizi, tuz ve biberinizi bu şekilde tutan bir şey istemiyorsanız
0: kaldı. Bu harika.
6: Artık yemek yerken birbirinize çarpmamak için yeterli alana sahipsiniz.
0: Çok havalı.
6: Gayet iyi. Şu uzakta görünen yaşam alanına bir göz atalım. Tam şurada. Eğer isterseniz gelip bu koltuğa oturmayı deneyebilirsiniz. Isıtmalı koltuk.
2: Kışın güzel olur.
6: Evet, kesinlikle. Ayrıca televizyonu çevirerek ister masadan seyredin, ister buradan. İyi bir açı elde edebilirsiniz.
0: Çok havalı.
6: Pekala, şimdi arkadaki ranzayı görmek ister misiniz?
0: Gerçekten çok güzel. Sadece bir ranza var. Oraya bir ranza daha ekleyebilir miyiz?
6: Aslında en büyük endişem buydu. İkinci ranzanız yok yani.
0: Evet.
2: Çok dolap var. Alanı geniş.
0: Dolapları seviyorum. Vay, çok şey var.
2: Bu gerçekten derin.
0: Bu çok güzel çünkü aynı ev gibi hissettiriyor. Oraya güzel bir şey koyabilirsin ya da çocukların eşyalarını.
6: Yarın banyoya bakmanızı istiyorum. İki banyo istediğinizi biliyorum. Ne düşünüyorsunuz?
2: Küçük bir dans partisi yapabiliriz.
6: Bu küçücük banyodan çıkmak istiyorsanız gidip öndekine bir bakalım. Şimdi yukarı çıkarken dikkat edin çünkü merdivenlerde halı yok. Yani trafiğin yoğun olduğu hiçbir alanda halı yok. Şuna bir bak.
2: Oo, güzel bir lavabo.
0: Çok güzel. Burada küvet göremiyorum. Bebeği nerede yıkayacağız?
6: Evet, büyük bir duşu var ama küveti yok.
2: Bu büyük bir duş.
0: Evet.
2: Küvet seçeneği yok mu?
6: Küvet seçeneği yok.
0: Bu konuda ne hissettiğimi bilmiyorum.
6: Şimdi gidip yatak kulağı odasına bakalım.
2: Gidelim.
0: Aha, vay.
2: Aman tanrım, dolaplara bak.
6: Gerçekten alanı geniş.
0: Aman tanrım, bu inanılmaz. Üçüncü bir yatak odası
6: evet.
0: gibi.
6: Evet, aslında
0: evet,
6: portatif bir beşik tam oraya sığar.
2: Burada çalışma alanı olarak bir seçenek görmüyorum.
6: Aslında yatağın kenarında bir kulp göreceksiniz. Onu çekip yatağı açabilirsiniz.
0: Bu ilginçmiş.
2: Kesinlikle günde 8 saat
0: evet,
2: çalışacağım
0: bilmiyorum.
2: Bir yer değil.
6: Çok değil.
0: Buranın rahat bir çalışma alanı olduğunu düşünmüyorum.
2: Bu gerçekten çok önemli.
0: Doğru.
2: Evet.
6: Pekala, bir sonrakine göz atalım. Bakalım beğenecek misiniz?
1: Nimslerin akılları Solitude'da kalmış durumda. Bazı özelliklerinden etkilenirken bazılarını da beğenmezler. Arka tarafta büyük bir yatak odası dolabı, ranzada iyi bir depolama alanı ve otomatik bir sistem var. Ama ev tipi bir buzdolabı ya da küvet yok. Ayrıca modelde sadece bir ranza var ve bütçeyi de 25 bin dolar kadar aşıyor.
2: Buraya geri döndüğümüzü fark etmişsiniz.
0: Aa, vay canına, bu çok iyi.
1: Jen ve Brent gördükleri bir sonraki karavanı beğenecekler mi?
0: Bunu beğendim, bu harika.
1: Tam zamanlı karavanlar arasında en popüler karavan türü hangisidir? 5 teker, A sınıfı veya C sınıfı? Tam zamanlı karavanlar arasında en popüler karavan türü hangisidir? 5 teker, ağır yük taşıma yetenekleri, geniş yaşam ve depolama alanı, ayrıca yolda sürüş kolaylığı nedeniyle bu karavanlar tam zamanlı karavanların favorisi olmuştur. Nimsler 5 kişilik ailelerine ev sahipliği yapacak yeni bir karavan arıyor.
6: Bu da diğer karavanımız Keystone Avalanche. Fiyatı 70 bin dolardır. Bahsettiğiniz bütçenin oldukça altında bir model. Ön kirikolara bakarsanız hidroliktir ancak son modeldeki otomatik sisteme sahip değildir.
2: Anlıyorum, peki.
6: Buraya geldiğiniz zaman fark edersiniz ikinci bir kapı var.
0: Aa.
2: Arka giriş değil mi?
6: İkinci kapı doğrudan yarım banyoya açılıyor.
0: Aa, bu çok güzel.
6: Başka bir şey de dışarıdaki mutfak.
0: Aa, çok güzel, bu daha alçak. Diğeri çok uzundu.
2: Bir de televizyonu var.
6: Gayet
0: dışarıdaki
6: iyi.
0: Televizyonlar için pek emin olamıyorum. Çok ilginç. Baharat rafları. Aa, dolap güzelmiş.
6: Doğru.
2: Evet, buzdolabının büyüklüğünü beğendim.
6: Peki içerideki mutfağın da nasıl göründüğüne bir bakalım.
0: Aa, çok güzel. Bunda çok daha fazla tezgah alanı olması güzel.
2: Çok güzel.
0: Ahşabın da rengi biraz farklı ama çok güzel. Bu baştan sona güzel bir depo alanı.
2: Buradaki yarım ada tarzı mutfağı beğendim.
0: Buna bayıldım. Bu harika. Bu bize daha fazla yaşam alanı sağlar ve geniş hissettirir. Bu güzel derin bir lavabo. Ama buzdolabı yani...
2: Ev tipi buzdolabı yok ama.
0: Bu küçük bir buzdolabı. Bu kötü bir durum çünkü burayı gerçekten beğenmiştim.
2: Televizyon oldukça büyük.
6: Evet, beğendiysen ayrıntılı kontrol edebilirsin.
0: Bu çok rahat.
2: Evet, çok güzel. Diğer karavanların bazılarında da yerlerin laminant olduğunu gördüm.
6: Gerçek ahşap değil, rulo kaplama, kaymaya, küflenmeye, bozulmaya karşı dayanıklı harika bir üründür.
2: Harika görünüyor.
6: Mutfak masasına bakalım. Son baktığımız modelden biraz daha farklı. Bu çıkarılabilir bir orta
0: çok
6: bölüme
0: güzel.
6: Sahiptir. Ve kilitlenip gerçekten güvenli bir hale
2: evet,
6: geliyor.
0: Çok güzel.
6: Ama dördünüzün rahatça oturabileceği kadar yer ve küçük
0: evet,
6: bir mama
0: kesinlikle.
6: Sandalyesi
2: evet,
6: var.
2: Güzel.
6: Ranzalı odaya bir bakalım.
2: Kendimi çok uzun hissediyorum.
0: Ah neden?
6: Evet, onun tasarımcıları var. Tek söyleyebileceğim.
0: Ya da yok.
6: Burada bir kanepemiz var. Oturup televizyon izlemek için güzel bir alana sahip.
0: Çok iyi.
6: Ayrıca burada açılır bir ranzanız var. Ve sonra üstte ikinci bir ranza daha var. Sonuçta bebeğiniz sonsuza kadar küçük kalmayacağı için üçüncü bir ranza da mevcut.
0: Biliyor musun? Bence bu ranza kısa görünüyor.
6: Ha evet, 2 metreden biraz kısa.
0: Çok kısa. Başın ranzadan aşağı sarkıyor. 15 yaşında bir oğlum var ve benden
6: kısa.
0: Daha uzun.
6: Şimdi buradaki banyo öncekine göre biraz daha büyük.
0: Aa, bu çocuklar için çok iyi. Burası yeterince geniş ve dış kapısı da var.
2: Lavaboyu kullanırken tam olarak nerede
6: biliyor
2: duracağız?
6: Musun, bu iyi bir soru. Hem de çok
2: tuvaletin üzerinde.
6: Evet.
2: Evet.
6: Peki gidip ön taraftaki banyoya bir bakalım. O çok daha büyük.
0: Buradaki renkleri çok beğendim. Ama pencerelerin etrafındaki kumaş kalkmalı.
2: Evet.
0: Oo, vay. Bu çok büyük bir banyo ve büyük bir duş.
2: Çok büyük.
0: Küveti yok.
2: Ama büyük bir lavabo var.
0: Havlular için depolama alanı var.
2: Tavan pencerelerini sevdim.
0: Bolca doğal ışık. Evet, bu banyoyu ilkine göre daha çok beğendim.
6: Arkanızdaki kapıyı gördünüz mü? Böylece banyoya özel olarak erişebilirsiniz ve çocukların
0: çok
6: da erişimi
0: iyi.
6: Olur.
2: Güzel.
6: Gidip yatak odasına
2: bakalım. Ah,
0: çok güzel.
2: O nedir? Bir kral yatak mı?
0: Bak, burası çalışman için uygun.
2: Evet, çalışma alanımda bir pencere olması hoşuma gitti.
6: Dolapların içine de bakın.
2: Güzel.
0: Vay, bu harika.
2: O harika.
0: Buraya küçük bir masa bile koyabilirsin.
2: Olabilir.
0: Aa, vay canına, şuna bak, arkada ayakkabılık gibi bir şey var. Ne harika bir tasarım.
2: Evet, çok güzelmiş.
1: Avalanche Keystone'un birçok harika yönü bulunmaktadır. Jen mutfaktaki yarım adayı beğenir. Ayrıca iki çıkış ve büyük banyo onların avantajlarıdır. Ama yine de buzdolabı aile için ideal değildir. Ranzalar çok kısadır ve Jen bu 5 tekerlinin iç tasarımından memnun kalmaz.
0: Şu zeminlere bir bak.
2: Vay canına. Çok büyük.
0: Evet, çok büyük.
1: Bir sonraki modeli gördüklerinde Jen ve Brent için arama sona erecek mi?
6: Size arkada bir şey göstermek
2: Gidip
6: istiyorum.
2: Bakalım.
1: Beş teker grubu çekici kamyon endüstrisinde ne kadar süredir kullanılmaktadır? 50 yıl, 75 yıl veya 100 yıl.

0: place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın. Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin. Yüzden fazlasından. Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
8: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: ...19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle
2: benim, BİM, BİM. Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Pekala, 5 teker grubu çekici kamyon endüstrisinde ne kadar süredir kullanılmaktadır? Neredeyse 100 yıldır çekici kamyonlar ağır yükleri güvenli bir şekilde taşımak için 5 teker grubunu kullanıyor. Nimsler yeni 5 tekerliler için 70 bin doların altında arama yaparken diğer modelleri de değerlendiriyor.
10: Bu bir Gateway Heartland. Ayrıca 71 bin dolar civarında bir satış fiyatı var. Yani Avalanche'la fiyat da aynı. Burası olumsuzluklardan biri olduğu için bunu hemen görmeniz istedim.
11: Bu tüm ekipmanlarımız için küçük olur.
10: Evet. B içinde bir sıhhi tesisat var. Tam şuradaki kapı dışarıdaki mutfağa geçmek için güzel ve kolay. Çok
11: başka
10: kullanmış.
11: Başka bir televizyon. Evet.
12: Buzdolabının boyutu iyiymiş.
11: Evet.
10: Şimdi fark ederseniz ocak yerine bir dış ızgaranız var ve bu propan sisteminize bağlı.
12: Çok iyi.
11: Izgara yapmayı sever.
10: Güzel.
11: Bu model ilke gibi arka depolama alanı ve görüş kamerasına sahip değil.
10: Evet değil ve ayrıca otomatik seviyeye de sahip.
12: Tamam.
10: Hadi gidip içeriye bir bakalım.
11: Aa vay şu zeminlere bir bak.
12: Vay canına çok güzel.
11: Güzel bir tezgah. Ah vay. Oo, şu boşluğa bir bak.
12: Ev tipi buzdolabı.
11: Bu lavabo biraz küçük ama dolaplar güzel.
10: Bakın burada ne var?
12: Küçük bir aile odası, harika.
11: Evet.
12: Hepimizin birlikte oturup film izlemesi için bolca yer var.
11: Sanırım bu karşılıklı iki kanepeye sahip tek model. Ailecek zaman geçirmek için harika. Ama galiba biraz rahatsız edici ve biraz da yüksek.
12: Biraz yüksek.
10: Yemek masasına bir göz atalım, ne dersiniz? Herkesin rahatça sığabileceği, U şeklinde
12: evet,
10: bir alan.
12: Evet, harika.
10: Ve ekstra bir uyku alanına ihtiyacınız varsa bu da yatak haline gelebilir.
11: Yine de neyi sevmedim biliyor musun? Koyu renkli ahşap ve kumaşlar arasındaki bu beyaz masayı.
12: Evet, kumaşlardan bahsetmişken bu perdeler neden böyle?
11: Bunlar gerçekten kötü.
10: Burada başka bir depolama alanınız daha var.
11: İlk baktığımız kadar büyük değil.
12: Evet.
10: Hadi şimdi bir deranzaya göz atalım.
12: Pekala.
11: Şuraya bak.
12: Evet.
11: Oldukça geniş.
12: Evet.
11: Bu ranza ne kadar uzun?
10: Bu 2 metreden biraz
12: evet, daha uzun.
11: Kesinlikle.
12: Dolapların içi geniş değil.
11: Hayır. Diğerlerinde bir sürü yer vardı. Bunda neredeyse yarısı kadar var.
10: Yatağın altında çok fazla depolama alanı var.
11: Evet. Oh, şaşırdım çünkü
12: canına.
11: Mutfaktaki dolap gibi
12: çok
11: geniş.
12: Çok büyük bir dolap.
11: Ve bu evet. Ranza diğer ranza kadar uzun mu?
10: Evet uzun.
11: Çocuklarımız giderek büyüyor.
10: Banyoya da bir göz atın ve nasıl bir düzeni olduğunu
12: evet,
10: gör.
12: Evet oldukça geniş.
11: Çok güzel.
10: Bence lavaboyu daha iyi
11: ayrıca
10: kullanabilirsiniz.
11: Ayrıca orada bir çıkış kapısı da var. Ranzalı odayı beğendim.
12: Pekala.
10: Peki gidip onu bir kontrol edelim. İçeri girip banyoyu görmek ister misiniz?
11: Bir küvet. Sonunda küvetli bir karavan.
12: Evet bu harika.
11: Burası biraz dar.
12: Ama burada bir sürü dolap ve havluluk var.
11: Doğru. Lavabodaki bu koyu rengi beğendim. Keşke bu tüm duvarı kaplıyor olsaydı.
12: Evet güzel olurdu.
10: Pekala yatak odasını kontrol edelim.
12: Güzel bir yatak odası. Görünüşe göre burada büyük bir pencere var ki bu harika.
11: Çok güzel.
12: Aa çok büyük.
11: Gerçekten çok büyük.
12: Oraya masa koyabilirim.
11: Kesinlikle. Yatağın boyutunu sevdim ama keşke yatak odası daha aydınlık olsaydı.
12: Diğerlerinde aydınlatma için bir tavan penceresi vardı.
11: Evet biraz karanlık.
9: Harton Gateway Nimsler için oldukça etkileyici. Çift ranzaya, iki çıkışa, bir küvete ve buzdolabına sahip. Brent'in bir masa koyması için bile yeri var. Ancak otomatik seviyeleme özelliği yok. Arkada yedek kamera ve depolama alanı mevcut değil. Ayrıca Jen tezgah rengini beğenmemiştir.
11: Ah, bu gerçekten zor bir karar. Bunun hakkında konuşmamız gerekecek.
9: Nimslerin bir seçim yapma zamanı geldi.
12: Onun işe yaramasını sağlayabiliriz.
9: Bakalım hangi modeli daimi evleri olarak seçecekler.
12: Ne düşünüyorsun?
11: Bence birlikte karar vermeliyiz.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç sağlık sigortası şirketi yalnızca tam zamanlı karavancılara adanmıştır? Hiç. 1 veya 5. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç sağlık sigortası şirketi yalnızca tam zamanlı karavancılara adanmıştır? Cevap 1. Karavancıların sağlık sigortası Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini tam zamanlı çalışanlar için sağlık sigortasını yönetmeye adamış tek sağlık sigortası şirketidir. Brent ve Jen aile evleri için daha büyük bir beş tekerleğe geçme konusunda endişeli.
10: Her birinde hoşunuza giden özellikler.
9: 70 bin dolarlık bir bütçeyle hangi modeli seçecekler? Birincisi Solitude Grand Design modeli. Satış fiyatı 95 bin dolar. Brent'in sevdiği otomatik seviyeleme sistemine sahiptir. Ancak buzdolabı ev tipi boyutunda değil ve içinde sadece bir yatağı vardır.
12: Özellikle dış kısımda birçok harika özellik vardı. Arkadaki yedek kamerayı ve geniş depolama alanını beğendim. Dışarıdaki çift tente oldukça güzeldi.
11: Mutfak odasını gerçekten sevmedim. Alandan çok uzakta görünüyordu.
12: Ana yatak odasındaki dolap oldukça güzeldi.
11: Güzel.
12: Dolapta çalışmak istediğimi sanmıyorum. Kimse babaları dolaba koyamaz.
9: Ardından Keystone Avalanche 70 bin dolarlık fiyatıyla geliyor. Mutfakta iki çıkışı ve bir yarım adası vardır. Ancak Jen dekor konusunda emin değil.
11: Onu gördüğüm zaman masayı buraya koyabiliriz diye düşündüm.
12: Ranzada geniş uyku alanı ve fazladan 3 yatak vardı.
11: Bir küveti yoktu. Ama büyük banyolu, tonlarca depolama alanı olan ve küçücük buzdolabına sahip bir modeldi. Ama kesinlikle bizim fiyat aralığımıza daha yakın bu bir artı.
9: Ve son olarak Heartland Gateway'e baktılar. Satış fiyatı 71 bin dolar. Avalanche'de olduğu gibi iki çıkışı var. Aynı zamanda tam boy buzdolabı ve küvete sahiptir. Ancak arka depolama veya yedek kamerası yoktur.
12: İç tasarım düzenini çok beğendim.
11: Yarım ada mutfağı ona bir nevi kendi alanını vermiş. İçindeki renkleri çok sevdiğimi söyleyemem. Ayrıca iki tane büyük ranzası vardı.
12: Tam boy yataklar, bunlar önemli. Solitude'da gördüğümüz otomatik seviyeleme özelliğine sahip değil ama.
11: Evet, sen o özelliğini sevdin.
12: Üçünün arasında en küçük depolama alanına sahipti.
11: Doğru.
12: Daimi olarak orada yaşamak biraz zor olacak gibi.
10: Peki görünüşe göre zor bir karar olacak. Çünkü her birinde sevdiğiniz şeyler var. Hangisinin sizin için en iyi olacağına karar verin.
12: Sonuç olarak Gateway sevdiğimiz iç tasarıma sahip. Depolama alanı yoktu ama onun işe yaramasını sağlayabiliriz. Ne diyorsun?
11: Onda beğenmediğim tek şey iç mekandaki renklerdi.
10: Aslında ondan bir yaş büyük Gateway var. Ve karavanın her yerinde koyu tezgahlara sahip. Ve aslında size para kazandıracaktır.
11: Bence kesinlikle Gateway'i seçmeliyiz.
12: Kulağa iyi geliyor.
10: Harika.
12: Tamam.
10: Gidip kağıtları imzalayalım.
11: Sonunda 50 bin dolar ödeyerek Heartland Gateway'i satın aldık.
12: Evet.
11: Bu eğlenceli ha? Evet. Bu aslında bütçemizin oldukça altındaydı. Bu yüzden önceki yılın modelini tercih ederek biraz tasarruf etmeyi başardık. Karavanımızı kesinlikle çok seviyoruz. Ancak birkaç değişiklik yaptık. Arka ranza odasına piyanist olan büyük oğlum için güzel büyük bir klavye ekledik. Aa, çok eğlenceli. Ve orta oda için yeni bir perde aldık. Biraz daha ev gibi hissettirmesi için mobilyaları değiştirdik. Ve sonra ana yatak odasına Brent'in işini yapması için bir masa ekledik. Aldığımız karardan mutluyuz. Gerçekten harika. Bakın ne kadar güzel çocuklar.
13: Acaba kano kullanmaya mı gitti?
11: Eğlenceli olurdu. Orada küçük bir kumsal gördüm.
12: Buccaneer Eyalet Parkı'nda kamp yapıyoruz. Yağmur. Yapacak işlerim var. Çocuklar açık havanın ve bulunduğumuz yerin tadını çıkarıyor. Daha sert çek. Bebek büyüyor ve karavanımızla ilk yolculuğun tadını çıkarıyor.
11: Çiçek mi topluyorsun?
12: Çok tatlı. Gerçekten mutluyuz. Yeni evimizi seviyoruz.
11: Yeni karavanımızla Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfetmek için sabırsızlanıyoruz.
12: Bu karavan uzun maceralarımız için bize daha çok hizmet edecek.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
19: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
20: Buyur Hasan.
19: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
21: Olmadı mı Hasan'ım?
19: Oluyor oluyor anne.
20: Seni koydu.
21: Hasan uyku vakti.
19: Daha işim var anne.
21: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
19: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
22: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
23: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
24: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
25: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
26: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
27: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor. Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar. Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek. Ve bütçelerini. O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki...
1: Aa, vay canına, güzel.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
1: Bu çok büyük.
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
2: Vay canına.
1: Çok güzel.
0: Göreceğiz.
3: Karavan avcıları.
2: Bir sirke katılmalıyız. Benim adım Janet Razo.
1: Benim adım Cesario Razo. Kuzey Las Vegas'ta yaşıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır buradayız. Ve memnunuz.
2: İki çocuğumuz var. Damien 13 yaşında ve bir de küçük kızımız var. 9 yaşında. İsmi Mate. Ailece birlikte oyun oynamaktan keyif alıyoruz. Bisikletle dolaşmayı, kamp yapmayı ve aile olarak vakit geçirmeyi seviyoruz.
1: Ben küçükken ailemle Los Angeles'ın sorunu bölgesinden geldik. Bu yüzden ailem bizi oradan kurtarmak için ellerinden geleni yaptı ve bizi kurtarmayı başardı. Yavru izci olarak başladım. Sanırım kamp hayatıma orada başladım. Harika bir deneyimdi. Sanırım 3-4 yıldır karavandayız. Karavana geçmek istedik çünkü yaklaşık 7 yıl o çadırı kullandık ve artık parçalanmaya başladı. Bu çadırın dairesini almak istedim. $1000'a kanvastan yapılmış güzel bir çadır buldum. Bu fikri Janet'e sunduğumda o bana deli misin, çadıra $1000 verilmez dedi. Sonunda bana 1974 model açılır bir karavan aldı ve sonra
2: $1000.
1: Böylece minibüsü küçük açılır karavanı çekebilecek şekilde modifiye ettik ve bununla kamp yapmaya başladık. Daha sonra yavaş yavaş gerçek bir trailere dönüştürdük.
2: Şu anda 8 metrelik bir trailerimiz var.
1: Gerçekten bir odası yok. En sağ köşede daha fazla ranzası var.
2: Perdeli.
1: Perdeli. Ayda bir ya da iki kez kampa gittiğimiz için daha büyük bir karavan istiyoruz ve biraz da mahremiyet için. Çocukların kendilerine özel ranzalara sahip olacağı bir 5 tekerli bakmak istiyoruz. Bir de elbette kendimize ait bir yatak odası tabii ki.
2: Bir de daha büyük bir mutfak istiyorum. Bu benim için önemli çünkü çok kamp yapıyoruz. Ve kamp yaparken fazla yemek yiyoruz.
0: Ayrıca Razo'ların listesinde büyük bir buzdolabı ve açık mutfak var.
2: Şimdi tam vakti çünkü her zaman aklımızda onu çok kullandığımız için değiştirme fikri vardı.
1: Dediğim gibi bir kamyonumuz var ve denemek istiyorsan devam edip deneyeceksin. Hmm. Büyük bir 5 tekerli alacağız.
0: Şimdi Razo'lar hayallerindeki karavanı bulmaya hazırlar.
1: Bak, bir kuzey yolu. Eski karavanımız gibi.
2: Hızlıca şuna bakalım.
4: Selam millet, nasılsınız? Ben Şavna.
1: Merhaba Şavna, Cesar.
2: Merhaba, ben Janet.
4: Tanıştığıma memnun oldum. Sizi Johnny Walker'a getiren nedir?
1: Yani şu anda bir tampon çekicimiz var ve muhtemelen 5 tekerle bakmak istiyoruz.
4: Harika, bütçeniz ne kadar peki?
1: Yaklaşık $55,000.
4: Tamam, kesinlikle size yardımcı olabilirim. Gidip bazı modellere
1: peki,
4: bakalım.
1: Peki, tamam, teşekkür ederiz.
4: Pekala çocuklar, bu Heartland Elkridge 11 metredir. Bunun fiyatı $65,000. Bütçenizi biraz aşıyor ama aradığınız birçok özelliği barındırıyor.
2: Peki.
4: Arkada çocuklar için ayrı bir oda
1: evet.
4: var. İçinde geniş slide'ları var ve bir de harika açık mutfağı var ki bence bayılacaksınız.
1: Aa, bu güzel.
2: Buzdolabı var.
4: Güzel, sadece buzdolabı
1: lavabo
4: değil, lavabo da var. Televizyon açıp yıldızların altında film gecesi yapabilirsin.
2: Aman
4: bu çok
2: tanrım.
4: Eğlenceli. Ayrıca yukarıda da fazladan depolama alanınız var. Bunun
1: güzel.
4: Bir başka harika özelliği de harika bir depolama alanı. Bu kapı tamamen manyetiktir. Yani eller serbest
1: güzel.
4: Ki burası da...
1: Burası çocuk odası değil mi?
4: Evet, kesinlikle.
1: Bu kocaman.
4: Orası kuzenin odası.
1: Kuzen mi?
4: Aile üyelerini burada ağırlamak zorunda değilsin. İçeride tonlarca
1: harika.
4: Oda var. Hadi Peki içeri ara. Girelim.
1: Aa, bu çok güzel.
2: Aman
4: çok
2: tanrım.
4: İyi.
1: Çok güzel. Güzel kanepe. Deri de emin değilim.
2: Rengi de çocuklar için biraz açık.
4: Bu sorun değil çünkü bu modeli daha koyu renkte sipariş edebilirsiniz. O renkler çocuk dostudur.
1: Tamam,
4: muhtemelen
1: peki.
4: koyu bir evet. kahverengi çocuklarınız için daha kullanışlı olacaktır.
2: Tamam, buranın
1: peki.
2: düzenini beğendim.
4: Güzel bir kurulum, harika bir
1: var
4: mutfak.
1: Gibi.
2: Evet, mutfak güzel ama tezgahlar...
1: Biraz küçük gibi değil mi?
2: Evet.
4: Buzdolabına bakın. Aradığınız büyük buzdolabı bu.
1: Güzel.
4: Bir haftalık alışveriş yapabilirsiniz.
2: Büyük bir dondurucu.
4: Büyük dondurucu aslında derinliği de gayet iyidir. Dondurma boz, mey boz bu tür şeyler için mükemmel.
2: Mükemmel.
1: İçeceği çok çabuk soğutur. Bu çok güzel.
2: Çok iyi.
1: Deri konusunda hala emin değilim ama güzel ve rahat. Galiba biraz da küçük gibi.
2: Gerçekten küçük.
4: Sizi bilmem ama kampa gittiğimizde çoğu zaman dışarıda yemek yiyoruz.
1: Bu doğru. Zaten bu yüzden açık mutfak istiyoruz. Evet. Çoğu zaman dışarıda olacağız.
2: Evet, bazen içeride zaman geçiriyoruz ve çocukların oturmaları için bir yer olmasını
1: istiyoruz. Onları yere otur.
4: Hadi gidip yatak odalarına bir bakalım.
1: Gerçekten bunun için buradayız. Hadi girelim.
2: Vay,
1: güzel.
4: Harika bir alan.
1: Bir sürü oda.
2: Buna bayılacaklar.
4: Buradaki karavanla ilgili harika olan şey görmüş olduğunuz alan. Burada bir sürü çocuk veya yetişkin uyuyabilir. Böylece iki kişi burada uyuyabilir. Burada başka bir ranzanız var. Ve sonra orada da iki ilave ranzanız var. Ama yani harika. Gerçekçi olmak gerekirse burada 5 yetişkin uyuyabilir. Ayrıca 2 slide'ı var.
1: Bu doğru değil mi?
4: Burası önemli ölçüde açılıyor.
2: Bu odayı beğendim.
4: Burası yarım banyo.
1: Çok güzel.
4: Evet.
2: Arkada da kapısı var.
4: Var. Böylece dışarıdan buraya girebilirsiniz ve tüm karavanı yürümek zorunda kalmazsınız. Hadi gidip yatak odasını ve banyoyu kontrol edelim.
1: Çok kullanışlı.
2: Duş ne kadar?
1: Çok güzel. Bu oldukça büyük bir duş.
4: Öyle.
1: Bu
4: cam kapakları olduğu için kullanışlı ve güzel. Artık evet. Perde yok.
1: Güzel. Uçak lavabosu yok artık.
4: Evet. Çok
1: bu
4: geniş.
1: İyiymiş.
4: Diğer şey başka bir kapınızın olması. Burada iki kapı
1: güzel.
4: Var. Yani bu bir Jack Angel. Böylece sizi doğrudan yatak odasına götürür.
1: Güzel.
2: Aman Tanrım.
4: Çok havalı değil mi?
2: Çok havalı.
1: Gerçekten
4: burada güzel.
1: Burada
4: güzel büyük bir kral yatağımız
2: var. Çekmecelerimiz var mı?
4: Evet.
1: Güzel çekmeceler.
4: Ayrıca arkanızda harika bir dolabınız var. Burada da çamaşırları kurutmak için yeriniz var.
1: Yok artık. Bu harika.
4: Depo alanı olarak da kullanılabilir.
1: Bu harika. Bunu sevdim.
4: Bakmamız gereken birkaç karavan daha var.
1: Harika. Hadi,
2: hadi
1: gidelim.
0: Hartland Elkridge, Razo çifti için kesinlikle bir rakip. Açık bir mutfağı, çocuklar için bir ranzası ve bir yarım banyosu var. Ayrıca buzdolabı oldukça büyük. Ancak bütçeyi 10 bin dolar aşıyor ve Janet kanepenin rengi ve tezgah alanından memnun değil. Ayrıca yemek masası ve alanı 4 kişilik aileler için kesinlikle çok küçük.
1: Çok güzelmiş.
0: Bir sonraki 5 tekerliği bu ailenin hoşuna gidecek mi?
1: Bunu beğendim.
0: Las Vegas şehrinde bulunan kaç tane kamp alanı vardır? 12, 17 veya 23. Las Vegas şehrinde bulunan kaç tane kamp alanı vardır? Şehir içinde 17 ama şehir sınırları dışında daha fazla kamp alanı bulunmaktadır.
1: Tango, çok güzel.
0: Razo 4 kişilik ailesi için daha geniş alana sahip bir karavan arıyor.
1: Bu güzelmiş.
4: Pekala çocuklar, hadi bu Heartland yol savaşçısına bakalım. Satış fiyatı yaklaşık 75 bin dolar. Bunun bütçenizi aştığını biliyorum ama size bunu göstermek istiyorum çünkü bir deposu var. Yukarıya dikkat edin, 2 elektrikli tentemiz var. Yani bu karavanın aslında 3 tentesi var.
1: Arkadakini gördüm.
4: Arkada da var, tenteler bu şekilde ve ayrıca üzerinde led ışık şeritleri mevcut.
1: Güzel, tamam. Bunda açık mutfak yok galiba.
4: Hayır, maalesef açık mutfak özelliği yok.
1: Tamam.
4: Size ön taraftaki depoyu da göstereyim. Burayı açtığınızda gizli bir deposu olduğunu göreceksiniz.
2: Oo, güzel.
1: Uzun. Bunu beğendim ama öncekinden sanki
4: kesinlikle
1: biraz daha küçük.
4: Kesinlikle diğerinden daha küçük. Çünkü bu daha kısa bir model.
1: Tamam.
4: Yani burada
1: tamam,
4: biraz
1: tamam.
4: Yer
1: evet.
4: Kaybedeceğiz.
1: Evet.
4: Pekala, içeri girelim.
2: Vay canına. Vay canına.
1: Çok güzel.
2: Mutfağı beğendim.
4: Güzel değil mi? Bunların
1: güzel.
4: Hepsi paslanmaz çelik aletler.
2: Çok iyi.
1: Harika. Bu bir buzdolabı. Şuna bir bak.
2: Evet.
1: Kocaman.
2: Bu çok büyük. Gerçek
1: bu güzelmiş.
2: Buzdolabı, bu
1: ev tipi
2: güzel.
1: Buzdolabı.
4: Evet, bu bir ev tipi buzdolabı. Bu bir invertörle çalışır.
1: Tamam.
4: Burada bununla ilgili olan mesele onu her koşulda kullanabilmeniz. Hı-hı. Eğer bağlantıların olmadığı bir yerde serbest kamp yaparsanız orası sizin için sorun olabilir. Tam bağlantıların olduğu standart iyi bir karavan parkındaysanız bu bir sorun olmayacaktır.
1: Biz sürekli kamp yapıyoruz yani.
4: Yani bu sizin için gerçekten işe yarayacak bir şey olmayabilir.
1: Bunu beklemiyordum. Büyük buzdolabı bir sorun demek ki yani.
5: Tamam.
4: Peki. Bu karavanın üzerinde tam 3 tane slide var. Slide'lardan biri hemen şurada. Ve görmüş olduğunuz şu koltuk, bunlar masaj yapıyor ve ayrıca yaslanıyorlar.
1: Ne? Şuna bir bak.
4: Evet.
1: Ha, bu çok güzel. Titreşim oldukça iyi. Ah, buna bayıldım.
4: Burada bir televizyonunuz var. Bu harika. Ve ayrıca masanız da burada. Size tavsiyem diğer taraftan birkaç tabure alıp çocuklarınızla birlikte rahatça oturmanız.
1: Evet, bu iyi
4: gerçekten
1: fikir.
4: Çok kullanışlı.
5: Bu güzel bir fikir. Bu kanepe açılıyor mu, açılmıyor mu?
4: Açılmıyor ama bunun iyi yanı bir deposunun olması. Yani garaj alanında fazladan iki tane daha yatağınız bulunuyor ve tavan arasında da başka bir yatağınız var.
1: Güzel. Bir yatak daha var. Bunu görmemiştim.
4: Evet, bir yatak daha var. Bu tek kişilik bir yatak. Televizyonun hemen üstünde gizli bir alan. Oldukça geniş ve rahat bir yatak.
5: Vay canına.
4: O halde hadi gidip garaja göz atalım. Burada başka bir yarım banyoyla karşılaşıyoruz.
5: Ve bir kapısı daha.
4: Evet.
1: Güzel.
5: Bu dolapları beğendim. Bu gerçekten güzel. Ve burada kanepeler var.
4: Aynen. İşte çocuklar için ekstra yaşam alanınız burası. Yani bu kanepeler aslında burada öne doğru geliyor ve sonra bir kraliçe yatak oluyor. Ayrıca yukarıda bir yatağınız daha var. Size nasıl kullanıldığını göstereyim. Bunu indiriyorsunuz. Yatağı kaldırmak için şu düğmeye basmanız yeterli. Gerçekten süper kolay.
1: Tamam, güzel.
4: Gidip verandayı kontrol edelim.
5: Tamam.
1: Bu çok güzel.
4: İşte tüm veranda sisteminiz burada. Hep birlikte burada oturduğunuzu hayal edebiliyor musunuz?
5: Etrafındaki eşyalara
1: buraya masa koyup bir şeyler içeceksin. Bu harika.
4: Gidip yatak odası ve banyoyu kontrol edelim.
1: Tamam. Hadi gidelim.
4: Bu taraftan.
5: Güzel.
1: Bu büyük.

0: bir banyo.
1: Buranın boyutu
0: bu çok iyiymiş. Büyük. Bu tavan penceresi mi?
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: Burada güzel bir lavabo var. Ve bu kapıdan yatak odasına geçiyorsunuz.
1: Vay canına.
0: Çok güzel.
1: Bu yatak odası Anchorage'den daha küçük görünsün.
0: Bu harika.
2: Gidip yatak odası ve banyoyu kontrol edelim.
0: Tamam. Hadi gidelim.
2: Bu taraftan.
1: Güzel.
0: Aa, bu büyük bir banyo.
1: Buranın boyutu
0: bu çok iyiymiş. Büyük. Bu tavan penceresi mi?
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: Burada güzel bir lavabo var. Ve bu kapıdan yatak odasına geçiyorsunuz.
1: Vay canına.
0: Çok güzel.
1: Bu yatak odası Anchorage'den daha küçük görünüyor.
2: Yatak kesinlikle daha.

0: Zırgılar.
1: Diğer tarafındaki komedyenleri beğendim.
2: Pekala, size göstereceğim başka bir beştekerli tamam. var. Gidip ona bir göz atalım.
3: Hartland yol savaşçısının birçok olumlu yönü vardır. Arkadaki alan geniş bir verandaya sahiptir. Ayrıca bu karavanda masaj koltukları ve birçok yatak bulunmaktadır. Ancak bu özellikleri razoların bütçesinden 20 bin dolar daha yüksek. Açık mutfak yok. Kral boyutu yerine bir kraliçe yatak var ve buzdolabı invertörle çalışıyor. Bu da serbest kampı zorlaştırıyor.
0: Bunu sevdim.
3: Bakalım
0: çok
3: bir sonraki karavan Janet ve Cesario'nun dikkatini çekecek mi?
0: Bu çok güzel ve ferah.
3: Doğru mu, yanlış mı? Bir beş tekerli çekerken tüm ağırlık onu çeken kamyonun arka süspansiyonuna aittir.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
5: Net, sigortam Net. Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Sütaş ayran,
8: sütaş ayran. Döneri gördüğün an.
9: Bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
7: İstemiyorum.
6: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işiyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Doğru mu, yanlış mı? Bir beş tekerli çekilirken tüm ağırlık onu çeken kamyonun

0: arka süspansiyonuna aittir. Yanlış. Bu seyahat römorku çekmek için doğru olsa da ağırlık karavanın arka aksıyla kamyonun kabini arasına dağılır ve yük paylaşımı yapılır. 55 bin dolarlık bir bütçeyle Razo ailesi 5 tekerli seçimini gerçekleştirmeye çalışıyor.
1: Bunların hepsine bakmak istiyorum.
2: Pekala çocuklar, işte buradayız. Şu anda Heartland Sundance bu model 10 metre. Buradaki karavanın fiyatı yaklaşık 45 bin dolar.
3: Aa, çok güzel.
1: Çok iyi.
2: Evet, kesinlikle güzel. Ayrıca burada gerçekten istediğiniz harika özellikler tamam. var. Açık mutfak mevcut.
3: Ha, harika. Şuna bir bak, çok büyük. Bu küçük bir ocak koymak için.
2: Evet.
3: Bu muhteşem.
2: Ya da başka bir şey, burada sebzelerini kesebilirsin. Buna dışarıdaki bayıldım. Televizyonunuz için bir yeriniz
1: Bunu
2: var.
1: Sevdim.
2: Mikrodalga, buzdolabı,
3: lavabonuz,
2: sıcak ve soğuk suyunuz.
1: Herhangi bir slide görmedim.
2: Hayır,
3: doğru, slide yok.
2: Onlar diğer tarafta. Burada geldiğinizde 3 büyük slide'ımızı görebilirsiniz.
3: Yarar.
2: Gidip içini kontrol edelim. Size slide'ların içeriden ne kadar büyük olduğunu göstereyim.
1: Vay canına. Bu kanepeyi beğendim.
3: Bu diğerlerinden farklı.
1: Evet.
3: Ah, bu çok rahat.
1: Farklı seçenekleri seviyorum.
2: Peki.
3: Bu çok rahat.
2: Şömine, televizyon, eğlence merkezi. Mutfak için ne diyorsunuz?
3: Çok beğendim. Güzelmiş. Burada bir kanat olduğunu fark ettim.
2: Evet.
3: Bunu açıp daha fazla tezgah alanı yaratabiliriz.
1: Ekstra tezgah alanı. Beğendim.
3: Çok beğendim.
1: Görünüşe göre burada daha az dolap var. Buzdolabının da diğer modeldekinden daha küçük olduğunu
2: Doğru. Evet, bu evet. 12 yerine 8 metre küplük bir buzdolabı.
3: Evet. Evet ama propanla da çalışıyor değil mi? Yani
2: Evet, hem propan hem de elektrik.
3: Serbest kampa gideceğimizde işimize yarayacaktır ama biraz fazla küçük.
2: Burada büyük bir yemek alanınız var.
1: Oturma alanını beğendim.
3: Evet, burası kesinlikle ferah.
1: Çok güzel.
3: Artık hepimiz uyum sağlayabiliriz.
2: Burası gerçekten 4 kişi için tasarlanmış
3: tamam.
2: bir model.
3: Tamam.
2: Peki ranzalı odaya da bakalım ve orada ne kadar yer var görelim.
3: Burası güzel ve ferah.
1: Çok güzel.
2: Burada da slide'ınız var çünkü mutfağınız tam burada. Açık büyük mutfak
1: evet,
2: buranın tam
3: kesinlikle.
2: Altında.
1: Tamam.
2: Kesinlikle burada 4 kişi uyuyabilir.
1: Peki bu açılıp yatak oluyor değil mi?
2: Evet.
1: Aa, çok basit.
2: Çok çok basit.
3: Güzel.
1: İkinci slide'ın bu kadar fark yarattığına inanamıyorum.
3: Değil mi?
2: Geniş.
1: Evet.
3: Başka banyo kapısı yok yani karavanda sadece bir banyo var
2: sadece
3: değil mi?
2: Sadece bir banyosu olması kötü.
3: Hmm. Pekala.
2: Bu daha kısa bir model, daha düşük
3: model.
2: Bütçeli. Gidip ebeveyn banyosuna ve yatak odasına bir bakalım.
3: Peki tamam. güzel, teşekkür ederiz. Açılıyor, güzel.
1: Açılıyor, o yüzden sıraya girmelisin.
3: Bu iyi değil.
2: Her şey biraz farklı.
3: Kesinlikle, burası küçük bir labirent gibi.
1: Pekala, bunun bir duş kapısı var.
3: Büyük bir duş, bütün odayı daha da küçültüyor. Unut gitsin, ben girmiyorum. Burası
2: küçük.
3: Çok
1: burası
3: küçük.
1: Biraz küçük. Dolabını beğendim.
3: Bu güzelmiş.
1: Güzel.
3: Evet.
2: O zaman yatak odasına da bakın.
3: Güzel bir yatak odası. Yatağı da güzelmiş.
1: Çok güzel.
2: Bu bir kraliçe.
1: Dolap daha küçük. Ayrıca
3: evet.
1: alçak.
2: Daha alçak.
1: Bir kişi.
2: Ama yine de dolapların içinde geniş bir depolama alanınız var.
3: Evet.
1: Güzel.
2: Çamaşır makinesi için de yer var.
3: Aa, evet öyle. Aa, sürpriz.
1: Evet.
3: Boyutu da gerçekten ide. Tamam.
1: Pekala.
3: Burası biraz küçük gibi görünüyor. Aslında slaytlar açıkken bile dar gibi.
2: Böyle düşük bir modele göre içerisi daha da küçük olabilirdi.
3: Evet, tamam.
1: Bu iyi. Pekala.
0: Sundance, Razo'ların 55 bin dolarlık bütçesinin 10 bin dolar altındadır. Harika bir açık mutfağı ve büyük yemek alanı vardır. Mutfakta ekstra tezgah eklemek için bir bölüm vardır. Bu da Janet için önemlidir ama mutfakta fazla depolama alanı yoktur ve bu küçük boy buzdolabı sıkışık bir ranza ve ufak bir banyo ile birleştiğinde bu modelin artılarını ortadan kaldırabilir.
3: Düşünecek çok şeyimiz var.
1: Hepsini çok beğendim.
0: Bu çiftin oldukça büyük bir karar verme zamanı geldi. Acaba hangi 5 tekerliği seçecekler?
3: Bence kesinlikle onu seçmeliyiz.
0: Janet ve Cesario bir seyahat treylerinden 5 tekerliğe geçiş yapmaya hazırlar. Peki yoldaki yeni evleri hangi karavan olacak?
3: Düşünecek çok şeyimiz var.
1: Hepsini çok beğendim.
3: Peki, el kurşa başlayalım.
0: Heartland Anchorage 65 bin dolar. Kocaman bir buzdolabı var ancak yeteri kadar tezgah alanı yok ve Janet kanepe renginden memnun değil.
3: Fiyatı mevcut bütçemizden 10 bin dolar daha fazla ama yine de güzel açık bir mutfağı var. Tam aradığımız şey büyük yatak odası ve çocukların ranzal odasındaki mahremiyet gayet güzeldi.
1: Yarım banyoyu da çok beğendim. Orada olmasının bu kadar iyi olacağını bilmiyordum. Ama çok küçük bir yemek odası vardı. Yani dördümüzün aynı anda orada yemek yemesine imkan yok.
0: Büyük bir deposu olan yol savaşçısının fiyatı 75 bin dolar. Masaj koltukları ve ranza bulunmaktadır. Ancak invertörle çalışan buzdolabı serbest kamp yapamayacaklar anlamına gelir.
1: Dışarıda güzel bir verandası olan yol savaşçısını düşünüyorum. Onu gerçekten beğendim.
3: Evet, o büyük verandaya bayıldım. Ama fiyatı 75 bin dolar ve bütçeyi 20 bin dolar aşıyoruz.
1: Bu doğru. Ayrıca dışarıda bir mutfağı bile yoktu. Biraz daha Sundance'den bahsedelim.
0: Sundance'in satış fiyatı 45 bin dolar. Büyük bir yemek odası mevcut ancak küçük bir buzdolabı ve çok küçük bir banyoya sahip.
3: Evet, Sundance'i çok beğendim. Açık hava mutfağını çok sevdim. Özellikle sürgülü tezgaha bayıldım. Bunun üzerine kamp ocağını koyabilirim.
1: Ve onun fiyatı bütçemizin 10 bin dolar altında.
3: Bu doğru. Bu doğru. Ayrıca daha küçük, bu nedenle çekilmesi çok daha kolay.
1: Bu gerçekten çok zor bir seçim olacak.
3: Evet, kesinlikle.
1: Bence Anchorage'in sahip olduğu kanepe rengini bir daha düşünmeliyiz.
3: Kesinlikle. Aslında doğru söylüyorsun. Belki onlardan daha koyu kanepelere sahip başka bir Anchorage sipariş edebiliriz ama o bütçemizden 10 bin dolar daha fazla.
1: Sanırım sorun olmaz. Bütçeyi biraz aşacağını tahmin ediyordum. Bence bu işimize yarayabilir çünkü sürekli onun içinde olacağız.
3: Bu doğru. Tamam.
2: Evet, bir karar verdiniz mi?
3: Verdik. Anchorage'e devam etmek istiyoruz.
2: Mükemmel, harika bir karavan.
1: Merak ettiğimiz tek şey, kanepenin rengini değiştirip değiştiremeyeceğiz.
2: Koyu kahverengi mi istiyorsunuz?
3: Koyu kahverengi.
2: Problem değil, size yeni bir model sipariş edebiliriz. Tebrikler.
3: Teşekkürler Şavna.
1: Teşekkür ederim.
3: Şavna içi koyu kahverengi olan Anchorage'i bize getirmeyi başardı. Sonuç olarak bütçemizi biraz aştık. Karavan için 65 bin dolar ödedik. Buna kesinlikle değdi. Sana zamanını söyleyeceğim. Yavaş ol.
1: Satın alma konusunda iyi hissediyorum. O çok büyük. İstediğimiz her şeye sahip.
4: Bunu koyabilirim.
1: Oh, burada. Tamam, ben kazandım. Aa, evet. Bu karavan kesinlikle kamp deneyimlerimizi daha eğlenceli hale getirecek. Bize hafta sonu dışarı çıkıp eğlenmek ve birlikte zaman geçirmek için daha fazla fırsat verecek.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İzleniyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
2: Sütaş ayran?
1: Gelsin Sütaş ayran. İçtikçe iyi
3: hissedeceksin. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartım hadi.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Schönes Abend.

0: Pekala. Timmy, uçmaya hazır mısın?
1: Hadi. Çift kanatlı mı?
0: Evet. Havaya fırlatacağım ve o da süzülecek. Merhaba dostum.
2: Hazır mısınız?
0: Aa, bu da ne?
2: Boyut hakkında bir şey dememiştin. Ben de çabucak yapıverdim.
0: O ne öyle? Hile bu.
2: Aa, dert etme.
1: Hazır.
0: Tim birinci.
1: Önce ben. Uç bakalım. Vay canına.
0: Pekala.
2: Şu duvarı yıkalım mı?
0: Çift kanatlı geldi.
2: Hile mi yapıyor?
0: Hayır.
2: Hile yapmıyor.
0: Fırlatma işe yaramadı.
2: Pekala.
0: Burun üstü çakıldı. İşte gösteri başlıyor.
1: İyi fikir.
2: Başlıyorum. 3, 2, 1.
1: Vay canına.
0: Benim adım Brad Lewis ve minibüsleri yollardaki evlere dönüştürüyorum. Hadi evinize bakın.
2: Aman tanrım.
0: Vay canına. Sabit olmaktan ve kira ödemekten bakınca birkaç yıl önce içinde yaşayabileceğim bir minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu evim dediğim çok harika bir eğlence aracına dönüştürdüm. Ardından kendi minibüslerine aynı şeyi yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Çelikten eller. Evet. Evimiz yolda. Yeni müşterilerimizin adları Steve ve Pam. Tucson'dan emekli tatlı bir çift ve gerçek bir klasik mücevher olan eski bir minibüsleri var. Ona Westie adını takmışlar ki bu minibüs karavan hayatına başlamak için çok tercih edilen bir modeldir. Ne istediklerini ve bu eski rüya makineyi nasıl tamir edebileceğimizi görmek çok eğlenceli olacak. Nasılsınız?
3: Merhaba.
0: Bu şey harika.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Ben Brad. Sonunda
3: Brad.
0: Tanıştığımıza sevindim.
4: Evet. Merhaba Brad.
0: Evet, memnun oldum.
4: Ben de öyle.
0: Evet. Westie'yi burada görmek beni heyecanlandırdı.
5: Bizi kabul ettiğin için heyecanlıyız. Çünkü genellikle daha büyük minibüslerle çalıştığını biliyoruz. Evet. Yani bu
0: büyük
5: harika.
0: Büyük minibüsleri yapabilmemizin tek nedeni bir minibüste olmayı ve içinde kamp yapmayı gerçekten kolay ve güzel hale getiren bu minibüsleri yapmaları. Ve bu da bizim işimiz. Bunu ne zaman aldınız?
4: Ne zaman aldık? 1987'de.
0: İlk sahibi misiniz?
4: Evet, öyle.
5: Minibüse hiçbir şey yapmadım.

0: aldık. Şu anki hali onu aldığımız zamankiyle aynı. Tamam mı?
1: O kadar ileri gider
0: yani
1: miydi bilmiyorum.
0: Bence hala eski. Yeni. İçinde kamp yapardık ve aslında ikinci randevumuz da ondaydı. Bana göre tek zorluğu banyosunun olmamasıydı. Steve bana küçük bir seyyar tuvalet yapmak için buzdolabını yerinden çıkarmıştı.
1: Güzel. Evet.
0: Yani bu aşk gerçek aşk.
2: Minibüslerini görünce gerçekten çok heyecanlandım. Bu işe girmemin tek sebebi bu. Bu eski minibüsler çok güzel. Ayrıca ilk ve tek sahibi onlar. Bu onların minibüsü ve çok heyecanlıyım onlar için bunu yenileyeceğim. Yani temel olarak sadece bazı yenilemeler
1: evet,
2: mi yapacağız?
1: Evet, mekanik olarak harika bir şey.
2: Evet.
1: Marangozluğu yıprandı.
2: Aha, evet.
1: Ben biraz teknoloji delisiyim. Yani içinde güzel bir LED aydınlatma ve cihazlarımızı takabileceğimiz bir şeyler var.
2: Tamam.
1: Depolama zaten hep sorundu. Hı-hı. Bunun için yapabileceğin her şey işe yarayacaktır. Ayrıca...
0: Yatak biraz dar.
1: Evet, yatak biraz dar. Zamanla daralmadığımızı, genişlediğimizi evet. fark ettik. Bu yüzden mümkünse 15 santim genişlemesine bile evet. razıyız. Bu harika olur.
2: Pekala, bu minibüsü 21. yüzyıla taşıyacağız. Birkaç priz ve ışık ekleyecek. Yatağı genişletip eşyaları saklamak için daha iyi yollar bulacağız. Minibüse bakalım mı?
1: Evet.
2: Görmeyi çok
0: kesinlikle.
2: İstiyorum.
0: Kesinlikle, biz de görmeni istiyoruz.
1: Üstünü açmamı ister misiniz?
2: Evet, küçük bir kapağı var gibi.
1: Evet.
2: Bir bakayım. Evet, tanrım. Evet, çok şık görünüyor.
1: İşte kızımız bu.
2: Evet.
0: Çok hoştur.
1: Binsene.
2: Au. İçi epeyce geniş. Steve ve Pam uzun zamandır bu minibüsün sahipleri. Onunla bir sürü anıları var. Bu yüzden bu şeyi hayata döndürmek ve yeni anılar için hazır hale getirmek çok heyecan verici olacak. Galiba yapmak istediğim en önemli şeylerden biri dolapları Westy havasına getirmek. Kıvrımlı köşeler ve bunun gibi şeyler eklemek.
1: Evet,
2: bence bu eğlenceli
1: olur.
2: Olacak.
1: Evet, ben de sevdim.
0: Aa, bu fikre bayıldım.
2: Evet. Steve ve Pam'le yerleşim planı hakkında konuşurken Westy'nin havasını canlı tutup hala oraya uygun bir halde yapmayı düşündük. Orijinal Westy tarzı dolapları alıp biraz da çivi design co tarzı haline getireceğiz.
0: Burayı temizlerken çok hoş bir şey buldum. Bunu yanımızda taşıdığımız küçük bir odun
1: onun
0: parçası sanıyordum.
1: Onun ne olduğunu biliyor
0: sanıyordum.
1: Musun? Bunca yıl
0: hayır.
1: sonra.
0: Hayır. Steve'in şu anda 30'lu yaşlarında olan kızı bunu anaokulunda yapmış ve bir tarafına baba yazmış. Yani bunu koyabileceğimiz küçük hoş bir yer olursa
2: evet.
0: iyi olacaktır bence.
2: Bu minibüs Steve ve Pam için çok şey ifade ediyor. Bu yüzden yıllar boyunca edindikleri anıları sergileyecek güzel bir yer bulmalıyım. Bununla çalışacağım için heyecanlıyım. Bu kadar küçük bir alanda ilginç bir yapı olacak ama bence gerçekten türünün tek örneği bir şeye dönüşecek. Gitmeliler ki çalışabileyim. Şimdi her şeyden önce soyma günü yapmalıyız. Matt bundan nefret ediyor ama bu şeyi buradan sökmeliyiz. Minibüsü mahvetmemek için de dikkatli olmalıyız. Epey uzun bir soyma günü olacak. Muhtemelen şimdiye kadarkilerin en uzunu ama eskiden bu şeyleri nasıl yaptıklarını görmek çok heyecan verici. Belki yeni teknikler bulmalıyız. Tanrım.
3: Sorun değil. Küçük komik menteşeler. Bu dolaplar harika. Tam 80'ler havası.
2: Çok çılgınca.
3: Evet. Bizim yaptığımızdan çok farklı.
2: Bunu yapamaz mıyız?
3: Yani çok fazla yarıçap ve eğri var. Bizimkilerse tamamen düz çizgilerden oluşuyor.
2: Bunları nasıl yapacağımız konusunda yaratıcı olmamız gerekecek. Her şeyi çıkardığımıza göre bu dolap fikri üzerinde çalışmaya başlayacağım. İşe koyulalım, inşaat başlasın.
3: Tamam.
2: Matt çok hafif ve dayanıklı laminat zemin kaplamasını kuruyor. Minibüs için çok iyi. Minibüs için bu yeni dolapları tekrar yaparken 80'lerde bunlarla ve bu gerçek ince kontraplakta yaptıkları gibi kavisli ve aynı tarzda tutmaya çalışacağız. Yani normalde yaptığımız dolaplar gibi değil de elimizdekilere uygun şekilde yapacağız. Bunun için CNC kesim atölyesine gidip bilgisayar yardımıyla tahta parçalarına yazdıracağız. Böylece bu tatlı kıvrımları elde edebilecek ve eskisi gibi yapabileceğiz. Sadece güncel ve daha güzel olacak. CNC basitçe bilgisayarla çalışan bir yönlendiricidir. İstediğiniz veriyi kesmek istediğiniz ahşap şekline girersiniz ve bilgisayar bir alet yardımıyla bunu mükemmel bir şekilde keser. Perfectly accurate.
3: Pekala, Steve ve Pim'in dolaplarını yapıyoruz. Dört parçayı da kestikten sonra doğrama kesimlerini yapacak ve ardından bunları yapıştırıp birbirine çevireceğiz. Sonra Brett gelip bunun üzerine satıh çerçevesini koyacak ve bu da ona 80'lerin havasını verecek.
2: Şu anda bilgisayarda satıh çerçevesini oluşturuyorum. Bunları 3D alana yerleştiriyorum. Böylece parçaları kontrplaktan kesecek olan makineye koyduğumda bıçağın tam olarak nasıl hareket edeceğini görebiliyorum. Teknoloji geliştikçe biz de onunla birlikte gelişiyoruz. Şimdi bunu modelliyorum, sonra CNC'ye götürüp bir güzel kestireceğim.
3: Sen model falan değilsin, karavan yapıyorsun.
2: Hayır, modelim.
3: Merak ediyorum ama aynı zamanda tüm bu modelleme çalışmalarını görmek için heyecanlıyım. Bu arada da kendi birkaç modellememi yapacağım.
2: Modelleme alanından çıkacak mısın? İşine dön. Pekala çocuklar. Saha gezisine hazır mısınız?
4: Evet, hadi.
2: Atlayın otobüse.
3: Ne? Otobüs ayırtmamıştık.
2: Hayır, Metin arabasına binin. Bu tasarımda dolapların orijinalinde olan birkaç eski kıvrımı ve diğer her şeyi tamamen kopyalamak istiyoruz. Bu yüzden bugün yerel bir CNC atölyesine gidecek ve bir bilgisayar yazılımı ve birkaç eski eşyayı kullanarak bu dolap satırlarının çıktısını alacağız. Bu karmaşık bir makine. Bu yüzden bu işi ciddiye almamız gerekiyor. Pekala. Bu şeyi bir saatliğine ayırttık, tamam mı? Tamam. Görev Steve ve Pam için satış çerçevesi yapmak.
3: Tamam.
2: Bilgisayarın başına geçip yazmanı istiyorum.
4: Hadi. Anlaşıldı.
2: Matt, gittim bu tahtayı emniyete almanı istiyorum. Hazır olduğundan emin ol. Ana sistemi haklayacağım.
4: Ne yapacaksın?
2: Ana sistemi haklayacağım. Planları tamam. Hazırlayacağım işte.
3: Tamam, anladım. Öyle desene.
2: Hadi yapalım. CNC mağazasında geçireceğimiz süre çok kısa ve yapacak çok işimiz var. Doğru cephelerde savaştığımızdan emin olmalıyız. Ben planları hazırlıyorum. Tim bilgisayarda. Matt ahşabı döşüyor. Tüm sistemler çalışıyor. Tim, dosyalar bende.
4: Hadi. Bunu ne yapacağım? Ha? Tamam.
2: Kasis ekle.
3: Kurulum da bir o kadar önemlidir.
4: Pekala çocuklar. Bence hazır.
3: Ben hazırım.
2: Hadi yapalım şunu.
4: Elinde yazılı ölçüler var mı? Böylece hızlıca üstünden geçebiliriz.
2: Hayır. Her şey hazır. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi tek yapmamız gereken çalıştırıp beklemek. Tam da beklediğim gibi. Harika gitti. Parçalar harika görünüyor. Mükemmel oldu. Görev tamamlandı. Tüm parçalar kesildi. Sıra dolapları yapmaya geldi. Merkez üste dönüyoruz.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kıyafetime bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Mehmet.
0: Efendim.
1: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
8: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Evet, bankamız bu. Biraz daha güzel olması için yeniden inşa ettik ama yine de birkaç eski parça kullandık. Oh!
17: Pekala.
16: Temel olarak bu bank arkaya sabitlenecek ki tam da şu anda bunu yapacağım. Sonra da koltuk kapağını açıp arkaya çevirerek tam bir yatak haline getirmek mümkün olacak.
17: Oh! Dur biraz.
16: Özür dilerim. İnşaatın ikinci aşamasına geçtik. Dolaplar, bank haline gelen yatak ve kapı panelleri üzerinde çalışıyoruz.
17: Bir delik daha açmalıyız. Giriş borusu için.
16: Evet.
17: Güzel görünüyor. Bence boyanmaya hazır.
16: Tezgah, dolaplar ve kapı panelleri üzerindeki çalışmaya devam ediyoruz. Kovuldun.
17: Neden?
16: Bu dolapları yerleştirmeme yardım etmezsen kovulursun.
17: Ne yani, bu dolapları yerleştirmene yardım etmezsem kovulacak mıyım? Tamam, peki. Taşıyalım o zaman.
16: Nereye gitti o? Yardım mı ediyorsun?
17: Hayır, bunu bitirdikten sonra kovulduğumu söyledin. Ama bir tanesi eksik.
16: Nereye gitti?
17: Bilmiyorum. Galiba yeniden yapmak için sana bir yardımcı lazım.
16: Tamam, işe geri alındın.
17: Tamam, gidip getireyim. İçerideyiz. Tamam. Şimdi tek yapmamız gereken dolabı ve senin şu süslü satış çerçeveni yerleştirmek.
16: Aha.
17: Ve bitecek.
16: Bitecek.
17: İçeri koyalım. Ayrıca elektrik, bank, yatak, tezgah. Onun dışında işimiz bitti. Bir şey kalmadı.
16: Evet.

0: Şu anda bu kapakları takıyorum. Genellikle yaptıklarımızdan biraz daha zor olacak. Bunlar dolap ön çerçevesinin içine yerleştirilmiş. Oysa bizim yaptıklarımız genellikle kaplamadır. Ve ön çerçevenin üstüne otururlar. Yani takacağımız donanım dışında üstte bir şey yok.
1: Wow! Pekala.
0: Bunları bizim değil de bilgisayarın kestiğine inanabiliyor musun?
1: Bence kıvrımlar mükemmel görünüyor. Yani kesinlikle evet. Hassas. Hassas bir şekilde kesilmiş.
0: Evet. Bilgisayarın her şeyi yapmada yardım oldu.
1: Çok güzel.
0: İçeri girecek.
1: Böyle mi?
0: Vay canına. Bugün neyle uğraşıyorsun?
1: Yeni elektrik sistemini kurmak için bir uğramıştım. Yeni akü gelmiş olmalı ve buna güç sağlamak için her şeyi bir araya getirmeli ve buraya sığdırmalıyız. Çünkü bu güzel dolapların hiçbiri elektrik için değil.
0: Evet. İstememiştin.
1: Yeni elektrik sistemine başlıyorum ama şu anda bunlara yer açmak için önce tüm bu eski kabloları kaldırmam lazım. Bu yüzden de önce bunu aradan çıkarmalıyım. Sonra da marş aküsünü yardımcı aküye bağlayan yeni bir kabloyu geçirmek için bir delik açacağım buraya.
2: Şu anda bir masa yapıyorum. Minibüsün orijinal halinin içinde bir masa vardı ama biraz yıpranmıştı. Temel olarak bu Douglas köklerini şeritler halinde kesip yapıştırdım. Böylece Douglas köklerinden güzel bir masa olacak. Ve harika görünecek. Şimdi üçüncü aşamadayız. Son bir gayret. Hala yerleştirmemiz gereken çok sayıda büyük parça ve bunun gerçek bir ev gibi görünmesini sağlayacak diğer küçük şeyler var. Tezgah hala minibüse girmedi. Elektrik tesisatı üzerinde arkadaşlar çalışıyor ve ön kısım için birkaç iyi fikrim var. Sam?
1: Efendim patron?
2: Tezgaha koyuyoruz.
1: Sence uyuyacak mı?
2: Evet, uyuyacak. Steve 80'li yılların sonunda bu minibüsü aldığında aküler, kablolar ve eğlence aletleri için kullanılan teknoloji biraz eski tarzdı. Büyük bir teknoloji hayranı olduğunu söyledi. Yani farklı şeyler takmak için yer istiyor. Biz de çok fazla priz ve USB ekliyoruz. Çok daha süslü olacak.
0: Minibüsü bu havalı 12 voltluk prizlerle dolduracağız. Arabadaki basit çakmak gözü gibi ama bunlar her yere yerleştirilecek. Bir dizüstü bilgisayar takmak veya bir şey şarj etmek isterseniz buraya bir invertör takabilirsiniz. Prizler arkada olacak ve bu da hali hazırda kullandığımız kabloya bağlanacak.
2: Pekala, Casey bugün atölyeye geliyor. Minibüste ne durumda olduğumuza bakıp minder ve perdeleri getirecek.

0: Bugün çok özel bir gün. Sonunda Steve ve Pam'e anahtarı teslim edeceğiz.
1: Gerginim.
2: Ben değilim. Uyandığımda öyle olduğumu sandım ama galiba çok heyecanlıyım, endişeliyim ama iyi anlamda.
0: Nasılsınız?
1: Merhaba Brett, nasılsın? Seni görmek güzel.
2: Merhaba Brett, seni görmek güzel.
0: Nasıl hissediyorsunuz?
1: Çok iyiyim, çok.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Heyecanlı mısınız?
1: Minibüsümüze neler yaptın bakalım?
0: Çok şey yaptık. Ve güzel oldu yani.
1: Harika.
0: Hiç sahibi olmanız bizi epey zorladı. Bununla gurur duydum. Bütün çocuklar bayıldı. Şimdiye kadar yaptığımız en havalı
1: çok
0: şey.
1: Bunu bilmek çok güzel.
0: Evet, ben de çok heyecanlıyım.
1: Çok. Harika.
0: Gidip bakalım mı?
2: Evet,
0: hadi gidelim.
2: Hadi gidelim.
0: Pekala çocuklar. Tamam, kapıyı açıyorum.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
2: Sabırsızlanıyorum. Tamam,
1: görmem aç bakalım.
2: Lazım.
1: Oh, muhteşem.
2: Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Atlayın hadi.
2: Şuna bak.
1: Gerçekten, gerçekten muhteşem.
2: Oh, oh. Ben, oh.
1: Ne var?
2: Steve, gel buraya.
1: Ne var?
2: Gel şuna bak. Ne kadar da tatlı.
0: Evet, küçük güzel bir dokunuş.
1: Gözlerim doldu.
2: Aman tanrım şuna bak.
0: Oturmak isterseniz açıklayabilirim.
1: Evet.
2: Evet.
0: Üçümüz için biraz sıkışık olacak.
2: Evet, şirin bir yer.
0: Pekala. Önce masayı görüyorsunuz.
1: Evet,
0: burada
1: evet.
0: Kızınızın
1: evet.
0: Yaptığını söylediğiniz parça.
2: Evet.
1: Anaokulundayken yapmıştı.
2: Ne kadar da güzel.
0: Evet, bu Douglas köknar ağacı Texas'tan geliyor. Yani
1: bu
0: yanınızda taşıyabileceğiniz güzel bir parça. Elbette buzdolabımız da burada. İşte
2: şahane.
1: Bunu çekip ayarlayabiliriz.
0: Aha. Evet.
2: Bu mükemmel.
0: Ayrıca tuvaletiniz de burada.
1: Vay canına.
2: Yaşasın.
1: Seyyar bir tuvalet.
0: Evet. Daha sonra bahsedeceğim bu uzay çerçeveleri nedeniyle çözülmesi en zor şey buydu. Bunların hepsi CNC makinesinde yapıldı. Yani hepsini bilgisayarda yaptık, çıktılarını aldık, kestik. Mükemmel bir şekilde kesildi. İşte böyle.
2: Ne kadar havalı deri kulplara
1: bak. Gerçekten harikalar, evet.
0: Evet, şurada küçük bir çekmece var. Şirin küçük bir çekmece.
1: Güzel.
0: Bu büyük olan da çok güzeldir. O da bir çekmece ama iki katlı. Bunu çok istediğinizi biliyorum.
1: Oh, harika.
0: Üst katı ayrıca çekebilirsin.
1: Çok güzel. Peki
0: evet.
1: Ya lavabo?
0: Kapağı açarsan lavabo ve ocak kombinasyonunu görürsünüz.
2: Açayım o zaman. Şuna bak.
1: Harika.
2: Ay ne kadar tatlı, bu da yukarı,
0: evet, yukarı kalkıyor.
1: Gerçekten mükemmel.
2: Artık yolda giderken tıkırtı olmayacak. Çünkü burada gördüğümüz her şey... Şangır şungur ötmeyecek.
0: Evet, muhtemelen buradaki en büyük değişiklik zeminmiş gibi geliyor bana. Orijinali tıpkı
1: evet.
0: Kauçuk gibi,
2: evet.
0: Bozuk para zemini gibi
2: evet.
0: Bir şeydi.
2: Çok karanlıktı.
0: Evet, artık su geçirmez sağlam bir zemininiz var.
2: Burası çok güzel ve çok daha aydınlık.
0: Evet.
2: Bunu aklım gerçekten almıyor. Yepyeni, güzel ve çok özel görünüyor ama...
1: Evet.
2: Hala eski
0: evet.
2: Vestimizin
0: ve tam olarak yapmak
2: sahip...
0: istediğimiz şey de buydu.
1: Evet.
0: Epey zor
1: evet.
0: Oldu ama işe yaradı.
1: İşe yaramış. Tam isabet. Bu harika. Gerçekten öyle.
0: Teşekkür ederim.
2: Aman tanrım.
0: Pekala.
1: Evet.
0: Arka
1: çok
0: tarafa
1: keyifli.
0: Dolabiliyor
1: evet. Harika bu.
0: Hadi. Arkada güzel büyük bir minder var. Biraz daha yer açmak için dolabı
1: harika,
0: epeyce
1: kısalttım. Harika bu ekstra
0: sattım.
1: Alan arkada çok güzel olacak.
0: Evet.
2: Yine de bir şey eksilmiş gibi görünmüyor. En güzel yanı
1: evet.
2: Da bu.
0: Ama yine de diğerinin o tarafa ne kadar gittiğini görebiliyorsunuz.
1: Evet ileri gitmiş. Uyumak
0: i̇şte
1: için ekstra bir omuz mesafesi. Harika
0: evet.
1: Olacak. Aydınlatmaya
0: da
1: bayıldım doğrusu.
0: Var.
2: Aa, şuna bak.
0: İçinde küçük raflar var.
1: Şuna bak.
0: Burada da... Battaniye ve yastıklar için büyük bir depolama alanı var.
1: Harika.
2: Burada bu kadar depolama alanı olması harika.
0: Evet, biliyorum.
2: Gerçekten.
0: Hepsi bu.
2: Vay canına.
1: İyi iş çıkartmışsın.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Harika. Ne fark ama.
0: Çok eğlenceliydi. Neredeyse ilk arabanızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu çok önemli.
1: Neredeyse.
0: Neredeyse.
1: Çocuklar gerçekten çok iyi iş çıkardınız.
0: Teşekkür ederim.
2: İçeri girmek için sabırsızlanıyorum.
1: Evet.
2: Eğlenceli olacak.
1: Sadece hava 30 derece olursa yola çıkacağız.
0: Çıkmak için buna ihtiyacınız olacak. Anahtarı kullanmayalım diye bu tahta bloğu taktık.
1: Sence ben bu anahtarı kaybeder miyim?
2: Evet.
1: Hem de her zaman.
2: Gerçekten.
1: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Harikasınız.
2: Muhteşem olmuş.
0: Teşekkür ederim. Size iyi eğlenceler.
1: Eğleneceğiz.
0: Yolda
1: sana
0: görüşürüz.
1: Fotoğraf göndereceğiz.
2: Evet. Evet.
0: Harika fikir.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne?

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Denemeyiniz. İnsanlar kaderin değil, yalnızca kendi zihinlerinin tutsaklarıdır. Franklin D. Roosevelt.
6: Burada 3 hafta değil, 3 ay kalmayı planlıyorum ama yaşamak için güzel bir ev istiyorum. Harika.
7: Kendimle ilgili ne öğreneceğim? En önemli şey düşündüğüm adam olup olmadığımı görmek.
8: Ah, evet.
7: Bu bir deniz alası.
8: Sandalım çok tehlikeli. Bu tüm deneyimimi kaybetmeme neden olabilecek bir karar olabilir. Çok dengesiz.
9: Bir ziyaretçim olabilir. Bir ayı.
10: Merhaba ayı.
11: Başarılı olamazsam hayatıma bir engel mi koymuş olacağım?
12: Hadi ama. Hadi ama.
11: Bu inanılmaz bir şey.
13: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
9: İşte tam orada.
8: Grizzly ayıları. Merhaba ayı.
14: Burada çok fazla ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
8: Git buradan.
7: Arazide geçirdiğimiz her saniye avlanıyoruz.
15: Aman tanrım. Dağ aslan.
9: Barınağımın etrafında dolaşıyor.
13: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
8: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirdiğinizde burası kutupları bile sollayabilir.
13: Ve tamamen tek başınalar.
9: Kendinizden zihinsel ve duygusal olarak saklanamıyorsunuz. Gidecek hiçbir yer yok.
8: Yalnızlık acı veriyor.
13: Kim hayatta kalacak?
8: Evet! Evet!
11: Bu sonum olabilir.
15: Bunu yemek istemiyorum. Ölmek de istemiyorum.
11: Başarılı olmadan önce acı çekmelisin.
13: Hayatta kalabilen kazanır.
9: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: 13. gün. Saat 8.23. 9 kişi kaldı.
1: Evet, şunu buraya koyacağım. Çünkü kesinlikle koruyacak. İç çamaşırını tütsülemek o kadar da kötü olmayabilir. Biraz ısınmak için bir deneme daha yapıp sonra... Çayımı içeceğim.

0: Pekala. Sürekli üşüyorum. Bugün epey rüzgarlı bir gün. Balık tutmak için hiç uygun değil. Bu yüzden barınak üzerinde çalışmaya döneceğiz. Harika. O zaman bunun için en iyi benzetme şu. Evin iskeletini kurduk ve şimdi sıra çatı kaplamasında. Ormanın zemininde bulunan büyük ağaç kabuğu parçalarını toplayacağız. Her yerde köknar ağaçları var. Öldüğünde oldukça büyük, devasa kabuklar bırakıyor. Yani çatı kaplaması derken bunu kastediyorum. Uzun süreli yaşam şartlarında karşılaştığım ve beni en çok sınırlandıran şey bedensel boyutum. Oldukça düşük kaloriyle, daha iri insanların ihtiyaç duyduğundan daha az kaloriyle işte görebilmem açısından bu bir avantaj. Ancak ne kadar yük taşıyacağımı, kaç sefer yapabileceğimi sınırlandırıyor. Başkası iki sefer yaparken benim beş sefer yapmam gerekiyor. Gün içindeki fiziksel aktivite oranımı oldukça sınırlandırıyor. Bu ağaç kabukları üst üste binecek. Ama alttan başlayıp etrafını tamamen sarıyoruz. Ve yarıya kadar bir kat daha yapıyoruz. Sonra da araları doldurmak için çam ağacı kullanıyoruz. Bu da biraz yalıtım sağlıyor. Çukur ev yapmak istememin birçok nedeni var. Isıyı inanılmaz derecede iyi tutuyorlar. Ben en şişman adam kazanır oyununu oynayamam. İçinde olduğumda ekstra kalori yakmadığım bir eve ihtiyacım var. Çünkü ateşe kuvvetli rüzgar çarparsa odunları hızla tüketiyor. Uf! Pekala, evet. Basamakta oturduğumda tavan penceresini ve iç mekanı görebilirim. İşte bu bizim sıradaki büyük projemiz. Şömine ve baca. Bu kesinlikle planlarımız arasında. Ama bu güzel bir günde yapılacak bir iş. Evet öyle.
1: Dördüncü gün, saat 10:18.
2: İşte geliyor.

0: Çok güzel. Bu küçük deri parçasında salınan şey D vitamini. İnanılmaz değil mi? Hawaii'ye dönmüş gibiyim. Ama daha soğuk ve daha rüzgarlı. Beş gündür hiç et yemedim. Balık tutmak istiyorum ama rüzgar aman vermiyor. Oltalarımı dalgalar kıyıya geri ittiği için açıkta tutamıyorum. Oltamı daha uzağa atmam gerekiyor. Bu yüzden bir iskele fikrim var. Sahilimde gördüğüm en uzun kütükler yaklaşık 9 metre uzunluğunda. En az 8 metre yürüyüp olta atabileceğim bir şey inşa etmeyi planlıyorum. Bu bana kötü havalarda potansiyel sunmuş olacak. Ve bu sayede iskeleme istediğim zaman çıkabilir olacağım. Hem kışın suya ihtiyacım var çünkü balıklar uzaklaşacaklar. Sığ sularda kalmayacaklar. Çok güzel. İskele boyutlarındaki yer için teşekkürler. Sadece kütüklerle inşa edip bunları halatlarla birbirine bağlamak yerine mühendislikten faydalanmak istiyorum. Yani bir nevi kırlangıç kuyruğu geçme sistemi kurmak istiyorum. Güzel. Biri bitti. Beğendim. Sıradaki. Testereye geçelim. Bilirsiniz işte. Aslında oğlum Arnold taklidini daha iyi yapıyor. 7 kişilik harika bir ailem var. Eşim ve 5 çocuğum. Bu yarışmada başarılı olup parayı aldığımda kelimenin tam anlamıyla yelken açabiliriz. Eşim bir tekne alıp denize açılma fikrini ortaya attı. Harika olacak. Bence balık tutmak için yeterince derin. Rüzgarın hangi yönden estiğini tahmin etmek için bir tahminde bulunun bakayım. Düzeltebilir miyim? Hayır. Doğrudan karla kaplı buzul dağlarından geliyor. Bunu ayarlamak için rüzgarın ve dalgaların sakinleşmesini bir gün daha beklemeli miyim diye düşünüyorum doğrusu. Galiba en mantıklı olan bu.
1: 14. gün, saat 14.36.

0: Omzumun üstünden arkamdakini görüyor musunuz? Belli olmuyor ama arkamda. Tam olarak burada. Şurada mı? Hayır, burada. Arka planda sandalımı görebilirsiniz. Çok tatlı. Bir sandal inşa etmeye çalışıyordum. Çok iyi yüzüyor. Oldukça sağlam görünüyor ama dengeli değil. Devrilmeye meyilli. Bu yüzden dengeleyici kollar yaptım. Sandaldan çıkan ve denge sağlayan bir şey var. Yani suya temas eden başka bir nokta. Bir tarafa veya diğer tarafa eğilirseniz suya temas eden birden fazla nokta oluyor. Ve bu da size geri tepme sağlayarak sizi yukarıda tutuyor. Pekala. Son haline hazır mısınız? Dengeleyici kolları sandalı yaptığım gibi yaptım. İskeleti köknar ağacından yaptım. Omurgası kızıl ağaçtan, yeşil kızıl ağaçtan ve neyse ki üzerini örtmek için elimde artık brandadan kalan kumaş vardı. Hadi şunu suya indirelim. Bence sandallar çok değerli ve yüksek riskli oluyor. Burada olmak çok tehlikeli ama eğer bu işe yararsa, güvenilir ve emniyetliyse bana bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü balıkların göç ettiği ve hareket ettiği yerlere ulaşabilirim. Yani sadece kıyıyla sınırlı olmam. Oo. Evet. Gayet sağlam. İlerliyoruz. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Çok başarılı. Bayıldım. Muhteşemdi. Merhaba ayı. Hayır.
1: On dördüncü gün. Saat 16:27. 9 kişi kaldı.
0: Merhaba ayı. Merhaba ayı. Merhaba. Durmuyor bile. Bu tarafa doğru yürüyor. Merhaba ayı. Hayır. İnanamıyorum. Şu an çıplak ve bir ayı tam karşımda. Fişek atmak zorunda kalacağım.
1: Katılımcılara yük...
0: Merhaba ayı. Merhaba ayı. Merhaba. Durmuyor bile. Bu tarafa doğru yürüyor. Merhaba ayı. Hayır. İnanamıyorum. Şu an çıplak ve bir ayı tam karşımda. Fişek atmak zorunda kalacağım.
1: Katılımcılara yüksek sesle patlayan ayı

Durum kötü. Merhaba ayı. Hayır. Sandalımı yeni yaptım. Onu parçalamasını istemiyorum. Merhaba ayı. Hayır. Hayır. Geliyor. Hadi ama. Git buradan. Merhaba ayı. Hayır. Merhaba ayı. Buraya gel. Yaptığım hiçbir şey onu korkutmuyor. Merhaba ayı. Merhaba ayı. Ağlamaz. Hey. Hey ayı. Oh.

0: Sanırım artık gitti. Aman Tanrım. Çok acayipti. Kıyafetlerimi giymem gerek.
1: Saat 20:21.
0: Bugün ayıyla karşılaşmam bu işi daha ciddiye almamı sağladı. Bağırmama ve taş atmama aldırış etmedi. Fişek atmama bile kayıtsız kaldı. Ben onun bölgesindeyim. Yabancı olan benim. Ve bana haddimi bildirdi. Bir nedenden dolayı gerçekten açsa, stresliyse, bunalmışsa onu durduracak hiçbir şey yok. Canı isterse o anda hayatım biter.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: Otel harika.
1: Evet, ve gecelik sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: ...15. gün, saat 7.57.

0: Şuna bakar mısınız? Bu güzel ince şeritler inanılmaz derecede lezzetli. Herhangi bir sos falan gerekmiyor. Daha önce hiç tahtalarla bir kapı yapmamıştım. Bu konuda oldukça yeniyim diyebilirim. Gerçek bir kulübem olduğundan gerçek bir kapı istiyorum. Psikolojik olarak kamp gezisindeymişim gibi hissetmek istiyorum. Evet, ev gibi hissettiren bir yer istiyorum. Kalıcı olduğunu hissettirmeli. Uzun vadede burada kalmama yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi duvara menteşe yapmam gerekiyor. Delik açacak bir alet olmadığı için bu hiç kolay değil. Bu yüzden biraz yaratıcı olmam gerek. Her zamanki gibi herhangi bir şey planlamamıştım. Sadece menteşeli bir kapı istediğimi biliyorum. Sonra testeremi kullanarak bir çentik açıp bu çentiyi sürekli genişleterek bir delik oluşturabileceğimi ve menteşe için işe yarayacağını düşündüm. Evet, bunu alacağım. Şimdi farklı açılardan nasıl uyduğunu görelim bakalım. Kapıyı telle bağladığım 90 derecelik kıvrımlara sahip birkaç kızıl ağaç dalı buldum. Kızıl ağaç boyutuna göre çok güçlü ve biraz da esnek bir ağaçtır. Bu yüzden kırılmayacak diye düşünüyorum. Çok da zarif görünmüyor. Ama artık bir kapım var. Bunları bir araya getirirken sürekli şöyle düşünüyorum. Ya eşim burada olsaydı? Temiz ve düzenli olmasını, eşyalarını asabileceği bir yer isterdi. Güzel bir şeyler isterdi. Şimdi kapı kilidi yapacağım. İçe doğru dönen ve kütüklerin arkasına kilitlenen bir mandal yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, işte oldu. Üzerinde çok fazla zaman harcadın mı? Kesinlikle evet. Ama işte kapım. Tak tak, girebilir miyim? Tamam, harika. Şuna bakın. Ama gerçekten sağlam oldu.
1: 15. gün, saat 12.09.
2: Evet, dün akşam saat 10 civarıydı. Neden uyandım bilmiyorum. Ender yaşadığım işi. Ama hava çok sakindi. Rüzgar da, dalga da yoktu. Ve bu gece boyunca saat 6.30'a kadar öylece sürdü. Sonra esmeye ve dalgalar kıyıya çarpmaya başladı. Sanırım bir deneyeceğim. İskeleyi kuracağım. Rüzgar veya dalga da umurumda bile değil doğrusu. Balık tutmak için kıyıdan uzaklaşmalıyım. Son yağ rezervlerim de tükenmek üzere. İskele tahtalarını oraya sabitlersem her şeyi tutmaya yeter. Sonra oraya gidip bir olta atıp balık tutmaya başlayabilirim. Göl 305 metre derinliğinde. Buzul düzlükleri dolayısıyla inanılmaz derecede soğuk. Şu dalgalara bakın. Kocaman. Tamam. Hadi gidelim. Ah.

0: Lanet olsun. Bir hata yaptım. Ve başarısızlıkla sonuçlandı. O destek kirişini takmayı unutmuşum. Eğimli kirişlerin tepesindeki, ortadaki kirişin düşmemesi için tutup baskı uygulayan kirişi takmamışım ve kiriş düştü. Ona çarptım ve düştü. Biliyorum, yerden aldım ama yapacak bir şey kalmamıştı. O yüzden de çok zorladım. Oysa durmam gerekirdi. Aptallık. Bence karşılaştığımız en büyük korku başarısızlık korkusudur. Bu da birçok kişiyi engelliyor. Başarısızlığı yolculuğumuzun bir parçası olarak kabul etmezseniz başarıyı asla bulamazsınız. Başarısızlığı severim çünkü bu öğrenmemi sağlayan bir ders. İyimser olmak için başarısızlıkla başa çıkmayı biliyorum. İlk başarısızlıktan sonra pes eder misiniz? Ben etmem, hiç pes etmem. Şimdi aynı şeyi yapmadan önce biraz işim var.
1: 15. gün, saat 13.46.

Çok mutlu olacağım. Sonsuza kadar kalacağım. Genel olarak yatağım ve kuru bir mekanım varsa oldukça mutluyum. Şimdi yatağı yapmaya çalışacağım. Çerçeveyle başlayacağız. Bu destekler doğru yükseklikte. Bunların hepsini bağlayacağım. Böylece sürekli hareket etmeyecek. Güzel. Çocukluğumdan beri açık havada yaşamla iç içe büyüdüm diyebilirim. Aslen Wyoming'deki Lander adlı küçük bir kasabadanım. Eminim aksanımın tam olarak Wyoming aksanına benzemediğini fark etmişsinizdir. Ama 11 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Her iki yerde de komik bir aksan için uzun bir süre Amerikalılara Amerikalı gibi gelmiyorum. İngilizlere de İngiliz gibi gelmiyorum. Nereli olduğumdan tam olarak emin olmuyorlar. Dolayısıyla kimseyi kandıramıyorum. Her şey harika. Yatağı çim ve çam dallarıyla kaplıyorum ve bir yatağım oluyor. Şu an kullanılabilir bir yatak ama yumuşak kısmını halletmem gerek. Evet. Şaşırtıcı derecede rahat.

Kendimi garip hissediyorum. Aslında bu duyguyu hissetmeyeli çok uzun zaman oldu. Ama sanırım şu anda biraz sıla hasreti çekiyorum. Evet. Bunun benim için ne anlama geldiğinden pek emin değilim. Hangi sılanın hasretini çekiyorum acaba? Sanırım diğer hayatımdan bir şeyleri özlediğimi kabul etmem gerekiyor. Daha önceki hayatımdan. Bu programdan önceki hayatımdan.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
4: İstemiyorum.
3: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Altıncı gün, saat 7.31.

0: Günaydın. Dün gece yemekle ilgili rüyalar gördüm. Bu kadar erken olması çok kötü. Bir futbol turnuvasındaydım. Ve herkesin gidip istediği kadar yemek yiyebileceği bir odamız vardı. Bunu aklımdan çıkarıp burada yiyecek bulmaya çalışacağım. Buraya gelmeden önce annem son olarak aya bakmamı ve aynı zamanda aynı aya baktığımızı bilmemi söyledi. Annemi ve babamı gururlandırmak istiyorum. Beni daima sevip desteklediler. Onlar en büyük hayranlarım. Onlar için başarılı olmak istiyorum. Evet. Bu sandala çok güveniyorum. Sandal bir harika. Bayılıyorum. Çok sağlam. Her şey mükemmel çalışıyor. Artık her yere gidebileceğimi hissediyorum. O yüzden deneyeceğim. Beyaz balık avlayacağım. Bakalım dibi bulabilecek miyim? Babamla Oregon'da boğa alabalığı avlardık. Doğrudan aşağı bırakayım. Babamla saatlerce troll balıkçılığı yaptım. Hatta günlerce diyebilirim. Onunla avlanmayı çok isterdim. Bir şey geldi. Bugün balık tutacağım. Kesin tutacağım. Hadi balık yapalım şunu. Tanrım, başarmış olabilirim. Evet, evet, evet. Kahretsin. Ramak kaldı. Gerekirse tüm gün beklerim, balık yemeliyim. Bu yaşam tarzına girmemi babam sağladı. Beni küçük yaşta doğayla, avcılıkla, balık tutmakla, av eti yemekle, açık havada kamp yapmakla tanıştırdı ve ben de çok sevdim. Hayat budur. En az 3 saattir buradayım. 4 kez oltaya takıldı ama balık tutamadım. Bu yaşam tarzı sayesinde bedenimle bağ kuruyorum. Hiçbir yaşam koşulunda olmadığı kadar zihnimle ve kalbimle bağ kuruyorum. Fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal olarak alternatiflerden daha uyarıcı. Bir tane daha. Tanrım, suda kaldı. Tanrım, olamaz. Zıplıyor. Ama Tanrım, hayır, zıplama. Ayak küreye dolanmış. Kaybetmemeliyim. Evet. Doğrudan tekneye çıktı. Hey. İşte budur. Bunu alırım. Evet. Teşekkür ederim balık. Bugün bir balığa ihtiyacım vardı. Çok fazla ihtiyacım vardı. Tüm enerjimi balık tutmaya harcayacağım. Çünkü kalorimi ve zamanımı en iyi şekilde böyle kullanırım. Tek öğünlük balık. Pekala. 16 gün boyunca günde bir tane yakalamam gerek. Sandalın bir tek amacı olmayacak. Troll balıkçılığı yapacağım. Sandaldan zıpkınla avlanacağım. Sandalı demirleyeceğim. 5, 10, 15 metreye balık tuzakları kuracağım. Bu sandalda uzun zaman geçireceğim. Hadi biraz balık yiyelim.
1: 16. gün, saat 13.13.
2: Kinekini'nin ne kadar güzel bir tütün olduğunu duydum. Ben tütün içmem ama... denemeye karar verdim. Rastgele bir tahta parçası alıp ondan bir pipo yapmaya çalışacağım. Eğer elimi kesersem diye iki farklı açıdan bakan kameram var. Yani bu da iki kat eğlence demek oluyor. Zihinsel olarak benim için en büyük strateji bir şeylerle oyalanmak, bir şeyler inşa etmek, bir şeyler üzerinde çalışmak. Böylece zihnimi evde olup bitenlerden uzak tutuyorum. Sanırım tütün koymak için bir delik açmam gerekecek. Evet, dikkatlice yapmam gerekiyor. Muhtemelen bacağımı bıçaklamaktan daha iyi seçenekler vardır. Bu tür şeyleri düşünmeme olanak tanımamalıyım. Çünkü eşimi ve oğlumu düşünür, buraya gelme nedenimin başında onlar olduğunu hissederek başarılı olmak için kendimi zorlarsam, sürekli onları düşünürüm, onlara özen duyarım ve bu da hayatta kalmamın önüne geçer. Hiç fena olmadı. Şu kinikiniğin içine dolduralım bakalım. Zihinsel olarak güçlü olmalıyım çünkü hayatımda bir kez karşıma çıkacak bir fırsat sunuldu. Hemen ufalanan bir bitki. Evet, gördüğünüz gibi şöyle içine yerleştirmeliyim. Eğer kazanamazsam aileme haksızlık etmiş gibi hissederim. O yarım milyon dolar tüm faturalarımızı ödememe ve hatta para arttırmama olanak tanır. Daha az çalışıp ailemle daha çok zaman geçirmemi de sağlar. Hiç fena değil. Pekala. Sırada ne var?
1: 16. gün. Saat 14.16.

0: There we go.
1: İşte orada. Her sabah selamlaşıyoruz. So, evet. Hayvanlarla konuşabileceğinize, yani düşünce enerjinizi sesinizle ya da ses tonunuzla iletebileceğinize inanıyorsanız, bana zarar verme mesajını okuyacaklarını düşünüyor musunuz? Buna inanmak isterim. Vahşi yaşama iyi enerjiler gönderdiğime inanmak isterim. Ama maalesef keklik ve tavşana gönderdiğim sinyaller onları yemek istediğim yönünde. Bu yüzden de bu adamdan uzak duracağım diyorlar. Mesela bu sabah kartaldan bana balık getirmesini istedim ama dönmedi.

0: Denizler sakinliyor, rüzgar diniyor. Önümüzdeki birkaç saat güneşli olacak gibi. İskeleyi suya indirip balık tutmam gerekiyor. Şimdi bunu yukarı çekeceğiz ki dağılmasın. Evet, ve ilerleyeceğiz. Heyecan verici. Bir fikrim var. Birinci iskele için sadece kütükleri birbirine bağlayıp arasına orta destek koymayı seçtim. Ama sonra bunun başarısız olduğunu fark ettim. Birinci uç sağlam ve harika. Bu yüzden ana desteklerimi de sabitlemeye karar verdim. Şu anda yiyecek bulma görevine odaklandım. Yiyecek bulmak için elimizden geleni yaparken zorlu hava koşullarını da aşmak gerekiyor.
1: Saat 16:07.
0: Tamam, zamanı geldi.

0: Beautiful.
1: Çok güzel. Vahşi doğada hayatta kalmaya çalışırken, işler planladığınız gibi gitmediğinde, yön değiştirme yeteneğiniz yoksa çok zorlanırsınız. Bence sorun çözme yaratıcılığı burada devreye giriyor. Benim için 8 metre ilerleyebilmek büyük bir adım. Çünkü orada balık olacağını biliyorum. Gelişmeye işte şimdi başlıyorum. Evet.

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
5: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Japan Diligno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
11: iyi gelecek. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
12: On yedinci gün saat 8:02. 9 kişi kaldı.

0: Deniz yosunu. Küçükten başlayayım. Bir tane yiyeceğim. Çıtır çıtır. Evet, tadı güzel değil. İşe dönme zamanı. Balık tutmaktaki başarım sıfır. Balık sepetini tamamlamam gerekiyor. Daha büyük bir alabalık yakalayamadığım için bu sepette daha küçük balık yakalamayı umuyorum. Belki onları doğrayıp güveç yapabilirim. İstediğim şekli koruduğundan emin olmak için bunu iple saracağım. Balık sepetinin iki sepeti var. Büyük sepetin içinde küçük sepet var. Koni şeklinde. İçine girdikten sonra geldikleri delikten nasıl geri döneceklerini ve çıkacaklarını çözemiyorlar. Evet, bu şekilde olacak işte. Fazla ilerleme sağlamadım ve epey kilo verdim. Bu yüzden yiyecek bulmak zorundayım. Balık tutmanın daha iyi bir yolunu bulmalıyım. Gerçekten son derece zor. Oltamı yeterince uzağa atamıyorum. Bir türlü olmuyor. Yakında yiyecek bulmalıyım ve eğer bulamazsam kilomu koruyamam. Yapmak ve üretmek istediğim çok şey var. Yiyecek bulabilmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğumu hissediyorum. Buraya gelirken biliyordum. Hayatta o kadar hızlı ilerliyorum ki düşüncelerim bana yetişemiyor. Üzerine bir taş koymam gerekecek. Bence zihninizi temizlemek ve işleri yoluna koymak istiyorsanız vahşi doğa bunun için en doğru yer. Daha uzakta olması gerek. Ailem hiç aklımdan çıkmıyor. Çocuklarım benim için çok endişeleniyorlar. Benim ebeveynlerim gibiler. Sanırım yaşadığım şeylerden dolayı. Hayatımda birçok iniş çıkış ve zor şeyler yaşadım. Sanırım benim incinmemi istemiyorlar. Ama farklı durumlara adapte olmayı öğrendim artık. Tamam. Balık sepetim suya battı. Çok dirençliyimdir. Hiçbir şey beni yolumdan saptıramaz. Kendimi toparlayıp devam edeceğim ve olduğumdan daha güçlü bir şekilde döneceğim. Karnım gurulduyor, bir şey yemeliyim.
1: 17. gün, saat 11.03.

0: bilirsin.
1: Bu yıkı olmanın bazı faydaları var. Tıpkı deniz ayısı gibi. Suyun içindeki büyük şeyleri filtreliyor.
0: I'm a large stuff.
1: Tek bir sorun var. O da karımı öpmek. Belki eve gidince sakalımı tıraş ederim.
2: Saat 14.38.
1: Balık olup olmadığına bakalım. Aman tanrım. Bir balık tuttum. Şuna bakın. Küçük olması fark etmez. Balık işte. Evet. Balığı kıyıya götürelim. Sakin ol dostum. Gökkuşağı balığı. Gökkuşağı alabalığı. Umut verici. Aynen öyle.
2: Saat 19.04.
1: Bu minik balığı pişiriyorum. Kesinlikle her parçasını yiyeceğim. Heyecanlandım doğrusu. Evet. Bu balığı pişirmek zaman almayacak. Muhteşem. Bu onun kuyruğuydu. Söyledim ya. Her parçasını. Dudaklarını bile. Kim olduğumu biliyorum. Ve bu mücadelenin üstesinden gelebileceğimden şüphem yok. Vay canına. Gerçekten çok hızlı bir yemek oldu. Alışılmışın dışında düşünen ve sorun çözen biriyim. Mükemmel. Ve başarmanın bir yolunu bulacağım. Bir zorlukla karşılaştığımda pes etmek gibi bir yapıya sahip değilim.
2: Sekizinci gün, saat 14.34. 9 kişi kaldı.

Ah, evet. Tam konuşmak üzereyken gözüme böcek girdi. Kaynayan suyumun soğumasını beklerken kulübeye son ve en önemli dokunuşumu yapacağım. Yani ailemizin baş harflerini. Evet, bunu da çatı kirişine yazacağım. JJOA. Her şeyin üzerine yazıyoruz. Evlilik yüzüklerine de yazdırdık. Eşim baltamın sapına bile kazımış. Her şeyde yazıyor. O harfi eğlenceli olacak. Kıvrımlı, evet, böyle daha iyi. İşte bu. İşte şimdi kulübem tamamlandı. Julia Jordan, Oa ve Aura. Eşimin, benim, oğlumun ve kızımın baş harfleri. Hepsi tamam.

0: Kızımı düşünürken bir an yaşadım. Ve zaman geçtikçe daha kolaylaşıyor. Ama yine de üzerime gelen keder dalgaları olmuyor değil. Mahremiyeti olan biriyim. Fazla arkadaşım yok. Kişisel konularda insanlarla pek konuşmam ve söyleyeceklerimin ayrıntılarını açıkçası çok az insan bilir. Böyle yaşamayı seviyorum. Kızım kalp rahatsızlığıyla doğdu. Ve 2 haftalıkken 2 açık kalp ameliyatı geçirdi. 6 aylıkken 10 saatten fazla süren bir açık kalp ameliyatı daha geçirdi. Ondan sonra her 6 ayda bir atar damarlarını balonla genişlettikleri kateter işlemleri uygulandı. Çocukluk döneminde uzun vadeli ilerlemeler iyiydi. Ancak 4 yaşına gelmeden onu beklenmedik bir şekilde kaybettik. Ama başa çıkılması en zor şey, en acı hatıra, artık bizimle olmayan güzel zamanların yankıları. Ama bu hiç de kolay olmuyor. Onun vefatı değildi. Ameliyatların travması değildi. Artık olmayan güzel zamanlardı. Kızım, hayal edebileceğiniz en dinamik, en canlı, en muhteşem ışık kıvılcımıydı. Bu benim en mahrem yanım, en mahrem detayım. Ve burada oturup bunu bir kameraya anlatmaya, kim bilir kimlerin görmesine razıyım. Çünkü o küçük kız o kadar büyülü, o kadar özeldi ki, hikayesinin tüm dünyada bilinmesi gerekiyordu. Kesinlikle öyle. O bizim küçük kır çiçeğimizdi. Çok parlak, çok canlı açtı. Sonra ilkbahar gitti.
1: Ayrıldıktan 6 gün sonra. Kamp merkezi.
2: Jordan, hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Büyük bir trajediyle başa çıktın ama yine de çok mutlu bir insansın. Bence bu mutluluk ailenle kurduğun o gerçek ve içten bağla ilintili.
0: Karım ve oğlum benim için her şey demek. $500,000 kazansaydım, düşüneceğim tek şey evimizin borcunu ve diğer faturaları ödemek.

0: da var.
1: Hayatımın büyük bir bölümünü yalnız geçirdim. Maceraları yalnız yaşadım. Buraya gelerek bu maceracı ruhu yeniden canlandıracağımı düşünmüştüm. Buraya gelirken asıl stratejim, kendime ve elimdeki hayatta kalma görevlerime odaklanarak ailemi düşünmeme zamanımın olmayacağı yönündeydi.
0: Balık tutmak gibi şeyler, saatlerce orada durmak ve o anlarda zihnini meşgul edebilmek çok zor.
1: Evet, işte beni en çok etkileyen şey o anlardı. Yas tutmaktan bahsedince durum farklı çünkü sizi ne zaman vuracağını kontrol edemiyorsunuz. Böğürtlen toplamak veya balık tutmak gibi şeylerden elleriniz meşgul olabilir ama zihniniz boşta kalır. Ve o karanlık yerlere doğru özgürce dolaşabilir. Ve aslında karıma ve oğluma ihtiyacım olduğunu fark ettim. Onlar yasla başa çıkma mekanizmamın bir parçası. Burada olup süreci tek başıma yaşamaya çalışmak hayal ettiğimden çok daha zordu. Burada olmanın, açık havada olmanın, bir şeyler yapmanın, sorun gidermenin ve bu tür şeylerin verdiği neşe azalıyor. Bu da beni zorluyor.
0: Burada geçirdiğin zamanı kumar oynamaya benzetmiştin.
1: Evet, bir bakıma kumar gibiydi. Çünkü balık tutmanın nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Avın nasıl geçeceğini bilmiyorsunuz. Keklikleri ürkütürsem diye yayımı yanımda götüreyim. Rakiplerinin nasıl olduğunu da bilmiyorsunuz. Herkesin daha iyi balık tutma yeri, daha iyi avlanma alanı olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Bu senin için çok zordu değil mi?
1: Kesinlikle öyleydi, biliyorsun. Chico Gölü'nde balık tutmanın kolay olduğunu düşünüyordum ama öyle değildi.
0: O kütükte balık tutma iskelesinde çok zaman geçirdin. Alabalığı yakalayıp kıyıya çektiğin inanılmaz anı bize anlatsana.
1: O balığı yakaladığımda gözlerime inanamamıştım. Evet! O kadar şaşırmıştım ki. Sonunda o balığı yakaladığımda hayatta kalmaya gerçekten katkıda bulunduğumu hissettim ve onu yemek için sabırsızlanıyordum. Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, sonunda hissettiğin keyif harikuladeydi. O duyguyu çok iyi anlıyorum. Müthiş heyecanlanmıştın.
1: Vay canına!
0: Bu küçük zaferlerin senin için öneminden bahsetsene.
1: Bu küçük zaferler her şeydi. Bakın ne buldum. Yaprakların altında birkaç bektaşi üzümü bulmak ya da kapı kolu yapmak için mükemmel bir kızıl ağaç dalı bulmak gibi her küçük zafer, bak başarıyorum, oraya doğru gidiyorum diye bir onay işareti gibi geliyordu bana.
0: Evet.
1: Çiçek kalıntıları küçük güneşlere benziyor. Bu sabah gülümsemem için yeterli bir neden.
0: Şimdi de kalıcı barınağından bahsedelim.
1: Sağlam bir barınak yapmak ve gerçekten bir evim varmış gibi hissetmek için güçlü bir planım vardı.
0: Başka şeyler ters gidebilecekken orada olmak iyi hissettirir.
1: Evet, işten eve geldiğinizde cüzdanınızı ve anahtarlarınızı bir yere bırakırsınız yani. Barınağıma girdiğimde de her şey için bir yerim olduğunu, her şeyin yerli yerinde olduğunu hissetmek istedim. Akşamları şapkamı buraya asarım. O dönemde zihinsel sağlığımı korumama yardımcı olan şeydi.
0: Evet, kesinlikle. Üzerine bir şeyler koyduğum bir rafı mutlaka olmalı. Yaprak yığını bile olsa fark etmez. Kendimi evimde hissetmeliyim ve başka şeyler ters gidebilecekken orada olmak kendini iyi hissettiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Jordan, hikayen ilham verici. Bize böyle güzel bir örnek teşkil ettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok çok şanslıyım.
2: Sonraki bölümde...
3: Hay aksi, ayılar orada. Hey!
4: Yiyecek bulmam gerek. Orada keklik gördüm. Aman tanrım.
5: Lanet olsun neşe karıları. Aa!
6: Taze geyik izleri. Bu bana burada geyik olacağına dair güven veriyor.
7: Ağacın arkasına gideyim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kafe deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Bu salı binde Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
3: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bu şimdiye dek kurtardığımız en yüksek irtifadaki çiftlik evi. Ve çiftlik sahibi de yüksekten korkuyor. İşin geri kalanı yukarıda.
1: Yüksekten korkuyorum. Merdivene tırmanamıyorum. Tir tir titriyorum. Şu an en büyük korkum bu.
0: Korkuyla yüzleşmekle hayalinin yok olması arasında seçim yapması gerekiyor. Yardım ister misin?
2: Yukarı baktım ve ayı bana doğru yürüdü.
3: Çiftlik evinde ne tür yiyecekler var?
1: Şu anda neredeyse hiçbir şey yok.
4: Aman tanrım.
3: Özel teslimat.
0: Bir ay sonra kışın en şiddetli dönemini yaşayacaklar. Tamam, gidelim. Mükemmel, dayanın. Korumaya çalıştığımız şey
5: düşüyor.
0: Herkes yoldan çekilsin. Kışın ölümcül sancıları.

0: Sangre de Cristo Dağları, Colorado.
1: Colorado. Tam 3100 metre yükseklikteki çiftliğe giden yoldayız.
2: Bu sıra dışı bir yükseklik.
3: Çalışmak ve nefes almak daha zor. Yaptığınız her şey vücudunuzu daha çok yoruyor. Ve kış da hemen kapıda.
1: Henry, John, Deutschendorf Jr. kimdi?
3: Hiçbir fikrim yok.
1: Colorado'ya geldi ve güzelliğinden ilham alarak adını John Denver olarak değiştirdi.
3: Dostum, soyadım Deutschendorf olsaydı ben de Denver olarak değiştirirdim.
1: İşte bu kadar.
2: Rocky Dağları'nın güneyindeki bölümünde Rainey ailesi 3100 metre yükseklikteki yardım çağrısına kulak veriyor. 1820'lerde yerleşimciler dik araziyi ve yırtıcı vahşi yaşamı aşarak bu bölgeyi batıya doğru genişlemeyi destekleyen bir Kürt ticareti merkezi haline getirdiler. Bugün sadece en hırslı şebeke dışı yaşam tarzını benimseyenler aşırı yüksekliğe ve tahmin edilemeyen hava koşullarına göğüs geriyor. Ve hazırlıksız olanlar bu ortamın ne kadar acımasız olabileceğini çok çabuk öğreniyor. Bulutların çok yukarısında, hayatta kalma sınırında olan acemi bir çiftçi ailesi kendi kendine yetme hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.
4: Ben Joshua Webb.
5: Ve ben Elizabeth Webb.
4: İki oğlumuzla birlikte Colorado'nun güneyindeki Sangre de Cristo dağlarında 3000 metre yükseklikte yaşıyoruz. Bu 40 dönümlük araziye ayak bastığım an evimde olduğumu anladım. Bizi cezbeden şey kesinlikle manzara oldu. Bu manzaranın bir parçası olduğumuzu hissettik. Ama arazi son derece iyiymiş. Bu yüzden düz olan her parça kan, ter veya yakıt parasıyla elde edildi. Yaşanabilir kılmak için her santimiyle savaşıyoruz.
2: İki yıl boyunca aşırı yüksek rakımdaki ince havada yiyecek, su ve güvenilir erişim gibi temel ihtiyaçları karşılamak için mücadele ettikten sonra Joshua ve Elizabeth artık dayanılmaz bir noktaya geldiler.
5: Yüksekliğin bu kadar etkili olacağını gerçekten anlamamıştık. Ekim ayının hemen başında kar yağıyor ve çoğu zaman da erimiyor. Hiç durmadan birikiyor ve kışın kar altında kalıyoruz. İlk kışımız gerçekten çok zordu.
4: Aslında marketlere güvenmiştik. Yiyecekler çok değerli olduğu için konserve yapmaya başladım. Hazırlıklarımız konusunda endişeliydim.
5: Ama hep fazlasına ihtiyacımız oldu. Ve kendime sorun değil, ilk defa yaşıyorum, bilmiyordum, öğreneceğim diyordum. Ve sonraki kış yaşadığımız sorunlar daha da ciddiydi.
4: Yeterli yiyeceğimiz olmadığı için tavuk aldık. Ama oksijen eksikliği civcivlerin yumurtadan çıkmasını zorlaştırıyor. Çünkü gelişimleri sırasında kabuklarından yeterli miktarda oksijen giremiyor. Kayıtlı en yakın kuyumuz 300 metreden daha aşağıda. Ve metre başına sondaj maliyetiyle bu bizim için imkansız hale geliyor. Bu yüzden çiftliğimizdeki her damla suyu kamyon ve römorkla yukarı taşıyorum.
5: Su taşımak pahalı, zaman alıcı ve hiç güvenilir bir şey değil.
4: Buradayken ve su depolarımız doluyken her şey yolunda. Ama kar yağdığında ve o ağırlığı daha çekemediğinde elimizde başka suyumuz olmuyor.
5: Yeterli miktarda suyu elde etmek için tencerelerle dışarı çıkıp, karı kazıp, içeri getirip şöminenin üzerine koymak zorunda kaldım.
2: Kışa 5 haftadan az bir süre kala, Webb ailesi ölüm kalım ikilemiyle karşı karşıya kalıyor.
4: Burada yaşadığımız sorunlarla bir kışı daha atlatacak durumda olmadığımız kesin.
5: Mülkü terk etmek, son 2 yılda buraya yatırdığımız her şeyi kaybetmek anlamına geliyor. O zaman ne yaparız hiç bilmiyorum.
4: Rainey'ler, yardıma ihtiyacımız var.
5: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsınız?
4: Ben Joshua.
1: Joshua.
5: Elizabeth.
1: Elizabeth.
6: Josh.
1: Josh ve?
6: Ronnie.
1: Ronnie, çok memnun oldum. Yerleşmek için biraz zor bir yer seçmişsiniz.
4: Doğru.
1: Kaç dönüm bu arazi?
4: Arazimiz 40 dönüm.
1: 40 dönüm, tamam.
3: Peki nasıl gidiyor?
5: Zor.
3: Peki neden?
5: Hazırlanmaya çalışıyorsunuz ama sorun üstüne sorun çıkıyor. 2 yıl önce buraya taşındık.
4: Houston, Texas'ta yaşıyorduk. İnsanlara iş kurma konusunda koçluk yapan bir topluluk geliştiricisiydim.
5: Arp öğrencilerine ders veriyor, düğünlerde ve etkinliklerde çalıyordum. Ama Houston trafiğinde sürekli arabadaydım ve hiç hoşuma gitmiyordu. Kapana kısılmıştım.
4: Houston'dan ayrılmaya karar verdiğimizde yeni kurduğum bir işi tamamen kaybetmiştim. Bu olaydan sonra yaşayacağımız hayatın nasıl olması gerektiği konusunda bir değişim yaşadım. Ve artık nicelikten çok niteliğe önem vermeye başladım ve çiftlik hayatına yöneldim.
2: 6 ay önce genç aile beklenmedik ama hoş karşılanan yeni bir üye ile hayatlarında büyük bir değişiklik yaşadı.
4: Josh adında genç bir çocukla tanıştık. Vadide büyük annesiyle yaşıyordu. Ve zaman içinde onunla samimi olduk. Tecrübelerimizin olması gerektiği gibi olmadığını öğrendiğimiz an, yardımına ihtiyacımız olduğu daha açık hale geldi. Ve sürekli bizimle kalıp kalamayacağını sorduk. Ona ihtiyacımız vardı.
5: Bu yaz onu yetiştirebilmek ve ailemizin bir parçası yapabilmek için yasal velayetini aldık. Hep anne olmak istedim. Ama 13 yıllık evliliğin ardından hamile kalmaya çalışıp başarısız olunca bu mümkün olamadı ve bu her zaman çok zordu. Bu yüzden uzun zamandır kalbimde olan bir boşluğu doldurdu.
4: Josh bize geldikten kısa bir süre sonra kardeşi Rani de ziyarete geldi. Ve burada olmaktan gerçekten çok hoşlandı. Bu yüzden bizimle kaldı ve şimdi 4 kişilik bir aile olduk.
6: Rani buraya geldiğinden beri bir arada olma fırsatı bulduk. Çünkü biz bir aileyiz. Ama birbirimize destek olamadık. Ve bu isteyebileceğim tek şey.
5: Bu çocukların korunmuş, güvende, emniyette ve sevilmiş hissetmelerini istiyorum.
4: Bu yüzden ben ve eşim için sadece bize ait olmayacak, nesiller boyu sürecek bir şey yaratmak daha da önemli. Köklerimiz zaten çok derinde. Burası bizim evimiz. Ama tüm çabalar başarısız olunca insan kendini çaresiz hissediyor.
1: Bu alana ne diyorsunuz?
4: Ev çukuru diyoruz. Dağ yamacında ebediyen yaşayacağımız evimizi buraya yapmak istiyoruz. 25 metre genişliğinde ve 15 metre eninde bir çukur kazdık. Bütün fikir bu alanın çevresine sağlam bir lastik duvar inşa etmek ve sonra iç kısma metal bir yapı kurmak. Şaka gibi ama 15 yıllık bir inşaat planımız var.
1: Çok romantik.
4: Hı-hı.
1: Ama 20 yıl sonra buraya geldiğim zaman bile o binayı göremeyebilirim. Bu çiftçiler kamp karavanlarında yaşıyorlar ama hayalleri lastiklerden bir ev inşa etmek. Kötü haber şu ki bu çok uzun zaman alabilir. Bu çiftçilerin bugün dahi çiftliklerinde bulunan doğal yapı malzemelerinin değerini tam olarak anlamadıklarından eminim.
4: Geldiğimizde her şey altyapı ile ilgiliydi. Propan, septik sistem, su.
1: Peki su nerede?
4: Su kaynağı sarnıçlarımız. Bu tepenin üstündeler.
1: Gösterir misin?
4: Suyu karavanlara, hayvanlara ve yaptığımız her şeye aktarıyoruz. Evet. Bu tepeye çıkmak benim için çok zor.
1: 3100 metre.
4: Evet, oksijen eksikliği. İşte buradalar. Suyu kasabadan taşıyoruz. Kamyonet ve römorkla geliyoruz buraya.
1: Ana yoldan.
4: Beşlik benzinli pompayla buraya aktarıyoruz.
1: Peki buradaki depo kaç litrelik?
4: İkisi de 6500 litre.
1: 13.000 litre. Gayet iyi.
4: Evet.
1: Şu anda ne kadar su var?
4: Şu anda neredeyse hiç su yok. Belki birkaç yüz litre.
1: Neden?
4: En büyük sorun kamyonetin şanzıman arızası. Hiçbir şey taşıyamıyoruz.
1: Evet. Diyelim ki şu anda kar yağıyor. Su temini için planın nedir söyler misin?
4: Aralık ayından Mayıs ortasına kadar dağda kamyonetle römork üzerinde bu kadar ağırlık taşımak mümkün değil. Çünkü her yer kar oluyor. Bu yüzden Kasım'a kadar alabildiğimiz suyun Mayıs'a kadar yetmesi gerekiyor.
1: Ellerinden geleni yapıyorlar ama uzun bir zorluklar listesi görüyorum. Başları büyük belada.
5: Bu da ne böyle? Bunlar istinat duvarı yapmak için topladığımız kullanılmış lastikler.
3: Tamam. Çiftlikte ne tür yiyecekler var?
5: Yumurtalarımız ve yetiştirdiğimiz biraz etimiz var ama henüz bitkilerle ilgili hiçbir şey yapmadık.
3: Tamam.
5: Hava koşulları, toprak yapısı ve dürüst olmak gerekirse Arizona çölünde büyüdüğüm için böyle oldu. Hiç bahçesi olan birini görmedim. Bu konuda pek bir şey bilmiyorum.
3: Tamam. Ve kış mevsiminde yumurta üretimi yavaşlıyor, öyle değil mi?
5: Evet.
3: Yani kış sonuna doğru neredeyse hiç yiyeceğinizin kalmadığı bir döneme girmiş oluyorsunuz.
5: Evet.
3: Burada ne kadar kar yağıyor?
5: Yani birkaç metre kadar birikiyor.
6: Bir keresinde 48 saat boyunca aralıksız kar yağdı. Ve yaklaşık 1,5 metre kar vardı.
3: Hadi canım.
5: Evet.
3: Kar fırtınası
5: evet.
3: gibi.
5: Evet.
3: Karda mahsur kaldınız.
5: Evet, öyle oldu.
3: Evet. Mahsur kaldınız.
5: Birden çok kez.
3: Ne kadar süreyle peki?
6: Bir keresinde bir hafta.
3: Yiyecek için ne yapıyorsunuz?
5: Kış için konserve yapmaya başladık ama donmalarını önlemek epeyce zor oldu.
3: Yiyecek durumunuzu bir bütün olarak ele alabileceğimiz bir noktaya gelmeyi gerçekten
5: evet.
3: çok isterdim. Çünkü haftalarca mahsur kalabilirsiniz.
5: Evet.
3: Bu yükseklikte hava koşulları söz konusu olduğunda her şey daha zor. Daha şiddetli rüzgarlar, daha soğuk sıcaklıklar, daha erken don ve kırağlar. Bu tür sıcaklık ve hava değişimlerinde bahçe kurup bitkilerin bir şekilde hayatta kalmasını sağlamak neredeyse imkansız gibi bir şey. Peki aranızdaki ilişki nedir?
5: Onun yasal vasisiyim ve o bizim oğlumuz.
6: Büyürken gerçek annem olmadı. Benim için annem o.
3: Bu gerçekten çok güzel. Yani Ronnie sizin oğlunuz mu?
6: Hayır, o benim öz kardeşim.
3: Tamam.
6: Uzun yıllar birlikte büyüdük. Ama sonra ayrıldık. O yeni bir başlangıç istedi. Ve bu yüzden burada. Ve şimdi hiç yapmadığımız şeyleri yapıp bağ kuruyoruz.
3: Çok güzel. Bunu çok sevdim. Benim de genç bir oğlum var ve ergenler annelerine çok düşkündür. Bu yüzden çok güzel bir insan olan Elizabeth sayesinde bu genç adamların bir annesi var. Ve şükürler olsun çünkü çiftlik yapmak günlük bir aile çalışması demek. Kolay bir şey değil bu ve yalnız yapabileceğiniz bir şey de değil. Ne harika bir şey yapıyorlar. Sen müthiş bir kadınsın. Gerçekten inanılmaz bir insansın.
5: Teşekkür ederim.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: Burada ne var?
5: Tavuklar ve tavşanlar var. Burası tavuk kümesi. İçeri giriyorlar, kuluçkaya yatıyorlar ve yumurtluyorlar. Bu bizim et kaynağımız. Kar altında kaldığımız zaman yiyecek kaynağımız olacak.
4: Bu harika. Tavuklar mutlu görünüyor. Tavşanlar ürüyor mu?
5: Evet, aslında anne tavşan orada. Bunlar da onun yavruları.
4: Yırtıcı hayvanlara karşı dayanıklı olmasını beğendim. Çünkü içeriye bir şey girebilecekmiş gibi görünmüyor.
5: Hayır efendim. Bunlar da iki hayvanımız.
4: Bunlar için kışa dair bir planınız var mı?
5: Kış için buna sahipler.
4: Şu küçük köpek kulübesi mi?
5: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Tabanına saman koymayı denedik. Hepsini parçaladılar.
4: Bunlar oldukça dayanıklıdır ama hava soğuyacak. En azından rüzgardan korunmaları için bir şeylere ihtiyacı olacak. Ve bu yırtıcı hayvanlardan korumaz.
5: Korumayacağı kesin.
4: O iki küçük hayvanı görür görmez yırtıcı hayvanlara karşı ve kışa karşı korunaklı olmadıklarını anladım. Hiç yırtıcı hayvanla karşılaştınız mı?
5: Evet. Ne zaman gece dışarı çıksak yanımıza bir silah alırız.
4: Evet.
5: Dışarı çıktım ve homurdanmalar duydum. Yukarı baktım ve ayı bana doğru yürüdü.
4: Aman tanrım.
5: Aslında ayıdan yaklaşık 3 metre uzaktaydım. Başını öne eğmiş, sallanarak bana doğru yürüyordu. Ve sürekli homurdanıyordu.
4: Gerçekten mi?
5: Evet, saldırmak üzereydi. Ben de tüfeği kaptım. Gelmeye devam etti. Bir el ateş ettim, kaçtı. Tekrar ateş ettim, dağdan aşağı yuvarlandı. Ben gereken hareketi yaptım.
4: Ayı ne kadar büyüktü?
5: Aa, çok büyüktü. En az 230 kiloydu.
4: Ne?
5: O kocamandı.
4: Dostum, bu çılgınca.
5: Çok korkutucu.
4: Kış hızla yaklaşıyor. Ve bu ayıların kış uykusuna yatacağı zaman. Hayvanlar için endişeleniyorum. Ve çiftçiler önemli bir besin kaynağını kaybedebilir. Bu yüzden hayvanları yırtıcılardan ve hava koşullarından korumamız gerekiyor.
6: Yükseklikten etkilenen sadece ben miyim?
4: Sadece sen değilsin.
7: Kışın en zorlu döneminde günlerce mahsur kalmış. Ve hiçbir şey yapamayan çiftçilerle kışa girerken ne yapacağız? Yani yiyecek, su ve barınak söz konusu olduğunda burada hiçbiri yok. Ve 3100 metrede bahçe yapmaya çalışırsanız bu mümkün değil.
4: Aslında oldukça iyi durumda kümes hayvanlarına sahipler. Ama hayvanlar şu yükseklikte bir çitle çevrili, küçük bir ağda duruyor. Her şey içeri girip onlara zarar verebilir. Kış boyunca hayatta kalabilecekleri bir yere ihtiyaçları var.
7: Evet.
6: Gerçek bir evleri yok. Yukarıya su taşıma imkanları yok. Kamyonetleri bozulmuş. Onları 6 aylık kışa hazırlamak için önümüzde sadece bir hafta var. Ama şu anda şartlar, hava ve irtifa, her şey aleyhimize çalışıyor. Evet aile. Ne oldu?
8: Burada hava çok hızlı değişiyor.
6: Lafı uzatmayacağım. Yanımızda iki tane genç ve güçlü adam olması gerçekten çok büyük bir şans. Çünkü burada bir hafta içinde yapılması evet. gereken iş miktarı oldukça yüklü.
8: Evet.
6: Bununla birlikte lastikten oluşan bir evde başarılı olan sadece bir aile evet. biliyoruz. Daha önce böyle bir şey görmedim. Hem de hiç.
9: Bu termal kütle bizim yalıtımımız.
6: Bu ev için kaç lastik kullandıklarını biliyor musun?
8: Bilmiyorum.
7: Hayır.
6: 30 bin lastik. Yaklaşık olarak 29 bin tane lastiğiniz eksik. Bu yüzden bu işi bırakalım. Toprak ev konusunda size nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşalım.
10: house.
6: Sabah görüşürüz.
7: Tamam, tamam görüşürüz. Yarın evet, falso tamam, getireceğim.
11: İkinci gün.
6: Buraya gelin lütfen.
12: Webb ailesinin 3100 metre yüksekliğindeki Colorado çiftliğinde sonbaharın sonları.
6: Kalıcı yapılar hakkında konuşalım.
12: Kurtarma operasyonunun ilk tam günü başlarken ailenin çevre dostu ev planları büyük bir darbe alıyor.
6: İnsanlara kötü haber vermekten zevk alan biri değilim ama bu dağda ve bu ilçede lastiklerden çevre dostu tarzı bir ev inşa etmenin yasa dışı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Lastiklerin yola değdiği yer deyimini duydunuz mu? Bu güzel dağlarda lastiklerden oluşan bir ev inşa edemeyeceğinizi ben de yeni öğrendim. Elizabeth ve Joshua'nın hayali suya düşüyor.
13: Bu gerçekten delilik.
6: Bu hayal şu an itibariyle bitti. Yani mümkün değil.
14: Bu sabah Marty bize pek de harika olmayan bir haber vermek zorunda kaldı. Muhtemelen bugünkü kaygımı biraz daha artırdı. Ve bunun dışında biraz da korkuttu. Başka bir şey yapmak zorunda kalmak. Bu zor bir şey.
6: Beton yasaya uygun. Ahşap bina yapmak yasaya uygun.
14: Tamam.
6: Ve biz bunu yapacağız.
13: Tamam.
6: İçine araç ve aletlerinizi rahatlıkla park edebileceğiniz, hava koşullarına karşı korunaklı, dayanıklı, su toplayabilecek bir çatı özel sisteme sahip, kütüklerden yapılmış bir tür direk ve kiriş yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir garaj ama bu garaj o kadar sağlam olacak ki istediğinizde eve de dönüştürülebilir. Siz de barınabilirsiniz.
14: Evet.
6: Evet, ne düşünüyorsunuz?
14: Bir çiftçinin hayatı uyum sağlamaktır. Öyleyse uyum sağlayalım.
12: Ailenin evi için açılan alana Marty ve Joshua araçlarını ve aletlerini hava koşullarından korumak ve ek bir su kaynağı sağlamak için metal çatılı bir su toplama sistemiyle donatılmış 7 metreye 15 metre boyutlarında çok amaçlı bir garaj inşa edecekler. Bu yapı Webb ailesi onu kapattıktan sonra zamana meydan okuyan rahat bir kulübenin iskeletini oluşturacak.
13: Bu konuda heyecanlıyım. İleriye doğru hareket etmek bile yeter. İstikrar istiyorum. Aslında aradığım tek şey bu.
6: Çok iyi bir cevap.
14: Değiştirmek zorunda kaldığımız için üzüldüm. Ama Marty'nin bir çözümü vardı. Bu yüzden iyi oldu. Arazimizdeki ağaçlarla inşa etmek sadece umut vermiyor. Aynı zamanda bizi yönlendiriyor. Kışa hazırlanmamıza yardımcı olacak.
6: Şu anda zaman kaybediyoruz.
14: Evet.
6: Şaka yapmıyorum.
14: Gidelim.
4: Evet, hava soğuyor dostum.
5: Gece daha da soğuyacak.
4: Gerçekten
5: evet.
4: Peki hayvanlar için plan ne? Hayvanları geçici olarak koyabileceğiniz bir yer var mı?
5: Arkada şimdilik koyabileceğimiz bir alanımız var.
4: Biz konuşurken hava kötüleşiyor. Dolu yağacak. Kar da yağabilir. Hayvanlar için endişeliyim. Ve Ronnie'nin kış boyunca hayatta kalabilecekleri kalıcı bir yer inşa etmeden önce hayvanların nasıl hayatta tutacağını görmek istiyorum. Burası alet kulübesi mi?
5: Evet efendim.
4: Ve onları oraya atıyorsun.
5: Evet, bu ilki.
4: Vay canına.
5: İşte oldu.
4: Burası şimdilik mükemmel bir yer. Ama kışın alet kulübenizde hayvan
5: evet,
4: yetiştiremezsiniz.
5: Olmaz olmaz.
4: Uzun vadeli bir çözüm bulmalıyız. Sadece iki küçük hayvan için değil, daha büyük hayvanlar için de uygun bir yer olması gerekiyor.
5: Evet.
4: Başka türlü olmaz. Ve kış boyunca onlara çok daha büyük bir alan lazım. Şimdi bu iki hayvanı güzel, sıcak, geçici bir yere yerleştirdiğimize göre arazide dolaşıp hayvanların koşup oynayabileceği, çitlerle çevrili ama aynı zamanda kış boyunca onları sıcak tutabilecek uygun bir ahır bulmalıyız. Tamam, bu alanın sevdiğim yanı zaten bir duvarla çevrili olması. Ve malzemeleri doğrudan çiftlikten temin etmeyi seviyorum. Burada panel halinde kesilebilecek bol miktarda ağaç var. Hayvanlara daha büyük bir ahır yapmak için mükemmel bir yer bulduk. Ve onları sıcak tutacak.
5: Evet, bence çok işe yarayacak.
4: Tamam, hadi gidelim.
12: Matt ve Ronnie hayvanları yırtıcılardan ve hava koşullarından koruyacak ve bakımlarını daha kolay yapmalarını sağlayacak, karavanlardan 200 metre uzaklıktaki çok uygun bir yere 2,5'a 5 metrelik bir ahır inşa edecek.
4: Tamam, eşya taşıyıp işe koyulalım.
5: Yeni bir başlangıç için geldim. Bu çiftlikteki amacım kendimi tanımak ve Josh'la yakın bir ilişki kurmak. Bunu yaparken de tek istediğim çalışmak. Hepsi bu. Çalış, çalış, çalış.
10: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.
11: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın, gel.
15: Pozisyon ekranda. Arzu, canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla, variteleri altın, gümüş.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek benim.

0: Asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Web çiftliğinden 65 kilometre uzakta...
14: Tamam, başlıyoruz.
13: Misty, Elizabeth ve Josh, tanıdık bir Colorado çiftliğinden aşırı hava koşullarına dayanıklı bahçecilik bilgisi edinmek için erkenden yola çıkıyorlar.
14: Merhaba. Nasıl gidiyor?
15: Merhaba aile, nasılsınız?
14: Seni görmek güzel. Kurtarmaya çalıştığımız yeni çiftlik sahipleriyle tanıştırayım. Bu Elizabeth.
16: Memnun oldum.
15: Drew. Memnun oldum.
14: Ve bu da Josh.
15: Memnun oldum.
14: Benkiler en sevdiğim yapılardan birine sahip çünkü çok büyük bir sorun olan yuvarlanan çalıları alıp yeraltı serasına dönüştürmüştük. Şu alana bir bakar mısınız? Evet, şuraya bakın. Yuvarlanan çalıları kullanarak dikenli çalı balyalarını yaptık ve bu bahçe yatağı hem rüzgardan korunaklı hem de çok sıcak. Kapaklarını kapatıp işi bitirebilirsiniz. Her mevsimde işe yarıyor bu. Bahçenizin nasıl gittiğini görmek ve varsa bu iklimde bahçecilik konusunda komşunuza verebileceğiniz tavsiyeleri duymak isteriz. Hem de can kulağıyla.
15: Evet, gidelim.
14: Tamam, gidelim. Bence Elizabeth'i Benkiler'e götürüp orada olanları göstermek bu durumda çok önemli. Çünkü orada olanlar tam olarak kendi çiftliklerinin ihtiyacı olan şey. Küçük Sera nasıl gidiyor?
15: Penceredeki şu uzun boylu bitki, bir yıldan fazla süredir ürün veren bir domates fidesi.
14: Evet, Drew.
16: Vay.
15: Sanırım senin diktiğin ilk bitkilerden biri. Biraz kabak yetiştiriyoruz. Tavşanlar yüzünden yanlara biraz sel örgü koymak zorunda kaldık.
14: Aa, evet. Burada rüzgarda bir şeyler yetiştirebilmek oldukça etkileyici.
15: Evet, sanırım gelecek yıl yanlara biraz daha örtü ve koruma koyacağız.
14: Evet.
15: Ama bu paletleri rüzgarı engellemeye çalışmak amacıyla buraya koyduk.
14: Evet, evet.
15: Şuna bakın. Ve bir de şuna
14: başka
15: bakın.
14: Başka ne var? Tamam. Dostum.
15: Evet, şuna bakın.
14: Aa, bunu çok sevdim. Yani yuvarlanan diken balyası yapısı için daha iyi bir çatı sistemi kurdunuz.
15: Evet. Çölde bahçecilik yapmak istiyorsanız bu tür seranız olmalı. En iyi sonuçları almak için çöl serası yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu büyütme sürenizi uzatacaktır.
16: Evet.
15: Her iki uçta birer ay. Buna ihtiyacınız var çünkü çok fazla bitki yok.
14: Elizabeth, dışarıdaki bitkilerle içeride yer altındaki bitkiler arasındaki farka bir bakar mısın? Burada olmak harika çünkü yer altı serasına, çöl serasına giriyorsunuz ve bitkiler yer üstünde yetişenlerden 10 kat daha büyük. Yani açıkça bunlar işe yarıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu kadar iyi olduğuna inanamıyorum. Bu gerçekten harika bir şey. Şahanesiniz. Bütün bunları görmek beni çok etkiledi.
16: Bugün gerçekten harika bir gündü. Sonunda Misty'nin bizim için ne planladığını anlamaya başladığımı hissediyorum.
17: Dikkat edin, tam oraya geliyorum.
13: Web çiftliğine döndüğümüzde...
18: Geri çekiliyoruz.
13: Matt ve Marty, mülkün üzerinde yükselen tehlikeli kurumuş ağaçları kesmeye başlıyor.
18: Alt tarafından kırılıp bu tarafa devrilmesini istemiyorum.
17: Oraya çok fazla baskı uyguluyorum.
18: Tamam. Baskıya devam et. Arkaya doğru mu yatıyor bu?
17: Hayır. Babam olabilecek en derin yere kadar kesti. Ve şimdiye dek çoktan devrilmesi gerekirdi. Ama bir şey onu tutuyor. Babam kafasını kaşıyarak bu ağacın neden devrilmediğini anlamaya çalışıyor. Ben de bu ağacın her an her yöne düşebileceğini düşünüyorum. Sence düşecek mi?
18: Üzerinde biraz çalışayım.
17: Ağaç keserken her an her tür şey başınıza gelebilir. Babam ağaçları hissetme konusunda öyle bir beceri geliştirdi ki asla tehlikeli gibi görünmüyor. Ama büyük ağaçları keserken tahmin edilemez olabiliyorlar. Düşüyor!
18: Herkes önünden çekilsin!
17: İyi misin? İyi misin?
18: Aferin sana.
17: Hayır, asıl sana aferin. Aman tanrım baba. Yani şuna bakar mısın?
18: Bence bu. Bulunduğumuz arazide çok değerli inşaat malzemeleri olduğuna dair oldukça iyi bir işaret.
17: Evet.
18: O çocuk nerede? Sıradakini sen keseceksin, buraya gel. Kesilecek ağaçlarımız var. Hayatımı riske atıp hepsini kesebilirim. Ama bu arazide güçlü genç adamlar var. Onlar kesebilir mi? Bunu öğreneceğiz. Çalıştır. Bu gençler bu çiftliğin geleceği. Ve malzeme temini başarı için çok önemli. Colorado'dan ayrılmadan önce başarılı olmaları için gerekli tüm becerilere sahip olacaklar. Bence doğru yoldasın. Bana ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Peki keserken nerede duracaksın? Nerede duracağını göster.
3: Evet sanırım...
18: Testere nerede olacak?
3: Testere buraya gelecek.
18: Tamam, peki ağaç ne yapacak?
3: Ağaç o tarafa
18: eğilecek. Önce o tarafı keseceğiz. Etrafından döneceğiz. Eğilmeye başlarsa bırakacağız. Bu odun onu tutacak ve aslında onu uzağa doğru
3: tamam.
18: sallayacak. Deneyelim.
3: Düşüyor, hey, hey. Geri çekil.
17: İşte bu.
18: Sıradaki. Bir söz vardır. Adama balık verirsen bir günlüğüne doyar. Gerisini söylemeyeceğim. Malzeme lazım ve böyle elde edeceğiz. Bu iyi. Hey, dikkat et.
17: Vay be.
18: Bu genç adamın zeki ve çalışkan olduğundan eminim. Çalışma şeklinden çok etkilendim.
13: Saha gezisinden döndüler.
14: Tamam çocuklar, planlardan bahsedelim.
13: Misty, Benki çiftliğinden aldığı ilham kıvılcımını kendi planını ateşlemek için kullanıyor.
14: Sizi Drew ve Ella'nın evine bir sebeple getirdim. Bence bu 3100 metrelik yükseklikte yılın bu zamanında bahçecilik yapmanın tek yolu yer altına inmek.
16: Evet.
14: Benki çiftliğindeki arazi dümdüz. Yeri kazmak, yeraltı serasını kurmak, kare şeklinde istinat duvarları yapmak çok standart bir yöntemdi. Ama Webb çiftliğinde dağın yamacında çok dik bir arazi var. Bu nedenle farklı bir teknik gerekiyor. Yapacağımız ilk şey, bu lastikleri üst üste dizerek yer altında iyi lastikten bir temel oluşturmak. Sonra bu temelin üzerine devam edeceğiz. Önce nereye yapacağımızı bulalım. Hadi bakalım. Nereye yapabiliriz görelim. Hadi. Bu bölgede lastiklerden ev inşa etmek yasa dışı. Ama müştemilatlar için teşvik var. Bu lastiklerin hepsinin kullanıma açık olduğunu bildiğimize göre, onları dağın yamacındaki toprağa tutmak için kullanacağız ve bir lastik serası inşa edeceğiz. Nedir bu?
16: Bu donmayan su musluklarımızdan biri. Tepenin en üst tarafında bulunan sarnıçlarımıza bağlı.
14: Tamam, çalışıyor mu?
5: Evet, evet cazibeyle açalım. Çalışıyor.
16: Ve işte çalışıyor.
14: Burası kullanılabilir alan. Evet.
16: Evet.
14: Ve burada su olması çok şaşırtıcı. Hadi bant çekelim. Peki bu nedir? Çünkü çok küçük görünüyor. Yüksek rakımlarda bahçecilik yaparken sıradan bir sera yeterli olmaz tabii. Ve kış neredeyse geldi. Yavru senin mi? Bu ailenin başarılı bir bahçeye sahip olmasının tek yolu, bu yamaçta bir sera oyup gün boyu güneşi ve ısıyı tutup gece bırakmasından geçiyor. Bu sonbahardaki mevsimi uzatacak, ilkbaharda onlara avantaj sağlayacak. Böylece gerçekten çok başarılı olabilir ve istedikleri bahçeye sahip olabilirler.
13: Misty ve Elizabeth dağın yamacını kazarak mahsulleri yüksek irtifadaki değişken hava koşullarından korumak ve aileye yıl boyu yiyecek kaynağı sağlamak için sulama sistemiyle donatılmış 8 çarpı 3,5 metrelik bir yeraltı serası inşa edecekler.
14: Yeri elle kazmayacağız. Bu aletle kazacağız. Toprağı yakına bırakıyoruz. Tüm toprağı ve dolgu malzemesini.
16: Evet.
14: Çünkü lastiklerin içine ne girecek?
16: İşte evet. Bu.
14: Heyecanlı mısın?
16: Aa, evet. Hem de çok.
14: Yuvarlanan çalı balyalarımız yok. Büyük kayalarımız yok. O malzemeler burada yok. Ama elimizde devasa bir lastik yığını var. Daha fazla lastik geldi. Onları yerlerine yerleştirir, doğru şekilde istifler ve toprakla doldurup sıkıştırırsanız mükemmel istinat duvarları olurlar. Harika! Evet, 3100 metre işte böyle yapıyor. Zor konuşuyorum. Kesinlikle daha yavaş hareket ediyorsun çünkü alabileceğin oksijen miktarı ile ilgili olarak biraz sınırlanıyorsun. Bu yüzden nefes nefese kalacağım. Ama umarım bugünün sonuna kadar lastikten istinat duvarına başlamış olacağız, evet. Tamam, teşekkür ederim. Daha çok lastik getireceğim.
5: Bu zordu. Çünkü lastikler çok ağırdı. Ve onları mini römorktan indirmek gerekti. Ama başardık ve yapılan ilerlemeden memnunum.
14: Tamam, hadi bakalım.

0: Hazırlanın. İşte geliyor.
1: Çevredeki alan tehlikeli ağaçlardan temizlendi.
0: Buraya gelin. Çalışıyoruz.
1: Marty, Webb ailesine kuru depolama alanı, su toplama sistemi ve gelecekteki bir kulübe için başlangıç noktası sağlayacak çok amaçlı bir garajın temel çalışmalarına başlıyor.
0: Bunların altısını da dolduralım. Yani her santimetre kare başına 230 kilo ağırlık taşıyabilen 6 beton temel döküyoruz. Bunlar zeminde 1 metreden fazla derinliğe iniyor. Toprağa bakın. Bunun üzerine oturuyor. Ama demir donatı koyana dek o kadar sağlam değiller. Hepsine demir donatı koymamız lazım. Betonu bir arada tutacak olan çelik takviye. Paslanmaması için 10 santim aşağıda olmasını istiyorum. Bu su tutabilen ve isterlerse daha sonra eve dönüştürebilecekleri küçük bir garaj inşa etmenin ilk adımı. Çabuk çabuk çabuk. Ve bir kova daha Clint. Yapacak çok iş var.
1: Geleceğin hayvan ahırının şantiyesinde...
2: Tamam, buraya atalım.
1: Matt, arazideki ağaçları yapı malzemesi olarak kullanmak için... ...Ronnie ile bir çiftlik hilesi paylaşıyor.
2: Seni babamın motorlu testeresiyle çalışırken gördüm. Testereyle çok deneyimin var mı?
3: Evet.
2: Ağaç kesiminde?
3: Evet efendim. Teksas'taki kereste fabrikasında. Komşumuzun aile dostuydu.
2: O fabrikada ne kadar çalıştın?
3: 6 ay.
2: Kaç yaşındaydın?
3: Yaklaşık 14 yaşında.
2: 14 yaşında kereste mi kesiyordun? Bu çılgınlık. Hiç motorlu testereyle kereste kestin mi peki?
3: Kesmedim.
2: Tamam. Yapmak istediğimiz şey basit ve kullanışlı bir motorlu testere tezgahı.
3: Tamam.
2: Motorlu testere tezgahları çok yönlüdür. Kütükleri kesebilirsin. Aynı zamanda testere olarak da kullanabilirsin.
3: Evet.
2: Tamam mı? Öyleyse işe koyulalım. Ronnie'nin en sevdiğim yanı çok azimli olması. Çalışmayı seviyor. Ama daha önce hiç görmediği şeyler gösteriyorum. Yapacağımız ilk şey bu çubukla delikler açmak. Bunlar çocukken doğa karşıladığım becerilerdi. Ama şimdi bunları Ronnie'ye gösterdiğime göre sadece çiftliğe değil hayatının geri kalanına da fayda sağlayacak beceriler öğrendiğini düşünüyorum. Senin gibi genç bir adamın bu ormanda motorlu testere tezgahı yapmayı öğrenmesi bir nevi zorunluluk. Tamamdır. Bunlara aşina mısın?
3: Evet efendim.
2: Önce bu taraftan geçir.
3: Matt'le çalışmak bir onurdu ve o harika bir adam. Bana deneyimlerinden bahsetmesi çok hoşuma gitti. Harikaydı.
2: Bunun çılgınca görünebileceğini biliyorum. Ama çok yakında mantığı ortaya çıkacak. Çok az kişi motorlu testerelerine bir şeyler takar. Ama keresteyi kesmemizi sağlayan bir şablon yapıyoruz. Böylece tahtanın genişliğini ve uzunluğunu sürekli ölçmenize gerek kalmıyor. Testerenizde bir şablon kurarsanız aynı şeyi tekrar tekrar kesebilirsiniz. Böylece çok zaman kazanırsınız. Aletin hızını da artırabilirsiniz. Oldukça iyi kesiyor. Gerçekten çok iyi kesiyor. Ben bile şaşırdım. Bunu sonuna dek kesiyoruz.
3: Kereste tezgahından etkilendim. Harika. Taşınabilir bir tezgah yapılamaz diyordum. Ve Matt yanıldığımı kanıtladı.
2: Üstteki bölümü al, bakalım nasıl olmuş. İşte budur. Biraz kaba kesilmiş ama bu da işin cazibesi. Ne diyorsun?
3: Harika, işimizi gördü.
2: Günlerce kereste üreteceğiz ve hayvanlara yardım edeceğiz. Ama önümüzde çok iş var. Devam edelim.
3: Evet efendim.
4: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah. Silver
9: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsessor. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Haydi.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
13: iyi gelecek. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Üçüncü gün. Ertesi sabah garajdaki beton sertleşmeye başlarken...
2: Tamam, yanılıyorsam düzelt ama suyumuz bitmek üzere.
3: Evet.
1: Marty ailenin sorun yaratan su durumuna odaklanır.
2: Peki, su bittiğinde ne yapıyorsun?
4: 3 bidon yüklü römorkumuzu bağlarız ve... Fort Garland'dan sarnıçlara kadar her seferinde 4250 litre su taşırız. Ve yeterli zamanımız varsa ikinci kez gider geliriz.
2: Bunun maliyeti ne kadar?
4: 4 litresi 10 sent.
2: Yani 100 dolar.
4: Evet.
2: Yüksek gibi.
4: Evet, yüksek.
2: Römork nerede?
4: Aşağıdaki platformda.
2: Kamyonetimi alalım, suyu o şekilde getirelim, olur mu?
4: Tamam.
2: Kış gelmek üzere. Tamam, gidelim. Çiftliğe suyu getirmek için bir ayımız var. Ondan sonra römorkla su taşımak istediğinizde yol geçilmez hale geliyor. Su getirdiğiniz her seferinde böyle mi oluyor?
4: Aşağı yukarı.
2: Genelde yalnız mı yapıyorsun?
4: Hayır, normalde olanlardan biri veya Elizabeth hazırlamama yardım eder.
2: Bu gerçekten çok zaman alıyor.
4: Evet.
2: Nereye gidiyorum?
4: Hala düz gidiyorsun.
2: Kilometrelerce boşluk.
5: Fort Garland, Colorado. Çiftliğin 64 kilometre kuzeybatısı.
2: Nasılsın?
6: Sen nasılsın?
2: Evet. Nasıl yapıldığını göster. İşte bu sürecin ilk birkaç saatinde öğrendiklerim. Treyleri bağlıyoruz. Kasabaya gidiyoruz. Suyu dolduruyoruz. Bu da tabii bir paraya mal oluyor. Sonra binlerce litre suyu bu dağın tepesine taşımak zorunda kalıyorsunuz. Ve sonra tamamen dolana kadar birden fazla sefer yapıyorsunuz.
4: Yani şöyle yapardım. Bugün 2 sefer yapardım. Perşembe günü de 1 veya 2 sefer yapardım.
2: Kasabaya tek seferde gitmenin ne kadar sürdüğünü bizzat görmek istedim. Ama henüz işimiz bitmedi.
5: Geçen süre 3,5 saat.
2: Başardık.
4: Evet.
2: Çok dikti. Peki. Evet. Sonraki adım ne?
4: Pompayı çıkardıktan sonra hortumu yokuş aşağı yuvarlayacağım ve oraya gidip sarnıcın üzerinde tutacaksın.
2: Anlaşıldı. Kırmızı boru hattımı hemen açabilirim. Ben hazırım.
4: Tamam.
2: Evet, hadi bakalım.
4: Hadi yapma.
2: Şimdi de su pompası çalışmıyor.
4: Hadi ama.
2: Yukarıda çevirdiğini duyuyorum. Ve yeterince gördüm. Saatlerce uğraştıktan sonra hala durmuş kuru bir hortuma bakmaya devam ediyorsam... ...bu işe yaramayacak demektir. Bu durum benim ülke bir daha göz atmaya zorluyor. Çünkü su bulma şansımız olabilir. Bulacağımızdan emin değilim ama buradan ayrılmadan önce mutlaka su aramamız ve bulmamız gerekiyor. Yoksa işleri zor.
4: Hadi ama.
5: Tamamı sökülecek.
1: Geleceğin hayvan ahırı şantiyesinde Matt ve Ronnie doğrudan araziden temin ettikleri kerestenin sonuncusunu kesiyorlar.
7: Bu keresteyi motorlu testereyle kesmek biraz uzun sürdü çünkü her 300 metre yükseklikte hava çok daha ince olduğu için testerenin gücünün yaklaşık %1,5'ini kaybediyoruz. Yani 3100 metre yükseklikte motorlu testerelerimizin gücü %15 azalıyor.
8: Buraya.
7: Tamamdır.
1: Ve yeni yeraltı serasında...
8: Bu kadar çok lastik topladığınızda neye bulaştığınızı biliyor muydunuz acaba?
9: Hayır, yalnızca bedava olduklarını ve işimize yarayacaklarını biliyorduk.
8: Tamam.
1: Miss

0: yapma fikrini çok seviyorum. Uzun süre dayanırlar. Sorun şu ki gerçekten çok emek gerektiriyor. Özellikle de bu kadar yüksek rakımda. İstinat duvarı geriye doğru eğimli olacak. Yani ister blok ister kaya olsun yamaca doğru eğimli olmasını istersiniz. Tamam. Böylece devrilmez veya bel vermez. Evet. Yani her sıra yaklaşık 2-3 santim geriye doğru çekilecek. Altını biraz mukavvayla kapatalım. Toprağı tutmasını sağlar. Böylece dökülmez. Çünkü biraz çatlak var. Görüyor musun?
1: Tamam.
0: Kim nefes nefese? Sadece ben mi? Her şeyden önce bu sıkıştırma için nemli, kumlu, taşlı. Evet, harika. Bu bizim için mükemmel. Evet, bu zemin çok iyi. Toprakla doldurduğumuz her katmanı sıkıştırmak için lastiğin içine de girmeniz gerekiyor. Ve asıl test üzerinde. Ezilme sesi var mı?
1: Evet.
0: Ne diyorsunuz?
1: Evet.
0: O ses kötü. Bir nevi tuğla gibi bir şey yaratmalısınız. Sıkıştırılmış topraktan bir kalıp gibi yani. Bu nedenle onları yerleştirmek ve sıkıştırmak birazcık zor olabilir. Ama umarım önümüzdeki birkaç gün içinde istinat duvarını yerleştiririz ve seraya da başlayabiliriz. Bu dış kenar, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ve sonra lastiğin oturduğu yer burası. Yani her seferinde 3 santim geri alın, sadece biraz. Şimdi dolduralım. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Hepsi böyle olacak.
1: Kolay bir hayat istediğimiz için çiftçiliği seçmedik. Zor işten korkmuyoruz.
0: Bir hafta sonra ya iyi arkadaş olacağız ya da ezeli düşman.
1: Tamam. Bu dört gözle beklediğim bir gün. Gerçekten de işe başlayıp ellerimizi toprağa sokabileceğimiz gün sonunda geldi. Bütün gün ellerim topraktaydı ve bence her şeye değiyor. Her lastik katmanında daha çok şey öğreniyorum ve anlıyorum. Nasıl sıkıştıracağımı gösteriyor. Kendi başıma denesem asla bilemeyeceğim bir dolu püf noktası var.
0: Nasıl, yapıyı beğeniyor musun?
1: Bayıldım.
0: Mutlu musun?
1: Bayıldım, çok mutluyum.
0: Bir sera kurduğun için mutlusun yani. Öyle mi?
1: Evet. Bence çiftçilik tamamen yenilikle ilgili. Bir şey denemek ve neyin işe yaradığını anlayana kadar ayar yapmak. Mağazadan alamazsınız. Kendiniz halletmelisiniz.
2: Güney Rocky Dağları'nda 3. günün akşamüstü.
3: Clint gel ve sırtımı kaşı. Çabuk ama çabuk, böcek var.
2: Güneşle yarışırlarken Marty...
3: Teşekkür ederim.
2: Joshua ve komşularının yardımıyla çiftliğin yeni 6x15 metrelik garajının yapımına başlıyorlar.
3: Kuzey Amerika'nın en iyi yapı malzemesinden direk ve kirişli bir yapı inşa etmek üzereyiz. Douglas köknarından, çamdan ve ladinden daha dayanıklı. Ve bu arazi onlarla dolu.
2: Colorado'da bol miktarda bulunan Douglas köknarları yüksek rakımlarda yetişir ve 500 yıla kadar yaşayabilir. Ürettiği güçlü ve dayanıklı kereste inşaat için idealdir. Daha hafif olması ve kolay şekillendirilebilmesiyle mobilya yapımı gibi sektörler için popüler bir seçim olmasını sağlar.
3: Bakın bu. Gördünüz mü? Bu bir santimlik demir çubuk. Betondan çıkıyor. Bu Douglas köknar ağaçlarının hepsinin dibine küçük çaplı birer delik açacağız. Matkabı eline ver. Ortasına kalemle işaret koy. Dikkat etmezsen matkap seni mutlaka kenara savur.
4: Anladım.
3: Tamam, hazır mısın?
4: Tamam.
3: Aferin Clint. Gerisi sende. Planımız büyük ağaçları alıp deliğin üzerine oturtmak. Yer çekimiyle ve ağaçların kendi ağırlığıyla ağacı betona sağlam bir şekilde oturana dek aşağı doğru itmek. Hazırlık yapıyoruz. Çünkü küçükler büyük ve terslik olursa biri ölebilir. Hazır mısın? Çekinme. Mükemmel. Hazırlan.
4: Houston'da yaşarken bir iş ortaklığında çalışıyordum. Derken bir gün artık bana ihtiyaç duymadıklarına karar verdiler. Benim için çok zordu. Yıkıma uğramıştım.
3: Zinciri çözüp diğerine geçeceğiz.
4: Aslında bunun iyi bir şey olduğunu anlamamız birkaç yıl sürdü. Çünkü belki de hala orada nefret ettiğim bir hayat yaşıyordum. Ama şimdi burada istediğim hayatı yaşıyorum. Dağın yamacında mirasımızı inşa ediyoruz.
3: İndir Clint, hadi geri gel.

0: ama bu sonuncusu. 6 kütük oldu. Peki kütükleri kim taşıdı?
1: Biz taşıdık.
0: Evet. Bundan daha sık olmasına imkan yok.
2: Dördüncü gün.
3: Dördüncü gün başlarken...
4: İnsanlar görüyorum, insanlar görüyorum.
3: Ağır işlerde yardımcı olmak için daha fazla insan geliyor.
4: Günaydın Joshua, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın Misty?
4: Demek iyisin. Bu arkadaşlar kim?
1: Çok sayıda yardımcımız var.
4: Çalışmak için mi buradasınız?
5: Evet, başlayalım.
4: Tamam, benimle gelin. Çıkın ve bir lastik seçin. Evet arkadaşlar,
6: Birçok arkadaşımın ve komşumuzun gelip bize yardım etmeyi seçmesinden dolayı çok şanslıyım. Bu lastikleri istiflemek kolay bir iş değil.
4: Yo, çok iyi, çok iyi. Biraz daha lütfen.
6: Boş zamanlarını feda edip bu çok zor el emeğini yapmaya gelmeleri inanılmaz. Ve yardımları için çok çok çok minnettarım. Bu işi çok hızlandıracak.
4: Ne diyorsun Joshua? Hepimiz deli miyiz?
1: He? Hayır.
4: İşi sevdin mi peki?
1: Hepiniz deli değilsiniz. Lastiklerin arkasındaki fikir buydu. Bu yüzden seninle aynı fikirdeyim.
4: Küreklemeye ve istiflemeye devam edin. Bu lastik toprak serası için amaç lastikleri toprakla doldurmaktı. Yavaş yavaş toprağa sıkıştırıyorsunuz. Lastiklerin her biri 150 ila 200 kilo ağırlığında. Kademeli olarak yerleştirip üst üste koyarsanız sonsuza kadar dayanacak sağlam bir istinat duvarınız olur. Tamam, son sıra. Babamın içinde beton bulunan lastikleri, evet. Aman tanrım, hiç bu kadar ağır bir lastik görmemiştim. Tamam. 3, 2, 1. Tamam. Evet sıradaki. Bu arada geleni düzleştirelim. Üzerine çatı sistemi takabileceğimiz bir şey istedim. Bu yüzden son sıra. Hadi bakalım. Neredeyse bitti. Harika. Yukarı, yukarı. Kimse duvardan düşmesin. Tamam, bitti. Bitti. Bitti. Bitti. Mükemmel oldu.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kurduk.
14: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Hesap kurdu.
16: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros hepimize iyi gelecek. Haydi.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
18: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gourmet, dondurma ve sorbe.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Çiftliğin karşı tarafında
8: 2,5 metre dışarı. 2,5 metre tam burası.
7: Matt ve Ronnie yeni ahırın iskeletini kurmaya başlıyor.
8: Toprak zeminden yaklaşık 2,5 metre yüksekliğe çıkaracağız. Ahırımız iki hayvan için mükemmel olan 2,5 çarpı 5 metre boyutlarında küçük bir ahır olacak. Ve işe motorlu testeremizle kestiğimiz direkt ve kiriş konstrüksiyonuyla başlayacağız. Büyük mağazalardan aldığınız keresteler genellikle 5 çarpı 10, 10 çarpı 10, 5 çarpı 15 gibi ölçülerdir. Aslında 5 santim kalınlığında değiller, 5 santim genişliğinde de değiller. Plan yayla inceltirsin. Bu 10 çarpı 10 ile mağazadan aldığınız 10 çarpı 10'lardan çok daha iyi çünkü daha büyükler ve daha sağlamlar. Hadi bakalım. Bu iyi. Vidal'a bakalım. Daha önce böyle bir şey yaptın mı?
9: Yapmadım.
8: Ronnie sıfırdan evinin arazisinden aldığı malzemelerle bir bina inşa etmenin gerçek değerini anlayacak. Şimdi son kirişi de yerleştirip çatı kirişlerine geçelim. Hı hı.
9: Hayvanlar çok mutlu olacak. Çok beğenecekler.
10: Hazır. Hadi yerleştirelim.
7: Yapının direkleri ve kirişleri yerleştirildikten sonra Mart ve Joshua yılda 38.600 litreden fazla suyu tutabilen 91 metrekarelik bir çatının inşasına başlıyor. Ayrıca kulübelerini inşa edene kadar ailenin araçlarını ve aletlerini de koruyacaklar.
10: Çok iyi, devam edin. Yuvarlak ağaçlarla başladık. Şimdi de bunları kiriş olacak hassas boyutlardaki kerestelere bağlıyoruz. Ardından da kontrplak levhalarla kaplama yapıyoruz. Bu çatı sistemimizin ilk koruma katmanı olacak. Tamam. Açıklık yaklaşık 6 metre. Ayrıca eğimli bir çatımız var. Bu çatı sistemi karı taşıyabilecek kadar güçlü. Ayrıca çok yağdığında karın ağırlığının arkadan bir çığ gibi akıp gitmesi için gerekli ayarlamalar yaptık ve yeterince eğimli olacak şekilde inşa ettik. Tamam, hadi biraz konuşalım.
11: Tamam.
10: Şimdi senin dünyadan uzaya geçişini yapacağın aşamadayız.
11: Uzaya mı?
10: Yüksekten korkar mısın?
11: Biraz, evet. Çok, çok fazla hem de. Çatı yarın yapılacak ve yüksekten hiç hoşlanmam. Merdivene tırmanınca titriyorum. Şu an en büyük korkum sanırım bu.
10: Dinle. Birçok kişi bana yükseklik korkusu olduğunu söyledi ama bundan sonra bu bina söz konusu olduğunda değerli dostum, yükseklik korkunu yeneceksin. Çünkü işin kalanı yukarıda. Karar senin.
12: Beşinci gün.
11: Çatı yapılacak ve ben bir sürü sebepten dolayı yüksekten nefret ediyorum. Merdivene tırmanınca titriyorum. Şu an en büyük korkum bu. Ama denemek zorundayım.
10: Tamam, yüksekten korktuğunu söyledin değil mi?
11: Evet.
10: Bu projedeki işin geri kalanı yüksekte yapılacak. O kadar yükseğe çıktın mı hiç?
11: Hayır.
10: Peki, kimseyi istemediği bir şey yapmaya zorlamayacağım. Dener misin?
11: Evet.
10: İstiyor musun?
11: Evet.
10: JC'yi çalıştır ve ateşle. İyi misin?
11: Evet.
10: Tamam. İşte bir ironi. Joshua deniz seviyesinden 3100 metre yukarıda yaşamayı seçti. Burası çok yüksek bir yer. ve onun yükseklik korkusu var. Ama eğer korkusunun üstesinden gelebilirse her şeyi yapabileceğini fark edebilir. Bu kadar yeter. Hadi duralım lütfen.
13: Tamam.
10: Peki. Şimdi bu ürünü sabitledik.
11: Evet.
10: Çok sağlam.
11: Tamam.
10: Çok sağlam. Çıkabilir misin?
11: Evet, çıkarım.
10: Emin misin?
11: Evet.
10: Tamam, bu tarafa. Tamam. Kenara ne kadar yaklaşacaksın?
11: Tamam. En fazla bu kadar yaklaşacağım.
10: Kovboy çizmenin ucunu kenarda görmek istiyorum. Yapabilirsin. Hadi dene, dene. Tamam. Aferin, beğendim. Başaracaksın.
11: Korkutucu.
10: Sorun değil. Yükseklik korkun olmasına rağmen bunu yapman beni çok etkiledi. Gerçekten öyle. Aferin. Şimdi... Yükseklik korkun olsun ya da olmasın, görevimiz metal malzemeyle kaplamak.
11: Anlaşıldı.
10: Tamam, birer leva alalım. Hadi taşıyalım.
11: Marty bana hala yükseklik korkum olduğunu düşünsem ve bilsem de ihtiyaç duyulduğunda bunu aşabileceğimi öğretti. Bu büyük bir adım.
10: Tamam. Bir tane daha alalım. Evet. Çok iyi. Az önce ne yaptığımızı anlat.
11: Çatı malzemesini binaya yerleştirdik.
10: Evet. Şu anda her iki taraftan da düz olması için...
11: Düz.
10: İyi bir başlangıç yaptık. Vidalama aletini al ve bu üst kısma boylu boyunca vida takalım. Her panele bir tane.
11: Tamam.
10: Bu sizin çatınız değil mi?
11: Evet.
10: Sızdırsın ister misin?
11: Hayır.
10: İyi cevap. Mükemmel. Güzel görünüyor. Şimdi yukarı çekip sabitleyelim, çekip sabitleyelim hadi.
11: Tamam.
10: Ne istediğini söyle. Patron sensin, söyle.
11: Yeni panel.
10: Ne lazım?
11: Yeni panel.
10: Git getir, git getir. Çabuk, çabuk, çabuk. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Söyle onlara.
11: Bir panel alabilir miyim?
10: Joshua aslında inşaat sürecinin her aşamasında yer aldı. Bu benim için şu anlama geliyor. Bu çiftlikten ayrıldığım zaman Joshua'nın bıraktığımız yerden devam ederek hayalini kurduğu o güzel geleceğe kadar taşımasına çok yaklaşmış olacağım. Sadece kendisi için değil, ailesi için de. Harika gidiyorsun. Kusursuz oldu.
14: Evet, herkes hazır mı?
7: Çiftliğin diğer tarafında.
14: Aa, döndüğüne sevindim.
15: Döndüm.
14: Buraya gel. Ve bir kürek al.
15: Oho, ne güzel.
7: Drew Benke, Misty ve Elizabeth yeraltı serasını kurarken yardıma geliyor.
14: Farkındayım, zor durumdayız. Hepimiz çok gerideyiz. Bu nedenle Drew gibi bu tür bir deneyime sahip ve sıra dışı düşünme yeteneğine sahip birinin olması şu anda... Tam olarak ihtiyacımız olan şey diyebilirim.
15: Gayet iyi görünüyor.
14: Tamam, beton lastikleri yerlerine yerleştiriyoruz ve güzelce düzleştiriyoruz. Yapımıza başlamaya hazırız ve bu lastik istinat duvarı arasında uzanan devasa bir kütükle başlıyor. İyi olacak. Evet, harika görünüyor. Tamam. Devasa kirişleri yukarıya yerleştireceğiz. Böylece iki istinat duvarı arasında açıklık oluşturacağız. Tamam, yeterince uzun. Çok iyi. Yerleştirildikten sonra birkaç kiriş ekleyip bir duvar yapıp planını belirleyebiliriz. Biraz toprak taşırız, kapı takarız ve bitti. Umarım birkaç gün içinde yapabiliriz çünkü sonunda su sorununu çözmek için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Yeterince uzun. Şimdi yeterince düz oldu mu acaba?
15: İyi görünüyor.
14: Harika. Toprak dolu lastikler ve kütükler gibi alışılmadık malzemelerle çalışırken düz veya dik yüzey elde etmek gerçekten çok zor. Mucizevi bir şekilde zemin düz. Artık kirişleri yerleştirmeye ve ön duvarımızı yapmaya hazır durumdayız.
16: Kat ettiğimiz ilerlemeden memnunum. Kenardan izlemeyip bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum.
14: Tamam, onu da taşıyalım Elizabeth.
17: Tamam, harika.
16: Ben anneyim. Bu yüzden en büyük önceliğim bu çocukların güvende, sevgi dolu ve iyi beslenmiş olmaları. Her zaman sahip olmadıkları bu şeyleri hak ediyorlar.
14: Toprak işi için çok yer yok.
16: Bu tamamen farklı bir sorumluluk seviyesi. Nihayet ailemin güvenli bir yerde olacağını ve başaracağımızı bilmenin verdiği güveni hissetmeye başlıyorum.
14: Özel teslimat. Bu kütüklerin her biri Sera'nın içindeki bahçe yatağı olacak. İçeriden dışarıya doğru başlıyoruz. Bahçe yataklarını inşa edip toprakla dolduracağız. Böylece dar bir alanda bir sürü toprak küreklememiz gerekmeyecek. Tamam. Şimdi kirişleri yerleştirip duvarı yapalım. Tamam. Bu hızlı olacak çünkü şablon hazır olduğunda gerisini yapmak kolay. Hazır mısınız?
16: Tamam.
14: Tamam, hadi yapalım.
16: Bu muhteşem olacak.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamda takoma,
17: değerinde Trink sat. Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma bil.
3: Joshua, baksana.
4: Evet.
3: Sana bir sorum var.
4: Sor bakalım.
3: Aklımı mı kaçırdım yoksa biri dün gece boğulukları taktı mı?
4: Ben taktım. Yağmur yağıyordu ve burada hiçbir işe yaramayan bir varilim vardı. Olukları gördüm ve oraya taktım.
3: Dikkatimi çekmek istiyorsan, sana söylememe gerek kalmadan bir şeyler yap. Bugüne dek bir çiftlikte güneş batarken geceleyin birinin İnisiyatif alıp su toplamak için bir şeyler yaptığını doğrusu hiç hatırlamıyorum. Ve şu yaptığına bakar mısın, ne kadar önemli.
4: Evet, ve şimdi biraz suyumuz var.
3: İlk gün suyu bitmiş çiftlik sahipleriyle tanıştım. Ertesi gün yine gittim. Çatıdan akan suyla yarı yarıya dolmuş bir varile baktım. Peki, o varile nasıl girdi? Joshua olukları yerine takmış. Suyun temizliğine bakar mısın?
4: Evet, hiç olmazsa tavuklar içer.
3: Evet, tavuklar içer. Hayvanlar içer. Ve
4: evet,
3: köpekler de içer.
4: Evet.
3: Şimdi çatıdan gelen suyu içen ilk çiftçi olacağını sanma.
4: Aa, doğru.
3: Çatıdan gelen su değil mi?
4: Kesinlikle.
3: Sence suyun tamamını aldın mı?
4: Tamamını değil.
3: Peki, şimdi nerede duruyorum?
4: Evet, kaçırdığım kısımda.
3: Çiftçi olmaya çalışan bir adam için bu kadar su çok fazla.
4: Doğru.
3: Yani şuna bak. Bunu alabilir miyim?
4: Evet, alabilirsin.
3: Tamam, şuna bak. Şimdi bu sadece bir kepçeydi. Şu çamur birikintisinde muhtemelen 100-120 litre su var. Eğer Joshua ve Elizabeth su sorduğunu çözemezlerse Colorado'nun bu güzel dağlarında asla başarılı olamayacaklar. Evet, iyi bir başlangıç yaptık ama şimdi görevimiz gelişebilecekleri bir noktaya ulaşmalarını sağlamak. Etkilendim, iyi bir başlangıç yaptık.
4: Tamam.
3: Ama bu çiftlik evinin 100 kat daha fazla suya ihtiyacı var.
4: Daha fazla.
3: Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum.
4: Evet.
5: Web çiftliğinde 5. gün sona ererken...
6: Hadi oraya koyalım.
5: Hayvan ahırının iskeleti bitmek üzere.
6: Tam buraya bir hayvan kapısı yapmamız gerekiyor. Böylece girip çıkabilirler. Onları kapatacak şekilde yapacağız. Yırtıcılardan korunurlar. Güvenilir motorlu testeremle kesmeye başlayacağım. Sonra güzel bir kapımız olacak. 1 metre yeterli mi?
7: Evet.
6: Tüm karkas tamamlandı. Çoğu araziden çıkardığımız 10x10'luk direk ve kirişlerden oluşuyor. Çatımız da var. 58 santim uzunluğunda 5x10'luk bir tahta keser misin?
7: Matt'le çalışmak bir onurdu. Matt'in bana öğrettiği ipuçlarını ve bilgileri kullanacağım. Eğer başka biri de benim öğrendiklerimi öğrenmek isterse onlara da öğreteceğim.
6: Tamam, bunu keserim.

0: Bu çiftlik dağlarda bulunuyor. Çok rüzgar var. Sıcak hava ve güzel esinti için gerektiğinde açılabilecek panjurlar takmalıyız. Ama hava soğuyup rüzgar esmeye başlayınca bu panjurlar kapatılabilir. Kapakları da kapatabilirler ve hayvanlar çok rahat eder. Hiçbir sorunu olmaz. Tamam. Bence biraz da saman koyalım ha?
1: Evet.
0: Sonra hayvanları taşıyacağız.
1: Çok iyi olur.
0: Hadi yapalım. Komposttan üretilen yalıtıma her zaman hayran kalmışımdır. Ahırın içine bir kompost yığını oluşturmayı ve samanımızla o hayvanlar için gerçekten soğuk geçecek kış gecelerinde daha sıcak bir alan yapmayı öneriyorum. Bence bu çok işe yarayacak. Gel bakalım.
1: Tamam.
0: Bir sonraki adımda malzemeyi kazımak için büyük makineyi getireceğim. Dünyanın en büyük ekskavatörünü kullanıp çok küçük bir alana girmeye çalışıyoruz. Göreceğiz. Heh, bu abartılı mı oldu? Giriyor muyum?
1: Evet.
0: Peki dışarı çıkabilecek miyim?
1: Oo.
0: Kırıyor muyum?
1: Çürümüş, umurumda değil. Kompost kullanmanın iyi yanı kışın hayvanlar için onları sıcak tutacak olması. Kış günlerinde önemli bir faktör olacak. Bu sayede kışın üşümeyecekler.
0: Ahırdan çıkan atık sihirli malzeme. Ama onu açık havaya çıkarmanız gerekiyor. Üstünü örtüp nemli kalmasını sağlamalısınız. İşte o zaman gerçekten komposta dönüşecek. Başardık, aferin. En iyi sonuç verenler en kirli işlerdir.
2: Altıncı gün.
3: Bir kürek al.
4: Ertesi sabah.
3: Bu tarafa Clint.
4: Misty ve Elizabeth'in her türlü hava koşuluna uygun yeraltı serası şekillenmeye başlıyor.
3: Şu lastiği görebiliyor musun?
5: Evet, biraz.
3: Geri çekilip bu seraya baktığınızda çok güzel, harika bir şey göreceksiniz. Çok işlevsel oldu. Tamam, yukarı. Tamam, oraya toprak koymaya çalış. Ama iki günde yapacak çok fazla işimiz var. Umarım toparlanıp bütün işleri bitirebiliriz. İyi görünüyor. Tamam, bakalım. Kabarcık ortada mı?
6: Ah, bu mükemmel.
3: Tamam, yani betonla doldurulmuş lastikleri kullanmamızın sebebi toprak dışında bir yere sabitlememiz gerektiğiydi. Evet. Bu nedenle yaptık.
7: Evet.
3: Yani 5'e 10'luk keresteyi alıp beton tekerleklerin içine çakacağız. Bu kirişleri üzerine yerleştireceğimiz alt plaka olacak.
7: Mükemmel. Her şey bir araya gelmeye ve bu seranın, bu bahçenin nasıl olacağını görmeye başladıkça çok heyecanlanıyorum. Kış her an gelebilir ama iyi bir kış geçireceğimize, istikrarlı, başarılı ve güvende hissedeceğimize dair umudum çok daha fazla.
3: Sıkıca bastır, kıpırdamasın. İyice sabitlendi. Evet, bu da tamam diyelim. Harika.
8: İşte geldik.
4: Çok amaçlı garajları neredeyse tamamlanmış ve zaman azalırken Marty dikkatini Webb ailesinin su sorunlarına acil ve kalıcı bir çözüme çeviriyor.
8: Kışa giriyoruz ve onları hava koşullarından korumak için bazı önlemler aldık. Ama bu çiftlik evinde hala yeterli miktarda su yok. Eğer arayacaksak bunu sizin mülkünüzün sınırları içinde aramalıyız.
9: Doğru.
8: Arazinin haritası var mı?
9: Var. Orada tüm sınırı geçen çizgiyi görebilirsin ve altındaki bütün bölüm bizim.
8: Aman tanrım, arazi çok büyük. Ama şu bitki örtüsünün sizin mülkünüzde olması bir umut ışığı.
9: Evet.
4: Doğal su birikintileri, suyu toplayan ve hareket ettiren bitki örtüsüyle dolu sığ bataklık kanallardır. Bir su birikintisinin varlığı, yeraltı su seviyesinin varlığını garanti etmese de, yakınlarda yeraltı suyu olabileceğine dair önemli bir işaret olabilir.
8: Buradan tepeye doğru yürüyeceğim ve arazinize çıkacağım. Doğru mu?
9: Evet öyle. Evet.
8: Tamam. Sakıncası yoksa orada buluşalım. Kamyoneti de sen getir.
9: Olur.
8: Ben de yürüyeceğim.
9: Tamam yapalım.
8: Joshua kasabadan su taşıyor ve bu zaman alıyor. Kışa yaptığı hazırlık açısından da yeterli değil. Bu yüzden etrafa bakacağım ve eğer umut verici bir şey görürsem hemen kazacağız. Colorado'nun florası ve faunası konusunda uzman değilim. Normalde su ararken eğrelti otlarına bakarım. Genellikle vadinin en alçak noktasında olurdum ki tam burası. Şuna bakın. Burası gerçekten çok yeşil. Bu bitkinin hayatta kalabilmesi için çok fazla suya ihtiyacı var. Ve suyu bu alçak noktada bulabiliyor. Acaba eriyen kardan gelen su akıntısı bu alçak noktada mı toplanıyor? Büyük olasılıkla. Peki, aramaya devam. Ayak izleri var. Muhtemelen geyikler. Her gün su içmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Su nerede? Çok hafif eğimli bir vadinin dibinden tepesine kadar yürüdük. Burada kesinlikle bir yeşil bitki örtüsü var. Ama burada su arayabilmek için bir ekskavatör getirmeye değer mi? Hayır. Kış geliyor. Suya gerçekten ihtiyaçları var. Bir an önce.
3: Tamam, neredeyse bitti.
4: Kurtarma operasyonunda 1,5 gün kaldı.
3: Bu yapıyı su geçirmez yapmak benim için en önemli şey.
4: Misty, suyu toplamak ve serayı erozyondan korumak için yaratıcı bir sistem geliştiriyor.
3: Bir Fransız drenajı yapalım. O tarafa doğru yürü.
7: Tamam.
3: Colorado'nun bu bölgesinde yağmur az ama sağanak halinde yağar. Ve bu çiftlik evinin her yerinde, dağ yamacında erozyon belirtileri var. Benim için endişe verici. Bu serayı ve topraklı lastikleri korumak söz konusu olduğunda tek bir damla su bile bu yapıya değmemeli. Çok önemli. Tamam. Bir Fransız drenajını oluşturuyoruz, öyle değil mi? Yani en kötü ihtimalle istediğimiz şey çatıdan düşen suyun buraya gelmesi ve yapının arka tarafında birikmesi.
7: Evet.
3: Ayrıca dağ yamacından gelen bütün yağmur suyunun doğrudan bu yapının üzerine aktığı bir dağ yamacında yaşıyorsunuz, öyle değil mi?
7: Evet.
3: Şimdi ikisini de toplayacağız. Çatıdan düşen her damla ve dağ yamacından düşen her damla Fransız drenajında toplanacak. Ve sonra her yağmur yağdığında seranın içine de yağmasını istiyorum.
7: Tamam.
3: Tamam. Evet.
7: Misty'nin Fransız drenajı fikrini çok sevdim. Aslında oldukça basit ve anlaşılır bir şey. Bayıldım.
3: Tamam. Fransız drenajından kova drenajına, oradan PVC boruya ve dirseğe ilerliyor. Ve bahçenin içine bir sulama ya da damlama hattını bağlayabileceğimiz bir hortum sistemi döşememiz gerekecek. Çalışmaya devam etmek zorundayız.
7: Baskıyı hissediyorum çünkü zamanımız tükenmek üzere. Ve bu bahçede yapılması gereken birçok şey olduğunu düşünüyorum. Üst kısma örtü sermemiz gerekiyor. Ve ön tarafta ne yapacağımızı henüz tam olarak çözemedik. Yani gerçekten kısa bir sürede yapılması gereken çok şey var. Umarım tamamlayabiliriz.
3: İt ve çevir, evet. Harika, düzelt. Yapabilirsin. Evet, çok iyi.
0: Bu en eğlenceli kısım. Hayvanlar için yırtıcılardan korunaklı bir ahır inşa ettik. Bu onları yırtıcılardan koruyacak. ve bu binayı yalıttıklarında kışın sıcak kalacaklar. İstedikleri kadar büyüyebilirler. Çünkü bu ahırda ikisi için de fazlasıyla yer var. Hey ufaklıklar! Bunlar çok mutlu görünüyorlar ve daha da önemlisi güvende olacaklar.
1: Aa evet.
0: Yırtıcılardan korunaklı ahırları var artık.
1: Evet.
0: Ve sıcak olacak. Tamamını 30 santim derinliğinde samanla doldurabilir ve onu değiştirebilir veya ters çevirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bu da onu kompost haline getirebilir. Bu kompost yığını özellikle bu kıştan sonra giderek büyüyecek. Çünkü buraya ne kadar çok saman koyar, geceleri panjurları kapatırsanız hayvanlar o kadar sıcak kalır.
1: Çok mutlu görünüyorlar.
0: Gerçekten de öyle.
4: Bir hafta önce çiftliğin hayvanları onları hava koşullarına maruz bırakan ve yırtıcı hayvanlar için kolay bir av haline getiren derme çatma bir barınakta kalıyordu. Şimdi onları yüksek rakımlı bölgenin sert kışı boyunca sıcak ve güvenli tutacak bir ahıra sahipler.
1: Çok beğendim. Bence harika bir yer oldu.
0: Evet.
1: Hayvanlar mutlu ve güvende olacak.
0: Her şey motorlu testereyle başladı. Hadi. Bu kirişler, bu kaba kesilmiş kirişler, direk ve kiriş yapısıyla başladık. Diğer yapılardan arta kalan bazı malzemeleri elden geçirerek ekledik. Ve üstünü kapatabildik. Bu binanın yapısal bütünlüğünü oluşturan parçaların %100'ü bu araziden elde ettiğimiz malzemelerden oluşuyor.
1: Kendi kerestemizi elde ettiğimiz kısım en heyecan verici kısımdı bence.
0: Evet.
1: Kendi kerestemizi üretebildik.
0: Bu ahırı inşa etmek hayvanlar için gerçekten önemli. Ama bence senin için daha önemli çünkü artık bir motorlu testereyle
1: evet.
0: Ne yapabileceğini biliyorsun.
1: İşi iyice ilerletip daha fazla şey yapacağım.
0: Yaşlı McRaney motorlu testereyle bir ahır inşa etti. Motorlu testereyle bir tezgah oluşturarak freze yapma bilgimi aktarabilmiş olmam bence bu çiftlikte yaşanmış en harika şey oldu. Çünkü kendi ağaçlarınızı kesebiliyorsanız artık çiftlik için gerekli her şeyi yapabilirsiniz. Tamam, şimdi sana büyük bir kütük yığını ve bu motorlu testereyi bırakıyorum.
1: Oh, güzel.
0: Kurnazsın, zekisin, çılgın bir fikir üretmeye başla. Motorlu testereyle keresteyi çok daha hızlı kes. Yapabileceğini biliyorum.
1: Evet efendim.
0: Evet, bu benim sana hediyem.
1: Gerçekten harika. Rainy'lerin gelmesine çok sevindim. Bana çok fazla deneyim kazandırdılar. Ve yıllar içinde öğrendikleri birçok şeyi bana aktardılar. Ben de bunu alıp yola devam edeceğim.
0: Umarım gelecekte işine yarar. Ve seninle çalışmak zevkti.
1: Evet efendim, teşekkürler.
8: Seni neden bir kez daha tepenin zirvesine sürüklediğimi merak ettim.
4: Evet. Yerel bir su kaynağı arayışında başarısız olduktan sonra...
8: Geldiğinde dağın etrafından gelecek.
4: Marty son dakika yardım çağrısında bulunuyor.
9: Aman tanrım. Suya benziyor. Teşekkür ederim. Suyu getirmek biraz zahmetli oldu. Size minnettarım. Büyük bir fark yaratıyor. Kışı atlatmamızı sağlayacak. 3000 litre suyu çıkarmak bizim için bir günlük çalışma demek. Bu yüzden çok kıymetli.
2: Çok mutlu
5: yardım
2: olduk.
5: Yardım edebilmek çok güzel.
2: Umarım işinizi görür.
8: Bu aileye yardım etmek için Alaska'dan geldik. Henüz su eksikliğine bir çözüm bulamamıştım. Tamamen yabancı birinin hediyesiydi. Sadece Joshua, Elizabeth ve çocuklara değil, bana da yardımcı oldu. Farkında bile değillerdi.
9: Hazır mısın?
5: Evet efendim.
9: Endişeliydim. Burada yeterli suyumuz yok. Ve su taşımak imkansız hale geliyor. Sadece kış için değil, ilerleyen yıllar için de öyle. Su depolarımızı doldurmak için buraya kadar geldiler. Bu benim için çok önemli. Depolarda su olduğunu ve aylarca idare edebileceğimizi bilmek bizi çok rahatlattı. Hayvanlarımız ve kendimiz için kullanabiliriz. Yani gerçekten çok yardımcı oldular.
8: Bu Josh ve benim çiftlikte yapmak istediğimiz şeye benziyor. Buradaki 7500 litrelik depomuz yoktu. Birkaç adet 1000 litrelik depomuz vardı ve pompamız var. Bu aynı prensip, aynı sistem. İstediğiniz yöntemle getirin, deponuza pompalayın. Bu çiftlik artık bu şekilde hayatta kalacak.

0: Ahmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu salı BİM'de Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 345 lira. Peros Çamaşır Deterjanı 229 lira.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Yedinci gün.
9: Webb ailesinin Colorado'da 3100 metre irtifadaki çiftliklerindeki son günleri.
11: Tamam, çok heyecanlıyım.
9: Misty, yeraltı serasının son rötuşlarını yapıyor.
11: Çatı sistemimizin tamamını yerine sabitleyebildik.
7: İşe koyulmalıyız, hadi bakalım.
9: Marty, ailenin garajını kışın ağır kar yüklerine dayanacak şekilde güçlendirirken...
7: İnşa ettiğimiz yapı biraz kaba görünebilir. Ama en güzel tarafı bunun istediklerinde bir eve dönüşebilecek olması.
11: Evet arkadaşlar, yoruldunuz mu?
5: Evet, uzun bir hafta oldu.
11: Katılıyorum. Ama ha gayret, bu bahçe 8 metre uzunluğunda. Yani devasa.
5: Harika oldu.
11: Lastikleri toprakla doldurmaktan sonra epey yol kat ettik. İçeri girelim. Sıcaklığı hissediyor musunuz?
1: Oh evet.
11: Değil mi ama?
1: Harika.
11: Hadi. Hadi gel Diego. Sence bitkiler burada hayatta kalabilir mi?
1: Eğer bir şansımız olacaksa o da bu. Oseyanın içinde yürümek, sıcaklık farkını hissetmek inanılmaz bir şey. Bunun hayata geçtiğini görmek bir hayalin gerçekleşmesi oldu.
11: Heyecan verici bir şey daha var. Henüz faaliyete geçtiğini görmedik.
1: Evet.
11: Ve bu sulama hortumunu bitkilerin arasından geçirebilirsiniz.
1: Oh.
11: Ve her yağmur yağdığında yukarıda toplanan su yapıdan uzaklaştırılacak ve serayı sulayacak.
1: Oh, bu harika.
3: 7 gün önce Webb ailesinin bahçecilik bilgisi yoktu. Ve yıl boyunca önemli ürünler yetiştirecek bir yere sahip değillerdi. Şimdi dağ yamacına oyulmuş bir seraları var. Ve Elizabeth her mevsim ihtiyacı olan ürünü yetiştirebilecek.
1: Eylül ayında olduğumuza göre ekime başlayabilir miyiz?
11: Size kısa sürelerde olgunlaşacak şeyler ekmenizi öneriyorum. Yani marul, sarımsak, lahana, her türlü kök sebzeleri ve soğuk havaları seven şeyler.
1: Evet.
11: Birkaç bitki alıp başlayın. Bu yapı ve suyla her şey yoluna girecek. Size söz veriyorum. Harika olacak.
19: O seranın bir haftalık sürede bir dağın yamacından bir seraya dönüşmesini izlemek, yani bizim için 2 yıl demek. Bu gerçekten inanılmaz.
1: Çok emek harcadık ama çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ve buraya bu seraya her geldiğimizde ve yetiştirdiğimiz sebzeleri topladığımızda sizi hatırlayacağım. Rainy'ler gelmeden önce gerçekten kararsızdım. Kışa nasıl hazırlanacağımızdan emin değildim ve geçen kış gibi bir kış daha geçirmek istemiyordum. Ama burada geçirdiğimiz 2 yıldan sonra ilk kez kışa hazır olduğumuzu hissediyorum. Bundan eminim.
20: Tamam. Nasıl olmuş?
1: Bayıldım. Arazimizdeki ağaçlardan yapılmış. Var olması bir harika. Bu bir fikir değil, bu bir kavram da değil. Para ve zaman olduğunda yapacağımız bir şey değil. Önümüzde duruyor.
20: Yeterince sağlam görünüyor mu?
21: Evet.
20: İster su depolarında olsun, ister çatıdan istediğiniz kadar su toplasın, su konusunda artık çok daha iyi bir durumdasınız.
1: Kapının eşiğinden taşımayacak mısın?
20: Hayır. Beğendin mi?
1: Çok güzel.
20: Yeterince büyük mü?
1: Evet. Zaten karavanda yaşıyoruz yani. Sonuçta her şey ondan daha büyük.
20: Evet doğru. Bu çiftliğe eve dönüştürülebilecek en büyük ve en sağlam garajlardan birini inşa ettik. Ve bu süreçte Joshua'nın yükseklik korkusunu yendiğini gördüm. Yani eğer o şeyden su toplamak istiyorlarsa Joshua kendi oluklarını takabilir. Yapılacak işler var tabii. Gerisi onlara kalıyor. Bir sonraki adım onu kapatmak, bitirmek ve bir ev haline getirmek.
21: Evet, bu kesinlikle bir ev olma yolunda ilerliyor.
3: Bir hafta önce Joshua ve Elizabeth'in çiftliğinde su yoktu. Ve kış mevsimini doğaya karşı minimum hazırlıkla geçirmeye hazırlanıyorlardı. Şimdi su depolama sistemleri ağzına kadar dolu ve çok amaçlı garajları onu kalıcı evlerine dönüştürmek için çalışırlarken hava koşullarına karşı daha fazla koruma sağlayacak.
21: Rainy'ler bizi sadece bu kış için değil, bundan sonraki tüm adımlarımız için de hazırladı.
20: Ne tür bir plan yapıyorsunuz?
21: Elizabeth'in Arp stüdyosunun o tarafta olacağını düşünüyoruz.
20: Burada Arp'ınız var mı?
1: Evet var.
20: Peki getirebilir misin?
1: Tabii.
21: Rainy ailesi gelmeden önce olduğu gibi felaketin eşiğinde olduğumu hissetmiyorum şu an.
20: Elimde bu oturaklar var, uygun mu?
1: Evet.
21: Enerji doluyuz. Kış kapıdayken heyecanlı olduğumuzu söylemek garip gelebilir ama öyleyiz.
20: Peki beste yaptınız mı hiç?
1: Evet yaptım.
20: Sakıncası yoksa besteni dinlemek isterim.
1: Tabii. Buradaki manzaradan ilham alarak yazdığım bir parçayı çalacağım size.

0: Joshua'ya ve Elizabeth'e hayran kaldım çünkü çiftlik herkese göre değil. Ama yaşam tarzının onları motive ettiğini görebiliyorum. Şimdi hayallerini yaşamanın tadını çıkarmak ve faydalarını elde etmek için tüm kaynaklara sahipler. Aman tanrım Elizabeth, bu çok güzel bir müzik parçası olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok yetenekli bir bayansınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu dualardan ilham almışsınız. Çok güzel. Evet, günler nasıl geçti anlayamadım.
2: Başardığımız şeylerin sayısı o kadar fazla ki, bırakın üçünü, muhtemelen birini bile bitirmeyi başaramazdık.
0: Tamam, şimdi buradan ayrılmadan birkaç gün önce duyduğum ve beni endişelendiren bir istatistik var. Bu rakıma gelip de zar zor hayatta kalanları saymazsak, gerçekten başarılı olan insanların oranı yalnızca %1. İki kıştır buradasınız.
1: Evet.
0: Yani o %1'e mi dahilsiniz?
1: Evet.
3: Evet. Evet efendim.
0: Bir yıl sonra hala burada mı olacaksınız?
3: Evet efendim.
1: Evet olacağız.
2: 10 yıl sonra da burada olacağız.
0: Duymak istediğim buydu. Davet için teşekkürler.
2: Teşekkürler
0: genç bayan.
1: Teşekkür ederim.
0: Deniz seviyesinden yaklaşık 3100 metre yüksekte bulunan bu dağa çıktık. Çiftçilik şartlarından birini bile yerine getiremeyen yerleşimcilerle karşılaştık. Bir hafta kadar sonra bu yerleşimciler en az 3 şartı yerine getirebilir durumdalar. Yiyecek, barınak ve su. Önemli olanlar. Web ailesi de %1'lik kesimde mi olacak? Şu an için o dağlarda ve o yükseklikte yaşayabilen herkesin gerçekten de %1'lik kesimden olduğunu ve belki de dünyanın en zengin insanları olduğunu söyleyebilirim.
4: Üç ay sonra.
1: Reniler gittiğinden beri şartlar gece ile gündüz kadar farklı. Garajı henüz eve dönüştürmedik ama araçlarımızı park etmek için kullanıyoruz.
2: Su toplamaya başlayabilmek için yakında oluşacak olan buzların erimesini bekliyoruz.
1: Bazı tohum başlangıç kitleri aldık ve seramıza ne ekeceğimizi planladık. Buraya girince sıcağı hissediyorum ve ihtiyacımızı karşılayacağını biliyorum. Hayvanlar yeni evlerini çok seviyor. Sıcak ve mutlu olmalarında büyük bir fark yarattı. Reni ailesinin bizim için inşa ettiği her şeyin Josh ve Rani'ye çok yardım oldu. Hayvanlara bakmak, kereste tezgahını kullanmak gibi şeyleri yapabiliyorlar. Burası onlara kardeşlik bağlarını kurabilecekleri bir yer sağladı ki bunun için çok mutluyum. Artık daha iyi durumdayız ve hem bu kışa hem de gelecek kışlara karşı daha hazırlıklıyız. Teşekkür ederiz Reni ailesi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin 2 orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Ben Lucas Congdon. Benim tutkum müşterilerimin en çılgın, en ölçüsüz bahçe hayallerini almak ve onları çarpıcı bir gerçeğe çevirmek.
1: Vay canına!
0: Ekibim ve ben 15 yıldır lagün tarzı bu bahçe havuzlarını inşa ediyoruz. Aileler ve dostlar ömür boyu süren anılar yaratıyorlar orada. Bugün ise daha önce hiç görmediğiniz bazı havuzları ve bazı ev sahiplerini ziyaret edip o bahçelerin yıllar içinde nasıl değiştiğini göreceğiz. Burası olgunlaşmış. Kendimi ve tasarımlarımı öncekilerden çok daha ileri taşımak için yeniden ilham alacağız.

0: görmeye geliyorum diye bize geliyor.
1: Evet.
0: Harika bir şey.
1: Burası başlamak için harika bir tuval.
0: Doğru.
1: Ve bu bahçedeki alanı en fazlaya çıkardık. Tamamı yaşam alanı oldu.
2: Evet öyle. 12 yılda bir sürü anımız oldu. Bütün çocuklarımız, bütün yeğenlerim küçüktü ve burada büyüdüler. Büyüdükçe arkadaşlarını da getirdiler. Her yaz evimizde havuz partileri verildi.
0: Onlarca aile toplantısı yaptık.
3: Evet, doğru.
0: Bütün yeğenler tatillerde ne Lauderdale'e ne de Daytona'ya gittiler.
3: Doğru.
0: Barbie teyzeye, Austin amcaya gidelim diyorlar.
2: Evet.
3: Doğru.
0: Herkes bu havuzu seviyor. Eğlence evet. için buluşma noktası gibi oldu. Gerçekten çok eğleniyorlar.
2: Bahçemizde en sevdiğim şey gece yıldızlar görünürken spada oturmak. Gerçekten güzel bir şey. Çok seviyorum. Çok huzurlu. Bir sürü hayvanım var. Kuşlar, kelebekler.
3: Evet.
2: İki armadillo bahçemize yerleşmeye karar verdi. Ve ben bunu çok seviyorum. Gerçekten. Çünkü doğayı seviyorum. Doğada sahte tek bir şey bile yok. Ben 2007 senesinde gerçekten çok hasta oldum. Sonunda lösemi teşhisi konuldu. Bu sığınak sağlığım için ve benim için tam bir ilaç oldu. Çünkü kemoterapiden sonra kanepeye otururdum. Şelalelerin çalışması ve vahşi hayatı görmek iyileşme sürecimin bir parçasıydı. Bu benim için çok anlamlıydı. Belli bir zamanda havuza giremesem bile bir kelebeğin gelişine her görüşüm bana biraz daha umut verdi. Yani benim için çok anlamlı. Teşekkür ederim.
1: Barb'ınki gibi öyküler duymak gerçekten inanılmaz. Bu bahçenin birine o şekilde yardım ettiğini öğrenince kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Benim için her şey demek bu. Gündelik hayatın stresinde boğulmak çok kolay. Ben öykünün bu yanını duyamıyorum aslında. Yaptığım şeyin bir fark yarattığını, sadece bir iş olmadığını, insanlara bir yaşam tarzı yarattığını bilmek bana büyük güç veriyor. Ve daha da ileri gitmek istiyorum.
2: Kesinlikle. İyileştirici bir ortamda yaşadığım için kendimi hala çok şanslı hissediyorum. Eve geldiğimde burası tedaviyi çok daha katlanılabilir kıldı. Yani büyük bir fark yarattı ve bugün de hala yaratıyor.
0: Sen işe başlarken herhalde bu kadarını tahmin etmiyordun, değil mi?
3: Doğru.
0: Biz de neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk.
3: Ben de bilmiyorum.
0: Her şey senin kafanın içindeydi.
2: Ben o kısmını çok sevmiştim.
3: Evet.
0: Evet, komşular beni arıyordu iş yerindeyken. Sokakta kaya yüklü kamyonlar var, siz ne yapıyorsunuz diyorlardı. Bilmiyorum diyordum.
3: Evet, ben de bilmiyordum. Burada bir şey yapacaktık işte.
0: Evet, adamlar habire malzeme getiriyorlardı.
1: Burada oturmak ve sizinle konuşmak bir harika oldu. Burası benim ilk lagün havuzlarımdan biriydi. Çok oldu. Havuzun arka tarafında ve çevresinde neler yaptığımı hatırlamıyorum bile. Biraz dolaşıp o tecrübeyi bir daha yaşayacağım galiba.
2: Evet, lütfen.
1: Gel. Kastnerler için asıl amaç burada doğal bir ortam yaratmaktı. Hep buradaymış gibi görünen bir lagün havuzu yapmaktı. Ev havuzun etrafına yapılmış gibi olmalıydı. Havuz evin çevresinde gibi görünmeliydi. Bu kayayı hatırlıyorum. Bu kaya Minnesota Buzul Kayası. Elimde güzel kayalardan bir koleksiyon vardı. Koleksiyona önceden başlamıştım ve Barb'ın bu pembe kayaya bayılacağını biliyordum. O karaktere sahip bir kayaydı. Bu bahçede bir odak noktası olsun istemiştik. Bugün bile inanılmaz derecede güzel görünüyor. Bu projenin bazı güzel yanları şunlar. 1. Bizim ilk lagün havuzlarımızdan biri. 2. İlk mağaramızdı. Bir diğeri şuydu. Tennessee doğal taşlarıyla Colorado antik dere taşlarını karıştırdık. Ayrıca arka plan için buranın kireç taşlarını kullandık. Ve hepsi de birbiriyle çok hoş karıştılar. Muhteşem. Bu kayaları bu şekilde dizmemiz çok hoşuma gitti. Ayrıca bunlar çimentoyla yapıştırılmadı. Sadece üst üste kondular. Spa'ya giden bu yürüyüş yolunu ve merdivenleri oluşturdular. Bu taşlar Colorado Nehir taşları. Artık bunları kullanmıyoruz. Çünkü bulması zor. Çok güzeller. Hepsi tamburlanmış. Taşların doğal kenarlarını kullanıp yine de mükemmel bir daire yapmayı başardık. Spa'nın etrafında hem de. Spa'nın yükseltilmiş olması gerçekten iyi olmuş. Su doğal bir şelalenin üstünden akıyor. Taş döküntüsü gibi görünüyor. Doğadaki bir nehre benziyor. Mükemmel bir akıntı değil. Suyun içinden çıkan kayalar var. Gerçekten doğal görünüyor. Bu projenin ardındaki tüm fikir buydu. Hala mükemmel görünüyor.

0: Bitkiler şimdi inanılmaz olmuş. Arka plandaki o meşe ağaçlarına bayıldım. Arka tarafa bir şeyler yapmaya devam etmek istemiştim. Bu doğal ortamdan çok etkilenmiştim. Bu Florida kireç taşı kayalarını arka planda kullanıyoruz çünkü çok daha ucuzlar. Kot farkından ötürü bir duvar yaratmak için kullanıyoruz. Buraya mükemmel uyumuşlar. Hiçbiri devrilmemiş. Hiç çimento yok. Bunlar buraya yerleştirildi. Bunların buraya kasten konduğunu asla anlayamazsınız. Hep buradaymış gibi görünüyorlar. Ha evet, bu da ocak. Bunu inşa edişimi şimdi hatırladım. Bunların hepsi Colorado nehir taşları. Ufak oturaklar içinde Florida kireç taşları koymuşuz. Güzel, sevimli bir alan. Ve bu da mağaram. İlk mağaram. Mağaralara olan tutkum burada başladı. İşte bununla. Her şeyi başlatan mağara bu. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayadan inşa etmişim sadece. Bu herhalde 5 tonluk bir mağara. Şimdi mağaralarım en az 48 tonluk. Sadece 7 kayayla bir mağara yapmayı düşünemiyorum artık. Çok güzel. Mağaralar yapmaya başladım çünkü görüntülerini seviyorum. Şelaleleri seviyorum, ebatlarını seviyorum. Aynı zamanda içlerinde yüzmeyi de seviyorum. Mağaralar sizi bu doğal, lagün tarzı havuzların tecrübesinin içine çekiyor. Güneş terası. Burası aslında kumluk bir alandı. O yüzden o duvarı yaptık. Kumu tutmak için. Plajla uyumlu olsun diye beyaz çakıllar da koyduk. Bakımından ötürü galiba kumu kaldırmışlar. Bunu müşterilerimden duyuyorum. İyi bir şey ama bakım masraflarını arttırıyor. Harika. 12 yıl önce bile neler yaratabiliyormuşuz neler. Böyle bir mağara, göründüğünden çok daha büyük. Buraya 4 kişi sığabilir. Bu havuzu seviyorum. Çünkü metrekare olarak o kadar büyük değil ama bir ucundan diğerine bir macera yaşatıyorum. Gerçekten güzel. Çok güzel. Barb ve Austin en sevdiğim müşterilerimden ikisi. Havuzlarından hala keyif aldıklarını gördüğüme çok sevindim ama yolculuğumuz burada bitmiyor. Daha görülecek çok şey var.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yala.
7: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
8: Patron, gel oğlum buraya.
9: Ya.
10: Hemen döneceğim tatlım.
8: Aferin oğluma, gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz.
10: Patron, dur.
8: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
10: Pardon canım, nerede kalmıştık?
9: Sen var ya sen.
2: Red Bull kanatlandırır.
11: Bu salı binde Queen Bamboo tuvalet kağıdı 279 lira.

Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sıradaki ev ise Kalkinlerin evi. Sabırsızlanıyorum. Şu anda Nokomis'teyim. Eric ve Robin Kalkin'i görmeye gidiyorum. Bu projenin iyi yanı her şeye dokunmuş olmam. Ön bahçeden arka bahçeye, yan bahçelere kadar dışarıda gördüğünüz her şey Lucas Lagoon'a ait. Güzel görünüyor, yekpare bir kaya, heykel gibi. Kalkinlerin ön bahçesi için gerçekten karakterli kayalar tercih ettim. Ön bahçeyi arkayla bağlamak için kendi başlarına birer sanat eserleri seçtim. Doğanın sanatı. Merhaba.
1: Merhaba Lucas. Memnun oldum.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: Gelsene. Gel.
0: Burası gerçekten olgunlaşmış. Palmiyelere bakar mısın? Bakım konusunu iyi başarmışsınız. Burası harika görünüyor.
1: Evet, çok güzel. Ve biz çok keyif alıyoruz. Benim adım Eric Calkins. Karım Robin. İkimiz de Floridalıyız. Bütün hayatımızı burada yaşadık. Burası bizim evimiz. Hoş geldiniz.
0: Beni ilk arayışınızı hatırlıyorum. Size gelmiştim, bu bahçeye gelmiştim ve sıkıcı beton bir havuz vardı. Yan tarafları çatlamaya başlamıştı. Galiba bir tadilata başlamıştık ama sonra hepsini yıkalım ve baştan başlayalım demiştik. Çünkü sizin istediğiniz şey dinlendirici bir vahaydı. Hem aileyi ve dostları ağırlamak hem de birlikte zaman geçirmek için bir yer istiyordunuz.
2: Birlikte.
0: Evet.
1: Bu evde yaşamanın keyfini çıkarıyoruz. 17 yıl mı?
2: 17 yıldır.
1: 17 yıl oldu.
2: Eric de bu eve ilk taşındığımızda epeyce yıpranmış bir haldeydi.
1: Kesinlikle çok potansiyel gördüğümüz bir evdi. O yüzden Lucas'la konuştuk. Sadece bir havuz inşası için değil. Hem ön hem arka tarafın peyzajı için. Bize sadece bir havuz ustasından fazlası lazımdı. Bütün projeyi yapmamızda bize yardımcı olabilecek harika bir tercih olacağını biliyorduk.
0: Hatırlıyorum. İlk tasarladığımızda havuz eve 3 metre daha yakındı. Değil mi?
1: Evet, öyle. Haklısın.
0: Evet, sonra siz geri itin. Mesafe açalım. Misafir ağırlamayı severiz dediniz. Mükemmel bir karardı o. Havuz o kadar yakın olsaydı çok sıkışık olurdu. Kocaman bir bahçeniz vardı. Havuzun mizampajı mükemmel. Gerçekten eğlenceli bir işbirliği oldu. Siz istediğiniz şeyi gözünüzde iyi canlandırmıştınız. Biz de onu bir sonraki seviyeye taşıdık. Ve karşımızda üst sınıf bir parti havuzu var.
1: Evet.
2: Kesinlikle.
1: Doğru, kesinlikle. Ve eğlenceliydi.
0: Ben bu havuzdaki tüm alanları seviyorum. Misafir ağırlamayı sevdiğinizi de biliyorum. Sizin büyük partilerinizden birkaçına katılacak kadar da şanslı oldum. Buranın 100'den fazla kişiyi nasıl alabildiğini gözlerimle gördüm. Şu tarafta havuz barı, şu tarafta ocağın, or bir oturma alanı, sonra bu güneşlenme terası ve spanın arka tarafta olması. Burayı birinci sınıf bir parti lagünü yapmış durumda.
2: Evet.
1: Öyle. Ayrıca bu havuzun güzelliği, sen onu tasarlarken, bu havuz 30 kişiyi kolayca içinde ağırlayabiliyor.
0: Evet.
1: Ve 6 veya 7 münferit sohbet yapabiliyorsun. Yani aynı anda bir şeyler olabiliyor.
0: Evet.
1: Ama hiç kimseye kalabalık falan gelmiyor. Senin de dediğin gibi insanlar ocağın orada oturuyor. Güneş terasında oturuyorlar. Mağarada sessizlik yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Veya bara yüzüyorlar. Çok iyi.
2: Ve tabii çocuklar kayalardan atlıyorlar.
0: Doğru. Oyun oynuyorlar, evet, ve keyfini çıkarıyorlar.
1: Çocuklar kayalardan atlıyor. Yani bu gerçekten de eğlenceli ve samimi bir havuz. Ve ailemiz de onun keyfini sonuna kadar çıkartıyor.
0: Sizin için önemli olan şeylerden biri kızlarınızı evde tutacak ve arkadaşlarının buraya gelmelerini sağlayacak bir mekan inşa etmekti.
2: Lise sonda olan bir kızımız var.
0: Evet.
2: Diğeri de Chicago'da. Burası onu mümkün olduğunca sık geri çekiyor.
0: Vay canına. Çok iyi bir şey.
1: Bu havuz tüm aile için büyük bir mıknatıs oldu. Kızımızın geri gelmesini çok seviyoruz.
0: Evet. Aileniz büyüyor çünkü size bir haberim var ve umarım sizin için iyi bir haber olur. Ben de evlatlık oğlunuz gibi olacağım. 400 metre kadar ileride bir ev alıyorum. Yani komşunuz olacağım.
2: Harika, yaşasın. O zaman bizim evden seninkine bir teleferik çekersin.
0: Harika olur. Hoşça kal hayatım. Ben komşulara gidiyorum.
1: Lucas'ı ilk tanıdığım anda onunla iş ilişkisinin ötesinde bir ilişkimizin olacağını anladım. Ve öyle de oldu. Artık çok iyi arkadaş olduk.
2: Ve komşu.
1: Ve yakında komşu oluyoruz.
0: Bakın, diktiğim palmiye ağacı dediğim şeyi yaptı.
2: Evet, aynen dediğini yaptı.
0: Onu bir açıyla dikmiştik. O zaman dikti ama şimdi yatık duruyor.
2: Evet.
0: Gelen arkadaşlarınız niye böyle?
2: Palmiyeniz devrilmiş.
0: Devrilmiş diyecekler.
1: Ve dediler, evet dediler. Bu ağaç 2 sene boyunca ağır ağır, tam da senin öngördüğün gibi yan yattı.
0: Işığa doğru büyüyor. O yüzden yatırabiliyorsunuz. spa'nın üstünde bir şemsiye hissi yaratmak istemiştim. Ben bir proje hayal ederken onu zihnimde gün gibi net görebilirim. O yüzden bu işte güven çoktur. Müşterilerim inşa edeceğim şeyin kendi hayal ettiklerinden daha güzel olacağını ve istedikleri şeyi inşa edeceğimi bilirler.
1: Burası ikinci aşama. Hatırlayabiliyor musun bilmiyorum. Ana banyomuza gitmek için burayı sen eklemiştin. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet, doğru. Siz şu ilaveyi yapmıştınız. Biz de bu peyzajı yapıp toparlamıştık. Gerçekten iyi görünüyor. Hawkins'lerin yan bahçesi gibi bir şey tasarlarken sadece sevimli bitkiler seçmem. Bitkilerin o mekanda nasıl büyüyeceğini de düşünürüm. Müşterilerin gelecek yıllarda seveceği bir şey olmasını garantilemek için.
1: Oturmayı en sevdiğim yerlerden biri.
0: Evet, benim de tüm havuzda en sevdiğim özellik. Ateşin etrafında oturabilmek. Bu benim bir havuzda yaptığım ilk münferit ocak. Eşsiz ve beklenmedik olan farklı tasarımlar bulmak için kendimi sürekli zorlamayı severim. Bu havuzu bir daha asla yapamam. Türünün tek örneği. Yeri gelip doğru iş için sakladığım tüm bu özel kayaları hatırlamak iyi bir şey.
1: Eminim neredeyse çocukların gibidirler.
0: Evet öyle. Artık komşunuz olacağıma göre kayalarımı hep ziyarete gelebilirim.
1: Her zaman. Her zaman. Burası da benim en sevdiğim yer. Sıcak su havuzu. Burayı çok huzurlu bir yer yaparak harika bir iş yaptın.
0: Aa evet, burada ne yaptığımızı şimdi hatırladım. Harcı elimize alıp taşlarla karıştırmıştık. Taş bir spa gibi görünüyor gerçekten. Ve zaman içinde bozulmadığını görmek de çok güzel. Yapıldığı günden daha iyi bile görünüyor diyebilirim.
1: Evet, kadının ve ihtiyarın harcı karıştırırken özen çalıştıklarını hatırlıyorum. En doğru şekilde yapmaya çalışıyorlardı ki doğal taştan harca geçiş pürüzsüz olsun diye.
0: Evet, çok eğlenceliydi.
2: Burası mutfak lavabosundan daha çok kullanılıyordur herhalde.
0: Sahi
2: evet. Öyle.
0: Vay canına, bu bromelyatlar deli gibi büyümüş. Bu sadece tek bir bitki miydi?
1: Evet, kadın bunu kayanın içindeki ufak çatlaklara koymuştu. Ben asla büyümeyeceğini düşündüm. Ama bu çiçek, avuca sığan bir boydan şimdiki gördüğün bu hale büyüdü.
0: Kadının bu bitkileri kayanın içindeki ufak çatlaklara ve oyuklara koyması çok hoş olmuş. Geri gelip nasıl büyüdüğünü görmek hoşuma gitti. Bazen bitkiler tam düşündüğüm şeyi yapar ama bazen de bambaşka şeyler de yapabilirler.
2: Evet.
1: Lucas, seninle çalışırken çok hoşuma giden şeylerden biri ayrıntıya gösterdiğin dikkat. Sadece herkesin gördüğü şeylere karşı değil, havuzun arka kısmına karşı da özen gösterdin. Oraya bakınca da hala çok güzel görünüyor. Ve havuza takılan ekipmanların çoğu da meydanda değil. Peyzajın içine entegre edildiler. Buradan bakınca bize inşa ettiğin o güzel havuz alanının arkasındayız. Ama yine de güzel görünüyor.
0: Emin olmak istediğim şeylerden biri şuydu. Şelaleleri yaparken suyun nereden geldiğini, oraya nasıl gittiğini anlamayın istedim. Hepsi sihirli olsun istedim. Bunun ön planda olduğunu hatırlıyorum. Sizin de bunu görüp takdir etmeniz çok güzel. Çünkü uğraştığım şeylerden biriydi o. Doğal bir ortam gibi görünsün, mekanik bir şey görmeyin diye oldukça gayret ettiğimi söyleyebilirim.
1: Tabii ki ve İyi bir iş yaptın. Dediğin gibi.
2: Her açıdan nefes kesici oldu.
1: Evet.
2: Sadece ön tarafı değil.
0: Fark etmemişim. Başta tasarladığımız o kameriyeyi nihayet yaptırabilmişsiniz siz. Güzel.
1: Evet. Burada haftada herhalde 4 veya 5 gece geçiriyoruz. Hatta şimdi bile, bu yaz sıcağında bile serin ve rahatlatıcı bir yer.
0: Bu açık hava mutfağını Eric ve Robin'in mutlaka bu kameriye tasarımını ekleyeceklerini düşünerek inşa ettim. Eklediklerini görmek beni heyecanlandırdı çünkü bu kameriye artık onları güneşin sıcağından veya yağmurlu günlerden koruyor. Ve bütün yıl bu açık hava mekanından keyif alabilirler.
1: Bahsettiğimiz o partilerde burası asıl odak noktası. Yani insanlar burada oturup rahatlamayı seviyorlar.
0: Hawkins'lerin açık hava mutfağı o ölçekte yaptığım ilk mutfaktı. Sadece beton kullandık, kardık ve döktük. Tamamı özel yapımdı. Çok beğenmeleri kendimi harika hissettirdi. Tamamını beton karıp dökerek yapmak ve organik bir şekil verebilmek oldukça iyi oldu. Ayrıca büyük bir bar oldu. Buraya çok insan sığdırırsınız.
2: Ben burada çocuklarla beraber oturup akşam yemeği yemeyi çok seviyorum. Kayınvalidelerim de geliyor.
0: Evet.
2: Sadece aileyi de çok ağırlıyoruz burada.
0: Benim mekanda en sevdiğim şey burada oturmak, dinlenmek, bir şey içmek ve bu güzel lagüne bakabilmek. Oturup dinlenmek için oldukça iyi bir yer burası. Değil mi?
1: Sana kapımız her zaman açık Lucas.
2: Kesinlikle.
0: Artık çok daha fazla gelirim.
1: Harika.
0: Bana sizinle çalışma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çünkü baştan sona bir zevkti.
2: Kesinlikle. Biz teşekkür ederiz. Ne kadar güzel olduğunu ifade etmek için kelime bile bulamıyorum.
1: Baştan sona harika bir tecrübeydi Lucas. Bu havuz bizim isteyebileceğimiz her şey ve daha fazlası. Ve bu arada senin arkadaşın olduğumuz için de çok mutluyuz.
2: Evet.
1: O da en az bizim için yarattığın bu harika bahçe kadar değerli bir şey.
0: Hawkins'lerin projesi büyüktü. Ön bahçe, yan bahçeler, arka bahçe, açık hava mutfağı, diğer alanların inşası bir yıldan uzun sürdü ama buna değdi. Çünkü çok güzel oldu.

0: stays, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaş hayran.
3: Gelsin sütaş hayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün geçmişte en sevdiğim ve daha önce hiç paylaşmadığım inşaatlardan birkaçını ziyaret edeceğim sırada Randy ve Carmen Scott'ın Sarasota'daki evlerinin ziyareti var. Bu eve 3 yıl önce ekibimle birlikte geldiğimde çok peyzaj çalışması vardı ama arka bahçe evin geri kalanıyla aynı seviyede değildi. Eski moda bir Roma havuzu vardı ve hiç ambiyansı yoktu. Arka bahçenin çekiciliği yoktu.
1: Merhaba Lucas.
0: Merhaba Randy. Nasılsın?
1: Seni görmek ne güzel.
0: Evet, epey oldu.
1: Evet, gelsene. Carmen harika. Arkada. Carmen, baksana kim geldi.
2: Merhaba Lucas.
0: Nasılsın?
2: Nasılsın? Ben iyiyim. Seni görmek ne
0: Seni
2: güzel.
0: De öyle. Gelip bu ormanı görmem
2: evet,
0: şart.
2: Evet, nasıl olmuş?
0: Vay canına, deli gibi büyümüş. Çok iyi görünüyor.
1: Ben Randy Scott.
2: Ben de Carmen Scott.
1: Florida, Sarasota'da yaşıyoruz.
2: Burada 3 küçük köpeğimizle beraber yaşıyoruz. 3 küçük Yorkie ile beraberiz. Kuka, Kiwi ve Mango. Açık hava hayatını çok seviyoruz. Yılın neredeyse 365 günü bahçeye çıkabilmeyi çok seviyoruz.
1: Bu eve taşındığımızda ikimiz de yeni emekliydik. Buradaki havuz klasik bir havuzdu. Bahçede birkaç ağaç vardı ama insanı heyecanlandıran pek bir şey yoktu.
2: Biz misafir ağırlayabileceğimiz, ailemizin ve dostlarımızın gelebileceği bir yer istedik. O yüzden burayı odak noktamızı yapmaya karar verdik.
0: Sizin barınız hem şehrin en güzel barı hem de en iyi içkileri siz yapıyorsunuz.
2: İster misin?
0: Neden olmasın? Burası çok iyi görünüyor. Scott'ların inşaatında en büyük sıkıntımız erişimdi. Onlar büyük kayalar ve şelalelerle birlikte tropik bir vaha istediler. İnşası için çok yer gereken şeyler bunlar ama mücadele ettik, kayaları bahçeye soktuk. Her bir kayayı içeri sokmaya uğraşmak fazladan zaman aldı. Kayaları yerleştirmek, bitkiler için drenaj yapmak, sulama tesisatı, aydınlatma ama hepsi bittikten sonra toparlandı ve çok güzel oldu. Evet, hatırladım. Suyun içine ve mağaraya hoparlör koymuştunuz. İnanamıyorum. Bitkiler ne kadar da büyümüş.
2: Müthiş değil mi?
0: Kadını buraya getirmem şart. Kendi el emeğini görsün.
2: Görmek ister, evet.
1: Sen burayı yaparken içeride ben bitki istemediğimi
0: Doğru.
1: söylemiştim. Hatırlıyor musun? Sonra kararsız kaldık. Yaptığın en iyi şey oldu. Gerçekten.
2: Gerçekten
1: göze batıyor.
2: Göze batıyorlar.
0: Müşterilerin bazı şeyleri niye yaptığımızı her zaman anlamaz. Çoğu müşteri bütün bitkileri havuzun dışında ister. Biz bitkileri ortamın içine sokmak isteriz. Sadece taşlar olursa bir taş yığını gibi durur. O yüzden benim tekniğim proje ilerlerken azar azar bitki koymaktır. Böylece müşteriler gerçek hayatta nasıl olacağını görmeye başlayabilirler ve o aşamada onların güvenini kazanmak biraz daha kolaylaşır. Çünkü benim bahsettiğim şeyi gözlerinde canlandırmaya başlayabilirler. Sadece taşlar olsaydı aynı etkiye sahip olmaz.
2: Dışarıya içeri getiriyor.
1: Evet. Arka bahçeye ilk geldiğimizde ve Lucas'a ne istediğimi söylediğimde daha fazlasını yapmalıyız demişti. Seninki iyi değil dedi.
2: Ben biraz gergindim ama ekip geldiğinde ve onlarla tanıştığımızda harika bir iş çıkaracaklarını anladım.
0: Bu dönüşümü gerçekleştirdikten sonra kendinizi burayı daha çok kullanırken buluyor musunuz?
2: Kesinlikle. Buraya çok çıkıyoruz. Dinlenmek için, kitap okumak için iyi bir yer.
1: Carmen kitap okuyor. Ben televizyonda iki maç açıyorum. Seslerini kapayıp müzik açıyorum ve
0: Doğru.
1: eğleniyorum.
0: Üç minik bebeğiniz ne yapıyor? Küçük köpekleriniz havuzun keyfini çıkarıyor mu?
2: Evet, çıkarıyorlar. Randy girince giriyorlar.
0: Öyle mi?
2: Altı kapalı özel bir simidimiz var. Köpek döşeğini içine koyuyoruz ve onlar da içine giriyorlar. Suda yüzüyorlar.
1: Çok şımartılmış o köpekler.
2: Evet.
1: Hayatlarını yaşıyorlar.
2: Dışarıda olabilmek, köpekleri dışarı çıkarabilmek çok güzel. Dışarıda olmayı seviyorlar. Şelaleleri duyabiliyoruz. Gerçekten hoş oluyor.
0: Ben bu havuzu yapmanın ne kadar stresli olduğunu hatırlıyorum. Sizde eski moda beyaz bir kafes vardı. Bu büyük bronz kafes burayı gerçekten açtı.
1: Senin kafesi bir metre yükseltme önerin iyi bir şeydi. Çünkü mekanı genişletecekti ve gerçekten
0: evet.
1: genişletti.
0: Florida'da çok böcek vardır. O yüzden çoğu insan havuzunun etrafına bir kafes koymak ister. Bu projede o kafesin olması o ufak mekanı evin bir uzantısı gibi gösterdi. O doğal hissi evin içine getirmeye yaradı ve evi de o doğal hisse açtı. Normalde biz bu ebatta bir yenileme yaptığımızda bir de spa koyarız. Ama sizde şu spa vardı. Bizim basamak gibi döşediğimiz o doğal taşlarla birlikte güzel oldu.
1: Carmen'le o spa hakkında konuştuk. Ben şimdi bir mağara daha yaptırmayı düşünüyorum. Şu tarafa doğru 3 metre mesafe var herhalde. Oraya güzel spa koyabiliriz. Üstü mağaralı 7 metreye 3 metrelik bir spa. Yapabiliriz.
0: Benimle dalga geçiyorsunuz.
2: Hayır, Randy ciddi.
1: İki ağacı kesmemizi icap edebilir ama yine büyüdüler.
0: İki ağaç mı?
1: Geçen sefer hızlı büyüdüler.
0: Nihayet tüm bitkiler büyüyor, mükemmel oluyor ama siz yine bir şeyler yıkmak istiyorsunuz gerçekten, öyle mi? Ben de onu yapacak cesaret var mı bilmiyorum.
2: Geliştirmeler yapmayı sürdürmek lazım.
1: O sopa çok uğraştırıyor. Sahip olduğumuz kısıtlı yerde örtüleri açıp kapatmak zorunda kalıyoruz. O yüzden madem yerimiz var bir mağara daha koyalım ve güzel taş bir spa daha yaptıralım. Çok daha hoş görünebilir dedi.
0: Yani burada gerçekten ikinci aşamayı yapıyoruz.
2: Evet.
0: Öyleyse spa tam buraya. Başka bir mağara ve şelale tam şuraya. Müşterileri ziyaret etmenin bir diğer iyi sebebi de bazen daimi müşteri olmaları. Eğer onlar yine inşaat olayına girmeye istekliyseler ben de varım. Ben başta bir spa eklemek istiyordum ama onlar mevcut olandan memnundular. Ama şimdi onu söküp lagünün geri kalanıyla uyumlu özel bir spa yaptırmaya nihayet hazır. Ben de başlamak için sabırsızlanıyorum. Burası ne kadar güzel. Bu tabelaları sen mi yaptın?
2: Evet. Bunlar bizi ziyaret eden insanların geldiği ve bizim gittiğimiz yerlerin isimleri.
0: Çok güzel olmuş. Yaptığın her şeyin ardında bir anlam var. Gerçekten hoş.
2: Siz isterseniz havuza dalın.
1: Bana da uyar.
0: Evet. Hadi
1: bakalım.
0: Güzelim biraz.
1: Evet, harika değil mi? Gibi. Buraya gel tatlım.
0: Şunlara bak. Ne kadar da güzeller.
1: Bu kız 3,5 yıl önce tanıdığım kişinin kesinlikle aynısı. Çalışmaya devam ediyor. Yaptığı her işten mutlaka gurur duymayı da garanti ediyor.
0: Her işin kendine özgü zorlukları olur. Bu işin zorluğu da erişim ve mekandı. Burası ufak ve dar bir bahçeydi. Ama bu ailenin bizim emeklerimizden bir keyif çıkardığını görebilmek çok tatmin edici bir şey. Biz Lucas Lagoon olarak en çok mağaralarımızla ve doğal taş şelalelerimizle biliniriz. Ama tüm yaptığımız bu değil. Bugün ekibimle birlikte Longboat Key'deki Fabosi'leri ziyaret edeceğiz. Orada alışık olduğumuzun dışına çıkmış ve modern, minimalist, asıl özelliği körfez olan bir havuz tasarlamıştı.
3: Yunus balıkları var.
4: İki tane.
3: Üç. Evet.
5: Tekneyi takip etmeye bayılıyorlar.
3: Evet öyle.
0: Hey.
4: Vay canına.
0: Bakın Fabosi'lerin evi buradan görünmeye başlıyor.
5: Ben Fabosi'leri hatırlıyorum. Özellikle de denize o kadar yakın bir havuz inşa etmenin zor oluşundan hatırlıyorum onları.
0: O evin en güzel yanı manzarası. Tam bu kanala
4: bakıyor. Biliyorum, aynen öyle. Bu taraftan bakınca hiç ev görmüyorsun.
0: İşte geldik.
3: Evet.
4: Evet.
0: Her neyse, ben Enza ve Anit'i getirmeye gidiyorum. Hemen dönerim.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Merhaba Anit, Enza. Hey, nasılsınız?
4: Aman tanrım, ne zamandır görüşmüyoruz.
0: Evet, çok oldu.
4: Aile nasıl?
0: Çok iyiler. Anit, geldin mi?
6: Aa, nasılsın?
0: İyiyim. Burası harika görünüyor.
6: Ben Anit Fabosi, bu da annem Enza Fabosi. New York State Island'lıyız ve ailemizin Florida Longboat Key'deki yazlığındayız.
4: Ben aslen Palermo'luyum. 51 yıldır Amerika'da yaşıyorum.
0: Evet, sizinle en son görüşeli neredeyse 5 yıl oldu değil mi?
6: Evet.
4: İyi görünüyorsun.
0: Evet, siz de.
4: Artık 3 nesil olduk. Ben 4 olmasını bekliyorum. Büyük büyük anne olacağım. Eyvah, yaşlandım.
0: Kalabalık aile bu mu?
6: Kalabalık ailemiz.
0: Aman tanrım, harika. Aa, bakın
6: hep oradasınız. Beraber olduğumuzda 17 kişiyiz. Ayrıca fazladan kim gelirse gelir. Herkesin kendi yeri vardır. Ben dışarıdaki açık hava mutfağını severim. Çocuklar hamakta takılmayı severler veya şezlonglarda yatarlar. Bu da herkes için bir şey vardır.
0: Bütün ekip dışarıda sizi görmeyi bekliyor. Ben bu aralar eski projelerimizin bazılarını, müşterileri ve ilk işlerimizi ziyaret etme görevine çıktım. Sizi ilk tanıdığımda dışarıda, eski havuzun oradaydı.
6: Evi ilk aldığımızda düz, oval bir havuz vardı. Alçaktı ve hiç kimse girmek istemiyordu. Bir hiçti. Biz çocukların bizimle gelmesini isteyecek bir şey istedik. Asıl düşüncemiz oydu. Onlar için eğlenceli kılmak ve istedikleri her şeye çevirmek istiyorduk.
0: İlk havuz alçaktaydı.
6: Evet.
0: Eski ahşap merdivenlerden iniyordunuz.
6: Evet.
0: Havuza inmek çok elverişsizdi. Kimse inmek istemiyordu.
6: Kimse inmiyordu.
0: Biz Eskisini yıkıp sıfırdan başladık. Şimdi havuz bu seviyeye kadar yükseldi. Yürüyerek girebiliyorsunuz. Ayrıca üstü örtülü o yaşam alanını yaptı.
6: Çocuklar sürekli hamaklarda oturuyordu. Bazen bir battaniye ile uyurken buluyordum. Evet. Battaniye ile hamakta oluyorlar ve havuza ve palmiye ağaçlarına bakıyorlar. Çok seviyorlar.
0: Evet.
6: En sevdikleri yerlerden biri oldu.
0: O zaman gidip gezelim ve her yere bakalım. Favosi projesi çok farklıydı. Şelaleli, mağaralı, tipik bir Lucas Lagoon havuzu değildi. Burası çok modern ve minimalist. İşim manzara yaratmaktan ziyade manzarayı zenginleştirmekti. Bu odaya bayılıyorum. Hala yepyeni görünüyor. Burayı yenileyerek harika bir iş yaptınız. Buranın ölü bir alan olduğunu hatırlıyorum. Siz içeride olmanın rahatlığını hissettiren ama esasen dışarıda olduğunuz bir mekana sahip olmak istiyordunuz. Bu güzel manzarayı görebilmek ve dışarıdaki havayı hissetmek istiyordunuz. Bütün işi hatırlıyorum. Şurası duvardı. Garaja aitti. Biz onu geriye aldık ve daha çok açık alan yarattık. O duvarı vurgu duvarı olarak kullandık. O birleşik tasarım unsurlarını bağlamak için havuzun köşelerinde kullandığımız taşların aynını kullandık o duvarda. Gerçekten güzel oldu. Mükemmel bir mekan.
6: Evde en sevdiğim yer burası herhalde.
0: Hadi bahçelere bakmaya gidelim.
4: Tamam.
0: Hepsini görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, bu ocağı hatırlıyorum. Su kıyısında denize sıfır oturabiliyorsunuz. Ateş keyfi yapabiliyorsunuz.
4: Evet.
0: Bu küçük oturaklar, evet. Bu çam ağaçları benim bahçemden geldi. Bunları kesip bu oturakları yapışımı hatırlıyorum çünkü kardeşin Michel'di galiba. Küçük oturaklar mutlaka olmalı. O köy ocağını da istiyoruz diyordu. Bu kütükleri kesişimi ve bu oturakları yapışımı hatırlıyorum. Dayanıklı olmuşlar. 5 yıl oldu ama hala çok iyi görünüyorlar.
6: Çocuklarla marshmallow kızartmak için çok kullanıyoruz burayı. Burada oturup suyu seyretmeyi seviyoruz. Evet. Ve zamanım varsa buraya arkadaşları da getiriyorum.
3: Bakar mısınız?
0: Bu insanları hatırladınız mı?
6: Merhaba. Seni gördüğüme
4: nasılsın?
6: Sevindim.
4: Merhaba. Ne kadar oldu seni görmedim.
7: Biliyorum, biliyorum. Ben Fabozilere bayılıyorum. Çok özel insanlar, çok neşeliler. Oraya gittiğimde bir dostu ziyaret ettiğimi her zaman hissederim.
4: Sizi uzun zamandır görmüyoruz.
7: Evet, harika görünüyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Her şey harika görünüyor. Bu projeyi görmek muhteşem oldu. 5 yıl geçmiş. Gerçekten güzel olmuş.
5: Ben herkesin sıcak havuzunda oturup bu güzel manzaraya bakmasını beğendim.
6: Evet, küçük çocuklar, 3-4 yaşındakiler gelince bu ufak yerde yüzüyorlar.
0: Doğru.
6: Orası çocuk havuzu.
1: Orayı seviyorlar demek.
0: Evet.
6: Hep beraber yüzelim mi?
4: Evet, olur.
6: Hadi havuzda yüzelim.
0: Hadi serinleyelim biraz.
6: Evet, hadi.
7: Mükemmel.
3: Fabozi projesi tersine mühendislik gibi bir şeydi. Çoğu insan spaları yukarı koydurur. Suyu havuza akar. Burada havuz spaya akıyor.
0: Fabozi projesi çok farklı bir stildi benim için. Bir şelale veya mağara yapmak yerine bu modern, temiz hatlı, kenarlıksız havuzu yaptık. Alçak olan tarafa da bir sıcak su havuzu yaptık. Tasarlaması gerçekten zordu çünkü büyük bir havuz elde etmek için eve sıfır yanaşmak zorunda kaldık ama sonunda hepsi sığdı, hepsi oldu ve çok beğendiler.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın 1 numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı içecek çeşitleri 155 lira.
1: Sütaş ayran, sütaş ayran.
2: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
10: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
11: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Smith ailesinin Florida Siesta Key'deki yazlık evlerine gidiyorum. Orası en sevdiğim inşaatlardan biri çünkü içinde neredeyse her şey var. Aile New Jersey'de olmasına rağmen ekibe ve bana evi görmek için verdiler. Ben de görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, güzel görünüyor. Şu bitkilere bakın. Güzel büyümüşler. Smith'lerin işine ilk başladığımızda eski, modası geçmiş, bölünmüş, işlevsiz bir havuz vardı. Ama biz sıfırdan başladık. O havuzu yıktık. Şimdi sihirli, tropik bir vaha burası. İnsan buraya adımını atınca hiç gitmek istemiyor. Çiçeklerin deli gibi büyümüş. Şuraya bak. Kendimi tropik bir ormanda sanıyorum. Evet, orman gibi olmuş. O bahçe şelaleleriyle, çardağıyla, taş döşemeleriyle, büyük spasıyla, güneş terasıyla, ışıklandırmayla, ocaklarla tropik bir otele benziyor. Aa, duş! Bu küçük mağara duşunu seviyorum. Çoğu insan dışarıya bir duş yaptırmayı sever. Havuzdan çıkınca su dökünebilirler ama ben duvara bir musluk takıp oldu demem. Ben dışarıda bir duş yaptığımda havuzun genel tasarımıyla mutlaka uyumlu yapmalıyım. Hem güzel hem işlevsel olmasını garantilemeliyim. Bu iyi bir fikirdi. Büyük kayaları aldım, yan çevirdim ve ufak bir mağara yaptım burada. Evet, işte böyle. Cennete giden merdiven. Ben bu dağın kralıyım. Bu mağarayı 3 yıl önce inşa ederken o güne kadarki en büyük mağaramızdı. 3,5 metre yüksekliğinde, 6 metre genişliğinde olan bu mağara için 96 ton taş lazım oldu. Bu tarafta 4 ay çok çalıştık. Ön tarafta ise 2 ay çalıştık. Ama hepsi güzel oldu. Smith projesi ekibim için çok büyük bir başarıydı. O yüzden bugün bana katılmalarını ve emeklerinin sonuçlarının keyfini çıkarmalarını rica ederim.
1: Ay canına, bu harika. İstirahat ediyoruz. Evet. Çay içiyoruz.
0: Evet dostlar, ilk olarak tatil günümüze içelim.
2: Tamam, ona içelim.
0: Evet, evet. Kalıyoruz. Gelin bakalım.
3: Ben bu projeyi evet. Çok sevmiştim çünkü eve yakındı.
0: Evet, evet, evet.
1: Şerefe.
3: Ve güzeldi.
1: Çok iş vardı. Bu projede çok iş vardı.
0: Ve büyümeye devam etti. Havuz projesi vardı. Sonra peyzaja girdik. Sonra evin önünde büyük bir taş duvar yaptık. Sonra evin girişine şelaleler, köprü ve üstüne de yürüyüş yolu yaptık. Bu iş devam eden bir iş oldu.
2: Benim burayla ilgili tek hatıram yaptığımız o mağaraydı. Üstündeki taş sanırım 6 veya 7 ton kadardı.
0: Ah, canavar
2: Binch'le
0: gibi.
2: Evin üstünden geçirmiştik, ağaçların arasından. Evin üstünden geçirip evet. Yerine koymuştuk. Gerçekten gergin bir an olmuştu.
0: Öyleydi. Çünkü makinelerle yapmaya çalışmıştık ama o dev taşlara gelince onları kaldıramamıştık. Galiba 80-90 tonluk büyük bir vinç tutup bu bahçeye sokmak zorunda kalmıştık. Oldukça kötüydü.
3: Nasıl yapıyoruz bilmiyorum.
1: Yapıyoruz.
0: Yaptık. Evet.
3: Çok evet. Da harika oldu.
0: Evet.
1: Azim varsa oluyor çocuklar.
0: Evet. Şuna bakar mısın?
1: Evet, çiçekleri görmek istedim. Bu büyük saksıdakileri. Çok güzeller.
3: Büyüyorlar.
0: Evet. Ben saksılı duvarlara bayılırım. Çünkü en sevdiğim iki şeyi birleştirir. Kayalar ve bitkiler.
2: Bu duvar güzel oldu. Gerçi çok zorladı bizi.
1: Evet.
0: Evet.
3: O deliklere artık sığmayız bence.
1: Şimdi olmaz.
0: Hayır, artık işleri bitki dolu.
1: Evet, şu çatlaklardan çıkan eyrelti otlarına bak.
0: Ben Tennessee taşını o yüzden seviyorum.
1: Evet.
0: Ormandan çıkıyor, içinde küçük tohumlar kalıyor ve kaya nemli kalınca doğru iklimdeyse eyrelti otları deli gibi büyümeye başlıyor. Bak, her yerde. Her taş.
2: Her yerde görüyorum.
0: Bir yıl sonrayı düşünün. Her yerden eğrelti otu sarkacak. Burası yaptığımız açık arayla en yüksek kaya duvarı.
1: Evet.
0: Yukarıya kadar 5 metre var galiba.
1: Evet.
0: Bir eve yapışık büyük bir duvar yaparken dikkat etmeniz gereken bir sürü şey vardır. Özellikle su ve canlı bitkiler varken. Arkasında büyük destekler vardır. Kayaların içinde hiç bilmediğiniz sulama, ışıklandırma gibi bir sürü şey vardır. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben dev kayalarla büyük bir saksı duvar yapma fikrini bulmuştum. Eve su geçirmez bir kaplama sermiştik. Sonra yukarıya kadar çok büyük, demirli, beton bir duvar örmüştük. Sonra bütün bu kayaları çimentoyla tutturmuştuk.
1: Evet, orada biz devreye girdik.
3: Ben kayaları döşemek için yukarı çıkarken çok zorlandığımızı hatırlıyorum.
1: Crash o çılgın iskeleyi yapmıştı.
2: Ama normal iskele kuramıyorduk çünkü evden bir metre kadar uzaktık. Mesafe vardı.
1: Şunlara baksana ne kadar güzel büyümüşler.
0: Vay canına, harika görünüyor. Dört dörtlük. Şu orkideye bak.
1: Evet, gördüm.
0: Hepsi büyümüş. Deve tabanı, eğrelti otu.
1: Evet öyle. Şunun yapraklarına bak. Yerini çok sevmiş.
0: Kimse buranın ana giriş olduğunu bilmiyor.
1: Doğru.
0: Öncesinde yüksek bir beton duvar vardı. Hiç davetkar değildi. Düz bir kapı vardı. Biz o duvarı yıktık. Mevcut havuzu yıktık.
1: Evet, hatırlıyorum. Çok kötüydü.
0: Buradaki düşüncem tek tarafta su olmasın üstünden yürüyebileyimdi. İnsanı keşfetmeye davet etmesini istiyordum.
1: Doğru. Evet, kesinlikle iyi oldu. Şimdi suyu duyuyorsun ve bu tarafa gelmeyi istiyorsun.
0: Evet.
1: Ve bu kapılardan geçmek istiyorsun.
0: Buzun üstünden geçen bu köprü insanı gerçekten içeri davet ediyor.
1: Evet.
0: Önceki ortada bir şelale gibiydi hatırlarsan. Girişi tamamen kapatıyordu.
1: Evet.
0: Etrafından dolaşmak gerekiyordu.
1: Evet.
0: Hiç davetkar değildi. İşlevsel de değildi.
1: Evet, bu hali muhteşem.
0: Çok şaşkınım. Bromeliyatlar su tutar. Ama sürekli suyun içinde olan bitkiler değildir.
1: Evet, doğru.
0: Senin deneyinin tuttuğunu görmek benim için şaşırtıcı oldu. Büyüyorlar.
1: Evet. Herhalde saksıları biraz yatırdığım için su dışarı akıyor. Bu yüzden tuttular.
0: Doğru.
1: Üstlerinde su olmasına rağmen. Üstelik bütün gün su akıyor.
0: Evet, doğru.
1: Evet. Kuruyacak vakitleri oluyor demek. Ayrıca güneşe göre de yaptım. Sabah erken saatte bromeliyatların biraz sabah güneşi alabileceğini biliyordum. Ama öğleden sonra batan güneş kesinlikle çok fazla gelirdi.
0: Doğru.
1: O yüzden bromeliyatlar için mükemmel bir ortam oldu bence.
0: Evet.
1: Parlak ışık alıyorlar ama doğrudan güneş görmüyorlar.
0: Doğru.
1: Benim Vermont'ta kendi peyzaj şirketim var. Lucas gençken yanımda çalıştı. Lucas'la benim özel bir bağımız vardır. O bağa hep sahip olmuşuzdur. Birlikte çalışmak, birlikte oynamaya benziyor. Birbirimize karışmamaya ve birbirimize saygı duymaya çalışıyoruz. Benim Lucas'a karşı büyük bir hayranlığım ve saygım vardır. Bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Seçtiğin bitkiler gerçekten iyi büyüdüler anne. Hepsi capcan.
1: Zor oldu çünkü bazı bitkiler suda büyümeyi sever, bazıları da sevmez. O yüzden bitkileri çok iyi bilmek zorundasın. Burada hepsi gerçekten iyi görünüyor.
0: Buranın tamamını betondan yaptığımız için köklerin temele girmesinden korkmaya gerek yok. Burası ilelebet, dayanacak şekilde
1: evet.
0: Yapıldı.
1: Yaptığımız projelerin bazılarını yeniden ziyaret etmek gerçekten heyecan verici. Çünkü peyzaj hakkında bir hayalin olunca onu görebiliyorsun. Ama geri gelip o palmiye ağacının istediğin boya ulaştığını görmek, asmanın o kayadaki deliğin içinden istediğin gibi büyüdüğünü görmek gerçekten çok güzel. Diyorum ki, İmkanımız varken şu havuza girelim. Çocuklar ne dersiniz? Rahatlayalım ve biraz eğlenelim.
0: Evet. İyi olur. Oynamaya gidelim.

0: En sevdiğim havuzları ve ev sahiplerini yeniden ziyaret etmek harika oldu. Umarım siz de daha önce hiç görmediğiniz bu yerleri görmekten, benim onları sizinle paylaşmaktan hoşlandığım kadar hoşlanmışsınızdır. Lucas Lagoon'u kurduğum 15 yıl boyunca her şekil ve ebatta 150'den fazla bahçeyi dönüştürdük. Onlarca bahçe keşfettik ve harika dostlar edindik. Onlar çılgın havuzlarından yıllarca keyif alacaklar.
1: Bu havuzu ziyaret etmemiz çok iyi oldu. Bu kadar harika oluşuna inanamıyorum.
2: Muhteşem. Bugün keyfini sürdüğümüz için memnunum.
3: Evet, bugünkü tatil için teşekkür ederim. Bunu her çarşamba yapalım derim.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
10: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Taşıdık halkama.
14: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Alp dağlarından geçmek, Hannibal ve fillerden oluşan ordusundan beri insanın sınırlarını zorlayan macera dolu bir yolculuktur. Ama hiç bu denli tutkulu olmamıştır. Gotthard Base Tüneli tamamlandığı zaman dünyanın en uzun ve derin tüneli olacak. 56 kilometre uzunluğunda ve 2400 metre derinliğindedir. Kazı çalışmalarının 10 yıl sürdüğü akıllara ziyan bir görev ve 10 yıl daha çalışmaları gerekiyor. Fakat Avrupa'nın en büyük inşaat alanında büyük bir sorun söz konusu.

0: yapıyor. Tanınmış tünel mühendislerinden Albert Schmidt, tünelin çökmeyeceğinden emin olmak zorunda. Sektörün en berbat jeolojilerinde çalışmış ve dağa karşı sürekli olarak savaş veriyor. Gelecekteki binlerce yolcunun hayatı onun elinde. Gotthard onların şimdiye kadar çalıştıkları en zor ve uzun iş.
1: İşimde bir anlığına bile sıkılmadım. Çünkü çok enteresan ve büyüleyici.
0: Demiryolu İsviçre'nin kuzeyinden ve güneyinden başlayarak Alplerin altından direkt olarak bir geçit oluşturacak. Hız treni seferleri Zürih'ten Milano'ya 2,5 saatte gidilebilecek yeni bir rota yaratacak. Gotthard Masifi muazzam ebatlarda bir kaya. Bugün bölgeyi geçmek için trafiğin sıkışık olduğu yollar ya da eziyet gibi gelen yavaş tren kullanılıyor. Nakliye tırları Alp otobanlarını dolduruyor ve kuyruk her yıl daha çok uzuyor. İsviçre'nin temiz havası ve güzel manzarası her sene milyonlarca turisti bölgeye çekiyor. Fakat hava kirliliği bunları tehdit ediyor. Yeni tünel Alpler'deki yolculuk süresini 13 dakikaya indirerek trafik sıkışıklığı kargaşasını ve hava kirliliğini azaltacak. Nakliye demiryoluyla yapılacak ve yollar boşalmış olacak. Ancak Alpler jeolojik bir kabus. Dağları delmekse tam bir işkence gibi. Albert Schmidt son birkaç yıldır en zorlu kayalıklarla mücadele ediyor.
2: Burada farklı kayalıklar var. Sağ tarafta sert kaya formu var ve bu iyi. Ama burada sol tarafta gayet yumuşak kaya formu mevcut.
0: Sert kaya tüneli açmak nispeten daha kolay. Fakat yumuşak kaya tam bir kabus.
2: Bu tarafta oldukça fazla yumuşak bir kaya formumuz var.
0: Gotthard dünyanın bilinen en derin tüneli olarak inşa ediliyor. Hatta tünelin bazı kısımlarının üzerinde yaklaşık 2500 metrelik kayalıklar bulunuyor.
2: Bu yapının üzerinde milyonlarca ton ağırlığında kayalık olduğunu söyleyebilirim. Ve bu materyali, yani bu kayaları, bu devasa miktardaki kayalığı dağdan bırakırsanız, dağın buna bir reaksiyonu olur tabii ki.
0: Oldu da. 6,5 kilometre içeride dağ, projenin muazzam ağırlıktaki tünel delme makinesinin üzerine çöktü ve sıkıştı. Dağ, geri vitesi olmayan makinenin üzerine oturdu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Taşıdık halkama.
14: Anladım, çekeyim de ikinizi, nasıl sığdıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değil.

0: dünyanın en uzun tüneli Goddard Base Tüneli inşaatı devam ediyor. Burası 56 kilometrelik uzunluğa sahip tünelde yaklaşık 2000 kişinin birlikte çalışmasıyla Avrupa'nın en büyük inşaat alanı. Fakat yer altında bir sorun var. Tünel delme makinelerinden biri sıkıştı ve kurtarılması gerekiyor. Ancak iki tünel tüpü birbirine paralel olduğu için çalışma devam edemiyor. Gün ağardı. Proje asla uyumuyor. Vardiyadakiler tünelin katmanına doğru yolculuğa hazırlanıyor.
1: Böyle büyük bir projede çalışmak çok heyecan verici.
2: Her gün bir öncekinden çok daha farklı. Zaten hep aynı olamaz, değil mi?
0: Vardiyaları tünelin katmanına ulaşmak üzere bir saat süren sarsıcı bir yolculukla başlamış oluyor. Küçük tren onları dağın 13 kilometre içine, hala çalışmakta olan Gabi 1 adlı delme makinesinin bulunduğu yere taşıyor. Makinelerin başladığı yerde tren yolu sona eriyor. İşçiler bu inanılmaz inşaat alanında 8 saatlik vardiyalarına başlıyor. Goddard tüneli için özel olarak üretilen tünel delme makineleri dünyanın en büyük inşaat araçları. Her biri yaklaşık 18 milyon euroya mal oldu. Almanya'da üretilen makineler sonrasında İsviçre'ye nakledildi. Muazzam büyüklükte olduklarından kısım kısım nakledilmeleri gerekti. Her parçası inşaat alanına trenle taşındı ve burada bir araya getirildi. Çalıştırıldıktan sonra yan taraftaki hidrolikler tünelin duvarlarına doğru itiliyor. Böylece makinenin kayalığı ileri doğru itmesi için yeterince alan sağlanmış oluyor. Basınçla birlikte dönen başlıklar kayaları parçalıyor. Upuzun kuyruğu olan bir canavara benzeyen bu işlevsel delme makinesinin boyu 4 futbol sahası ebadında. Ve yaklaşık 10 yıl boyunca gün ışığına çıkamayacak. Gabi 1'in her vardiyasında 25 işçi çalışıyor. Kesme bölümünde çalışan adamlar işin zor kısmını yapıyor. Makine çalışırken şiddetli şekilde sarsılıyor. İşçiler deprem misali sallanan platformda 8 saat geçiriyor. Makineyi tünelin çatısına bağlayarak kayaların düşmesinden korunuyorlar. Çok tehlikeli bir iş. Kaya düşerse bundan etkilenecek olan kişiler işçiler. Kayaların sert olmadığı yerlerde işçiler aynı zamanda uzun çelik direkleri çapalara tutturmak zorunda. Bu çatının sabitlenmesini sağlamış oluyor. Delme çekişleri şiddetli sıcağa karşı iyice yağlanıyor. Makine her gün 30 metreye kadar ilerleme sağlıyor. Devasa ayaklarıyla 365 metre uzunluğundaki gövdesiyle tünelde yavaşça ilerliyor. Bu canavarı çalıştırmak için gereken enerji bir dağı yerinden oynatmak için yeterli.
3: Böyle bir tünelde sadece makinenin çalışması için pek çok unsurun olması gerekiyor. Örneğin her gün yaklaşık olarak 7000 ton kaya çıkarıyoruz. Tünelin içine yaklaşık 2000 ton beton indirmemiz gerekiyor. Makinelerin çalışması için 2 milyon litre suya ihtiyacımız var. Tabii havalandırmaya ve elektriğe de ihtiyacımız var. Bu makinelerin her birinin çalışması için 20 bin hanelik bir kasabanın ihtiyacı olan elektrik tüketiliyor.
0: Elektrikçiler ve makine tamircileri için çalışma hiç bitmiyor ve sürekli aktif durumdalar. Vibrasyon dolayısıyla parçalar sürekli arıza yapıyor. Makine yıllardır burada olduğundan her ekipte arıza halinde bunu onaran elektrikçiler ve onarım ustaları var. Fakat her şey kolaylıkla tamir edilemiyor. Gabi 1'in tünelinden sadece 36 metre

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Beneath the Swiss Alps.
3: İsviçre Alplerinin altında dünyanın

0: mesafede delme makinesi Gavi 2 son 2 aydır sıkışmış vaziyette. Gotthard projesi 2 tünel kazısını kapsıyor. Biri kuzey sınırı treni, diğeri güney sınırı treni için. Gabi 1 büyük bir ilerleme sağlıyor. Ancak Gabi 2 paralel tünelde sıkıştı. İki delme makinesi daha dağın diğer tarafından atağa geçti. Sonunda tam ortada buluşacaklar. Mühendis Stefan Mauf, Gabi 2'nin kurtarılma çalışmasıyla ilgili kontrollerde bulunmak üzere harekete geçiyor. Delme makinesini kurtarmak için daha önce yapılan girişimler başarısız oldu.
1: Tünel delme makinesi sıkıştı. Çünkü dağın bu kısmında su sızıntısı kontrolden çıktı. Granit çok sertti. Ve yıllar içerisinde sızan su, sert kayaları yumuşak ve parçalanan kum taşına dönüştürdü. Yüzeyin böyle olması makinemizi yuttu. Makineye içeri girdiğimizde materyal çığ gibi üzerine yığıldı. Bu da yetmezmiş gibi su sızıntısı vardı. Sel oluştu ve makinenin üzerinden geçen koca bir nehir görüntüsü söz konusuydu.
0: Alp dağlarının taze suları çok büyük bir doğal kaynak. Fakat yer altında bu bambaşka bir mesele. Tünellerdeki su tehlike demek. Kayalar çöktüğü zaman makine kapana kısıldı. Onu kurtarmak için bir tahribat ekibi bloke eden kayanın bulunduğu delici kısmına bağlantı tüneli açtı.
1: Blokaj oluşturan kayaya ön taraftan müdahale edeceğiz. Sonuç ne olacak hep beraber göreceğiz.
0: Burası bağlantı tüneli. Her tahribattan sonra çıkan enkaz temizleniyor ve toz kalkmaması için üzerine su sıkılıyor. Ama Stefan makinenin baş kısmını bloke eden kayanın kurtarma ekibinin üzerine çökmesinden endişe duyuyor. Bu yüzden canavarın kapana kısıldığı yerin diğer tarafı da patlayıcıyla tahrip ediliyor. Buradan parçalanan büyük kayaya beton enjekte edecekler. Böylece ekip ön taraftan giriş yaptığında sağlam ve güvenli olacak. Planın işlerliği %100 değil ama en iyi seçenekleri bu. Makinelerden biri sıkıştı ama programda geri kalmamak için diğer tünelde çalışmanın ilerlemesi gerekiyor. Fakat burada da göçük meydana gelebilir. 24 saat içinde 6 saatte bir olmak üzere bakım çalışması yapılıyor ve makineler durduruluyor. İşte o zaman jeolog Beat Fry işe koyuluyor. Onun işi ilerideki kayaların sağlamlığını analiz etmek. Böylece ekipleri beklenmedik bir tehlike konusunda uyarmış oluyor. Gabi 2'nin sıkışması dolayısıyla aynı şeyin Gabi 1'e de olabileceğine dair bir korku hakim. Beat'in incelemeleri çok önemli. O olmazsa çalışmayı sürdüremezler.
2: Buradaki amaç daha zayıf olan kayaları belirlemek. Zira sorun çıkabilir ve büyük bir göçük oluşabilir.
0: Ekip delecekleri yerin 25 metre ilerisinde bulunan noktadan numune almalarını sağlayan uzun bir delgi kullanıyor. İlerledikçe fazladan ilaveler yapıyor.

0: Tünelde delme makinelerinin ilerlemesinin güvenli olup olmadığını anlamayı sağlayan ilk örnekler geliyor. Makinelerin kaderi genç Beat'in ellerinde.
1: Birkaç metre boyunca kayalar aynı özellikte. Sadece 18 metre ilerisini test ettik ama aynı olduğunu gördük. Su yok. Suyun olmaması son derece önemli.
0: Her şey temiz. Bu örneklerin olması dağın aniden çökmeyeceğine dair bir gösterge oluşturmaz.
1: Sabah işe geliyorsunuz. İyi mi kötü mü olacağını bilmiyorsunuz.
0: Makinenin ilerlemesi için tamamlanması gereken hayati testler söz konusu.
2: Yaklaşık olarak 9 metre çapında bir tünel kazıyoruz ve burada dünyanın en zorlu kayalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da makineler ve diğer ekipmanlar üzerinde pek çok sorun yaratabiliyor.
0: Tünel delme makineleri üzerinde yapılan bunca bakım çalışması içinde en önemlisi kesici başlıklar.
2: Kesici başlıkları değiştirmemiz ve bir çatlak olma ihtimaline karşın kontrol etmek zorundayız. Bu çok fazla zaman, enerji ve pek çok işçi gerektiriyor. 20-25 adamımız haftanın 7 günü 6 ila 8 saat boyunca bu makineler üzerinde çalışıyor. Bu başlıklar kayaları itmekte kullanılıyor. Her biri 25 ton gücünde ve bir kesici çarkta 57 adet başlık bulunuyor. Kesici disklerin 4-5 tanesini günlük olarak değiştirmemiz gerekiyor.
0: Her disk 200 kilo ağırlığında. İşçiler bunları yerlerine yerleştirmek için vinçler kaldırmak zorunda. Delici başlığın içinde çalışmak sıcaktan bunaltıyor. Burada sıcaklık 40 dereceyi bulabiliyor.
1: Fiziksel açıdan %100 sağlıklı olmalısınız. Çünkü bu sıcaklık çalışmayı büyük ölçüde aksatıyor. Fiziksel olarak zirvede olmalısınız.
0: Bakım çalışması bitiyor. Metal canavar ilerlemeye devam etmek üzere iş yeniden başlıyor. Bugün iyi ilerleme sağlandı. 7000 tondan fazla kaya kazısı yapılacak. Peki bunca atık nereye gidiyor? Önce 13 kilometrelik bir tren yolculuğuyla açık havaya çıkartılıyor. Bir kısmı bazı inşaat projelerinde kullanılıyor. Fakat %25'i geri dönüşümle püskürtme beton adı verilen özel bir betona dönüştürülüyor. Püskürtme beton, tünel duvarlarına uygulanabilen ve sağlamlaştırmaya yarayan likit bir beton solüsyonu. Laboratuvar dışı ortamda hazırlanması zahmetli. Karışım doğru yoğunlukta üretilmek üzere özenle test ediliyor. Bu maddenin 2000 tonu tünelde her gün kullanılıyor. Örnek test edildikten sonra özel vagonlara yükleniyor ve duvarlara püskürtülmesi için tekrar tünele gönderiliyor. Fakat Gotthard tüneli gibi süper yapı projelerinde püskürtme beton bile düşmanınız olabiliyor. Sorun çözme uzmanı David Fabry ofisinde endişe verici bir görüşme yapıyor. Püskürtme betonda bir sorun var ve tünelin kritik bir bölümündeki ilerlemeyi tehlikeye atıyor.
3: Sperandio aradı. Kayaların gevşek olduğu bölümde bazı materyallerde ölçüm yapmışlar. Raporları bana gönderdiler. Ve buna göre sonuçlar bazı kritik verileri ortaya koyuyor. Son derece önemli veriler.
0: Tünel inşaatlarında yumuşak ve kolay parçalanan kayalıklardan kaçınmak gerekiyor. Fakat bir tünel girişinde bazen proje uygulayıcısının başka alternatifi olmuyor. Söz konusu istikamette ilerlemek zorundalar.
3: Yaşadığımız sorun şu. Nehir buradan akarken tüneli ters istikamette yapmamız mümkün değil. Bu istikametten gitmek zorundaydık. Bu da gevşek kayalıklardan oluşan bir bölge anlamına geliyor. Burası girmesi zor bir bölge. Bu yüzden çok yavaş ilerlemek zorundaydık. Ve maliyeti de fazla oldu.
0: Böyle bir kayanın içinde tünel açmak tehlikeli. Bu yüzden işçiler çatıyı güvene almak için duvara normalden daha fazla püskürtme beton uyguladı. Şimdi çatıyı emniyete aldılar. Ancak tünel çok küçük.
3: İşin en sinir bozucu tarafı bu ölçümlerin Mayıs ayında yapılmış olması. Ama sonuçları aradan 4 ay geçtikten sonra henüz alıyoruz. Bana bunu Mayıs'ta bildirselerdi çözüm bulmak için zamanımız olurdu. İnşaat alanında sorunun ciddiyetini konuşacağız ve bir çözüm bulacağız. Çalışmanın birkaç gün içinde yeniden başlaması gerekiyor. Merhaba Leo. Nasılsın?
4: İyiyim. Sen nasılsın?
3: Teşekkürler, iyiyim. Başlayalım mı?
0: Şantiyede olağanüstü toplantı yapılıyor. İki seçenekleri var. İkisi de cazip görünmüyor. Birinci seçenek, ekstra betonu ortadan kaldırmak. İkinci seçenekse tünelin son kaplamasının kalınlığını azaltmak. Sonuçta hepsi zamana, paraya ve endişeye mal olacak. Güney girişindeki problemlere rağmen yeraltı derinliklerinde çalışma devam ediyor. Kilometre taşı olan bölgeyi ve önemli teslim tarihini neredeyse yarıladılar. Fakat tünel delme makinelerinden birinin kayalarla bloke edilmesi ve jeolojik kusurlar nedeniyle programda geri kalınacakmış gibi görünüyor. Hem de oldukça fazla. Jeolog Rinaldo Wolpers tam 14 yıldır bu projede çalışıyor. Uzmanlık alanı büyük jeolojik problemleri olan tüneller.
5: İnşaatın başında büyük bir fay hattı belirledik. Alanı neredeyse bağlantı noktasından kesiyor.
0: Proje ekibi tünelin yönünü yeniden çizdi. Fakat fay hattından tamamen kaçamadılar. Tünel yüzeyinde jeoloji oldukça riskli. Burada tünel delme makinesi kullanılamaz. Çünkü kayalar tıpkı Gebi 2'de olduğu gibi büyük olasılıkla düşecek. Bu yüzden bir diğer seçenek kazıyı patlayıcı kullanarak sürdürmek. Rinaldo ve asistanı birkaç günde bir patlamadan sonraki durumu kontrol etmek için tünele iniyorlar. Henüz patlatılan kayayı inceliyor ve mühendislerle madencileri karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendiriyorlar. Bugün işler yolunda görünmüyor.
5: Tünel inşaatında karşılaşabileceğiniz en kötü kaya türlerinden biri bu. Kazı yapması en zor olanı. Bu durum ilerleme planımızı biraz değiştirecek. Patlayıcıların yeni plana göre kullanılması gerekiyor.
0: İşler bundan daha kötü bir hal alamazdı. Ekip önlerine çıkan engeli gerçek anlamda havaya uçurmak zorunda kalacak. İsviçre Alplerinde 20 yıl sürecek ve yarısı tamamlanmış olan dünyanın en uzun ve derin tünelinin sonu ne olacak? Gotthard Base Tüneli tamamlandığında Zürih'ten Milano'ya yüksek hızlı tren seferleri yapılacak. Fakat Alpler jeolojik bir kabus niteliğinde. Jeolog Rinaldo Wolpers en baştan itibaren inşaat başlamadan önce kayaları analiz etti.
5: Burada kaya örneklerimiz var. Bunları tünelin planlama aşamasında almıştık. Bunları daha sonra teker teker teste göndereceğiz.
0: 915 metre derinlikten alınan numuneler rotada tayin edilen noktalara götürüldü.
5: Bu testlerin sonucunda jeoloji ve o derinlikte karşılaşacaklarımız konusunda genel bir bakış açısı oluşturabilir.
0: Fakat numuneler her şeyi açığa çıkaramaz.
5: Tabii böyle bir test dağdaki bir tek noktanın özelliklerini gösterir. Ve bir yüzeyden alınan örnek jeolojik anlamda son derece kapsamlı bir bilgi edinmemizi sağlayamaz. Özellikle bizimki kadar derinde yer alan bir tünel söz konusuysa, işte bu yüzden her zaman sürprizlerle karşılaşmak gayet olası. Buna her zaman hazırlıklıyız.
0: Aynen öyle de oldu. Bir fay hattı keşfedildi. İroniktir ancak ilerlemenin en güvenli yolu patlayıcı kullanmak. Yer kabuğunun tam göbeğinde, girişin 5 kilometre uzaklığında patlayıcı kullanmak, adeta ölüme davetiye çıkarmak. Bu patlayıcı uzmanı Silvio Songato. İşe ne kadar likit patlayıcı gerektiğini anlamak üzere bölgeyi incelemekle başlıyor.
4: Öncelikle kayaların yoğunluğunu kontrol ediyoruz. Kaya ne kadar sertse o kadar fazla patlayıcı yerleştirmemiz gerek. Hepsi bu.
0: Silvio patlayıcıyı yerleştirmeden önce depodan kapsülleri alıyor. Her şey güvenli bir odada depolanıyor. Ve içeri girme izni olan tek kişi kendisi. Patlayıcıyı harekete geçirmeden önce tünelin o noktasında yapılması gereken hazırlıklar var. Ve Jumbo giriş yapıyor. Bu dört delgisi bulunan devasa ve mekanik bir ahtapot. Bu canavar dört delik açarak zamandan kazanılmasını sağlıyor. Daha sonra açılan deliklere patlayıcılar pompalanacak. Bu yüzden tam olarak doğru yerin delinmesi gerekiyor. Operatör, sistemdeki yüksek teknolojik lazer vasıtasıyla kanalları nokta atışı bir kesinlikle açmayı başarıyor. Yeni bir patlama tünelin yumuşak kaya sorununa çözüm olabilir. Ama yeni açılan alanda bir diğer destek sorununu doğurabilir mi? Dört tünel delme makinesi arasında patlayıcı kullanılmasını mecbur kılan yumuşak kayanın olduğu bir fay hattı mevcut. Tünelin bu bölümünden sorumlu olan kişi inşaatın yöneticisi Albert Schmidt. Yumuşak kaya hayatın laneti gibi. Dağ aşağı doğru basınç yaptıkça zayıf yapı parçalanarak çatlıyor. Albert son birkaç yıldır dağın tünelde göçük yaratmaması için durmadan mücadele ediyor. İlk olarak en güçlü çeliklerin kullanılma fikri ortaya atıldı. Ama yeterince güçlü değildi.
6: Bu tünelde kullanmayı düşündüğümüz sistemlerden biriydi. Dağın bu kirişi nasıl büktüğünü siz de yakından görebilirsiniz. Üstelik gerçekten ağır bir çelik. 100 kilodan fazladır.
0: Daha en güçlü çelik kirişi bile ezebiliyorsa cevap ne olabilirdi? Yanıt Almanya'daki bir fabrika bulundu. Bakama Eisenhüter, 1850'li yıllardan beri tünellerde kullanılan çelik donanımları tasarlıyor. Bu soruna da bir çözüm buldular. Üstelik çok basit. Desteklerin sertliğini artırmak yerine esnekliğini artırmak. Dağla savaşmak zorunda değil. Onunla birlikte hareket etmelisiniz. Çözüm, kelepçelerle donatılmış hareket edebil kirişler üretmek. Bu kiriş dağın basıncı altında kırılmak yerine dağla birlikte harekete geçecek. Kirişlerin dağın gücüyle nasıl reaksiyon göstereceği burada test ediliyor. Kirişin küçük bir parçasına büyük bir basınç uygulanıyor. Sertleştirilen bir kiriş kırılır. Ancak bu sistem kendi içinde çökme yaratıyor ve bükülmeden küçülüyor. Mühendisler kaya yumuşak olsa da tünelin tamamının değiştirilip bu yeni sistemle desteklenmesi gerektiğine karar veriyor. Şu anda yeni bir kemer yerine konuluyor. Yeni bir kemer yerleştirmek, vahşi bir atı ehlileştirmek gibi. Yeni evine adapte olması zaman alıyor.

kemerin yerine yerleşmesi için 2 ay süre tanıyorlar. Zira dağ, kemerlerin son pozisyonunu alması için basınç yapıyor.

0: Topograflar lazer sistemi kullanarak kemerin tam olarak doğru pozisyonda olduğundan emin olmaları gerek. Farklı tünellerin ortada birleşmeleri içinse mühendisler 57 kilometre uzunluğundaki tünelde yalnızca 20 santimetrelik bir pay bırakmak zorundalar. Yeni tünel destekleri hayati önem taşıyor. Fakat operasyonun tamamı programın gerisinde kalıyor. Ve gelecek ay tamamlanacak olan yıllık teslim süresi hayal gibi görünüyor.
1: Bu destek sistemine ne kadar çok ankor, ne kadar çok püskürtme betonu uygularsak, öncelikle maliyet daha fazla artmış oluyor. Ve ayrıca çok fazla zamana mal oluyor tabii.
0: Maalesef zamanları yok. Albert'ın işi tünelin çökmemesinden emin olmak. Fakat bazen bir sorunun çözümü başka sorunları beraberinde getirebiliyor. Püskürtme beton yani likit beton tünelin duvarlarına uygulandı. Ama güney bölümündeki ekip püskürtme betonu aşırı uyguladı ve şimdi tünel çok daraldı. Sorun çözücü baş mühendis David Fabris her şeyin nasıl yoluna koyulacağına bakıyor.
2: Sorunun olduğu bölümü incelemek üzere tünele girmek üzereyiz.

0: Bizim işimiz sorunları bulmayı ve çözümlemeyi gerektiriyor. Bunu kağıt üzerinde kolayca halledemeyiz. İnşaat alanına gidip sorunun ne olduğunu görmek zorundasınız.
1: Betonu kaldırmak uzun bir süre alacak. Ama başka bir seçenek olmayabilir.
0: Sorunu niye çözemiyorsunuz? Burada bir problem yok. Ama şuraya bir bakalım. Nasıl öne çıktığını açıkça görebiliyorsunuz. Bunu kaldırmak çok iyi olacaktır. Özellikle de bu bölgedekini.
2: Muhtemelen bitirme aşamasında eşit olmayan ve son uygulanan birkaç yüz litrelik beton dökülebilir.
0: Evet.
1: David problemi kendi gözleriyle gördükten sonra kaçınılmaz olanla yüz yüze kalıyor.
0: Fazladan yapılan püskürtme betondan kurtulmak zorundayız. Bunu hassas bir makine ayarıyla sökebiliriz. Makine söz konusu fazlalıkları çekiç hamleleriyle ve beton kırılıncaya kadar sökebilir.
3: Viene praticamente spaccato via a martellate.
4: A buon punto. Basta il tempo e...
1: Sonuç olarak maliyetli bir çözüm bulundu. Dahası zamana da mal olacak. Bu yüzden David programa sadık kalmak istiyorsa bir an önce kolları sıvamalı. Dağın diğer tarafındaysa tünel delme makinesi Gabi 2 hala sıkışmış durumda. Üstelik yerin üzerinde korkunç bir sel baskını yaşandı. Su ırmak kenarlarından taşarak bölgeyi alt üst etti. İnşaat alanına girişler birkaç günlüğüne bloke oldu. Ama sonunda sular çekilmeye başladı. Böylece mühendis Stefan Moff kurtarma operasyonunu bizzat kontrol etme olanağı buldu. Kaybolan her gün lojistik olarak bir kabus gibi. Avrupa'nın en büyük inşaat sahasındaki gecikme, yüzlerce zaman çizelgesinin yeniden yapılması anlamına geliyor.
5: Kaya bu şekilde durursa her şey yolunda
6: demektir. Umarım.
5: Umarım. 3 ay içinde makineyi oradan kurtaracağımızı umuyoruz. Yıl sonunda yine normal şekilde çalışmaya devam edecek.
1: Patlayıcı hazırlıkları sürüyor. Ama jumbolardan birinde bir sorun var. Kollarda bir arıza oldu ve yine gecikme olacak. Yağ borularından biri sızıntı yaptı ve değiştirmek için kesmek gerekiyor. Zaman hızla akıp gidiyor. Bu yüzden ekip patlayıcı kapsülleri yerleştirmeye başlıyor. Telaş içinde yapılan onarımdan sonra jumbo yeniden çalışmaya başlıyor. Son delikler açılabilir. Patlayıcı kapsüller nihayet ateşlenebilir.
7: Elektrikli kapsüllerle hat devresinin bağlantısını yaptık.
1: Alan boşaltıldı. Herkes güvenli bir mesafeye alındı.
7: Şimdi tünel içindeki sesli uyarı sistemini devreye sokuyoruz. Ardından bana işaret verecek, ben de ateşleyeceğim.
8: Her şey hazır.
7: Hazır olun.

Silvio işini çok seven bir adam. Ve kimse onu suçlayamaz. Tünel şu anda en tehlikeli anında. Zira patlamanın üzerinden sadece birkaç saniye geçti ve kaya hala gevşek durumda. Parçalanan kayaları temizlemek için devasa araçlar iş başı yapıyor.

Metal canavarlar müthiş bir hızla çalışmaya devam ediyor. Bu arada Gabi 1'de de çalışmalar sürüyor. Son iki hafta için son derece etkileyici bir biçimde 300 metre ilerleme sağladılar. Devasa makine dağın içinde yol almayı sürdürürken tünel girişinden bir hayli uzaklaşılıyor. Bu tek başına bile daha çok çalışma demek. Ayrıca su borularının uzatılması lazım. Ekin çalışması için metal kızakların yol alacağı yeni raylar yapılması gerekiyor.

0: Şu anda bu tüneldeki 3 güvenli konteynerlardan birindeyiz. Konteynerlarımız gayet güvenli. Ofis ve atölye olarak kullanılanların yanı sıra yaklaşık 40-45 kişinin bir arada olduğu bu bölümde sürekli olarak havalandırma çalışıyor. Yani herhangi bir yangın ihtimaline karşın tünelle çıkış arasında bulunan ekip burada toplanacak. Oksijen de olacak, hayati ihtiyaçları da burada var. Kurtarma ekibinin onları çıkarmak için gelmesini beklerken saatlerce hayatta kalmalarını sağlayacak su ve besin de burada bulunduruluyor. Bu bir çelik boru. Güvenlik konteynerlarına hava ve oksijen sağlamak için kullanılıyor. Aynı zamanda son derece sağlam ve hafif. Yani herhangi bir yangın olayı karşısında hasar görmez. Tünelin dışına kadar döşenmiş durumda. Tünelin dışında da hava kompresörleriyle çalıştırılıyor.
1: Bugün soğutma sisteminde bazı sorunlar var. Sıcaklık artış gösteriyor. Tüneli havalandırıp serin tutmak mühendislerin en büyük sorunlarından biri.
0: Böyle uzun bir tünelde tünelin içine 15 kilometre boyunca hava girişi sağlayacak bir havalandırma sistemine ihtiyacımız var. Doğu tarafındaki tüp hava akımını içeri verirken batı tarafındaki tüp hava akımını dışarıya veriyor.
1: Bu derinlikteki kayaların sıcaklığı 38 dereceyi buluyor. Kayaların yarattığı büyük basınç, devasa tünel delme makinesinin ısısıyla birleştiğinde buranın yaşanabilir olması için muazzam büyüklükteki iklimlendirme ünitelerini şart kılıyor. Havalandırma çalışmadığında aşağıda çalışmak daha da zorlaşıyor. İyi bir günde tüneldeki sıcaklık %70'lik nem oranıyla 30 derece. Ama bugün sıcaklık 40 dereceyi buluyor. Nem oranı ise neredeyse %100. Bugünkü şartlar zor olmasına rağmen işçiler 9000 ton gibi muazzam bir atık materyal çıkardı. Gündüz vardiyası sona erdi ve gece vardiyası başlamak üzere. Bulunduğunuz vardiyaya bağlı olmak üzere bir gün daha bitti ya da başladı. İşi gelecek haftaki teslim tarihine yetiştirmeleri hala mümkün. Ama ertesi gün Matthias tünele döndüğünde bir sorunla daha karşılaşıyor. Bir sızıntı var ve kimse nereden kaynaklandığını bilmiyor.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
6: Harika.
4: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
7: Hemen.
5: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
11: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
10: Bir tane de ben içeyim de

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
7: Kredi kartım hadi.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: İsviçre Alplerinin altındaki Gotthard Base Tüneli'nin neredeyse yarısı tamamlanmak üzere. 56 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun tüneli unvanını alacak. 2000 kişilik bir çalışma ordusuyla dağın en yüksek zirvesinin 2400 metre gibi inanılması güç bir derinliğinde kazı yapmaya devam ediyorlar. Patlayıcı ekibi programın gerisinde kalmamak için büyük bir baskı içinde çalışıyor. Tünel delme makinesi Gabi 1 dağın içinde yol almayı sürdürüyor. Baş mühendis David Fabris beton sorununa bir çözüm buldu. Ama problemler hiç bitmiyor. Albert Schmidt tünelin çökmeyeceğinden emin olmak zorunda. Dolayısıyla işinin sonu yok. Matthias, delme makinesinin sorun yaratmamasını sağlamayı başardı. Ama çözülmesi gereken bir sorun mutlaka çıkıyor.
13: Bu yağ sızıntısının nereden geldiğini bulmak zorundayım.
12: Yağ sızıntısı ciddiye alınması gereken ortak bir sorun.
13: Ekipmanlarımızın tamamında hidrolik yağ kullanılıyor. Arada bir de olsa tünelin zemininde yağ birikintisiyle karşılaşıyoruz. Ancak tabana emici özellikte bir madde uygulasak da zaman zaman sızan yağın nehre akmasını engelleme şansımız pek olmuyor. Bu çevre için çok kötü. Fakat endüstriyel devrimden beri İsviçre'deki en önemli projelerden biri bu.
12: İsviçre'de çevre en önemli önceliktir. Temiz havası ve güzel açık alanları her yıl milyonlarca turisti buraya çekiyor. Yeni tünel trafik kargaşasını ve Alplerdeki yolculuk süresini 13 dakikaya indirecek. Hava kirliliği bir parça azalacak. Eylül ayının son haftası. Bölgedeki hareketlilik arttı. Halkın tüneli görmek üzere bölgeye davet edildiği açılış günü hazırlıkları yapıldı. Ama bugün ayrı bir özellik taşıyor.
13: Müthiş bir ilerleme var. Sistemin 77 kilometresini yani neredeyse yarısını tamamladık. Bu da parti vermek için iyi bir neden. 10 milyon kubik metrenin üzerinde hafriyat çalışması yaptık ve bunun yarısını tünelden çıkardık. Yani dağın büyük bir parçası çıkarıldı.
14: Ah, çok güzel.
12: Peki halk ne düşünüyor?
15: Biz minnettarız. Yani böyle bir girişimde bulunma cesareti gösterdikleri için onlara minnettarız. Bu akıllara zarar bir şey. Çok güzel, harika.
16: Bence çok iyi bir fikir. Trafik sıkışıklığı büyük oranda azalacak. Özellikle ağır araçlar yollarda olmayacak. Ve nakliye trenle yapılacak. Bu da çok iyi.
12: Bando törene başlıyor. Ve çalışanların aileleri tünellerin ilk ziyaretçileri oluyor.

0: Gotthard Base Tüneli'nin inşa etme fikri ilk olarak 1947'de ortaya atıldı. 1962'de ilk tünel projesi uygulamaya konuldu. Bundan 50 yıl sonra dünyanın en derin ve en uzun tünelinin yapılacağı kimin aklına gelirdi? Alplerin altında 56 kilometre yolculuk yapmak ve 155 kilometrelik tüneller söz konusuyken İsviçrelilerin tünel yapma konusundaki tarihleriyle gurur duymaları ve son örnekleriyle gösteriş yapmaları hiç şaşırtıcı değil.
1: Şu anda dünyanın en kötü jeolojisini alt etmiş durumdayız.
2: Tünel delme makinesini kurtarma süreci devam ediyor. Yıl sonunda kurtarılmış olur ve yeni yılın başında yeniden çalışmaya başlar. Program hala sürüyor.
1: Önümüzde hala uzun bir yol var.
0: Gidecek uzun bir yol olabilir ama en azından bugün kutlama yapmak istiyorlar. Ve eğlence tam gaz devam ediyor. Fakat ertesi gün çalışmaları gereken 3600 gün işlerini bitirmeden önce ise temizlemeleri gereken 5 milyon kübik ton taş daha olacak. Gelecek 10 yıl boyunca çalışmalar haftanın 7 günü, günün 24 saati devam edecek. Ta ki en sonunda bu muazzam tünel tamamlanıncaya dek.

0: alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Paradon Tax.
7: Obseso. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
12: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Burada Dubai çölünde para konuşmaz, bağırır. Maddi gücü olanlar için Dubai'yi her konuda rekabet eden bir yaşam tarzı sunar. Petrolden kazanılan para, ülkenin yeniden yapılanma vizyonuyla birleşince, eşi benzeri olmayan bir tüketim toplumu da yaratmıştır. Dubai kendi kendini dönüştürüyor. Şimdiye dek kum kayağı yapmak, Dubai'deki tek kayak seçeneğiydi. Ama bu bile değişmek üzere. Son büyük proje, işte bu çölde ve gerçek karla bir kayak merkezi inşa etmek.

0: İnşaatın devleri çölde kar yaratma rüyasını gerçeğe dönüştürecek. Yönetimin başındaki Philip Taylor, dünyanın en büyük ve en iyi kapalı kayak merkezini inşa etmek zorunda.
1: Son gelişmeleri bizzat görmek beni çok rahatlattı.
0: İnşaatın yöneticisi Tim Kelly, olabilecek en imkansız yerde, gerçek karın olduğu dünyanın en büyük kayak pistinden sorumlu. Sabırlı ve sorun giderici proje yöneticisi Stuart Ingram. Görevi, merkezin sahiplerinin yatırımlarını korumak, teslim tarihi gözetmek ve harcanan paraları saymak zorunda. Mühendis Malcolm Kululov, yapay olarak gerçek kar tozu yapmanın sırrını çözmüş biri. Fakat bunu alev alev yanan bir çölde hiç uygulamadı. Ski Dubai, çözümsüz gibi görünen sorunlara çözüm bulmayı gerektiren devasa bir mühendislik projesi. 3000 ton ağırlığındaki koskoca bir kayak pistini 70 metre havaya nasıl kaldırırsınız?
2: İşin sonunda bunun oraya yerleştirilmesi gerekiyor.
0: Dünyanın en büyük yapay kayak pistini rekor sürede nasıl inşa edersiniz? Üstelik kırılma noktasında.
1: Açılışı zamanında yapamazsak herkes bedelini öder.

0: Burası aşırı lüksün yeni diyarı. Dubai'nin petrolü hızla tükense bile ekonomisi gittikçe büyüyor. Dubai yönetimi aşırı tüketimi durmaksızın yüreklendirdi. Turistler alışverişi çok seviyor. Zaten Dubai'de Körfez'in alışveriş başkenti. Peki bir alışveriş merkezini diğerlerinden nasıl farklı kılabilirsiniz? Bu AVM'nin geliştiricileri bunu çözdüklerine inanıyor. Bu devasa inşaat alanı çölün 600 bin metrekarelik bölümünü kapsıyor. İçinde 900 odalı iki lüks otel barındıracak. Tam 7 bin araçlık otoparkı, 14 sinema salonu ve bir de bu. Ski Dubai olacak. Khaled ve Yusuf Benlak, Dubai'nin genç iş adamlarından ve Ski Dubai'nin müstakbel iki müşterisi. Kar kayağı yapmak için sabırsızlanıyorlar.
1: Çölün ortasında kar kayağı yapmak ironik bir durum fakat benim gibi burada yaşayan insanlar için çok avantajlı. Böylece İsviçre'ye gitmek zorunda kalmayacağız. Ben daha önce hiç kar görmedim.
0: Ancak çölde kardan bir zirve inşa etmek oldukça karmaşık bir teknoloji gerektiriyor. Ski Dubai'nin açılışına 3 ay kala inşaatın devleri büyük zorluklarla karşılaşıyor. Karın erimesini önlemek için içi kimyasallarla dolu borulardan oluşan devasa ve sofistike bir soğutma sistemi kurdular. Fakat bir sorun var. Kimyasallar son derece zehirli. Bunlardan biri olan amonyak sızıntı yapıyor.
2: Çok etkili bir soğutucu. Ancak bazı durumlarda patlayıcı özelliği olabiliyor. Yani ölçüm yapmak zorundayız. Ben sızıntı yapmasını durdurdum. Çevreye yayılan sızıntıyı önleyemezseniz o alanın gaz dolmasını ve sonuçta insanların ölümüne yol açmasını da önleyemezsiniz.
0: Malcolm rutin teftişler sırasında alarma geçti. Hali hazırda inşaat alanına 80 kilometreden fazla boru döşenmesi gerekiyor. Malcolm'a göre kaynaklama kalitesi standardın altında görünüyor. Eğer öyleyse bu soğutma sistemi potansiyel bir saatli bomba demektir. Onarımı yapılsa bile Ski Dubai zamanında açılamayabilir ve müteahhitler milyarlar kaybetmeye başlayabilir.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: kim tutar seni?
1: Ekspres içelim.
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Çekiyorum.
4: Evet.
5: Harikasınız
6: ya.
5: Nasıl oldu?
6: Bakalım.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Dubai'ye, Körfez'in alışveriş merkezine hoş geldiniz. Alışveriş merkezinin geliştiricileri, rakipleriyle rekabet halinde olan eşsiz bir alışveriş kompleksi inşa etmek zorundaydı. Peki hedefi gerçekleştirmek için ne yapmak gerekirdi? Cevap, çölün ortasında Alplere özgü bir kayak merkezi kurmak. Ski Dubai'nin 400 metre uzunluğunda kavisli bir pisti olacak. Burası gerçek kar teknolojisi kullanılarak yapılan dünyanın en büyük kapalı kayak merkezi. Dünyadaki pek çok kayak merkezinde basit tasarımlar kullanılıyor. Güzel ve sarp bir alan bulunuyor ve üzerine bir çatı tesis ediliyor. Fakat Dubai'de hiç tepe yok. Sadece kum tepeleri var. Bu yüzden Ski Dubai, dünyanın en büyük üçüncü alışveriş merkezinin üzerine inşa edilecek ki, Kuzey Amerika'daki en büyük merkezin bir benzeri mahiyetinde olacak. Ama gerçek dağ karını yapan bir kapalı alanda nasıl yeniden yaratabilirsiniz ki? Mucit Malcolm Klolov, doğanın şifresini çözmüş durumda. Ve bunu daha önce de yaptı. Burası İngiltere Milton Keynes'teki kapalı kayak merkezi ve dünyanın en iyi kayak pistlerinden biri.
18: Gerçek kar yapmak istedik. Ama gerçek kar atmosferde oluşur ve kristal şekiller halindedir. Her bir kristalin farklı şekilde olduğunu ışık altında görebilirsiniz. 250'den fazla kar çeşidi vardır. Eskimolar 209 çeşit kardan bahsederler.
17: Malcolm'un teknolojisi Milton Keynes'te mükemmel toz kar üretiyor. Bu teknoloji tıpkı gerçeği gibi kompleks kar şekillerini biçimlendiriyor. Kar tanecikleri tıpkı Alplerdeki kar gibi görünüyor, hissettiriyor ve aynı tadı veriyor. Su bu küçük aksamla sis halinde püskürtülüyor ve bir bulut oluşturuyor. Ardından bu buhar çok küçük, gözle görülmeyen ve sadece 10 mikron kalınlığında buz parçacıklarıyla bir araya geliyor. Ve nükleazın etrafındaki parçacıklar mükemmel kar kristalleri biçimini alıyor. ...25 bin metrekarelik alanı uygun ısıda tutmak için tavandan sarkıtılan 24 soğutucunun ve 10 megawattlık soğutma kapasitesinin olması gerekiyor. Ski Dubai'deki dahili ısı kayak yapmak için sürekli -2, kar yapmak içinse -6 santigrat olmak zorunda. Bunun sonucunda her gece 20 santimetre kar yağışı garantilenir ki bu da 30 ton civarında demektir.
19: Bizim oluşturduğumuz ve ideal ebat olarak belirlediğimiz bu alan toplamda 3 futbol sahası büyüklüğünde. Kesinlikle sütun olmamalıydı. Bu da 80 metre daha kazanmamızı sağlıyor ve ebat olarak gayet normal. Bir başka şey de umarım buradan rahatça görebiliyorsunuz. Burası düz ya da kademeli bir pist değil. Çeşitli eğim ve engebe varyasyonları var. Bu da gerçek bir dağ duygusu yaratıyor.
17: Ski Dubai'de dünyanın ilk kapalı siyah pisti de dahil olmak üzere 5 farklı meyilli pist mevcut. Bu bölge karla kaplandığında 45 derecelik açıda olacak. Yani en deneyimli kayakçının bile sıçrayarak dönüşler yapmasına yetecek denli sarp. Sarp yokuşta olabilecek felaketlerden kaçınmak için tasarımcıların mühendislik tekniğiyle çözüm bulması gerekiyor.
19: Bu bölümde siyah pistimizin basamaklar halinde inşa edildiğini görebiliyorsunuz. Çünkü basamak halinde yapmasa

0: dedi. Yağın karın çığ oluşumuna ve pistin tamamen aşağı kayacağına neden olabileceğinden korktum. Bu yüzden dikkatli davrandım. Böyle bir eğim inşa ederken bu unsuru düşünmek zorundasınız. Bu kapalı alan kayak pisti inşasında yenilikçi mühendisliğe son derece güzel bir örnek.
1: Mühendislik piyasasında asıl meydan okuma, kavurucu sıcaklıktaki çöle karlı bir dağ efekti vermektir. Kar yapmak ve erimesini önlemek için ana yapı borularında amonyak gibi tehlikeli kimyasalların olması şart. Fakat rutin denetlemeler sırasında Malcolm soğutma sistemindeki amonyağın güvenli olmayacağından endişelendi.
2: Çünkü bu patlayıcı ve zehirli bir madde, ölüme yol açabilir.
1: Ski Dubai'nin soğutma sistemi güvenliği kuşkuluysa proje kesinlikle ilerleyemez. Malcolm Kulov en çok kaynaklanmadan kaygı duyuyor.
2: İşte bu sorunu dikkate almamız gerek. Bu onarılırsa eğer, ki onarılmayabilir de,
3: evet.
2: Büyük bir problem çıkar ortaya. Kaynakla birleştirmeye çalışmak.
3: Evet, evet. Kaynak yerinde paslanma da var. Bu da iyi işaret
2: evet.
3: Değil.
2: Hani neredeyse iki ucunu söküp yenilemek bile sanki daha...
3: Patrick gibi.
1: Yapılan anlaşmanın bir parçası olarak müteahhitlerin kullanılan kaynağın %10'unu tahribatsız muayene yöntemiyle test etmeleri gerekiyor. Bu da ya radyografik ya da ultrasonik muayene demek.
2: Bulgularımıza göre %10 olması gereken oran %40 çıktı ve bu gerçekten yüksek.
1: Müteahhitler kaynakları onarmaya çoktan başladı. Ama kaynaklar onarılsa bile güvenli olacaklar mı? Kaynaklanmayı tekrar etmek boruların kırılmasına yol açabilir. Müteahhitler sorguya çekilmek üzere toplanıyor. Toplantıda müteahhitler onarılan tüm kaynakların muayene edilmesini kabul etti. Ardından amonyak oranı yeniden test edilecek.
2: Bu mesele İnsan hayatının güvenliği ile ilgili, çünkü dediğim gibi patlayıcı ve zehirli bir madde. Aynı zamanda müşteri burayı kapatmamızı istemiyor.
1: Amonyak soğutma sistemi iki kez kontrol edilecek ve onarılacak. Bu arada müteahhitler inşaatla ilgili en büyük zorluklardan biriyle yüz yüze kalıyor. Görevleri 3000 tonluk kayak pistini 60 metre yukarı kaldırmak. Binaların çoğu yerden yukarı doğru inşa edilir. Bina yükseldikçe daha fazla iskele kurmanız gerekir. Proje yöneticisi Stuart Ingram hem zaman hem de paradan kazandıracak bir yöntem kullanmaya karar veriyor.
3: Yüksek yapıların, yüksek binaların inşasında karşılaşacağınız en büyük gizli maliyetlerden biri binada gerekli olan geçici çalışmalardır. Bu da geleneksel inşaat anlayışı yerine halatlı kaldırma yöntemini benimsememizin en büyük nedeni.
1: Halatlı kaldırma yöntemi, yapıyı zemine yakın olarak inşa etmek ve ardından son pozisyonuna yerleştirmek anlamına geliyor. Bu 100 metre uzunluğundaki kayak pisti tamamlanmak üzere. Zemin hizasında inşa edildi ve yakında pistin üst bölümünü oluşturmak üzere 25 metre kadar yukarı kaldırılacak.
4: Buradan görebildiğimiz kadarıyla işin sonunda arka taraftaki zeminin olduğu yere bu parça yerleştirilecek. Gördüğünüz gibi yukarıda bir çatı mevcut. Ardından o çatı bu çatının ucuyla eşleştirilecek. Böylece bu bütünün birleştirilmesi gerekiyor. Buradan bakınca bütün olarak görmeye başlıyoruz.
1: Bunlar pisti yukarı kaldıracak makineler. Hidrolik kaldıraçların her biri 500 ton kaldırma kapasitesine sahip. Piste 16, her köşede ise 4 kaldıraç olacak. Metal halatlar pisti milimetre milimetre çekerek çalışacak. Beton ve çelikten oluşan bu devasa pisti yerleştirmek tam 2 gün sürecek.
4: Pistin ağırlığı 25 jumbo jetin ağırlığına eşit. Havaya kaldırmak, kontrol etmek, tam olarak doğru yere hizalamak ve yerleştiğinden emin olmak müthiş bir mühendislik dehası.
1: İnşaatın yöneticisi Tim Kelly, şimdiden programın 4 hafta gerisinde. İnşaatı geç bitirmekse büyük para cezası anlamına geliyor. Üzerinde pisti kaldırmanın ve sonraki aşamaya geçmenin baskısı var. Ardından 3 katlı araç otoparkı pistin tam altına inşa edilecek. Kaldırmak için son kontroller yapılmaya başlanıyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor. Tim ofisine dönüyor ve havanın bozmaya başlamasından endişe duyuyor. Operasyonun ertelenmesi mi gerekiyor?
4: Buradaki hava tahminlerine göre gördüğünüz üzere rüzgar gittikçe artış gösteriyor. Bu nokta bizi endişelendiriyor. Zira rüzgarın hızı azalmadan önce, yani öğleden sonra neredeyse zirveye ulaşacak. Rüzgar her zaman inşaatı etkileyen ve bizi hep endişelendiren unsurların başında geliyor. Evet. O ağırlıkta bir şeyin kontrolünü kaybetmek istemeyiz. 2-3 bin tonluk bir ağırlık söz konusu.
3: Evet.
4: Bir kez sallanmaya başladı mı onu yerine doğru şekilde yerleştirmek mümkün olmaz.
3: Durduramazsın.
4: Durduramazsın.
3: Peki kararın ne?
4: Kararım
3: yarın sabah.
4: Yarın sabah ilk iş.
1: Şiddetli rüzgar başlıyor ve kum fırtınasına dönüşüyor. Dubai'de kum fırtınası 5 gün sürebilir. Şiddetli rüzgarlar Ski Dubai'nin pistinin kaldırılma çalışmasının ertelenmesine neden olsa da dünyanın en büyük 3. alışveriş merkezi kompleksindeki çalışmalar devam ediyor. Dubai'li girişimci Shahryar Kodejat, alışveriş merkezindeki sıra dışı spor mağazasını açmak için sabırsızlanıyor.
5: Mağazanın konsepti paten, sörf ve kayaktan oluşuyor. Mağazanın önündeki görünüm, kendinizi adeta büyük bir kayak gözlüğünün içinde yürüyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak. Yani temelde burun kemerinin aralığından içeri gireceksiniz.
1: Shahryar piyasa araştırmasını çoktan yaptı ve potansiyel müşterilerini biliyor.
5: Kapalı alan kayak merkezlerinde bu sporu öğrenmeye çalışan çocuklarla çok hızlı ve iyi bir ilerleme sağlıyorsunuz. Ardından dağda kayak yapanlardan daha başarılı oluyorlar.
1: Fakat inşaatın gecikmesi dolayısıyla mağazası zamanında açılacak mı? Hem alışveriş merkezinin hem de Ski Dubai'nin 10 hafta içinde aynı anda açılması gerekiyor. Ancak AVM şu anda programın 3 hafta, Ski Dubai ise tam 1 ay gerisinde. Müteahhitler programı yakalamak için çaba gösteriyor fakat hava şartları buna engel. Neyse ki kum fırtınası gece saatlerinde patladı. Şu anda hava pistin kaldırılması için mükemmel. İşçiler inşaat alanına beklenti içinde geliyorlar. Gün bugündür. Tim kontrolü mühendislerin tanımıyla asansörün efendisi olarak bilinen kişiye vermek zorunda. Namı diğer Demo. Bu uzmanlık isteyen bir iş ve Demo Dubai'deki en deneyimli asansör ustası. İşe başlamadan önce baş mühendislerin hepsi yapının kaldırılmaya hazır olduğunda hemfikir olmak zorunda.
4: Bir itiraz yok sanırım.
1: Evraklar imzalandıktan sonra bütün sorumluluk artık Demo'da.
4: Pekala Demo, iş sende.
6: Tamam.
1: Asansör mühendislerinin çoğu Hintli. Kaldırma işlemi başlamadan önce Tanrı'nın icazetini almak için küçük bir ayin düzenliyorlar. Kıdemli mühendislerin de ayine katılmaları isteniyor.
4: Etrafında böyle, böyle.
7: Kaldırma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için böyle bir dua ayini düzenliyoruz. Bu bir inanç. Kimsenin kaza yapmaması, zarar görmemesi için. Güvenlik için yani.
1: İnşaatın yöneticisi Tim Kelly oldukça huzursuz hissediyor kendini.
4: Birçok şey olma olasılığı var. En kötüsü de düşme olasılığı tabii.
1: Beklentiyle geçen saatlerden sonra kaldırma işlemi başlıyor.
7: 44'e 5 tamam.

0: Hidrolik kaldıraçlar halatları milimetre milimetre çekiyor. İlk 15 milimetre işin en zor kısmı. Bu en kritik ve en çok stres yaratan anlar.
1: Pist öncelikle gördüğünüz ayakların üzerine kaldırıldı. Bu ayaklar farklı profil ve farklı biçimlerde. Dolayısıyla kaldırmaya başladığımızda yapı köşelerden ağır ağır hareketlenerek esneyecek, bükülecek ve yerine yerleşmeye başlayacak.
0: Kaldırmaya ilk olarak uçlardan başlanıyor. Orta kısım beton ve bükülebilen çelik aksamdan meydana geldiği için en son bu bölüm yukarı kaldırılacak. Yapıdan uzun ve derin sesler geliyor. Bu pistin desteklerden yukarı kaldırılmak suretiyle esnediğini gösteriyor.
1: İşin bir parçası bu. Yapının resmen gürlediğini duymaya çalışıyoruz. Bu da bize olan biteni anlatıyor. İyi bir ses demek, esnediğini ifade eden uzun seslerdir. Kötü ses bir çeşit düşme sesidir ki düşünmek bile istemem. Rezil bir şey olur.
0: Operasyon planlandığı gibi gidiyor ve yapının destekleri iyi durumda. Sonra bir sorun çıkıyor. Halatlı kaldırma sistemi bir anda çöküyor. Sistem kaldıraçları düzenliyor ki yapı kademe kaybetmesin. Kaldırma gücü eşit olmazsa 3000 tonluk bölüm eğrilir, bükülür ve çöker. Şimdi mühendislerin 3000 tonluk pistin ortadan bölünmeden tam olarak ne kadar süre boyunca havada asılı kalabileceğini hesaplıyorlar. Dubai'de genellikle olduğu gibi bir anda şiddetli bir rüzgar çıktığında yapı savunmasız kalır. Devasa bir yüzey olan pist, söz konusu ayaklar üzerinde sallanırsa büyük bir tehlike oluşturarak kaldıraç kulesini yerle bir edebilir. Arıza basit ama belirlemek bir saat alıyor. Her şey elektrik kablosundan kaynaklanmış. Rahatlayan demo işleme yeniden başlıyor. Ama zaman aleyhine çalışıyor. Ve kısa süre sonra akşam olacağı için operasyonu paydos etmesi gerekiyor. Mühendisler sabah geldiklerinde bir ses duyuyorlar. Ve hepsi dehşete düşüyor.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım et Sigortam Net.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper backup'ı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: AVM'de çalışan inşaat ekibi için önemli bir gün. Burası iki lüks otele, 7000 araçlık bir otoparka ve dünyanın en büyük yapay kayak pisti olan Aces Ski Dubai'ye ev sahipliği yapacak. Kompleksin çatısı halatlı kaldırma sistemi adı verilen hidrolik kaldıraç yöntemiyle yerleştirildi. Tehlikenin atlatılması büyük bir kilometre taşı. Asansör ustası Demo birden bir ses duyuyor. Büyük bir çatırtı, kıdemli asansör mühendisini dehşete düşürüyor. Herkes işi durduruyor. Yapı güvende mi? Yükseltilen kuleler bu yüke dayanabilecek mi? Ya da çelik halatlardan biri kopmuş olabilir mi? Krikolar düzgün çalışıyor mu? Asansör ustası Demo, krikoları ve operasyonu durduruyor. Karanlık basmak üzere. Uzmanlar bütün halat ve menteşe aksamını kontrol edecek. Bir menteşe kırılırsa diğerleri de peşinden gelir. Pisti rüzgarın merhametine bırakmak güvenli olmayan halatlarla işe devam etmekten daha iyi. Şantiyedeki bütün mühendisler kontrol için iş başında. Arızanın bulunması gerekiyor. Bu ekip yapının sabit kalmasını sağlayan rüzgar donanımını tetkik etmekle meşgul. Biri kopmuş olabilir. 1,5 saat sonra arızayı buluyorlar.
17: Öğleden sonra erken saatlerde işi durdurduk. Kısa çelik çubuklarda esnemeden kaynaklanan küçük bir arıza meydana geldi. Şu anda bağlantılarla ilgili ciddi bir sorun var. Zira söz konusu arıza oldukça yüksek bir yerde. Söz konusu arıza bağlantılardan birinin kısalarak hafifçe yerinden oynamasıyla oluştu. Ancak daha sonra tekrar yerine yerleştirildi. Duyduğumuz ses de buna aitti. Keskin ve gürültülü bir sesti. Şu anda 3000 tonluk beton ve çelik bir pist bu halatların ucunda. Az sonra kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için çalışmaya tekrar başlayacağız.
16: Tüm kontroller tamamlandıktan sonra demo devam edebilir ve mükemmel bir ilerleme sağlanabilir. Son milimetreler çok kritik. Her halatın kesinlikle doğru seviyede olması gerekiyor. Bu işte hataya yer yok.
18: Teşekkürler.
16: Kaldırma işlemi bitti. Ekip başarıyı kutluyor. Bu arada Ski Dubai'nin yöneticisi Philip Taylor'ın çocuklar için olan buz pateni pistini onaylaması gerekiyor. Bu buzdan ejderha dünyanın en büyük oyma buz heykeli.
19: Buzdan heykeli bu şekilde yapmamızın nedeni oyma işleminden önce çok küçük ebatlarda buz kütleleriyle çalışmamız gerekiyordu. Böylece büyük bir blok oluşturabilirdik. Bu ancak böyle mümkün olur.
20: Evet.
19: Diğer nedense buzu işlemek. Yani 2-3 ay sonra üzerindeki detayların yok olarak geriye düz bir yüzeyin kalacak olmasıydı. Ama bu şekilde her zaman iyi görünecek.
5: Evet.
19: Bunlar kanatları mı?
5: Evet.
19: Harika. Kırık buz gibi görünüyor ki zaten öyle görünmesi gerekiyor.
5: Buraları keskin olsun istedik ama anladım. Tehlikeli değil.
7: Şu buz saçaklarını getirebilir misin?
5: Gayet güzel.
19: Bittikten sonra kaplama da olacağı ve soğutulacağı için harika görüneceğine eminim.
20: Fakat Ski Dubai inşaatı şu anda programın 6,5 hafta gerisinde. En iyi ihtimalle bile kıdemli müteahhitler bu süreyi telafi etmekte bir hayli zorlanacaktır. Ve şu anda bu son derece güç. Ski Dubai'de bir kriz toplantısı gerçekleştiriliyor.
21: Katlarla ilgili sorun çıkacağını düşünmüyorum.
22: Bence o bölüm çok kısa. Bundan hiç hoşlanmıyorum.
20: Üretimin bir sonraki safhası başlıyor. Ve tam bundan söz etmişken, proje yöneticisi Stuart Ingram güne mücadeleyle başlıyor. Siyah pistin üstte kalan rampa bölümünün hem çok sarp hem de çok kısa olduğu anlaşılıyor. Bu rampa zor olmasının yanı sıra duvarlara monte edilerek güvenliğini sağlamak da maliyetli. Şimdi Stuart bunu sökmek ve yeniden inşa etmek zorunda.
23: Başlangıçta kullanılan orijinal çelik desteklerin yapılması ve monte edilmesi adamların hatırı sayılır ölçüde çalışmasını gerektiriyordu. Şimdi tekrar yapmalıyız.
20: Bu hem zaman hem de paraya mal olacak bir diğer gecikme nedeni. Temmuz ayı sıcaklıkları 53 derece gibi dayanılmaz noktalara ulaşıyor. Programın gerisinde kalanlar sadece mühendisler değil, dekoratörler de gecikme yaşıyor. Betondan yapay kaya uyuyorlar. Çok hızlı kuruduğundan çabuk davranmak zorundalar. Betonu fazla bekletirlerse şekillendirmek zor olur.
24: Ben mühendislerin yarattığı düzensizlikleri kapatmaktan sorumluyum. Ardından ekibimle birlikte güzel görünmesi için her şeyi bir tarz yaratarak bütünleştireceğim. İnsanların hayrete düşmelerini istiyorum. Bir dondurmalı pastanın içinde olduklarına inanmalılar ve iyi vakit geçirmeliler.
23: Normalde olması gereken, tematik tasarımdan sorumlu olan sanat yönetiminin bize aradığı görüntünün ne olduğuna dair bir taslak vermesidir. İyi bir sanatçı da ona istediği şeyi kolaylıkla yapar zaten. Temelde istedikleri her şey yapılabilir. Bu yüzden özellikle bu projede pek çok farklı tema görüyorsunuz. Bu deneyimlerle öğrenilen bir şey. Üniversitede öğrenilen bir şey değil. Sanat formuna son derece uygun.
20: Beklenmedik bir anda elektrikler gidiyor. Aletler kullanılmaz olunca iş duruyor.
23: Şu anda bir sorun yaşıyoruz. Sigortalardan biri attı ve elektrikler kesildi. Bu korkunç sıcak havada çalışmak yetmezmiş gibi şimdi de elektriğimiz gitti. Asıl tehlike duvara yapılan uygulamaların hepsi yeniden oyma işlemine başlamadan önce işlevini yitirecek olması.
20: Daha çok insan çalıştırmak gibi bir seçenek yok.
23: Bu büyük bir sorun. Çünkü yaptığımız çalışma bir sanat. Sanatçılar ıslak beton üzerine oyma yapıyorlar. Daha fazla sanatçı bulamayız. Markete gidip 10 tane daha sanatçı ver diyemeyiz. Sadece elimizdeki ekip var. Bu yüzden zamanında yetiştirmek son derece zor.
20: Ski Dubai şu anda programın 8 hafta gerisinde.
19: Takvimde şu an olmak istediğimizden daha geride bir noktadayız ve çok büyük bir baskı altındayız. Bir risk söz konusu. Gecikmeden dolayı bir para cezası var. Ayrıca mağaza sahiplerinin sezon koleksiyonları hazır. Açılışı zamanında yapamazsak herkes bunun bedelini ödeyecek.
20: Pep Rudu, çocuk pistinde yer alan yürüyen yolu monte etmekle görevli bir mühendis. İnşaat alanının en popüler karakterlerinden biri. O işinden zevk alan bir adam.
0: Dubai'deki kayakçılara taşıyacak olan yürüyen yolun yapımını yarıladık sayılır. Evet, daha çok dağlarda çalıştığımız için bazı sorunlarımız oldu. Dağlar daha serin. Burada hava korkunç. 50 derece. Nasıl terlediğimizi görüyorsunuz. Maalesef hava hiç serinlemiyor.
20: Ekibin ilerlemesini sağlayan şey şevk duygusu. Nem oranı %90'larda. Üstelik sıcaklık 55 dereceyi gösteriyor.
0: Çabuk. Bu kauçuk şeritli bir yürüyen yol. Tutuşu çok iyi ve kayakçıların geriye doğru kaymaları mümkün değil. Bu makineleri maksimum güvenlik özelliği taşıması bakımından Dubai için tasarladık. Yukarıdaki güvenlik kamerasıyla durduracağız. Buradaki insanlar kayak yapmaya da bu taşıma yöntemine de alışkın değil. Bu yüzden mümkün olduğunca fazla güvenlik özelliği ilave etmemizin iyi olacağını düşündük. Bu tarafa gelin. Hayır, ayakkabılarınızı çıkarmayın. Ayakkabılarınızı çıkarmayın. Hadi, bin bin bin. Hadi, hadi bin. Sistemi üzerinde yük varken ölçmemiz gerekiyor. Ardından gerektiği takdirde son düzenlemelerimizi yapacağız.
20: Henry, pist açıldıktan sonra söz konusu yürüyen yolların beklenenden daha fazla ağırlık taşıyacağını düşünüyor. Ayrıca yolcular kaya takımları olacağı için birbirlerinden ayrı duracaklar. Ve tabii bir kısmı da çocuk olacak.
0: Kayak eğitmenleri hızı çok yavaştan maksimuma kadar kolaylıkla izleyip yükseltebilecekler.
20: İnşaat ekibinin geri kalanı gibi Henry de programın gerisinde kaldı. Fakat işinin eğlenceli olması stresini bir parça azaltıyor. Ski Dubai'deki bir sonraki mühendislik mücadelesi dev makaralardaki çelik kabloları açarak teleferiklere sarmak ve çalıştırmakla ilgili. Bu işten sorumlu olan mühendis Christian Schaperlow başlamaya hazır. Ancak işi tamamlamak için Christian'ın ekibine 4 telsiz gerekiyor. Ama onlara sadece 3 telsiz verildi.
1: Benimki nerede? Nerede?
20: Christian'ın telsizi yok ve işi yönetemiyor. Çalışma durduruluyor. Memnun değil.
1: Bende telsiz yok. İşi başlatamıyorum. Bu iş kolay ama çok da karmaşık.
20: Yapbozun en azından bir parçası yerine oturuyor. Biri Christian'ın ihtiyacı olan 70 metrelik iskeleyi yerleştiriyor. Artık bir telsizi de olan Christian işe koyulabilir.
1: Alan, bu tarafa gelebilirsin. Dikkatli ol.
20: Fakat mutluluğu uzun sürmüyor. Vinç ve kablo makarasında bir sorun var. Makarayı destekleyen silindir çok küçük. Bu yüzden silindir sabitlenemiyor ve devrilme riski çok büyük. Christian bıkmış durumda.
1: Bitti. Her şey bozuk. Bitti. Herkesin aşağı inmesi gerek. Paydos diyelim. Burada bir saatimizi bekleyerek geçirdik. Orada 20 dakika kadar kaybettik. Hepsi ardı ardına geldi. Ve farkında bile olmadan 6 saatlik iş 1,5 günümüzü aldı. Maalesef çok kötü. Hayat işte.
20: Tüm bu sorunlar Ski Dubai'nin şimdi programdan çok daha geri kaldığı anlamına geliyor. Spor eğitmenlerinden oluşan ekip Ski Dubai'ye geldi. Ancak kayak merkezinde kar olmadığını gördü. İlk hafta için yapılacak çok iş var. Bütün kayak malzemelerinin ve başlıkların hazırlanması, sorunların çözülmesi gerekiyor. İkinci haftada iki snowboard eğitmeni, madem karda kayamıyoruz, o zaman kumda kayarız diyerek çöle gitmeye karar veriyor. Dubai'de kumdan bol bir şey yok.
2: Açıkçası bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Burada olmak gerçekten çok ilginç. Daha önce böyle bir şey görmedim.

0: Güneş altında snowboard yapmak gerçekten çok farklı. Harika bir deneyim, öyle değil mi?
1: Evet, gerçekten farklı bir deneyim. Gerçi kum ve sıcak biraz yavaşlatıyor ama sorun
0: değil. Kumun tadı da farklı.
1: Evet.
2: Ski Dubai'de ise soğutma sistemindeki kaynaklama bir kez daha sorun yaratıyor. Amonyağın glikol antifrizi soğutması gerekiyor ki ardından karın altına püskürtebilsin. Amonyak sistemi pek çok teste arıza çıkardı. Problem

0: şimdilik düzeltildi. Fakat glikol sisteminde yer alan 4500 kaynaktan hiçbiri henüz teftiş edilmedi. Amonyak kaynağında yaşanan deneyimden sonra güven duygusu azalıyor.
1: Glikol konusunda da hayat memat meselesi söz konusu. Çünkü sonuç olarak sızıntı olursa gaz olarak buharlaşmaz. Glikol -25 dereceye kadar yoğun olabilir. Bu da deri sıcaklığında 55 derece anlamına gelebiliyor. Kısacası üzerinize kaynar su dökmenizle eşdeğer ve yanmanıza neden olabilir. Burada her 10 borudan biri glikol dolu. Pistin altında statik borular döşenmiş durumda. Yani borulardan bir sızıntı söz konusu olursa halk oradayken pist içeri doğru çöker ve ölüme sebep olur. Amonyak konusunda büyük sorunlar çıktığı için aynı şey glikol konusunda da söz konusu olabilir. Yani sadece birkaç kaynak kötü değil, bütün kaynaklar kötü olmuş demektir. Bundan şüphe duymamız gerek.
0: Baştan sona teftiş edilmek zorunda. Ama Malcolm büyük şüphe duyuyor. Bu arada alışveriş merkezi programın bir ay gerisinde. Ama 160 mağaza yarın açılış yapacak. Sharya şu anda sıra dışı spor mağazasında ve stres seviyesi çok yüksek. Yapılacak çok iş var.
2: Daha ne kadar gecikecek? Hemen bitirmek zorundasın. Bunun nefes olması mı gerekiyor? Biri bana buna kaç etiket takılır söyleyebilir mi? Hayır, şimdi olmalı. Dinle, ses sistemini buraya yerleştirecek misiniz? Adamlardan birinin şu püskürtücüyü de düzeltmesi gerekiyordu. Şurası eğri olmuş, düzeltilmesi şart. Bir sürü onarım var. Aydınlatmada sorun var. Adamlar yeniden gelip tamir edeceklerdi ama muhtemelen açılıştan sonra yakalayacak. Mağazamızı açmak için sabırsızlanıyoruz. Fakat bazen işler yolunda gitmiyor işte. Burada gerçekten mutluyum. Ama yapılacak bir sürü iş var. Daha çok iş var.
0: Üzerlerinde baskı hisseden kişiler sadece Sharya ve çalışanları değil. Kompleksin önündeki ana yolun yalnızca yarısı tamamlanmış durumda. Proje yöneticisi Stuart Ingram tamamlanması için organizasyonu yapmakla meşgul.
3: Burada son günde oldukça büyük bir kargaşa hakim. Gecikmeden dolayı son derece yoğun ve telaşlı bir haldeyiz. Aslında 100 çalışanla halledilebilecek bir iş. Ama son 3 gündür özellikle açılışa yetiştirmek için bu bölgede ve otopark alanından başlamak üzere yaklaşık olarak 200-300 işçimiz var. 4-5 saatlik temizlikten sonra üst katı da halledince iş en azından bitmiş gibi görünecek.
0: Kompleks neredeyse bitmek üzere. Fakat Ski Dubai programın yaklaşık 12 hafta gerisinde. Olağanüstü bir teknik sorun meydana gelirse çözülmesi gerek. Hem de hemen. Bu yüzden müteahhitlerle bir toplantı daha yapılıyor.
1: Bir kez daha kaynaklamayla ilgili problemle karşı karşıya kaldık. Amonyak sızıntısı dolayısıyla iş durduruldu. Bu seferki oran yaklaşık %95 diyebilirim.
0: Soğutma sisteminin güvenli olduğundan emin olmak için Malcolm ve Stuart müteahhitlerden kaynakların %10'una radyografik muayene yapmalarını istiyor. Her ne kadar bu sorunun çözüleceğini garantilemese de müteahhitler ter dökmeye başlıyor.
4: Söylediklerinle bunu yapamadığımızı ima ediyorsun. İşte bu yüzden biz...
3: Kimsenin yeteneğini sorguladığımız falan yok. Bu teknik bir mesele ve çözümlememiz gerekiyor. Bunu halletmemiz lazım.
5: Eylül'ü boş verin, Ekim'i boş verin. Noel'e kadar yapsak yeter. Tamam mı? Pekala.
1: Üstlenici firmanın bir takım bahaneler bulduğundan kuşkulanıyoruz. Çünkü glikol borusundaki kaynak seviyesinin amonyak borusundaki seviyeyle aynı olması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden kendisinden 3000 kaynak üzerinde derhal %100'lük bir radyografik muayene yapmasını istedik. Bu da çok uzun bir zaman ve büyük bir maliyet demektir.

0: place, it stays with me.
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
9: gelecek. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma
3: bil. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Ski Dubai Kompleks. İki lüks otel ve mağazaların yanı sıra devasa bir otopark ve pek çok sinema salonu barındıran alışveriş merkezi bütçeyi aşmanın dışında programın gerisinde kaldı. Mağazalar para harcamak isteyen rekor sayıda turist ve ziyaretçinin gelmesini bekliyor. Ski Dubai Kayak Merkezi dünyanın en büyük yapay kayak pisti olacak. Yapısal olarak tamamlanmak üzere. Şimdi ihtiyacı olan tek şey kar. 6000 ton kadar. Bunu üretmek bir ay sürecek. Ama önce teknik sorunların çözümlenmesi gerekiyor. Fransız teleferik mühendislerinin işi yakında bitiyor. Geriye yalnızca teleferiklerin kablo bağlantılarını yapmak kaldı.

0: Ski Dubai'deki çalışma bir arızayla daha duruyor. Betonun altına gömülen borulardan bir kısmının çıkarılıp yeniden takılması gerekiyor. Pistin altından geçen bu esnek ve plastik borular, karın doğru ısıda kalmasını sağlayan glikol maddesi içeriyor. Malcolm'un bizzat bilgilendirmesiyle bu borularda ek yerlerinin olmaması gerekiyor.
1: Bir sorun daha söz konusu. Pistin ortasındaki borulardan birinde glikol sızıntısı olursa karın altına akar, büyük bir alanı eritir. Ufak bir sızıntı bile pistin alt bölümünde belki de 20 metre genişliğinde alana yayılıp oradaki karın tamamını eritebilir. Böylece o kısım içeriye çöker ve yapıyı tamamen imha eder. Yani pistin ortasında herhangi bir sızıntı olursa sistem devre dışı kalır. Büyük bir bölümde erime olur. Bu da ekonomik açıdan felakete yol açar.
2: Burada bir bağlantı var.
1: Evet.
2: Nasıl olur bilmiyorum çünkü bir bölümde yapsalar bile oraya daha uzun bir boru takılması gerekiyor.
1: Muhtemelen işe yaramaz.
0: Malcolm, bu ek yerlerinin buza gömüldükten sonra sızıntı yapacağından emin.
1: Tedarikçiden alınan borulardan kullanmadılar. Bu borularda betondan dolayı büzülme oluyor ve ufak bir boşluk oluşuyor. Orası buzla dolacak. Bu da boruyu fiziksel olarak kenetleyecek. Ve basınçlı bağlantı kullandığınız takdirde bu türden boruların büzülerek kasılmaya neden olduğunu ve ek yerini çekerek diğer tarafı buzla kilitlediğini, birleşme yerini de parçaladığını görebilirsiniz. Ne kadar güçlü ya da sıkı bağlarsanız bağlayın, fiziksel olarak parçalayacaktır. Çünkü buzun gücü muazzamdır. Projede bu ek yerlerinden farklı bölgelerde olsa da yüzlercesi mevcut. Şimdi üstlenici Avrupa'dan daha uzun borular sipariş etmek zorunda. Betonu delecek, boruları çıkaracak ve üzerinde yeniden çalışacak.
0: Müteahhitler hemen sipariş verdi. Ancak Avrupa'daki tedarikçi geciktiriyor. Proje bir kez daha beklemede. Alışveriş merkezinin açılışı Ski Dubai olmaksızın yapılacak. Merkezin sahipleri ufak bir kutlama yapmaya ve şatafatlı kutlamayı Ski Dubai'nin açılışına saklamaya karar verdi. Sharia yine mağazasında ve en iyi müşterileri yeni mağazasının açılışında hazır. Kurdele kesilerek yapılan açılış töreni onlara hitap etmiyor. Ski Dubai'de ise mühendisler soğutma sistemini teftiş etti.
3: Büyük zorluklar yaşandı, özellikle teknik bakımdan. Ama sistem test edildi, açıldı, kapatıldı, tekrar açıldı, bazı düzenlemeler yapıldı. Kaynakların muayenesi, basınç testleri yapıldı, kaynaklama seviyeleri ölçüldü. Şu anda tamamen hazırız. Bu tek seferde açıp kapatabileceğiniz 6000 ton karı bir anda eritip birkaç düzenlemeyle hazır olabileceğiniz bir sistem değil. Her şeyin mükemmel ve sıfır hatayla yapılması gerekiyor. Hazırız dediğimiz noktadayız.
0: Ski Dubai'deki bütün teknik problemler çözüme ulaştı. 3 ay gecikme olsa da kar nihayet çölün ortasını doldurmaya başladı.
3: Muhteşem bir şey ve nihayet gerçekleşmesi olağanüstü. Çok keyifli bir şey.
0: Bu kavurucu sıcaklıkta gerçek karın olduğu bir kayak merkezi inşa etmenin imkansız olduğu söyleniyordu. Ama bu mühendisler, örneğin Malcolm Kulow, Stuart Ingram, Tim Kelly ve Philip Tyler bir yolunu buldular.

0: aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
7: Hodri Meydan, 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana, birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: İngiltere'de tamirat, tadilat yapıyoruz. Bu arabayı istiyor muyum? Evet istiyorum. Gıcırdayan arabaları alıyoruz. Araba için sana 1200 pound veririm. 17.000, 15. Benim için her zaman rahat bir sürüş olmalı. Görüyorsunuz arabayı düz bir hatta tutabilmek için neredeyse savaşıyorum. Vitesi bulmakta zorlanıyorum. Araba stop etti. Etse klasikleri hayata döndürmek için savaşmak zorunda kaldı.
1: Biraz sorunumuz var. Direksiyon kutusu hurda olmuş. Bu biraz korkutucu.
0: Bu bir kabus. Ancak arabaları en yüksek fiyattan sattık. 23.000, 11.500, 25.000 ne diyorsun? Evet.
2: Alıyorum.
0: Evet. Artık bir alfa sadın oldu. Artık dikiz aynasına bakıp ekstradan birkaç şeyi daha patlatmanın zamanı geldi. Evet, bu bizim için tam bir klasik yıl daha oldu.
1: Benim için tam bir İngiliz anahtarı çılgınlığı oldu. Amerika'dan döndüğümüzden beri atölyeden 10 araba çıkardığımıza inanamıyorum.
0: Hepsini sevmiştim. Bu 1960 model Bedford CA. Benim kişisel gurur kaynağım ve İngilizlerin en iyisi. Ancak Fransa'dan aldığım Galyalı mücevherden gerçekten keyif aldım. Pekala, elimizde ne var? 1.6 litrelik küçük motoruyla yolda iyi gidiyor gibi görünen neredeyse 60 yaşındaki Citroen HY Panel Van. Bu 3 vitesli şanzıman sayesinde onu hayata döndürebiliyorum. Vites geçişlerinde biraz ses çıkartıyor ama iş yapıyor gibi görünüyor. Bu şekilde sürmek zor iş gibi görünüyor. O zaman da gülünçten muhteşeme geçiyoruz. Bu normal bir araba değil, gerçek bir yarış arabası gibi hissettiriyor. Arkamdaki 310 beygir ve 1 ton civarındaki ağırlığıyla bu araba gerçekten hızlı. Müthiş bir araba. Ama hızlı olmak bu minik motorların en iyi hüneri değil. Bu araba için söylenebilecek tek söz var, o da dehşet verici.
1: Sen de İtalya ve Fransa'da olduğu gibi uzaklarda satın alımları ayarlarken yolda açıkça keyif aldın.
0: Evet, kazanç potansiyelimiz olabilecek arabaları bulabilmek için neredeyse 8000 kilometre yol yapmışımdır. Ancak bu sefer seni atölyeden çıkarıp bir yolculuğa çıkaracak bir fırsatım var.
1: En azından bu sevimli klasiğin içerisine gerçekten sığabiliyorum. Son zamanlarda aldığın tüm bu minik araçlarda neyin nesi?
0: Düzgün yaparsan büyük kazanç sağlayan küçük arabalar. Düzgün yapabilmek için sağlam bir planınız olması gerek. Her araba birbirinden farklı ve nakdin gelmesini sağlamak için en iyi yolu bulmanız gerekiyor. Yapmak istediğim şey bu arabayı 6000 civarında olan bir sonraki fiyat aralığına yükseltmek. Bazı akıllı pazarlama araçları kullanarak bu alfayı daha ilgi çekici kılabileceğimi düşünüyorum. Ancak şu anda yapmam gereken ilk şey onu atölyeye geri götürmek. Umarım Ed de benim gibi bu ateşli İtalyan hatchback'ine aşık olur. İlerisi için düşünüyorum da arkamdaki bu küçük fıstık için sihrimizi konuşturduğumuz zaman bu senenin sonunda dünya çapında gerçekleşecek olan 60. yıl dönümü kutlamalarında balonun en güzeli olabilir. Arabayı düzgün yapar ve iyi bir şekilde sunabilirsek 25.000 pound civarında dudak uçuklatıcı bir fiyata gidebilir. Bu da Ed ve benim için çok güzel bir kazanç olur. Ancak oraya ulaşmadan almamız gereken uzun bir yolumuz var. Asıl soru şu, bunun üzerinden nasıl para kazanacağız? Et için kesinlikle yapacak çok iş olacak. Örnek olarak tamir edilmesi gereken bir yağ sızıntısı var ve tabii ki ısıtıcı bulunmuyor. Bu oldukça zor olabilir. Ford Focus'un pazardaki yeri oldukça geniş ancak bir Noble M12 için oldukça küçük. Doğru alıcıyı çekebilmek için bu arabayı sağlam yapmamız gerekiyor. Planım bu modifiye edilmiş Noble M12'yi alıp pazardaki en iyilerden biri haline getirmek. İngiltere'deki en iyi fiyatlardan birini aldığımız için de onun üzerinden muhtemelen para kazanabileceğiz. Ed'in de benim bu arabaya olan aşkımı ve coşkumu paylaşmasını umuyorum. Arabaları teslim etmek benim için her zaman endişe verici.
1: Benim için de öyle. Karşıma neyle çıkacağını hiçbir zaman tahmin edemiyorum. Bu muhteşem bir Messerschmitt. Onlara bayılırım.
0: Son zamanlarda biraz sıkışıklığımız oldu.
1: İçine bakmam için girmem gerekmiyor. Buradan da görebiliyorum.
0: Sırf komiklik olsun diye bile içine bineceksin. Tamamen açılıyor ve kolay ve güzelce erişimin oluyor.
1: Pekala.
0: Gördüğün gibi içerisi oldukça geniş.
1: Aslına bakarsan şuraya
0: nereye gidiyorsun?
1: Buradan da kullanabilirim. Çok güzel, öyle değil mi? Olamaz. Şuraya bak. Bu çok kötü.
0: Hadi hadi, geç otur içine. Hadi, sadece eğlence olsun diye.
1: Sanki bu mümkün olabilecekmiş gibi.
0: Hadi, yapabilirsin. Bacağını şuradan geçir, başarabilirsin.
1: Bu arada benim boyutlarım için tasarlanmamış.
0: Hadi, yapabilirsin. Kendini yerleştir. Oldu değil mi?
1: Pekala. Pedallara basıyorum. Arabaları daha konforlu hale getirebilmek için ketrim üzerinde yaratıcı olmam gerek. 7. gün taban panellerinin ilk kez değişimini tamamlamayı başardım. Bu eski taban panelimiz. Bu da yeni genişletilmiş hali. Bunları karşılaştıracak olursanız özellikle bu kenardan daha net görebilirsiniz ki koltuk neredeyse 5 santim ek alan kazanıyor. Bu da iki şey için güzel. Öncelikle ağırlık merkezi daha aşağıya geliyor. Böylece virajlardan daha hızlı geçeceğiz. Ayrıca daha yüksekte oturacağımız için bariz bir şekilde bacaklar daha rahat edecek ve geniş bir alan kazanacak. Bu kısım bu araba için tasarlanmış olsa da yerleştirmek çaba gerektiriyor. Yerine oturtmak için biraz uğraşmak gerekiyor gibi görünüyor ama neredeyse tamamlandığını düşünüyorum. Yeni panel yerine yerleştirilmeden önce kenarlarına silikon çekiyorum. Daha sonrasında perçinlemeye başlıyorum. Silikon kurumadan önce her şeyi yerleştirmek için 15 dakikam var. Bu da 60 perçinlik bir görev. Daha büyük bir taban paneli, daha büyük koltuklar için mükemmel. Geliştirmelerim her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Ve küçük bir arabayla çalışmak bazen büyük zorluklar anlamına gelebiliyor. Koltukların ön tarafı sabitlendi. Böylece ileri doğru çekip arka deliklerin yerini ayarlayabilirim. Ancak biraz sorunumuz var. Görünen o ki koltuk ayarı orijinal koltuk kızağına çarpıyor. Yani bunların sökülmesi gerekiyor ve aslında 5 noktadan kaynaklanarak puntolanmışlar. Bu rayın çıkması gerekiyor. Bunun için de kaynakları matkapla aşındırıp biraz kaba kuvvet uygulamaktan başka bir şey gerekmiyor. İşte bu kadar. Tekrar koltuğu yerleştirmeyi deneme zamanı. Ve bu sefer... Görünüşe bakılırsa sorun çözülmüş gibi. Buradaki küçük ayar mekanizmamız hiçbir şeye çarpmıyor. Bu harika.
0: Bu küçük araçlardaki büyük işler zorlu bir mücadele olan takvime bağlı kalmak zorunda.
1: Neyse ki sektördeki 25 yıllık tecrübem sayesinde atölyede zaman kazandıracak birkaç yöntem biliyorum. Bu arabanın güzel ve basit bir kablo kanalı var ancak arabayı tekrar toplarken tamamen emin olmak adına çektiğim bir fotoğrafın çıktısını aldım. Tüm bu bağlantıları numaralandırdım ve etiketler yapıştırdım. Bu şekilde her şey mükemmel bir şekilde yerine yerleşecek.
0: Zekice.

0: vardı ne böyle? Ne diyorsun? Bunu tamir edemezsin.
1: Klasik arabalarda arabaya değer katmak adına her zaman ekleyebileceğin bir şeyler olmasını seviyorum ama biraz farklı şeyler yapmak ve deneysel olmak istiyorum.
0: Biliyorum, Caterham üzerindeki volan diskini hafifletmen yaptığın en iyi işlerden bir tanesiydi. Bu gerçekten gaz pedalını yumuşattı ve ihtiyacım olan güç geliştirmelerini sağladı.
1: Buradaki can alıcı plan aslında bu volan diskini buradakiyle değiştirmek. Bu taraftan bakınca birbirlerinin hemen hemen aynısı gibi görünüyor. Ancak bu tarafından bakıldığında büyük değişiklikleri görebilirsiniz. Kenarlarındaki tüm malzeme çıkarılmış çünkü bu hafifletilmiş bir volan diski. Nasıl çalıştığını açıklamanın en iyi yöntemi muhtemelen küçük bir gösteriyle olacaktır. Volan disklerini aynı tip iki matkap üzerine yerleştirdim. Yeni birim %40 daha hafif. Bu nedenle faydaları göze görülür olmalı. Bu bizim standart volan diskimiz ve bu da hafifletilmiş olanı. Şimdi yapacağım şey matkapları aynı anda çalıştırmak ve teoride hafifletilmiş volan diskimiz daha çabuk hızlanmalı. Aynı zamanda daha çabuk durmalı. İşte başlıyoruz. Bu taraftaki kesinlikle daha hızlıydı. Şu anda neredeyse tam güce ulaştılar. Yani bırakacağım. Hafifletilmiş olan durdu bile. Ama diğeri hala devam ediyor. Hafifletilmiş olan diskinin tek dezavantajı muhtemelen vitese geçirmeniz ya da hızlıca boşa almanız konusunda daha az hoşgörülü olacağıdır. Ama bu arabadaki en iyi kısmı gerçekten hafif ve bunu muhtemelen hissetmeyeceksiniz. Çok hoş ve güzel olacak ve yarışıyor gibi hissedeceksiniz.
0: Rallilerin en tehlikeli yönlerinden biri de çarpışmalar.
1: Rallilerin en tehlikeli yönlerinden biri de çarpışmalar. Birçok şekilde yaralanabilirsiniz ancak yakıt hortumunu hatta yakıt tankının bile bir kısmını delecek olursanız bu her yere yakıt sızmasına neden olur ve yangın çıkmasına ya da bir patlamaya sebep olabilir. Bunu önlemek için size bir yöntem göstereceğim. Örgülü bir yakıt hortumunu aracın içinden geçiriyorum ancak kabinin içerisinde herhangi bir birleşim yeri yok. Böylece yakıt sızıntısı ihtimali bulunmuyor. Bu geliştirmeyle yetinmiyor ve yeni bir yakıt tankı da ekliyorum. Tabii ki parlak alüminyum güzel görünüyor ancak fırıltının ötesinde önceki birimden daha fazla yakıtı barındırabiliyor. İçine baktığınızda içinde sarı bir köpük bulunduğunu görebiliyorsunuz ve tüm bu yakıt deposu içini kaplayan ve yakıtın dökülmesini önleyen bir parça. Bunu size gösterebilirim. Ağırlığın dağılımı değiştiğinde yakıtın dökülmesinin ne kadar kolay olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak İçine biraz köpük koyarsam sıvının gidebileceği bir yerin kalmadığını doğrudan görebilirsiniz. Akıllıca bir fikir. Bir sorun var. Sevimli, faydalı panel vanınla nereye gidiyoruz?
0: Güzel, öyle değil mi? Aslında bir sonraki iş için her zaman bir ilham arayışı içerisindeyim. Ben de seninle beraber tatile çıkar ve bir klasik araba müzesine gideriz diye düşündüm.
1: Çok uzun bir sürüş oldu. Daha gelmedik mi baba?
0: Çok komik.
1: Daha gelmedik mi?
0: Sessiz ol ve cipslerini ye.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim,
8: BİM, BİM. Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanını özü dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bir araba müzesine gitmek için yolculuğa çıktık. Sonunda vardık ve mekanın her yerinden krom damlıyor. İşte geldik. Şuna bak. 180'den fazla pırıl pırıl araba. İçimdeki galerici gerçekten heyecanlanıyor. Burada üzerinden ciddi miktarda para kazanabileceğim birçok araba var.
1: Burayı bu kadar iyi durumda tutmayı başaran her kimse çok iyi bir iş yapıyor.
0: İşte yine başladın, sadece İngiliz anahtarlarını düşünüyorsun. Ama bu çok da şaşırtıcı değil. Son zamanlarda birçok yağlı işin üstesinden geldin.
1: Öyle yapmam da gerekiyor. Çünkü ciddi ameliyatlar gerektiren arabalar alıp duruyorsun.
0: Bu coşkunu koru, bu heyecanını koru. Çünkü sana bunu gösterdiğimde o havalı sesinin daha geniş bir hal alacağını düşünüyorum.
1: Daha temiz motor bölümleri gördüm ama şu paslı dirsekler gibi şeylerin temizlenebileceğini ya da değiştirilebileceğini düşünüyorum. Yani o kadar da kötü değil.
0: Asıl sorun o değil. Asıl sorun şu enjeksiyonlu 2 litre 240 beygirlik VTEC yığını.
1: Bu o kadar da güzel değil.
0: Genelde bu motor 9000 RPM'lere kadar çıkıyor ve her vites arasında patlayacakmış gibi ses çıkarır. VTEC gücüne sahipsin yani. Subapların ikinci seti gevşer ve motora itici gücü verir. Bunların hiçbiri olmuyor.
1: Bu iyi değil. Yanlış olan ne peki?
0: Çırpıntılı çalışıyor, aşırı yakıt tüketiyor, motor kontrol ışığı yanıyor ve ne yazık ki bu hasta bir köpek yavrusu.
1: Yani sen kurşun geçirmez bir motoru olan bir araba aldın. Ancak motoru artık kurşun geçirmez değil.
0: Evet, 3000 pound'a daha ne bekliyordun ki? Araba bu yüzden çok ucuzdu.
1: Kaputun altına bir bakalım mı?
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: Evet, işte geliyor.
1: Buraya bir bakalım. Motor bölmesine gerçekten baktın mı?
0: Evet ve aşikar olandan bahsedeceğini biliyorum. Hı-hı. Yağ sızıntısı var ve gerçekten büyük bir kaçak oldu. Bana öyle bakma. Ve motorun her yanına bulaştığı için siyah altını bulmuşuz gibi görünüyor olabilir. Bu temizlenebilir.
1: Peki ya tamamen yanlış düşünüyorsan ve tamamen yeni bir motora ihtiyacımız varsa ne olacak?
0: İşte bu yüzden Ed China var.
1: Sesi iyi gibi ama sanki biraz vuruntulu gibi.
0: Hep şikayet, hep şikayet. Bunun için endişelenme. Senin gibi bir adam için bunun lafı bile olmaz.
1: Pullar, uzman araçları ve tonla sabır diyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Evet ama görünüşe göre bu araba son 17 yılda sadece 80 kilometre yol yapmış.
1: Bu kesinlikle iyi bir şey değil. Motorun içerisinde çürüyebilecek parçalar var ve eğer kullanmayacak olursan bozulacaklardır. En son ne zaman bakım yapılmış buna?
0: Evet, bir tahminde bulunacağım. 17 yıl önce.
1: Pekala, kayışı değiştirmemiz gerekecek. Bu da demek oluyor ki iki kayışı birden değiştireceğiz. Bu da daha çok iş demek. Teşekkür ederim.
0: Hadi ama yapma. Bu sadece küçük
1: olacak
0: bir araba.
1: Olacak şey değil. Her zamanki gibi hislerimde haklı çıktım. Biri ona aşık olmadan önce Alfa'nın motorunun ciddi bir işçiliğe ihtiyacı var. Bir motorun birçok bölümünün motorun çalışma sıcaklığına ulaştığında tüm metallerin genleştiği için bir boşluğu belli bir toleransı bulunmaktadır. Subaplarımızın sıkışması durumunda arada küçük bir boşluk oluşur ama onları duyabiliyorsanız aradaki boşluk çok büyük demektir. Bu boşluk ve sabit vuruş nedeniyle boşluk daha da büyüyecek ve sorun daha kötü hale gelecek. Aralıkların boyutlarını görebilmek için aralık çakısı kullanacağım. Tahliye kapakçığı 0.45 ile 0.50 mm arasında olmalı ve 0.5 mm metrelik aralık çakısının sorunsuzca arasına girmesi gerekiyor. Aslında oldukça bol. Ama 0.55 milimetrelik olanı sokamıyorum. Bu da demek oluyor ki ikisinin arasında bir rakam olması gerekiyor. Kapakçık tasının üzerinde pul ya da halka bulunur. Sübap ve pulun arasındaki boşluğu azaltmak için özel bir kol kullanıyorum. Bir mıknatısla pulu çıkartın ve daha kalın olan yenisiyle değiştirin. Kapakçık aralığı 0.45 milimetreye düştü. Bu da tolerans değerlerimizin içerisinde. Şimdi diğer sübaplara da aynı hassas ayarın yapılması gerekiyor.
0: Sud bir çeşit görevdi. Ama en nihayetinde kazananları seçtim.
1: Ne gibi? Şu meşhur panelvan mı? O kolay bir işti. Pekala Fil, hazır mısın?
2: Cool, okay.
1: Tamam, güzel. İşte başlıyoruz. Kader Ağa'nın. Bakalım neler olacak. Kaldır gitsin.
2: Okay.
1: Tamam, dur. Eğer bunu doğru yaptıysam kupanın şasiden rahatça ayrılması gerekiyor. Yanlış yaptıysam bazı ciddi zararlar vermek üzere olabilirim. Devam et, devam et. Şuna bakın, görünüşe göre ayrılmayı tamamladık.
0: Bunlar çok çalışmayı gerektirdi ama bunun hakkında şikayet edemezsin.
1: Şuna bak. Bir Rover P5B. İngilizlerin en iyisi. Çok havalı bir kupe. İyi iş başardın.
0: Teşekkür ederim. Seni görmek de güzel.
1: Peki Fanda ne olacak?
0: Evet, tepkin beni kesinlikle şaşırttı. Unutamayacağım bir gündü. Şuna bak, bak, bak. Et, ne yapıyorsun? Hayır, hayır ama böyle yapma. Et, geri gel, geri gel, şuna bak.
1: Bu paslı kaykayla karşıma çıkıp mutlu olmamı mı bekliyorsun? Bu atölyemizin içerisine asla girmeyeceğim.
0: Yan taraftaki sihirli harf ve rakamlara bakmıyorsun. Kabul ediyorum, biraz solmuşlar ama kesinlikle 4x4 yazıyor. Sonuç olarak ikimizin de gurur duyabileceği eşsiz bir arazi aracı yarattın. Biraz bu Land Rover gibi 1958'de... Cuthbertson'a bunun dönüşümünü yaptırmışlardı.
1: Bu kesinlikle inanılmaz paletleri olan bir Land. Bu çok havalı. Ben de yenilikleri seviyorum. Bu da Panda üzerinde kullanabileceğim bazı fikirlerim olduğu anlamına geliyor. Çok güzel, kapatıyor gibi görünüyor. Söylemeliyim ki çok çılgın bir etkisi var ama sanırım çok sıra dışı oldu. Boyanın içerisinde bastırılmış lastik parçaları bulunuyor ve eşit olarak yaymanın bir tekniği var. Serbestçe bastırın ve dağıtın. Aracın arkasına ulaşıyorum ancak orayı boyamadan önce grafik zamanı. Bu bizim cesur açıklamamız, güzel ve basitçe 4x4. Halihazırda geleceği yeri seçtim ve muazzam görünecek. Grafik dikkatlice yerine takıldığında akla gelmez dayanıklı boyam ve rulomla üzerinden geçiyorum. Umarım bu işe yarar ve Panda'nın yanında büyük bir karmaşaya neden olmamışımdır. İşte bu kısımda biraz ürkütücü oluyor. Hadi bakalım. Burada vinili kaldırmak için bir ucunu bulmaya çalışıyorum. Sıkıntı şu ki... boyanın içindeki parçacıklar lastik içerdiği için bazı kısımları ayrılabilir. Şuna bakın, şiir gibi oldu.
0: Hırsına bayıldım. Bunun tasarımcısı gibi o da Lady Penelope'nin arabası için güzel bir tasarım buldu.
1: Fabre hayranım. Birçok harika tasarım fikriyle dolu ancak son zamanlarda senin fikirlerinin bazıları sahada bırakıldı.
0: Ne? Bu araba seni ve beni yarış dünyasının içine sokacak.
1: Yarışmak için gerçekten havalama oldukça da pahalı. Endişelenmemiz gereken tüm bu sağlık ve güvenlik ekipmanları var. Uymamız gereken kurallar, uyarlamalar var. Bu tonla iş demek. O hızlı Ford'u tepeden tırnağa yeniledim. Bu birçok haftamı aldı ve bunun yarısını da kaynak ve güvenlik işleri aldı. Bu haliyle çok daha sağlam olacaktır. Yani süspansiyonun üzerindeki tüm o ekstra baskıyı alacaktır. Ancak tabii ki bu da onu bir sonraki zayıf halkaya ileteceği manasına geliyor. Bir ralli pistinde ilerlediğinizi düşünürseniz birçok tümsekten geçeceksiniz ve tabii ki araba esnemeye çalışıyor olacak. Bu durumda çok fazla esnemeyle birlikte metal yorgunluğu olacak ve sonunda çatlayarak kırılacaktır. Yani bu küçük ek işe koyularak daha fazla güç kazanmasına neden olacak. Ve sonucunda da baskıyı arabanın geri kalanına iletecektir. Temel seviyede bile olsa yarış dünyasına girmek istiyorsanız 2000 pound civarında tutacak altyapı işleri için bir uzman bulmanız gerekecek. Ben mi? Ben önümüzdeki birkaç günü eskortumuz yarışlara gidebilsin diye motor bölümünün yeterince güçlü olduğundan emin olarak geçireceğim. Eskort üzerindeki yeşil kaporta işçiliğini sevdim. Muhtemelen onu atölyede bulundurmamız Catrim'i geliştirirken ki boya seçimimi etkilemiş de olabilir. Seyretmek ve sürmek için ne harika bir şey ama.
0: Gerçekten bu arabanın daha hızlı ve rahat olmasını sağladık. Bunu söylemeliyim Ed. Vay canına. Bu arabanın içindeki enerji kaynağını geliştirdin ve viraja gelip gaza bastığımda çıkan ekstra gücü gerçekten hissedebiliyorum. İşte gidiyor. Bu araba gerçekten hızlıydı ama benim için eskort hala uçtaydı. Özellikle de toprakla kafa kafaya geldiğimizde.
1: Ve kalktı.
2: Beşte sağa dön. Sıkı dönüş. Sağa sert dönüş.
1: Orada çok hızlıydı.
0: Eskortumuzu piste çıkardığımda önümüzdeki mücadelenin büyüklüğünü gerçekten fark ettim.
2: Sert zıplama. Biraz ağır ol.
0: Aslında korktum.
2: Sağ, düz 50. 5'te sağ. Hadi güç ver, güç ver.
0: Hayatımı
2: güç
0: gerçekten ver, neyin olacağını ve başa çıkmam için ne yapmam gerektiğini söyleyen Jack'in ellerine bıraktım.
2: Sola.
0: Tamam, anladım, anladım.
2: 4'te sola. Kaygan, dikkat et. Arkaya dikkat et, tepecek. İleriye doğru uçarak bitecek. İşte bu kadar. Burada duracağız.
1: Durma noktasını kaçırdı.
0: Zamanım nasıldı?
2: 2 dakika 54 saniye yaptım.
1: Tebrik ederim.
0: Şimdi yeşil makineyi edin deneme zamanı. Hadi ama et, hadi. Hadi, bundan daha hızlı götürmen gerek ve kalktı.
2: 2'de sola dön, 5'te sağa dön. 5'te sağ. Armanın üzerinden sola devam et.
1: İşte gidiyoruz.
2: 4'te sola. Büyük sıçrayış için dön şimdi.
1: Sakin ol kaplan.
2: Sağ düz 50. 5'te sağ. Hadi güç ver, güç ver, güç ver, güç ver.
0: Evet, şuna bak. Hadi bakalım, hadi. Aferin hiç. Bravo sana. Mükemmel. Pekala Jack, süre nasıldı?
2: 3 dakika 21 saniye.
0: Aferin et, mükemmel göründü.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Evet, seni alt ederek yine zafer kazandım.
1: Kibirlenmeyi bırak. Bak, eğer bu 54 model D tipi prototipi sürüyor olsaydım kesinlikle ben kazanırdım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tarif edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Mehmet.
14: Efendim.
11: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Evet, şimdi çatırdayanlara bakıyoruz. 10 adet inanılmaz klasiği alarak onardık ve kar ederek sattık. Benim için gerçekten aşkın emeği oldu. Ancak her zamanki Ed'in aklında bir şey var.
8: Konuşmamız gerek. Bu para hakkında.
7: Anladım. Turuncu bir McLaren gördün ve onu alabilmem için sana biraz para vermemi istiyorsun.
8: Hoş olurdu ama bu aslında atölye hakkında. Neden hep böylesine dar bir bütçemiz oluyor?
7: Kesin olan bir şey var. Evet, o da ben kısıtlı değilim. Bu her zaman sana bir mücadele sağlamak için birkaç yüz sterlinle Panda'ya yaptıklarına baksana.
8: Arabanın ön tarafını kesinlikle biraz süsleyeceğim. Orijinal şasinin üzerine altılı sekme koymaya karar verdim. Böylece ısmarlama karter koruyucumu yerine cıvatalayabileceğim. Bu parçanın zorlu bir hayatı olacağından dolayı açıkta kalan tüm çeliğe dayanıklı boya uyguluyorum. Sonrasında arazi şartlarında hizmet etmeye ve korumaya hazır. Artık tamamlandı. Sert ve güçlü görünen güzel bir şey. Şimdi yerine yerleştireceğim. Biraz garip olduğundan dolayı fil bana yardım edecek. Bu gerçekten sağlam. Gayet iyi duruyor. Arazi şartlarına daha uygun görünecek ancak en güzel şey bir miktar alüminyum, birkaç tane somun ve cıvata. Pazarlığı biraz yükseltecek diyelim. Zorlukları umursamıyorum ama sen yeniden kaplanmış lastikleri alarak üstüne düşeni yapmadın. Öyle değil mi?
7: Ne kadar zekice bir işlem doğrusu. Bir günde ocaklarından 2000 lastik çıkarabildiklerini biliyor muydun? Fiat arazi aracım için mükemmel lastik olabilir mi?
9: İşte lastik.
7: Şuna bak.
9: Özellikle Fiat Panda 4x4'e göre çakıl ve çamur araziler için tasarlanmıştır.
7: Benim arabam için mi?
9: Evet, sanırım senin araban için.
7: Benim arabam için, evet evet. Oo, bu
9: evet,
7: hala sıcak.
9: Doğru.
7: Hala sıcak. Yenilenmiş lastikler son kez tıraşlanıyor ve yola çıkmaya ya da yeşil hatta girmeye hazırlar. Bu yeni lastikler araziye çıktığımızda ve çamuru eşelediğimizde yol tutuş konusunda bize gerçekten yardımcı olacaklar. Bunu söylerken her biri 50 pound tuttuğundan bu lastikleri alabilmek için bütçeyi aştığımı söyleyebilirim.
8: Eşit olmak adına para kazanmak için ben de para harcadım. Rover'ın ısmarlama bir egzoz manifolduna ihtiyacı vardı ve bu benim ilk tik kaynağımdı.
7: Muhtemelen de sonuncuydu.
8: Ne çeşit bir kaynak yapacağız burada?
10: Tungsten atıl gaz kaynağı kullanarak kaynak yapacağız.
8: Pekala, MIG'e karşı evet. TIG mi ya da bunu tam olarak evet. Neden yapıyoruz?
10: Paslanmazlar için bu çok daha iyi. Paslanmaz çelik kaynatması tuhaf bir materyal olabilir. MIG'e kadar dağınık değil. Akım veren kablodan sıçratmıyorsun. Ayrıca yapacağımız şeyle eşyayı tersten tasfiye ediyor olacağız. Bunu yaptığı şey için argon gazıyla doldurmak. Açıkça içerideki paslanmayı durdurarak daha iyi bir tamamlama verecek ve daha iyi bir akım ve performans sağlayacak.
8: Vay canına, bu gerçekten çok düzgün. Bunu yapmaya cüret edebilir miyim bilmiyorum
10: evet,
8: ama...
10: Evet, tabii ki deneyebilirsin. Şurada eldiven var.
8: Pekala, bakalım. Minik ellerim için yeterince büyükler mi? Aslında çubuğum bitti ama o noktaya kadar pek de kötü değildi. Seninkiyle uzaktan yakından alakası yok. Bu iyi değil. Ne düşünüyorsun?
10: Sanırım biraz daha pratik gerektiriyor.
8: Benim ilk denemem olduğunu düşünürsek
10: İlk denemen için gayet başarılı, evet.
7: Biliyor musun, Rover'ımızı gerçekten sevmiştim ama bu da oldukça eşsiz. İster inan, ister inanma, bu majesteleri kraliçemize aitti ve filosunun bir parçası.
8: Gerçekten mi?
7: Evet, 1971'de bunun arka tarafında bir telsiz telefonu bile vardı. Böylece kraliçe Bay Edward China'nın doğduğuna dair haberleri alabiliyordu.
8: Evet, çok ilginç.
7: Evet öyle. Bugünden çok keyif aldım. Gerçekten iyi zaman geçiriyorum ancak son zamanlarda bazı zorlu günlerimiz de oldu.
8: Şüphesiz en zorlu günlerim KR'la çalışırken geçti. Markanın sembolü olan ocağın kubbeyi ellerimle yapıyordum ve ironik olan ne biliyor musun? Bir sonraki klipte üzerimdeki tişörte dikkat et.
7: Bir daha görmemeyi yeğlerim.
8: Elektrikli bir testere kullanacağım. Çünkü kontrolün çoğu onda olacak ve ayrıca daha az ısı üreterek daha kontrollü olacaktır. Ancak gerçekten çok ama çok dikkatli olmalıyım. Çünkü bunu ayıracak olursam gidip yeni bir tane almak zorunda kalacağım ve bu da bana bir binliğe mal olacak. Bu pratik yapabileceğiniz bir şey değil, öylece yapmanız gerekiyor. Yavaş bir işlem ve sabit eller gerektiriyor. Bunu aceleye getiremem. Bu iyi değil. Bahsetmiş olduğum gibi bu çatlatması gerçekten kolay bir materyal ve ben de çatlattım. Pekala. Sanırım Mike'ın ceplerinin normalden daha derinine inmesi gerekecek. Bu bir kabus. Pekala, günah çıkarıyorsak senin en beter anın hangisiydi?
7: Panda gerçekten kötüydü. Ama çok iyi sonuçlandı.
8: Önümüzde büyük bir engel varmış gibi görünüyor. Su!
7: Su!
8: Püf noktası bir dalga yayı oluşturmak.
7: Hadi, hadi et! İçeriye su giriyor. Dikkat et, et. Ne yapacağız?
8: Olamaz.
7: İçerisi su doldu.
8: Hayır, et. Stop etti, stop etti.
7: Et, ne yapıyorsun? İçeriye su alıyor.
8: Dayan.
7: Evet. Çalıştı. Hadi.
8: Tamam.
7: Hadi. Benim kahramanımsın. Gerçekten yüzen bir panda yaptık.
8: Kesinlikle yaptık. Olağanüstü.
7: Benim için senin bize yaptığın arabalardaki işçiliği açıklayan bir kelime var. Çeşitlilik.
8: Benim bir Aziz'in sabrına da ihtiyacım var. Bu kısımda biraz asabi oluyorum çünkü kesmeye başladığımda kestiğim kısımları geri alamıyorum. Yani her şeyi doğru kesmem gerekiyor yoksa katlanmayacaktır. Bir çeşit halı origamisi gibi. Her zamanki gibi döşeme işi biraz zorlu oldu ancak şu anda muhteşem duruyor. Uğraşa değdi. Bu kesinlikle doğru renk seçimi oldu ve burada şimdiden güzel duruyor. Burada çok geniş bir alan yok ve büyük ellere sahip olmak da hiç yardımcı olmuyor. Ama nihayetinde ciddi bir uğraşla ön turbo serbest kalıyor. Evet, çıktı. Gerçekten çok yağlı ama çıktı. İkinci turbo ara soğutucunun arkasında gizli. Yani onun da sökülerek yoldan çekilmesi gerekiyor. Sonrasında egzozu sökebilirim. Çok fazla sorun çıkarmadan ikinci turbo da çıkıyor.
7: Can sıkıcı duruyor ancak biraz kas gücüne ihtiyacınız var.
8: Bazen dünyanın büyük bir fikre ihtiyacı vardır. Ya da daha büyük bir sopaya. Levye ile başarısız olduktan sonra maksimum kaldıraç kuvveti için 2 metrelik demir bir profil kullanacağım. Oo, işe yarıyor. İlk çatırdamadan sonra eski yapışkan malzeme kendini bırakıyor. Ancak hala zorluyor. Mükemmel. Ben arabalara özgü sorunlarla mücadele etmeyi seviyorum. Tüm o araba sahiplerinin demek böyle tamir ediliyormuş dediklerini hayal edebiliyorum. Rover'daki direksiyon sorununda olduğu gibi. Yenilenmiş direksiyon kutumuz yerine yerleşti ancak ne yazık ki ilk etapta bozulmasının kaynağı hala duruyor. Eğer her iki tarafa da bir tür durma kilidi koyabilir ve direksiyonun tam kapsamını kontrol edebilirsek, sistemimizi gelecekte çıkabilecek sorunlar için de dayanıklı hale getiririz. Durma kilitleri aracın hiçbir zaman son noktasına kadar ulaşmamasını sağlar ve kutunun aşırı yüklenmesini engeller. Ayarlanabilir bir dirsek vasıtasıyla yapılabilirler. Çelik profilin bir kısmını kesiyorum ve bir kontrol deliği açıyorum. Sonrasında da somun ve civatanın sığabileceği bir tane. Civatayı dirseğe kaynatarak sabit bir civata elde ediyorum ve arabanın altında dönüşü ayarlayabileceği bir yere yerleştiriyorum. Bu küçük kilit basit ama etkili. Bir parça profil kesildi ve civatalandı. Artık sadece şasinin üzerine kaynatmamız gerek. Sonrasında tamamdır. İşte bu kadar basit. Durma kilitlerini ve yenilenmiş direksiyon kutusunu test etmeden önce direksiyon hidroliğini doldurmam ve tüm hava boşluklarını boşaltana kadar sistemi akıtmam gerekiyor. Bir taraftan diğerine doğru akıtacağım. Pekala, direksiyonumuzu deneyelim. Uç noktaya ulaştığınızda herhangi bir nota değişikliği duyamıyorsunuz, yani açıkçası zorlanmıyor. Bu harika. Tüm bu parıltılı kaporta işçiliğinden ilham alıyorum. Biliyor musunuz, daha önce programda hiç yapmadığımız için bir tane Rolls Royce yapmalıyız.
7: Onları seviyorum, çok güzeller değil mi? Ama onlar çok pahalı. Sen de bunu seviyorum işte, sürekli yeni mücadelelere hazırsın. Biraz duman çıkıyor.
8: Gerçekten hiç iyi değil. Bulabildiğinin en iyisi bu muydu? Dokunsam dağılacakmış gibi duruyor. Böyle bir şeyi neden satın alırsın ki?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Çiğ köfteyi gördüğün an
2: Sütaş Ayran
1: gelsin, Sütaş Ayran.
3: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Mehmet.
5: Efendim.
6: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
17: Bankam Tombank kartıma bir.
18: Yine biliyor musun, hayatımı gerçekten zorlaştırıyorsun. Bu sezonda 50'lerden günümüze kadar olan arabalarla çıkıp geldin ve benim kaputu açıp ne yapmam gerektiğini bilmemi bekledin.
19: Hadi ama et, orada bir motor ve 4 tekerlekten başka bir şey yok. O kadar da zor değil, değil mi?
18: Eğer bir 3 tekerlekli değilse tabii.
19: Tabii ki.
18: Aslında bunu sevdim. Bu bir 1935 Super Sport Tricar.
19: Evet, bu bir mücevher. Bu güzel küçük bir araba ama şikayet etmeyi bırak. Sana yardım ediyorum. Ben de ellerimi kirletiyorum. Değil mi?
18: Hı.
11: Sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre bir önlük giymen gerek.
19: Şaka yapıyorsun değil mi? Her zaman bir önlüğün içinde iyi görünmüşümdür. Pekala, yer değiştirelim. Bu güzel olacak. Evet, başlıyoruz. Kısa sürede belli oluyor ki bu yetenek gerektiriyor. Ve bende bu yeti yok.
11: İyi iş çıkarıyorsun.
19: Debriyajı arıyorum, yukarıdan bakıp debriyajı bulmaya çalışıyorum. Debriyajı ve freni bulmaya çalışıyorum.
11: Ah, zavallı.
19: Gerçekten.
11: Evet.
19: Gerçekten elime yüzüme bulaştırdım. Pauline'e teşekkür ediyoruz. Yaptıklarımı söküyor, düzeltiyor ve günün sonunda tüm set tamamlanıyor. Bu gerçekten eğlenceliydi. Tüm gün boyunca fabrikada güldük. Her zaman böylesine muhteşem insanlarla tanışamıyoruz.
18: Kesinlikle, ama burada seni güldürecek bir şey daha var. Leyland Crumption elektrikli araç prototipi.
19: Biliyor musun, sıkça bunu neden üretime geçiremediklerini merak ediyorum.
18: Dışarıya çıktığımızda bol miktarda sıra dışı şeyle karşılaşıyoruz. Şu 4 tekerli mesajımı hatırlıyor musun?
19: Evet, ne araba ama.
18: Pekala Aylin. Herkesinkine nazaran seninkinde bariz değişiklikler var. Başlangıç olarak ekstra bir tekerlekle 4 tekerin var ve 500'lük bir motorun var. Bunlar neden?
7: Bu 500 cc'lik iki zamanlı bir ikiz motor. Daha küçük olan diğeri tek zamanlı 200 cc'lik. 3 tekerlikliler gibi değil. Ciddi miktarda homurtusu var.
2: Kilometrede birçok gülümsemeye neden oluyor. Ne olduğuna dair fikri olmadan bu arabanın uzaydan geldiğini düşünen, el sallayan çocuklar oluyor.
19: Peki bu ne kadar eder?
2: Dört tekerlekli olanlardan bir tanesi geçen sene Sevgililer Günü'nde Amerika'da bir müzede Bruce Weiner adlı bir şahsa 238 bin sterline satıldı.
18: Bu çılgın.
19: Hadi canım, şaka yapıyorsun.
2: Araştırabilirsiniz.
18: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim.
19: Güzel işte Elan.
2: Güle güle.
19: En iyi fiyat Avrupa'da sinirlerime hakim olarak alıcıları arabalarımıza çekerek edindiğim buydu. Pekala sen, pekala Richie, beğendin mi pekala Oli? Bunun için ne düşünüyorsun, beğendin mi?
13: Muhteşem, öyle değil mi?
19: Joe, doğrudan söylememe müsaade et. Bir yarış arabası almak için fazlasıyla akıllı bir kadın gibi görünüyorsun.
20: Şaşırırdın, ben bir yön bulucusuyum.
19: Pekala Sandra, duydum ki babanın ciddi bir araba koleksiyonu varmış.
20: Evet, var.
19: Bu arabayı da senin geleceğin için mi ayırdı?
20: Öyle olmasını umuyorum.
19: Biliyorsun ki ilanı 12 bin pound'tan verdim ve buna yakın teklifler arıyorum. Ne öneriyorsun?
2: Sana 6500 desem nasıl hissedersin?

0: Şurada bir taksi durağı var. Eve gitmek için bir taksi bulabilirsin. 6500 mi? Bunu kabul edemem.
1: 2250'ye ne dersin?
0: Bu şeyler şu anda çok popüler ve çatırdayan bir konuşma yaptığımızı düşünüyorum.
2: Evet. 24.000 düşünüyorum.
0: 24.000 mi?
2: Evet, bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
3: Sana 26.000 önerecektim.
0: Pekala, iyi şanslar o zaman çünkü kabul etmeyeceğim.
1: Sana 12.999 verebilirim.
0: 13.000 değil yani.
1: 13 yarış için uğursuz bir rakam.
0: 11.500'e anlaşabiliriz. İstediğini biliyorum. Sadece elini uzat yeter. İstediğini biliyorum. Hadi hadi sadece elini uzat.
3: Pazarlıkla fiyatını durabileceğimi umuyordum Mike.
0: 22.500 pound.
4: Pekala, anlaştık.
0: Pekala, anlaştık. Tamam mı?
3: 11.500
0: evet,
3: mü?
0: Evet, iyi adam. 6.800 pound. Elini uzat, elini uzat. Az önce kendine çok ucuz bir yarış arabası aldın.
1: Buna değer çok güzel.
0: Evet, aferin sana.
2: 25.000. Hadi yapalım şunu.
0: Az önce kendine çatırdayan küçük bir araba aldın. Aferin.
2: Teşekkür ederim.
0: Onların tamamlanmış hallerini gördüğünüzde neden bu kadar iyi satıldıklarını anlıyorsunuz. Boğazınızı düğümlüyorlar çünkü çok güzeller. Panda bile öyle.

0: şuna bak, 1960 model Monte Carlo rallisini kazanan Mini. Bunun benim en sevdiklerimden biri olduğunu biliyor musun? Son programlara bakarsan senin favorin hangisiydi?
1: Katkısız kişiliği yüzünden ufak bir araba olması gerektiğini düşünüyorum. Orada kesinlikle Fiat Panda oldu.
0: O arabayı seviyordum. Çok fenaydı.
1: Havalıydı ama dönüşüm açısından bakacak olursak bir pas yanından arzu edilen bir klasik haline dönüşümüyle panel van olacaktır.
0: İşte feribot burada. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hoşça kalın.
1: Kanalda sefer yapan bir şey için oldukça küçük görünüyor.
0: İşte geldik. Neredeyse vardık. O kadar da uzun sürmedi.
1: Fransa'nın bu kadar yakın olduğunu düşünmüyorum.
0: Fransa mı? Fransa'ya gidecek paramız yoktu. White Adası'nda çok iyi bir sarımsak çiftliği var.
1: White Adası mı?
0: Evet.
1: Sarımsaklar, biz geliyoruz.
0: Oh, bonjour. Kuşkusuz bir Provence değil ama hemen hemen aynı şey ve panel vanımız hiçbir ritmi kaçırmadı.
1: Peki senin mutluluk terazinin ne oynattı?
0: Beni bilirsin, et herhangi bir aracın yanında ve içerisinde olduğumda mutlu oluyorum. Ancak bu sezon bir araba beni çok mutlu etti. O da Noble M12 oldu. O başka bir şeydi. Pekala, et bu araba yeni olduğunda saatte 266 kilometre hız yapabiliyordu. Şu anda yapmış olduğun geliştirmelerle birlikte ne yapabileceğini kim bilir.
1: Güzelmiş.
0: Hadi ama, bu muhteşem olacak. Ben de arabanın içerisine ne kadar hızlı gittiğimizi ölçebilmemiz için sağlam bir veri kayıt donanımı taktım.
1: Aslında aklıma bir fikir geldi. Ben ona odaklanayım. Sen de gözlerini yoldan ayırma.
0: İyi fikir. Hadi bakalım. Evet, işte gidiyoruz. Tozu dumana katalım. Gürültü için hazır mısın?
1: Aman tanrım. 190 kilometre.
0: Hadi canım.
1: 225.
0: Şimdiden çok hızlı hissettiriyor et.
1: 241.
0: Evet evet, devam et, devam et.
1: 249.
0: Oh tanrım, çok güzel.
1: 263 kilometre. Saatte 273 kilometre. Bence muhtemelen yeter. Bu yeter.
0: Harika. İşte bu. Yavaşlayacağım.
1: Bence bu yeter. Ne deneyimdi ama. Ben sürücü koltuğunda olmadığım sürece seninleyken bir daha o kadar hızlı gitmek istemiyorum.
0: Pekala, çok keyifli bir gün geçirdik ama bu yolun sonuna geldik. Yeni bir mücadeleye ne dersin?
1: Evet, motoru güçlendirelim, süspansiyonları sıkıştıralım ve ufka doğru yol alalım.
0: Ne?
1: Sadece birkaç araba alıp onaralım ve parayı cebe indirelim.
0: Bu daha güzel bir fikir oldu.

0: Tada! Abimiz gittik. Ben buğulu gözü olmadan önce yok öyle denmiyordu.
1: Ne keyifli görünen bir küçük şey. Ne yapıyorduk? Bir araba, bir araba, ne araba? Kendim için mükemmel vücuda sahip. Tamam, tamam, yapacağım, yapacağım. Pekala.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceli sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Bu salı binde bonfile dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Hodri Meydan 22-23 Haziran tarihlerinde yoğurtlar ve paketli kaşarlarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
5: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Obsesso. Silver Moon, coming flowing, every drop got the magic flowing.
10: Obsesso'nun yeni yıldızı, bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
2: Aman bu ne? Vay canına. Hey Matt.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
1: İşte geldik beyler.
8: Evet.
1: Yeni Boston, Michigan.
8: Eski değil.
1: Eski değil, yeni Boston. Bu hafta daha önce hiç görmediğimiz bir istifçiliğe müdahale edeceğiz. Biraz heyecanlıyım. Burada çiftlikte yaşayan bir aile var. Babanın eşyaları bir tavuk kümesine doldurulmuş durumda. Evet.
2: Hayır.
1: Doğru.
9: 370 metrekarelik bu tavuk kümesi tamamen dolu. Size her yerini gösteremem. Çünkü açık konuşayım, her yerine biz de ulaşamıyoruz.
10: Buyurun.
9: Tanrım, hiçbir şeye dokunmak istemiyorum.
10: O kadar da kötü değil.
9: Merhaba, ben Madison. Bu da babam Frank. Babam bir tamircidir.
10: Her şeyi tamir ederim. Makineleri, motosikletleri. MacGyver gibi adamım. Bu eşyalar beni onları rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor. Gördün mü? İki kişi sığdık.
9: Tamam.
10: Her zaman istifçi bir adamdım.
9: Bütün bu dağınıklığın içinde büyümek zordu. Hem de çok. Taşımam gereken yük çok ağırdı. Burada olduğunu bilmiyordum.
10: Öyle mi? En az iki motosiklet var. Belki üç.
9: Elinde pek az kişinin görmüş olabileceği zamana meydan okuyan parçalar var. Bu eşyaların babamda özel bir yeri var. Emekli oldu. Artık sabit bir geliri var. İşler zorlaşmaya ve biraz can yakmaya başladı. Ben de bir taşla iki kuş vurayım dedim. Bu eşyaların bir kısmını kurtarıp güzel yuvalara kavuşturalım.
10: Alanı kazanmak ve aileyi birleştirmek daha önemli.
1: Motivasyon para olunca her şeyi satmak işleri her zaman yoluna sokmaz. Ama motivasyon aile ise her zaman işe yarar.
10: İçeride en az iki tane kola makinem var.
1: Burada bir sürü gösterişli şey var. Beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Kasalar. En sevdiğim şey bu. Bu devasa tavuk kümesinde birkaç şeyin peşindeyiz. Frank, türünün tek örneği antika bir kola makinesi ve birkaç motosiklet olduğunu söylüyor. Bir de o kasayı bulmalıyız. Kim bilir içinden neler çıkacak.
2: Arkadaki o şey kümes mi?
8: Aman tanrım.
1: Merhaba, nasılsınız?
8: Merhaba.
1: Demek burası 370 metrekarelik bir tavuk kümesi. Büyük olduğunu söylemiştiniz.
10: Evet.
1: Buraya taşındığınızda boş muydu?
10: Evet.
1: Ne oldu yani?
10: Eşya toplamayı seviyorum. Çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ama artık sorun olmaya başlıyor.
1: Bence hemen işe koyulalım. Chris, biz arkaya bakalım. Mike ve Kayland, siz de tavuk kümesinin öbür tarafına gidin ve o kapıdan girmeye çalışın.
8: Tamam.
1: Teşekkürler çocuklar.
10: Bastığınız yere dikkat edin.
1: Dikkat ederim. Tanrım, vay canına. Epey derine gidiyor.
9: Öyle.
10: Evet.
9: Aman tanrım.
1: Evet, burası tepeleme dolu.
10: Biliyorum, anlıyorum.
1: Amacım can sıkmak değil.
10: Hayır, biliyorum.
1: Bu kümes çılgınca bir yer. Duvarı göremiyorum, odanın öbür ucunu göremiyorum. Tek görebildiğim önümdeki 10 santimlik alan.
8: Yok.
2: Olamaz. Atsın. Vay be.
8: Kokuyu alıyor musun?
2: Kapıyı açtığında ilk duyduğum şey oldu. Sen önden git.
8: Sorun değil.
2: Burası çok tehlikeli bir yer.
8: Evet ama şuraya bak. Her çeşit alet edevatı var.
2: Yanıcı maddeler bile var.
8: Tamam. Var. Bahçe ekipmanları.
2: Keskin nesneler.
8: Dolarları şimdiden görebiliyorum. Sen tehlike görüyorsun, ben dolar. Matt bu işi üstlenmekte haklı çıkmak için bana güveniyor. Yeterli değer göremezsem tavuk kümesini temizlemek için bu kadar masraf yapmamızın anlamı kalmaz. Sana uzattığım her şey para.
2: Evet ama tekerlekte kaka var. İşte burada bak. Al bakalım dostum, servis dışı.
1: Ben şuraya geçeyim, kusura bakmayın. Bunları anlamaya çalışıyorum. O tarafa doğru bir 3 metre evet. daha var. Hatta 5. Evet.
10: Kola makinesini orada bulabilirsin. Tamam. Kim bilir. Bu da arazi motosikletim TM250.
1: Arazi motosikleti mi? Harika.
10: Dahası da var.
1: 1980'lerden kalma çok klas bir model. Frankie daha fazlası da var diyor. İçeride böyle modeller varsa köşeyi döndük demektir.
0: İki tekerlek üzerinde en sarsıntısız sürüş için tamamen yeni GSX-R750'den başkasını aramayın.
1: İlk gerçek yarış replikalarından biri olan R750, bir yarış motosikletinin hızını ve performansını caddelere taşıdı. Alüminyum şasisi ve yağ soğutmalı motoruyla hem hafif hem de güçlüydü. Dönem için eşsiz bir güç ağırlık oranına sahipti ve otobanda hızla geçtiğini görenleri kendine hayran bırakırdı. Ancak bu motorun satış fiyatları hala dudak uçuklatıyor. 1987 model temiz bir R750, 22 bin doların üzerinde alıcı buldu. Madison, burada büyümek nasıldı?
9: Çocukken eğlenceliydi ama büyüdükçe biraz daha üzücü olmaya başladı. Özellikle de eşyalar sıkışıp birbirine girince.
1: Evet.
9: Uzun bir yoldu. Bu istifçilik bizim ilişkimizi de yıprattı. Çocukluğumdan beri hep bir sır gibiydi. Yani utanç vericiydi.
10: Hazırım, çünkü burada durumu ailece düzeltmemiz gerekiyor ve artık eşyalarla değil ailemle vakit geçirmek istiyorum.
1: Çocuklara kümesin geri kalanına da bakmalarını söyledim. Hadi o tarafa gidelim. Tabii buradan sağ çıkabilirsek. Çocuklarla görüşeyim. Evet. Değerli parçalara dair ipuçları görüyorum ama her şey çok derine gömülmüş. Tek gördüğüm istiflenmiş eşyalar. Frank'in sözüne güvenmek durumundayım. Pekala millet, bu konuyu bir daha konuşalım. Bu konuda biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum, yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum, korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle böyle gidip geliyorum.
8: Şimdi
1: evet.
8: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri evet. görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
1: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
2: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
1: Peki kaç kişi çalışacak?
2: En az 10 kişi gerekir.
1: Çöp konteynerleri de lazım. Peki kaç
2: 12
1: tane?
2: 12 ile başlayalım derim.
1: Evet, 30 bini bulur. Haklısın. Yani bize en az 50 bin lazım. Aileyle görüşeyim. Güney Michigan'daki bütün eskicilerle konuşalım.
2: Tamam.
1: Birazdan gelirim, tamam mı?
8: Tamam.
1: Ekip bunun kolay olmayacağını biliyor ama şimdi Frank ve Madison'la pazarlık vakti. Pekala arkadaşlar.
9: Evet.
1: Zor bir iş. Gerçekten zor. İçeride satılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tek endişem konteyner sayısıyla birlikte masrafların 25 ila 30 bin dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
10: %50.
1: Ne düşünüyorsun?
10: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
1: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettirdi mi?
10: Evet, tamam.
1: Tamam, 49.51.
10: Tamam.
1: Oldu. Harika. Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
9: Harika.
10: Olur.
1: Al başlasın. Dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
10: %50.
1: Ne düşünüyorsun?
10: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
1: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettirdi mi?
10: Evet, tamam.
1: Tamam, 49.51.
10: Tamam.
1: Oldu.
10: Harika.
1: Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
9: Harika.
10: Olur.

0: Birinci gün. Zor bir iş olacak ama bu kümesi boşaltmak ve içindekileri ayıklamak için küçük bir ordu toplayıp getirdim. Önümüzdeki 3 gün içinde bu kümesin tamamını temizlememiz gerekiyor. Ekipleri ayıracağız. 6 kişi Kaylin ve Mike'la şu tarafa, 6 kişi de benimle ve Chris'le bu tarafa. Hadi bakalım. Teşekkürler dostum.
1: Bir şey değil.
0: Bu kümesin 2 kapısı var. O yüzden 2 taraftan başlayıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Gözümüz antika kola makinesinde, R750 motosiklette ve kasada olacak. Evet, mesela bu çöp. Ah tanrım. Şuradan zemine ulaştığımızda buradan gelip sonuna kadar ilerleriz, tamam?
1: Tamam.
0: Tamam. Hedef parçalar her zaman çok önemlidir çünkü değeri onlar yükseltir.
1: Çöp.
0: O yüzden onları bulana kadar devam etmeliyiz. Bu işten kâr edeceksek içeride bulacağımız iyi sürprizlere güveniyoruz, evet. Çocuklar, bu çöp. Bu da çöp.
1: Şu kokuya bak. Çöp. Çöp. Evet, çıkıp biraz temiz hava almalıyım. İçeride ölü bir şey mi var bilmiyorum ama öyle kokuyor.
2: Bir şeyler buldun galiba. Şu oyun konsoluna bir alıcı bulabilirsek çok iyi para edeceğini düşünüyorum. Bunu taşıyabilecek miyiz? Kötü bir fikirmiş. Arkadaşlar, yardım edin. Tamam. Biraz daha çek. Tamamdır.
3: Ah, tanrım.
2: Galiba tekerlekleri bozuk bunun.
4: Bekle.
2: Nereye takıldı?
4: Bir tahta parçasına.
2: Tamam. Bırak.
4: Bırakıyorum.
2: Tamam. Gözlerim sulanıyor. Ter içinde kaldım. Hiç eğlenceli değil. Ama para lazım. İşimizi doğru yaparsak buradan parayla ayrılır, aileye de evini geri kazandırırız. Pekala, beklenen an. Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum, ışıklar da yanıyor. Elektrik var. Ama içeride bir şeyler kopmuş ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştırmayı başarabilirsem oyun koleksiyonerlerine $1000 bulan bir fiyata satabilirim. Şu aşamada her bir dolara ihtiyacımız var. Çalıştıramazsak parçalarını satarız ki öyle de iyi para eder. Bu hiç iyi olmadı ama umudumuzu yitirmeyelim. Her şey bitmiş değil.
0: Bu metal. Bu tavuk kümesinde çok fazla çöp var ama neyse ki birçoğu hurda metal ve bu satabileceğimiz bir şey. Hepsi metal. Hey, o metali çöple karıştırmayın sakın, tamam mı?
2: Çöp.
5: Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Vay be. Evet, hadi şunu dışarı çıkaralım.
0: Neyse ki üstü örtülüydü. Umarım bu onu korumuştur. Frank yalan söylemiyormuş. Bir sürü motosiklet çıkarmaya başladık.
5: Bakın ne buldum.
0: Ama maalesef bunlar aradığımız o büyük parçalar değil. Bu... Yabani hayvan dışkısı, rakun mu? Rakun mu acaba bu? Kocaman.
1: Sanırım.
0: Çok büyük. Bu işi benim kadar uzun süre yapınca maalesef hayvan dışkısını tanımayı öğreniyorsunuz. Kedi dışkısı değil. Kedinin olamayacak kadar büyük. Kedi dışkısı, köpek dışkısı, ayı dışkısı, hangisi olursa. Koklayınca, görünce anlarım. Burada ne varmış? Ah dostum. Şuna bak.
1: Bu çöp. Bu neymiş? Evet. Burada birkaç bıçak falan var. Birkaç tane. Bunlardan para kazanılabilir. Para, para, para. İhtiyacımız olan şey. Bu bıçaklar kesin satılır.
0: Bu satılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet.

0: Yanına bir şorti. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini rahatlıkla 100 dolara satarız. Dediğim gibi burada her şey gömülü olabilir. Neler çıkıyor?
1: Bilemiyorum. Sanırım bir şeyler buldum.
0: Ya bir geyik ya da karibu ama bence geyik. İlginç şeyler buluyoruz. Çok fazla çöp var ve pek hazine yok. Gerçi bu çöpler bile birileri için hazine olabilir. Bulunduğu yere bağlı olarak 500 dolardan birkaç bin dolara kadar alıcı bulabilir.
2: Bu... Vay canına. Metin aradığı motosiklet olabilir bu.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Birinci gün.
14: Hadi şu güzelliği ayağa kaldıralım. Çok büyük bir parça.
15: GT 185.
14: Hadi be. 80'lerden bir motosiklet bulduk. Bir GSX R750 bulmayı umuyorduk. Ama bu GT 185. 750'nin değerinin çok altında. Bu ağır bir darbe oldu.
16: Birinin önden tutup alması lazım.
17: Ekip kümesteki her şeyi çıkarmaya devam ederken ben de satışları hızlandıracağım. Tamam, nasıl bir teklif verirsin?
18: 21 tane bıçak var.
17: 2000 dolara ne dersin?
18: Belki 1000 dolar.
17: 1000 mi? 1500 yapıp ortada buluşsak.
18: 1500 olsun.
17: Harika, anlaştık dostum. Kutuları da veriyorum. Bu bir kalibu. Rengeyi olarak da bilinir. 500 dolar isterim.
19: Tamam, beni ikna ettin.
17: Anlaştık, çok sevindim. Bunu sevdim. 50 bin dolara giden yolda bunlar okyanusta sadece birer damla ama bu daha bir başlangıç. Ekip sıkı çalışıyor ama şu ana kadar kümesin sadece %25'ini bitirebildik. Ve bulduğumuz hedef parça hayal kırıklığı yarattı. Şu antika kola makinesini ve kasayı bir an önce bulmamız gerekiyor.
15: Bu ne böyle?
16: Pekala, bir kola makinesi olsaydım nerede dururdum? Hah, tamam buldum. İşte burada. Ha, hayır, bulamamışım. Eski kola şişeleri koleksiyonerler arasında çok rağbet görür. Amerikan nostaljisi güçlüdür.
20: Buz gibi bir bardak kolayla her öğün bir ziyafettir.
17: Bu meşrubat, ikonik kırmızı logosundan televizyon tarihinin en unutulmaz reklamlarına kadar Amerikan kültürüyle eş anlamlıdır. 1886'daki orijinal tarif bugün olsa raflara bile çıkamazdı. 1904'de gelindiğinde formül temizlendi ve marka dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Bu kültürel iz, koleksiyonerlerin bugün bile neden bu kadar tutkuyla kola anılarının peşinden koştuğunun sebebidir. 1950'lerden kalma bir Vendo 81 kola makinesi geçenlerde 12 bin doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuştu. Olamaz. İşte bu. Şuna bakın. Ah tanrım. Çok güzel. Olamaz, evet. Turnayı gözünden vurduk. Bu inanılmaz durumda. Kola makinesi değil ama bu antika soğutucular gerçekten şahane. Bir alıcı bulursak iyi para kazanabileceğimizden eminim. Ama 600-700 dolarlık soğutucuların üstü iki parmak kalınlığında rakun dışkısıyla kaplı. İnanılmaz, inanılmaz. Buna bayılıyorum. Şu devasa damperli kamyon hurda metalle dolu. Buradan 5000 dolar kaldırırız.
21: Peki 150 olur mu?
16: 200 de anlaşalım.
21: Anlaştık.
16: Harika. 600 dolar. Anlaştık mı?
6: Evet.
16: Harika.
14: Ha evet. Bir tane daha buldum.
17: Tavuk kümesinde henüz diğer hedef parçalarımızdan hiçbirini bulamadığımız için yeni Boston'daki yığına biraz ara verip St. Clair Shores'taki başka potansiyel müşterilere Larry ile Anna'ya gitmek güzel bir değişiklik olacak. Arka bahçelerinde tıka basa doldurdukları çadırlar ve barakalar varmış. Demek aslında evleri de tamamen dolu. Boşuna gitmiş olmamayı ve bari orada değerli eşyalar bulabilmeyi umuyorum.
0: İstiflenmiş eşyalar bütün evi ele geçirmiş durumda. Üç yatak odası da dolu.
13: Artık hayatımızı yaşamamız lazım.
0: Büyük annem ölünce ondan bir sürü eşya kaldı. Mike amcam da istifçiydi. O da bir sürü şey bıraktı. Böylelikle eşyalar çoğaldı.
13: Bütün bu film makaraları
0: mesela
13: ve...
0: Bruce Lee filmi. Evet. Seinfeld ekibinin imzaladığı senaryo metni bile var.
17: Aileden biri hem sinema hem de kitap evi işletiyormuş. Ellerinde Bruce Lee'nin bir filmi de varmış. Ve işin ilginç tarafı bu türünün tek örneği olan bir film olabilir. Ama beni asıl heyecanlandıran bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısına sahip olduklarını söylemeleriydi.
13: Daha yeni elimdeydi. Merdivenin üstüne koymuştum ama şimdi bulamıyorum.
17: Gerçekten bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskılarından birine sahiplerse bu dünya kadar para edebilir. Bu evde her şeyden biraz var. O yüzden gözümüzü dört açıp o bağımsızlık bildirgesini, Bruce Lee film makaralarını ve imzalı Seinfeld senaryosunu bulabiliriz.
13: Gel bakalım Matt.
17: Merhaba, nihayet tanıştığımıza sevindim.
13: Burada olmana çok sevindim. Geldiğin için teşekkürler.
17: Sizi gördüğüme sevindim. Neden aradığınızı anlayabiliyorum.
13: Evet, ama burada eşyaların birazı var.
17: Tamam, hadi bana evi gezdirin. Ha, neler var bir göreyim.
0: Elbette, gel.
13: Burası bizim ofisimiz gibi.
17: Burada mı çalışıyorsunuz?
0: Evet, sayılır.
13: Evet.
0: Yazıcı, ona pek ulaşamıyoruz aslında.
17: Bu evde kaç nesillik eşya var?
0: Amcalarımın ve büyük annemle büyük babamın.
17: İlk eşinizle olan tüm hayatınızdakiler, evet. Şimdiki eşyalarınız ve daha
13: evet.
17: Önceki yıllarınızdan kalanlar da mı var?
13: Evet.
17: Yani 5 farklı hayat. Bu evi ayıklarken bir aile ağacı çizmem
0: hiç
17: gerekecek.
0: Hiçbir ne olmaz, evet.
17: Evet, bakınmaya devam
0: dikkatli
17: edin. Tamam,
0: dikkatli
17: merdivene
0: ol.
17: Bir şeyler koymayı seviyorsunuz. Larry ailesinden 4 kişiye ait eşya var. Anna'nın akrabalarından kalan eşyalar da çabası.
0: Burası bir zamanlar yatak
17: ve
0: odasıydı.
17: Bütün eşyalar bir arada. Bu tam bir kuşaklar arası eşya lazanyası olmuş. Harika.
13: Burası da arka bahçe.
17: Arka bahçede evden farksız. Çok şey var. Para kazanabilecek olmamız gerekiyor.
13: Evet.
17: Ancak çok iş var. Temizlik masraflarına muhtemelen 15 ila 20 bin dolar gider. Evdeki
13: tamam.
17: Eşyaların değeri ise 40 bin veya daha fazla olmalı. %50-50 bölüşmek isterim.
0: 60'a 40 olsa?
17: %40 istiyorsanız ben %60'a razıyım.
0: 60 mı?
13: Hayır.
0: Hayır. Tam tersi. 60'a 40.
17: Evet, tamam, anlaştık. Tamam. Çok iyi. İçinize sindi mi peki?
13: Kabul, evet.
17: Güzel.
13: Evet, şimdi tamam.
17: Çocukları arayayım. Öbür işi bitirip geliriz.
22: İkinci gün.
17: Arazi motosikletleri ve üç tekerlekliler var.
18: 4000 veririm. Ne dersin?
17: Biliyor musun? Anlaştık dostum.
14: Baksana Mike.
16: Evet.
14: Bir şey buldum. Buna ne diyeceksin bakalım?
16: Aman tanrım. Bu bir Vectrex makinesi. Orijinal ev video oyunlarından biriydi.
14: Bir dakika. Bir şey daha var. Bekle. Buna bayılacaksın. Şuna bir bakar mısın? İşte burada.
16: Dostum, inanamıyorum. Baksana şuna. Iron Man 4. sayı. Amazing Spider-Man 29. sayı. Bunlar inanılmaz. Kondisyonları da çok iyi. Bu kutu 3-4 bin dolar eder. Bu Vectrex makinesi de ayrıca 1000 dolar eder.
14: Demek sıkı bir okurmuş.
16: Bu çok
14: iyi. Ne demek görevimiz?
23: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
24: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
25: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
24: Yok mu bunun bir çaresi?
26: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
27: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
3: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: İkinci gün.
15: Bu neymiş? Galiba hedef parçalardan birini buldum. Kola makinesi. İyi durumda. İçinde kola bile var. Müthiş bir makine ama maalesef nadir değil. Matt pek sevinmeyecek. Ama umarım bunu alacak bir koleksiyoner buluruz.
7: Dostum, şuradaki şeyleri gördün mü?
8: Hayır, neler var?
7: Baksana.
8: Yani bu muhtemelen 500 dolarlık... Hurda metal demek.
7: Evet.
8: Ve hurda metal fiyatları giderek artıyor. Zaten 3 kamyon çıktı. Bununla 4.'yü de doldururuz. Hurda metal için şükürler olsun. Şuradan 20 dolar, buradan 100 dolar derken üstüne de bir de hurda metalden de 500 ila 800 dolar gelirse yorulduğumuza değmeye başlar.
3: Final günü.
8: Bu eski çakmaklar şahane.
7: Ne? Yılan vardı.
9: Ne?
7: Sen görmedin
9: kaçıyorsun
7: mi?
9: Kaçıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun öyle mi?
7: Kuralı bilirsin sandım. Birinin kaçtığını görünce herkes kaçar.
8: Üçü için 1500 düşünmüştüm. Evet.
9: Biraz inme şansın var mı?
8: İnebilirim evet.
9: Mesela 1200'e?
8: Anlaştık dostum.
9: Tamam.
8: 1200.
9: 5000 diyorum.
27: Bence çizgi romanlar 3-4 bin dolar edebilir. Vectrex için de 1000 dolar desek 4000 dolar yapar mısın?
9: Anlaştık dostum.
27: Harika.
8: Frank'in çok sayıda motosikleti var ama bu marka öne çıkıyor. Umduğumuz model değilmiş ama son derece klas bir alet. Umarım doğru alıcıyla iyi para kazanabiliriz. Motosiklete bakıyorsun.
7: Evet.
8: Bu bir GT 185 klasik, iki zamanlı motor, RAM, air soğutma sistemi.
28: Oğlumla üzerinde çalışacağımız bir proje arıyorum. Biraz işi var gibi görünüyor ama aynı zamanda çok da güzel. Fiyat olarak ne düşünüyordun?
8: 1500 diyorduk.
28: 1100 vereyim, hemen el sıkışalım.
8: Kabul, güle güle kullan. Umarım oğlunla iyi vakit geçirirsin. Motosikletler gidiyor, paralar geliyor ama 50 bin dolarlık hedefimize hala çok uzağız ve kasayı hala bulamadık.
15: Arka bahçeden geçirelim.
9: Andy, geldiğin için sağ ol.
29: Teşekkür ederim.
9: Burada görmeyi çok isteyeceğin bir şey var. Antika soğutucularımız ve kola makinemiz var. Antika kola makinesinden umutluydum ama 40'lardan ya da 50'lerden değilmiş. 70'lerden kalmaymış ve sandığım kadar değerli değilmiş. Yine de bir şeyler kazanabiliriz. 56 şişe kapasiteli. Klasik tasarım. Uzatmayalım. 1100 yapalım ve bu iş bitsin.
29: Kabul ediyorum.
9: Tamam. Tebrik ederim dostum.
29: ...25 senedir görmüyordum bunları.
9: Hadi incelesene. Her şey çalışıyor. Tamir ettirdik. Kullanıma hazır. Yol haritasını seç. Eğlenceli ha?
29: Evet. İyi görünüyor.
9: Anlaşacağımıza eminim. Tamir ettirdiğimiz için fiyatı biraz yükseldi. Şu an 700 dolar.
29: 600 desek?
9: Çok kötü bir teklif değil ha. Ama... 650 ver, kamyonetine yükleteyim.
29: Kabul, teşekkürler.
8: Vay canına, zor bir işti. Çok yorulduk, çok ter döktük. Ama artık kümes boşaldığına göre Madison ve Frank'i çağırıp sonuçları gösterebilirim. Bu hafta çok çalıştık. Bakalım neler yapmışız.
15: Vay canına.
30: Aman tanrım. Şaka mı
8: bol
30: bu?
8: Yer açıldı dostum.
15: Vay canına.
8: 18 tonun üzerinde çöp attık. Evet. Neden bu kadar kaslı olduğunu şimdi anladım.
15: Teşekkürler.
8: Evet, yürümeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Hadi gidelim.
0: Şaka mı yapıyorsun?
8: Çok geniş bir alan. Ne kadar büyük olduğunu içinde yürüdüğün zaman anlıyorsun.
0: Hiç haberim yoktu. 22 yıllık hayatımda burayı hiç böyle görmemiştim. Bu kesinlikle çılgınca.
8: Bunu daha önce hiç görmemiş miydin?
0: Hayır, hayır. Aman tanrım. Babamla gurur duyuyorum. Gerçekten değer verdiği şeylerden vazgeçmesinin hiç de kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Onu anlıyorum.
15: Burayı atölye yaparım. Herkesin üzerindeki stresin kalktığına sevindim. Onları ne kadar etkilediğini bilmiyordum ama belli ki etkilemiş. Burada ahşap işler yaparız. Kızım Mete ulaşmasaydı olduğum yerde saplanıp kalacaktım. Ve bu hiç iyi olmayacaktı.
8: Sonuçları konuşmaya hazır mısın?
0: Evet.
8: Video oyunlarından çok iyi kazandık. Motosikletlerden ve bazı kasklardan da iyi kazandık. Bıçaklar ve bazı çizgi romanlar çok iyi para getirdi. Kasayı bulamadık ama çöplerin çoğu satılabilir hurdaydı ve bu da bize biraz para kazandırıp temizlik maliyetini düşürdü. İster inanın, ister inanmayın, toplam satış 35 bin dolar. Ben de sizin kadar şaşkınım. Maliyet 15 bin dolar civarındaydı. Yaklaşık 20 bin dolar kar ettik. %51'i size, 49'u bize. Payınız 10.200 dolar. Güle güle kullan.
15: Çok teşekkür ederim.
8: Güle güle hadi. Hoşça kalın.
15: Para da güzel ama aile ve kendi alanımızdaki özgürlük paha biçilemez. Çok değerli. Matt, buraya gelip bana ve aileme yardım etmek için harika bir ekip getirdin. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım.
0: Aileni tercih edebileceğini öğrendik.
15: Öğrendik.
0: Evet. Pişti olduk.
8: Evet. Bu aile için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Alan açtık, para kazandırdık, fark yarattık. Frank'in evinde ucu ucuna kâr ettik. İkinci evde büyük bir kazanca ihtiyacımız olacak. Şimdi Ena ile Larry'nin evine gidiyoruz. Bağımsızlık bildirgisinin 100. yıl kopyasını, bazı kung fu film makaralarını ve kadro tarafından imzalanmış Senfield senaryosunu arayacağız.
6: Birinci gün.
8: Bu evde çok fazla eşya var. Bu sefer sadece 3 günümüz olacak. O yüzden hemen işe koyulmalıyız. Koleksiyonerler eski film arşivlerini gözden uzak yerlerde saklar. O yüzden ekip olarak Bodrum'da eski kung fu filmlerini aramaya başladık. Toplamaya başlayabiliriz. Kutulara dikkat edelim, tamam mı?
9: Elvis görüyorum. Çok iyi para edebilir.
10: This is all Barbie.
8: Bunlar oyuncak bebek. Hepsinin listesini de yazıp koymuşlar. Evet, bunları satabiliriz.
15: Şu arabayı da buldum.
8: Aa, o da satılır. Çok güzelmiş. Nereden çıktı?
15: Az ileriden. Şu tarafta.
8: Tamam. Şuraya biraz daha bakınayım. Evet, vay canına. Gerçekten müthiş bir şey buldum. Vay canına, palyaço. Palyaço kasabası. Görmüş müydünüz? Palyaço kasabası Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar, müthiş bu. Anna ile Larry'nin film makaralarını buraya tıkıştırdığını düşünüyorduk ama şu ana kadar hep oyuncak bulduk. Gerçekten oyuncaklar. Evet. Aha, evet. Başardım. Değerli hiçbir şey bulamadık. Ama şimdi küçük bir sorunumuz var. Bodrum'daki her şeyi dışarı taşıyacağız. Bu devasa piyano da dahil. İstifçiler genellikle en değerli eşyalarını tek bir yere saklar. Bu aile için o tek yer ofis. Umarım hızlıca satabileceğimiz hedef parçalarını buluruz.
14: Girer girmez buldum.
9: Ne buldun?
14: Yani bu azıcık para eder herhalde.
9: Walking Liberty. Azıcıktan fazlası da eder ama bize çok para lazım.
8: Tiffany & Company. Altın bu.
14: Efsane.
9: Mike Gallagher mı?
14: Larry Bird.
9: Öbür efsane.
14: Aramaya ve avlamaya devam.
9: Tamam mı? Öyle yapalım. Pekala. Seinfeld'le ilgili bir şeyler arıyoruz.
11: 90'ların yeni tarzı bu. İlk korsan sen olacaksın.
12: Ama ben korsan olmak istemiyorum.
9: Muhtemelen hiçbir 90'lar dizisi Seinfeld kadar büyük bir kültürel etki yaratmadı. 1998'deki Seinfeld finali 76 milyon gibi inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Hiçlik hakkında bir diziydi ama herkes kendinden bir şeyler buldu. Jerry'nin 5. sezonun 2. bölümünde giydiği meşhur gömlek açık arttırmada inanılmaz bir fiyata 54 bin dolara satıldı. Aman tanrım. Dostum, burada bir Seinfeld senaryosu buldum.
14: Hadi canım.
9: Evet, ciddiyim.
14: Yok artık. İmzalı mı?
9: Sendekine bir baksana. Benimki imzalı görünmüyor. Hiç imza yok.
14: Bu da imzalı değil.
9: Ne demek bu? Nasıl imza olmaz? Evet, bu da değil. İmzalara ihtiyacımız var. Nerede bu imzalar? İmzalı olanı arayalım. Evet, Seinfeld senaryosu ama imzalı değil. İmzalı değilse basıldığı kağıt kadar bile etmez.
15: Pekala, bu neymiş? Bruce Lee'nin yumruğu. Bir dakika.
10: 1966'da Bruce Lee adında az tanınan bir dövüş sanatçısı ve oyuncu, Amerikan izleyicisine ilk kez The Green Hornet dizisindeki Kato karakteriyle tanıtıldı. 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel bir kung fu çılgınlığı başlatarak dünya çapında bir ikona dönüştü. Öncü dövüş sahneleriyle tanınan 1973 yapımı Ejder Kalesi, 400 milyon dolardan fazla hasılat yaptı ki bu bugün 2 milyar dolara denk geliyor. 2024'te Bruce Lee'nin Ejder Kalesi'de kullandığı mınçıkalar açık arttırmada rekor fiyatla 190 bin dolardan fazlaya satıldı. Ne buldun dostum?
15: Aradığımız şey buydu.
10: Aşağıda canımıza okunuyor.
15: Dur biraz. Lee değil ki. L-I yazıyor.
10: Bruce Lee mi? Bir bakayım. Aman tanrım. Bu çakma Bruce Lee gibi bir adamdı. Evet, Bruce Lee. Bruce Lee'nin 1973'teki ölümünden sonra stüdyolar Bruce Lee'den Dragon Lee'ye kadar ona benzeyen oyuncuların başrolünde olduğu yaklaşık 200 film piyasaya sürdü. Bunlar radyo reklam kayıtları. Ne yazık ki bu ticari makaralar video değil, ses kaydı. Ancak Bruce Lee hatıra eşyaları da çok nadirdir. Yani piyasalarda bunlardan çok az var ve kesinlikle satabileceğiz. Maalesef bunlar gerçek Bruce Lee makaraları değil ama yine de havalılar ve onları satabileceğiz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
2: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
4: Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Taşıdık kalkama.
6: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
1: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
6: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Bu salı binde bonfilet dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.
3: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar artı her ay 10 kargo hakkı artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
11: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
12: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
13: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
14: Bir de böyle Otobit'te.
15: Patron, gel oğlum buraya.
16: Ya.
17: Hemen döneceğim tatlım.
15: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
17: Patron, dur.
15: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
18: Patron çıldırdın mı?
15: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
17: Pardon canım, nerede kalmıştık?
19: Sen var ya sen.
20: Red Bull kanatlandırır.
21: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Ne arıyorsun?
2: Cadılar Bayramı veya korku ile ilgili her şeyi.
1: Tabut kapakları ister misin ha?
2: Tabii.
1: Hepsine 2000 dolar diyeyim. Teşekkürler dostum. Harika. Pekala. Çok iyi.

0: 1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu yontarlardı. Savaşta yaşadıklarının hikayesini anlatır. Bak burada 1917 yazıyor. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı askerleri genellikle günlerce, hatta haftalarca siperlere kapanırdı. O yüzden siper sanatı diye bir şey doğdu. Hikaye asaları veya anı sopaları bulunabilen her çeşit malzemelerden yapılırdı. Üstlerine önemli tarihler, düşünceler, yani hemen hemen her şey kazanırdı. Siperlerden çok azı sağlam çıkabildiği için bugün son derece nadirdirler. Yani bu türünün tek örneği.
1: Bir sürü ilk gün zarfı pulu buldum. Bir pul meraklısı bulman lazım ki bu her geçen gün zorlaşıyor.
2: Evet.
0: Bunu 1500 dolara bırakırım.
3: Anlaştık dostum.
4: Tüm set için 250.
0: Kabul.
4: Güzel.
0: Nakit var mı?
4: Evet var.
0: Ofiste dahil olmak üzere birinci kat tamamen boşaldı. Sunfield senaryolarını bulduk ama fiyasko çıktılar. Bağımsızlık bildirgesini bulmamız gerekiyor. Ve bakmadığımız bir tek çatı katı kaldı. Kaylent orayı aramaya başlarken ben de haneye bir satış daha yazdırmaya çalışacağım. Pekala, hadi başlayalım. Makaralar burada. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Bruce Lee ile Bruce Lai arasındaki
5: evet,
0: farkı
5: Bruce
0: biliyor musun?
5: Evet, Bruce Lee ölünce yerini Bruce Lai aldı. Gerçek olanın yerini.
0: Çok doğru. Evet, bir sürü makara var.
5: Pekala.
0: Jaws of the Black Dragon tamam. Nedir bilmiyorum ama izlemek isterim. Bu kutuyla beraber toplamda en az 100 tane vardır. Ve bunların hepsine 3000 dolar istiyorum. Ne dersin? Olabilir mi acaba?
5: Tamam. 1000 yapar mısın?
0: 1000 düşük. 2200'e ne dersin?
5: Anlaştık. Teşekkür ederim.
0: Hadi bakalım şunları paketleyelim.
5: Teşekkür ederim.
1: Oo, kendime ayırabileceğim bir şey buldum. Bir K harfi. Tabii ya. Şunu bir kenara koyayım. Pembe Noel ağacı. Atmıyorum. Bir kadın isteyebilir. İlginç. Hareket ediyor. Oo. Ne kadar eski bir kağıt bu. Vay canına. Kaç yıllık bu? 1876 mı? Hey Matt!
0: Bulmuşsun.
1: Evet, evet tabii ki.
0: Vay canına.
1: Evet.
0: Şuna bak. Bağımsızlık bildirgesinin 150 yıllık bir kopyası olan 100. yıl baskısı son derece nadir bulunur. Bence durumu gayet iyi ve alıcı bulur. Müzayedede 2 ila 3000 dolara satılır. Hemen birkaç özel alıcıyı arayayım. Bu büyük bir buluş. İhtiyacımız olan buydu.
6: Üçüncü gün.
0: Michigan'daki son günümüz ve satışlarda çok gerideyiz. Taşların burada.
7: Gördüm. Güzel küçük
0: tamam,
7: bir koleksiyon.
0: Kabul.
7: 850 olur mu?
0: Evet güzel iş.
7: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Kâra geçebilmek için mümkün olduğunca çok kazanca ihtiyacımız var.
1: Buradaki her şey için 3000 dolardan başlayacağım.
7: Teşekkür ederim. Gelecek yıllar boyunca kıymetleri bilinecek.
0: Geldiğin
3: merhaba.
0: İçin teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne var elimizde?
0: Sorduğun kopya bu.
3: Tamam.
0: Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısının 150 yıllık bir kopyası. 1876'da bunlardan sadece 2000 tane basıldı.
3: Evet, yırtıklar ve sökükler de var.
0: Var, evet.
3: Yani 150 yıllık görünüyor.
0: Ha, doğru, doğru. 150
3: doğru.
0: yıllık görünüyor çünkü
3: evet.
0: 150 yıllık bu. Kusursuz durumdakilerin 2000 dolara satıldığını biliyoruz.
3: Kesinlikle kusursuz değil, orası kesin.
0: 1500 diyelim mi?
3: Sanırım 1500 verebilirim.
0: Tamam, anlaştık.
3: Tamam,
0: teşekkürler.
3: Anlaştık.
0: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısınız?
2: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. İşte başlıyoruz.
4: Aman tanrım, şu alanın büyüklüğüne bak.
2: Kanepeye bak.
4: Aman tanrım.
0: Ne kadar geniş.
4: Vay canına. Belki tekrar dans edebiliriz.
2: Tekrar dans edebiliriz.
4: Evet.
2: Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Olağanüstü.
4: Oh, çok heyecanlıyım. Eskiden hep dans ederdik. Sonra yerimiz kalmadı.
0: Artık mutlu olmak için alanımız var.
2: Basamaklar bomboş. Artık düşme tehlikesi yok.
0: Bu evden ayrılırken tek ve katı kuralım şu. Basamaklara hiçbir şey koymayın.
4: Kural koyup durma ama.
0: Kurallarını sevmedin mi? Bende kural çok. Hadi gidip ofise de bakalım.
4: Tamam. Tamam. Aman tanrım.
2: Güzel.
4: Ay canına. Pencereler, pencereleri görebiliyorum.
0: Hadi yukarı çıkalım. Bakın merdivende hiçbir şey yok. Evet, nasıl buldunuz?
4: Bayıldım, burası harika.
2: Beğenmemek mümkün mü?
4: Aman tanrım.
0: Bazı mobilyaları bıraktık çünkü ne yapacağımızı bilemedik. Ama artık ofis için yeriniz var.
4: Bu benim için o kadar mükemmel ki düşünebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Çok mutluyum.
2: Bu kadarını hiç beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Harika. Olağanüstü.
4: Bu ikimiz için de çok iyi olacak. Sadece teşekkür edebiliriz.
0: Bakalım mali açıdan da mutlu olacak mıyız? Sanfield senaryolarını bulduk ama maalesef imzalı değillerdi. Gerçek Bruce Lee film makaralarını bulamadık. Ancak bazı Bruce Lee radyo spotlarını bulduk ve sattık. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl kopyasını bulup onu da sattık. Daha birçok şey sattık. Pulları sattım ama bizi asıl zirveye taşıyan 1. Dünya Savaşı hikaye asası oldu. 10 bin doların üzerinde satılması öngörülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
4: O bebeğim hiç fena değilmiş.
0: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10 bin dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet, 60'a 40 paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun, güle güle kullanın.
2: Para her zaman güzeldir. Parayı herkes sever ama önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
0: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
4: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
2: Evine hoş geldin.
4: Ya canım benim. Teşekkür ederim.
2: Hadi içeri girip dans edelim.
4: Teşekkürler hayatım. Evet. Hadi girelim ve dans edelim.
0: Michigan gezisinde gördüğümüz bir şey de bir evde bulabileceğimiz eşyaların çeşitliliğiydi. Her iki evden toplamda 80 bin doların biraz üzerinde para kazandık. Ekibim ve ben 24 bin dolarla dönüyoruz. Bu hiç fena değil. Ama size şunu söylemeliyim. Artık eve gitmek, ailemi görmek ve sıcak bir duş almak istiyorum.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
10: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'a?
10: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydu.
13: Hasan, uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
13: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
14: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Bu salı binde Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 345 lira. Peros Çamaşır Deterjanı 229 lira.
8: Çekiyorum.
9: Evet.
10: Harika.
11: Nasıl oldu?
9: Bakalım.
10: Hemen.
9: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Bu salı 700 gram tar süt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.
14: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
17: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
18: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
19: İşte bu Google Gemini.
5: Evet.
19: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
19: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik.
19: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay kızıl mı olsam?
19: Şahanesin Gemini.
10: Yakıt alacağız yine, yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

就休想了。

0: din toprak, petrol. Genelde sadece bu üçü için savaşıldığı söylenir. Ama toprak için savaşılıyorsa, o toprakların genellikle ya dinle ya da petrolle bir ilgisi vardır. Ben Batı Virginia'ya din ve tanrı için gelmedim.
1: O şey tam bir saçmalıktı. Tam bir sırmalık. Tamamen yalan dolan işte.
0: Ve işte buradayız. İçi kirli para dolu bavullar.
1: Evet ama sonra?
0: Petrole yatırım yapmak üzere. Koca James yeni anlaşmadan pek hoşlanmıyor ve Londra'da bunu açıkça belli etti.
2: Hey, sen iyi misin? Neyin var? Mutlu değil misin James?
1: Yok yok, ben iyiyim, iyi.
2: Susie neden bizimle gelmedi?
1: Bana herhangi bir mesaj gelmedi.
2: Kimden? Harris'ten mi?
1: Evet.
2: Aa.
0: Koca James anlaşmayı kötülüyor. Harris de bunu biliyor. Küçük insanlar Harris'e karşı çıkmaz. Çünkü Harris Londra'da en tepedeki adam. Tabii ki kral tahtında oturmanın kendine has avantajları var. Fakat zirve yalnızlık... Fakat burada, Apalaş Tepelerinin derinliklerinde Harris'in petrolcü bir arkadaşı var. Preston.
3: Güzel bir gün değil mi?
4: Senin dostların olduğunu hemen...
3: Dünyanın anladım. Her yerinden dostlarım var, bilirsin. 40 yılda bir ziyaretime gelirler. Teşekkür ederim.
4: Ha, tabii.
3: Ha. Sağ ol.
5: Mike. Bizim çocuklardan.
4: Çok güzel.
5: Sana en iyisi.
3: Beni görmeye gelenler iyi çocuklar. Hı-hı. İşime yatırım yapacaklar, istihdam yaratacak. Ekonomi için iyi. Dinle. Terör örgütlerinin isimlerini bile bildiklerini fark edersem alınlarından vururum. Sam amca da zaman ve para kazanır.
4: Yaparsın.
3: İzninle. Nasıl gidiyor beyler? Birkaç arkadaşım gelecek. Güzel memleketimizin huzur ve sükunetinin tadını çıkarmalarını istiyorum.
6: Seni pek bir yürek yemiş gördüm ihtiyar.
3: Çok doğru. O benim işim. Ayrıca kafam da çalışır. Eğitimliyimdir. Tarihimi bilirim. Bu dandik bez parçası milletimizi parçaladı. Ta ki sonunda o pislikler pes edene kadar. Biliyor musun? Pes ettiler. Kaybettiler. Siyasi görüşün ya da fikirlerin umurumda bile değil. Bu çaput beni kızdırıyor. Çünkü ben kazanmaya inanırım. Ve gerçek bir erkek ikisini de onurla taşımayı bilir. Bayrak mı sallayacaksın? Git toprak kazan. Bunu sallandırarak kaybetmeye mahkum olduğunu gösteriyorsun.
7: Benim eski dostum.
3: Şuraya bak. Harika görünüyorsun. Çok sağlıklısın.
7: Sağ ol dostum.
3: Gel sana bir sarılayım.
7: Gün geçtikçe gençleşmiyoruz
3: değil mi? Ama biz eski toprağız. Sağlam toprak. Yıllandıkça gençleşiyoruz.
7: Sen de gayet iyi görünüyorsun. Preston, seni güzeller güzeli Jackie ile tanıştırayım.
3: Burası bundan daha güzel olamaz diyordum ama oldu.
5: Bu arada ben Junior.
8: Merhaba.
2: Hava sıcakmış tatlım.
5: Yardım edeyim.
2: Aa, teşekkür ederim. Aa, tanrım. Affedersiniz.
5: Yavaş.
2: Teşekkür
5: yavaş
2: ederim.
5: Yavaş olun, oraya dikkat etmelisiniz.
4: İyi misin?
5: Son basamak
2: evet,
5: biraz
2: öyle.
5: Tuhaf.
0: Merhaba.
2: Evet.
5: Merhaba.
7: Yok artık, şuna bakar mısın? Gök kubbenin ardındaki Mad Max mi?
0: Londra sokaklarından toplanan 25 milyon sterlin şimdi Apalaş tepelerinde. Preston'a nakit akışı gerekiyor. Her ise de bir akliyeci. Çoğu için kazan kazan durumu.
2: hayatım? Nereye gidiyorsun?
0: Harris için birkaç işi halletmeliyim.
2: İş mi dedin? Ne işi?
0: İş işte, sen merak etme.
2: Tamam o zaman. Hoşça kal tatlım. Sonra görüşürüz.

0: için kazan kazan durumu.
1: Hayatım, nereye gidiyorsun?
0: Paris için birkaç işi halletmeliyim.
1: İş mi dedin, ne işi?
0: İş işte, sen merak etme.
1: Tamam o zaman. Hoşça kal tatlım, sonra görüşürüz.

0: petrol anlaşması. Hem de burada. Hiç mantıklı değil.
1: Paramızı aklıyor. Bizi meşrulaştırıyor.

0: Sen ve ben sıkı işler yaptık.
1: Evet.
0: Hazırım.

0: ben kâr ederim. Yani her zaman ettim. Ama bugünlerde dandik bir kredi bile alamıyorum. Çünkü Wall Street benim tekniğimden hoşlanmıyor. Aslında Amerikalılar olarak en büyük suçlarımızdan biri doğaya karşı erdemli tutumumuzun araba kendi bahçemizin sınırını aşmasıdır. Araba kullanmayı severiz, uçağa binmeyi severiz. Petrolü yabancı ülkelerden almayı dert etmiyoruz ama ülkede sondaj yapmak istersek yandık. Ben o felsefeye itibar etmiyorum. Doğru sondaj yapılabileceğine inanıyorum. Ben işimi üstünde durduğunuz bu topraklarda öğrendim. Hidrolik kırma yapmam. Zırva kimyasallar kullanmam. Toprağa saygı duyuyorum. Ve Tanrı'nın istediği gibi bırakırım.
1: Yurt dışından gelen kara para Batı Virginia'daki yerel bankada aklanarak Wolford Oil LLC'ye asla geri ödenmeyecek bir kredi verilmesini sağladı. Bu arada başka bir LLC'nin TED vekaletnamesine sahip olan Preston, Harris'e hisselerini hediye etti. Bu işte evraklar anlamsızdır. Anlaşma kanla imzalanır. Güven ve dostluk adına. Fakat bu anlaşma çoğundan daha güçlü. Bu da Preston ve Harris arasındaki bağ nedeniyle.
0: Lanet olsun! Kahrolası krediyi aldım. Kahrolası krediyi aldım. Kutlama bunu gerektirir. Harikasın. Gördüğün gibi beni öptü.
2: Arabalarım konusunda çok titizim. Hepsini tertemiz tutarım. Geçen gün arkadaşımı bir yere götürüyordum. Arabamda sandviç yiyordu. Her yeri berbat etti. Kaldı ki ben bir şey demedim ama...
3: Merhaba dostum. Nasılsınız hanımefendi? Masadan kalkıp bize yer verebilir misin acaba?
2: Şaka mı bu? Tabii ki olmaz. Biz burada çok rahatız. Yapma.
4: Affedersiniz ya. Gerçekten üzgünüm. Affedin.
3: Kusura bakmayın.
4: Sizi özleyeceğiz.
5: Kısa bir ara vereceğiz. Bir yere ayrılmayın millet.
3: Bu gece onlardan biriyle olacağına bahse gidelim.
6: İkisini de kapmışlar.
3: Kapmışlar.
7: Biliyor musun, çok acayibim.

0: Ben petrolcüyüm.
1: Evet.
2: Sen çok daha fazlasısın. Tatlım, seni seviyorum. Gel buraya.
0: Dans ayakkabılarımı giydim.
3: İki şart lütfen tatlım. Teşekkür ederim. Bir sana,
2: peki.
3: Bir bana. Aynı anda içeceğiz, tamam mı?
2: Tamam.
3: Hazır?
2: Bir, evet.
3: İki, üç. Lanet olsun. Sorun yok dostum. Kurt gibi olumam hoşuna gidiyorum.
2: Evet. Bayılıyorum.
0: Evet patron. Hadi oğlum, gemilerin mi battı, ne oldu?
4: Ne yapıyorsun? Kafan iyi mi senin?
0: Hadi oradan. Öyle şeyler içmem ben, değil mi?
2: Doğru, içmez. Hey, Jackie nerede?
0: Bastı gitti. Bir sürü gangster hikayeleri dinlemekten ve alkol tüketmekten sıkıldı.
4: Sen de sıvı tüketsen fena olmaz.
5: Hey pislik, derdin ne senin?
2: Dur. Yapma, dur. Dur dedim. Hayır. Yapma. Dur. Lütfen. Hey çocuklar. Burada kavga olmaz. Yapma. Dur.
4: Yalnızca sen adı kov gitsin olan bir bardan kovulabilirsin zaten, öyle değil mi? Vahşi hayvanlar bile o mekandan yaka paça atılmaz. Bizi rezil rüsva ediyorsun. Tam bir utanç kaynağısın.
0: Bitti mi? Yoksa bir sandalye çekeyim mi?
4: Pis dilini tutsan iyi olur, yoksa onu keserim ha. Free, götür onu buradan.
0: Götür onu buradan. Sol sağ, sol sağ, sol sağ.
2: Hadi gel de seni yatıralım.
3: Senin gibi bir kadın böyle bir kargaşanın içine nasıl girer?
2: Nasıl yani?
3: Yani sen rafine birisin. Akıllısın. Harika bir tarzın var. Senin güzelliğin öyle parlak ki gözlerim kamaşıyor.
2: Onunlayım çünkü bana para ödüyor.
3: İşte bunu beklemiyordum.
2: Çok masumuz, öyle mi? Seni kendinden geçireceğim.
3: Gidelim mi?
6: Hadi. Dediğini yaptı.
7: Hayır dostum, bu çok kötü. Bu çok...
6: Kötü değil, iyi. Her açıdan iyi. Sorun yok. Her zamanki gibi.
7: Engel olacağım.
6: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.

0: Neyiz biz?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Düşünüyordum da aklımda bazı düşünceler...
1: Affedersin aşkım, uzun bir gündü.
0: Altı yıldır ne yapıyoruz biz?
1: Tanrı aşkına Fiona, kes
0: sadece
1: şunu.
0: Düşünüyorum işte. Bana kalırsa bir takım değişiklikler yaparsak daha mutlu olabiliriz tatlım. Biliyorsun tatlım. Hayatım lütfen içme şunu. Sonra sızıyorsun ama sızmanı istemiyorum.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Uyuyamadım.
0: Erkeğin nerede?
1: Erkeğim sızıp kaldı.
0: Hay aksi. Evet. Ah. Bir şey içmek ister misin?
1: Hayır, şey olmaz. Hayır, hayır olmaz.
0: Neden olmasın?
1: Çünkü o uyuyor, tamam mı?
0: Bu onun kaybı. Gece yeni başlıyor.
1: Böyle iyi.
0: Pekala. İçeride şamata devam ediyor. Bir iki kadeh iç, bebek gibi uyursun. Sen bilirsin. Pekala. Bir kadeh. Şey, bir kadeh. Tamam. Bey.
2: Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Yarın erkenden Londra'da önemli bir toplantımız var ki orada şu anda pazar akşamı. Hadi sene, hemen gir şu duşa. Kendine bir çeki düzen ver hadi. Bir saat sonra yola çıkıyoruz.
3: Evet, ben de akşam ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun?
4: Fiona kayıp, onu bulmam gerek.
2: Bir Londra'da sana ihtiyacım var ama.
4: Onu bulana kadar gidemem patron.
5: Harris, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz?
2: Kes sesini! Ver şunu. Lanet olsun. Pekala, hadi şu gösteriye başlayalım artık. Davranın, Londra bizi çağırıyor.

0: Dün gece çalışıyor muydun?
1: Evet, ben hep çalışıyorum. Burası bana ait.
0: Ben sevgilimi arıyorum. İngiliz, adı Fiona. Kayboldu. Bak ben de dün gece için üzgünüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Orada oturuyordu. Kapanana kadar. Preston Lawford'un oğluyla.
0: Birlikte mi gittiler?
1: Kapattıktan sonra insanlarla ilgili konuşmam.
0: Lütfen.
1: Gülüyorlar, içiyorlar ve eğleniyorlardı.

0: Bu ne böyle?
1: Sütlü kokteyl. Babamın eski taktiği. Sakinleştirir, midene de iyi gelir. Güven bana.
0: Fena değilmiş. Birlikte mi gittiler?
1: Evet.
0: Petrolcü çocuklar. Buckley'in güneyinde sondaj yapanlar. Orası uzak mı?
1: Birkaç saat sürer tepelerde. Koca çirkini geçince.
0: Koca çirkin mi?
1: Bunlar kadınlar tuvaletinde bulundu.
0: Telefonumla cüzdanım. Teşekkür ederim.
2: Pazar 02:53. Nilan, Nilan, telefonu aç. Kayboldum, nerede olduğumu bilmiyorum. Tanrım, neredeyim bilmiyorum.
3: Açma, buraya gel.

0: Babam 2 yıl önce öldü. Koca yürekliydi. Hayatı zordu. Kamyoneti arka tarafta. Burada durmamalı. İçinde kıyafetler var. Birkaçı mutlaka sana uyar.
1: En azından sana parasını ödeyeyim.
0: Kendine iyi bak yeter.
1: Teşekkür ederim.

0: İşte buradan.
1: Owingsville nasıldı?
0: Harikaydı. Birkaç finansörle görüştük. Şantiyenin işleyişi devam ediyor. Ben de kalıyorum.
1: Sanırım bu bazıları için iyi haber. Her zamanki gibi beladan uzak durmuşsun.
0: Evet, beni bilirsin. Herkes bir şeyler koparmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Ne zaman çıkıyorsun?
1: PJ, benim görüştüğüm biri var.
0: Erkeğinin benimle ne ilgisi var?
1: Anlaşılan ikinizin konuşması gerek.
0: Neyle ilgili konuşmalıymışız?
2: Bir nevi ilişkimiz var.
0: İlişkiniz mi var?
3: İlişki ya.
0: İlişkiniz mi var yoksa cinsel ilişkiniz mi?
2: Sanırım birlikte iyi vakit geçiriyoruz.
0: Kasabadaki tek ateş parçasının sahibi olduğunu iddia edemeyeceğini biliyorsun. Yok öyle şey. Anlıyorsun ya, olmayacak iş.
2: Biliyorsun işte, bir süredir buralardayız. Belki de bu senin için olmayacak bir iştir.
0: Olmayacak ha? Gerçekten çok hoş bir kız ve benim çok hoşuma gidiyor. Tamam mı? Sen aradan çekil.
2: Ciddi misin dostum?
0: Sorun etme. Şimdi git benim masama otur.

0: Özür dilerim. Affedersin, dün gece dışarı çıkmıştım. Üzgünüm. Merhaba, size ne vereyim?
1: Bir bardak süt.
0: Süt mü?
1: Evet.
0: Evet, süt. Tamam.
1: Büyük bardakta. İçine bir shot at.
0: Peki. İşte. Bunun adı ne?
1: Büyük bardakta bol sütlü kokteyl.
0: Peki.
1: Junior buralarda mı?
0: Hayır, henüz gelmedi ama gelecek.
2: Yarım alabilir miyim?
0: Thomas, olmaz. Paran bittiyse sana servis veremem tatlım, üzgünüm. Sana söylemiştim.
2: Anlıyorum. Teşekkürler.

0: Benimkini de içmek zorunda kalabilirsin.
1: Sen niye içmiyorsun?
0: Yapacak işlerim var.
1: Yapacak bir işim yok.
0: Hadi iç dostum.
2: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar artı her ay 10 kargo hakkı artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
9: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Monaco
10: Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete ile gün seni.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Yapı kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım bak yapı krediyle.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
11: Beyler, ikisi de buz gibi. Bir şey yemek istemediğinizden emin misiniz? Çok aç olmalısınız, değil mi?
12: Özledi mi sevgilim?
11: Ah tanrım, her zaman.
12: Sesinde hafif bir alaycılık seziyorum.
11: Sen polis olmalıymışsın, petrolcü değil.
12: Ama petrolde daha çok para var tatlım.
11: Bunu bilmiyordum. Neyse.
12: Nelin? Burada ne işin var?
13: Bir şeyler içmeye geldim. Orayı fena çizdirmişsin.
12: Bilirsin işte. Biraz tost kaldırdık tabii.
13: Kadın mıydı, erkek miydi?
12: Bana bir sürü soru soran bir dağlıydı.
13: Peki şuna ne dersin? Fiona'yı en son ne zaman gördün?
12: Owingsville'deki bar tam kapanırken... Oldukça sarhoştu ve senin odana geri götürdüm.
13: Benim odama mı?
12: Açıkça söylemem gerek. Aslında benim odama gitmek istedi. Ama senin odana getirdim çünkü ben öyle bir adamım. O kız barda Neil'ine nasıl hitap ediyordu?
14: Alkol kafa.
12: İşte bu. İhtiyar alkol kafa. İhtiyar alkol kafa.
14: Evet.
12: Öyle dedi. İhtiyar alkol kafa.

0: Sen de hoşuma giden bir şey olduğunu biliyordum. Dışarıda görüşelim.
1: Onunla dövüşmek istemezsin.
2: İşte bak, yere serildi.
1: Hadi bakalım.
3: İyi
1: hadi.
3: Vurdun.
1: Bu işi fazla uzatma.
3: Evet, çok iyiydi.
2: Nasıl gidiyor
1: tamam,
2: bebek?
1: Tamam. Bırak şununla uğraş.
2: Nasılsın bebek ha?
3: Tamam yeter. Yeter dostum. Yapma.
2: Bir dakika dinle. Hadi dinle. Dinlen. Tamam dinle.
1: Hadi adamım.
2: Tekrar dene. Hadi bu tarafa vur. Tamam mı? Hadi.
4: Fena yapıştır.
3: Junior bırak dostum. Hey hadi yeter. Yapma. Hey
2: şey yok.
3: Yavaş ol dostum. Bu kadar yeter.
2: Hey hadi kalk ayağa. Kalk ayağa yapma.
3: Tamam onu yendin. Onu yendin yeter.
1: Beni. Ha, işte bu. Tamam. Hadi bakalım.
2: Hadi millet. Devam, devam, devam. Hadi.
1: Lanet olsun.
5: İyi misin sen ha? İyi misin?
0: Merhaba babam. Ne? Ben bir şey yapmadım.
6: Yani Nalan buraya kadar seninle kavga etmek için geldi. Ama sen bir şey yapmadın.
0: Galiba. Adam delinin önde gideni.
6: Sana lanet olsun. Sana lanet olsun. Seni aptal herif salak!

0: Gerçeği söyle.
1: Kız çok sarhoştu. Odasına kadar eşlik ettim. Yemin ederim. Doğru olanı yaptım.
0: Tamam. Hikaye kısmını dinledik. Şimdi gerçeği anlat.
2: Bilmiyorum. Yatmaya gittim. Onu kontrol edemem. Ben casus değilim. Çocuk bakıcısı da. Ben petrolcüyüm.
0: Bu işletmede en yüksek parayı sen alıyorsun pislik. Ona göz kulak olmak için. Hizaya sokmak
2: sen
0: için.
2: Sen babası buradasın. Olduğun halde yapamıyorsun. Bırak o halletsin.
0: Mirt meseleyi hassasiyetle çözemez. Meseleyi ortadan kaldırır. Bu iş hassasiyetle çözülmeli. Harris'le ben aile gibiyiz. Neil'in de Harris'in ailesi gibi. Bir de oğlum var. Yüzüme karşı yalan söyleyip duruyor. Şimdi Will, bana ne olduğunu düşündün onu söyle.
2: Kesin olarak bilmiyorum. Junior'ın Harris'in sevgilisiyle birlikte olduğunu gördükten sonra yatmaya gittim.
0: Lanet olsun.
2: Junior'ın standartlarında romantik sayılır.
3: Duymazdan gelemeyeceğimiz detaylardan önce hassas olacağım.
0: İnançlı biri misin Will?
2: Evet öyleyim. Sen?
0: Bilmem, olmaya çalıştım. Çok dua ettiğim kesin. Junior için. Oğlum. Tek çocuğum. Ama o kahrolası. Bilirsin. İnsan oğlunu terk edemiyor. Özellikle de annesizse. Sense şapka çıkarılacak bir petrolcüsün. Harika bir ustabaşısın ama senin gibi 100 ustabaşı satın alabilirim. Bana güveneceğin biri lazım. Oğlumun dostu olacak. Onun aklı olacak. Onu koruyacak biri.
2: Yapabileceğimi sanmıyorum. O zaman Tanrı'nın adamı olamam.
0: Evet, peki. Oğluma göz kulak olamıyorsan, bunu yapacak birini bulmalıyım.

0: Merhaba güzelim.
1: Merhaba yakışıklı. Dışarıda ne konuşuluyor?
0: Junior iyi. Evet, Junior iyi.
1: Bu çok kötü, öyle değil mi? O ne öyle?
0: İşini bırak.
1: Olmaz. Hayır, senin paranı almam. Dinle beni. Bu işe paradan daha çok ihtiyacım var. Her gün ve her gece gidebileceğim bir yere ihtiyacım var. Beni ayık tutuyor.
0: Lanet olsun.
1: Tatlım.
0: Çabalıyorum.
1: Biliyorum tatlım. Bana bunu teklif etmeni çok sevdim. Ama alamam. Ben öyle biri değilim. Umarım beni onu almadığım için seversin ha?
0: Seviyorum. Sadece şu gururun bazen çok...
1: Gel buraya.

Princeton'ın hayatında önem verdiği üç şey var. Aile, onur ve petrol. Sıralama böyle. Sevgilin kaçtı. Arkandan işler çevirdi. Seni terk etti. Değil mi? Belki de ortadan kayboldu. Bilmiyorum. Sen de cevapları arıyorsun. Ve bulduğun cevaplar seni Junior'a yönlendiriyor olabilir. Hayatımı Preston Lafford'a borçluyum. O hikayeyi anlatmaya vaktim de enerjim de yok. Ki olsa bile anlatmazdım. Onun için mutlak bir sadakatle çalışıyorum. Oğlunun peşinden gidersen seni indirmek zorundayım. Doğru ya da yanlış. Yapmam gereken şey bu.

0: Preston'ı arıyorsunuz. Diğerinin arkadaşı olmalısınız.
1: Ben Londralıyım, evet.
0: Peki bir şey içmek ister misiniz? Bir kokteyl mesela?
1: Janjanda bir şey alayım.
0: Burada öyle şeyler yok. Ama ona benzer bir şey hazırlayabilirim. Buyurun. Bırakalı yıl oldu.
1: Sana şapka çıkarıyorum. Saygı duydum. Ben Harris.
0: Ben Kara.
1: Kara. Çok memnun oldum.
0: Evet, ben de memnun oldum.
1: Evet. Biraz önce Londralı diğer Monuk'tan bahsettin ya.
0: Neil'in. Ailesinden misiniz?
1: Bu sorduğun çok karmaşık bir soru. Evet, peki Preston nerede?
2: Bu yeğenim. Bu kız da yeğenim.
3: Nasılsınız çocuklar?
1: Preston!
3: Diyorum. Londra'dan ne çabuk döndün?
1: Sen gel şantiyeye bak dedin, ben de dediğini yaptım.
3: Manzaralı yoldan geldim.
1: Manzaralı yoldan geldim. Nasılsın dostum?
3: İyiyim, seni özledim diyemem, daha yeni gittin.
1: Biliyorum. Bu arkadaşlar kim?
4: Bu sabah size bir ikramımız var.
3: Teşekkür ederim tatlım. Teşekkürler oğlum, çok teşekkürler.
1: Hayır, ben yedim.
3: Harris, saygı göster onlara ve toprağa. En önemlisi de bu yiyeceğe.
1: Teşekkür ederim.
3: Bunu sen mi yaptın? Çok lezzetli olmuş. Bu bende kalsın. Tamam mı? Kendinize dikkat edin.
4: Hadi gidelim, artık dönelim.
1: Seni sevdikleri belli.
3: Öyle mi? Onlarla birlikte yaşadım. Önce aylar, sonra yıllar boyunca. Sadece ben ve Milt, avukatlar yok, saçmalık yok. Onlara iki söz verdim. Toprak da, su da zarar görmeyecek. Ve maden hakkını bana verdiler.
1: Ya bir şeyler ters giderse? Petrol sızıntısı filan olursa?
3: Kanla imzalanan anlaşmayı sen herkesten daha iyi bilirsin. Bu adamlar çok ciddiler. Topraklarını seviyorlar, burada yaşıyorlar. Onlar için çok özel. Bana her gün hatırlatıyorlar. Kutsal bir yükümlülüğüm var. Hadi gel. Evet.
1: Pekala. Neil'in nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Fiona defolup gitti. Sen Junior'ı suçluyorsun.
5: Gerçekleri bir araya getiriyorum.
1: Görevin gerçekleri bulmak, öyle mi? Oğlanın kafasını taşla ezmenin adı bu mu oldu yani? Hadi buradan gidiyoruz.
5: Junior'la görüşmemiz henüz bitmedi ama.
1: Aman aman, ne kadar kötü değil mi? Benimle hemen Londra'ya dönüyorsun.
5: Yok öyle şey patron.
1: Hadi. Parayı düşün. Her ay binlerce dolar, hiç ter dökmeden ve de hiçbir kemiğin kırılmadan. Yeni bir hayat.
5: Yeni bir hayat istemiyorum.
1: Buraya sadece sohbete gelmedim.
5: Fiona öldü. Yıllardır ne istersen onu yaptım, emirlerine uydum. İyi adamlar kötü şeyler yapar. Kötü adamlar iyi şeyler yapar. Bir adama bir sıfat vermeye çalışmak çok zor bir iştir. Birlikte iş yaptığımız yelpazenin en uç noktasında bulunan kötü adamlar, Green'in koyu tonuyla kapkara arasındaki farkı bilir. Görürler. Korkarlar ve hissederler. Ve Junior kapkara biri. Hayatım boyunca yaptığım onca pislikten sonra onun gibi bir canavarı durduramazsam o zaman benim amacım ne?
1: O Preston'un tek aile ferdi. Onun kanından olan tek oğlu. Bırak da seni eve götüreyim. Bu savaşı başka bir gün ver. Alo, evet. Şimdi gidiyoruz. Uçak 15 dakikaya kalkıyor. Ha, güzel. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Benim için artık bir ölüsün. Öldün sen. Öldün. Ne? Ne oluyor?
6: Bu ne?
1: Senin aşağılık pislik.
5: Sıkıntı oldu mu?
4: Tabii ki hayır.

0: Aslında ben de silah kullanırım.
1: Keskin nişancıya benziyorsun zaten.
0: Çok da iyiyimdir. Gerçekten iyiyim.
1: Bunu görüyor musun? İkimiz de istikrarlıyız.
0: Evet. Ama istikrarın birçok çeşidi var, değil mi?
1: Bilge adamsın Thomas.
0: Yok artık.
2: Tamam, iyi olur. Yarın görüşürüz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
13: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Günün iyi miydi?
1: Evet. Az önce daha da iyileşti. Erken vardiyadaydım, şimdi çıktım.
0: Junior'ı nerede bulurum biliyor musun?
1: O şey onun için mi?
0: Hayır. Kurtlar ve çakallar için.
1: Ama burada Batı Virginia'da artık hindi sezonu başladı.
0: O zaman hindi avına çıkarım.
1: Hoşlanmamak elde değil. Kötü olduğun çok belli ama değilsin.
0: Madem beni o kadar beğendin, belki bana kalacak bir yer ayarlarsın.
1: Dinle. Preston Lafford'un karşısında durmak bir kadının hayatını kolaylaştırmaz. Bak ne diyeceğim. Şimdi bana bunu neden çok önemsediğini söyle. Hikayen beni etkilerse sana yardım ederim.
0: Bunu sana şimdi söyleyemem.

0: Teşekkür ederim.
1: Merhaba dostum.
2: Merhaba. Konuşabilir miyiz?
1: Tabii, içeri gel. Bir şey içer misin?
2: Hayır. Aşağı giderken arabayı ben kullanacağım.
1: Babam bu yüzden akıllı olduğunu söylüyor ya. Aklında ne var dostum?
2: Hakkında konuşmak istiyorum. Kara hakkında. Hani bardaki kadın. Sana söylemiştim. Bir süredir birlikte vakit geçiriyoruz demiştim. Ondan hoşlanıyorum. Birlikteyiz.
1: Ben de sana söyledim. Böyle işlerde ve ücra bölgelerde bir erkek etraftaki tek ateş parçasının sahibi olduğunu iddia edemez. Adil olmaz.
2: Evet, ben de buna saygı duydum. Yani seninle bir kasabadan diğerine giderken. Ama Kara farklı.
1: Peki ne diyorsun?
2: Aramızda bir bağ var. Çok özel bir bağ. Onu seviyorum.
1: Vay canına. Onu seviyorsun. Yani tek istediğin şey o konuda benim ya da bir başkasının ondan uzak durması mı?
2: Ona saygı göstermeni rica ediyorum. Ve bir çift olarak bize saygı göstermeni. Hepsi bu.

0: Tamam. Tamam dostum, tamam.
1: Olur mu?
0: Evet olur, öyle olsun. Tamam.
1: Sağ ol dostum.
0: Hey, senin adına sevindim.
1: Sağ ol PJ.
0: Sorun değil dostum.
1: Pekala.
0: Gerçek aşk, hey. Gerçek aşk için bir şat atalım ha. Hadi bunu kutlayalım, hadi. O kadar kolay kurtulamazsın. Sana ve Kara'ya. Birbirinize aşık mısınız? Ve o saçmalık çok güzel. Sağlığına dostum.
1: Sağ ol dostum.
0: Sağlığına.
1: Sağlığına.
0: Hadi ama Will. Senin için yaptığın onca şeyden sonra buraya gelip ne yapıp yapamayacağımı mı söylüyorsun? Kapıda kimin adı yazıyor? Maaş çekinin üzerinde kimin adı yazıyor? Hadi Will.
1: Yapma lütfen. Lütfen.
0: Seni kendine getirelim.
1: Hayır. Hayır. Hayır dur. Dur.
0: İnanılmaz. Artık benimle çalışmıyorsun. Orası kesin. Sana bizim kadar iyi davranan bir işveren daha bulma yolunda sana bol şans dilerim. Umarım kız buna değer.

0: Tam olarak ne olduğunu anlat.
1: Bilmiyorum. Ama öğreneceğim.
2: Nilüm, Nilüm. Telefonu aç. Nerede olduğumu bilmiyorum. Telefonu aç. Nilüm.
3: Buraya gel.
4: Ne yapıyorsun?
1: Bilmiyorum. Ama öğreneceğim.
2: Nilüm, Nilüm. Telefonu aç. Nerede olduğumu bilmiyorum. Telefonu aç. Nilüm.
3: Buraya gel.
4: Ne yapıyorsun?

0: Sana elimden geldiğince yardım ederim.
1: Fiona ölmüş.
2: Hallederim.
1: Bugün mü, gelecek yıl mı?
2: Bu gece halledeceğim. Ucu Junior'a dokunacak olsa bile bu işi halledeceğim. Ama ben halledeceğim. Başkası değil.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Senin Neil'ını halledeceğin gibi.
1: Kolayca peşini bırakmaz.
2: Biz de pek kolaycı sayılmayız.
1: Daha önce bana hiç böyle ihanet etmemişti.
2: Evet, ama artık tek başına. Milton'u yakalayacak.
1: Neil'ı ben hallederim. Başkası değil, sadece ben.
2: İkimizin kumaşı, birbirinin aynı kardeşim.

0: 操！
1: Gece nasıl geçiyor?
2: Merhaba Junior. Bu kadar komik olan ne?
1: Vay canına.
2: Hı?
1: Gerçekten çok güzelsin. Tabii her zaman çok güzelsin ama bu akşam üzerinde bambaşka bir güzellik
2: var. Teşekkür ederim. Her zaman ne söyleyeceğini iyi biliyorsun değil mi?
1: Beni bilirsin. Aklımdan geçeni söylerim. Boş konuşmam.
2: Şu an aklından ne geçiyor?
1: Sanırım senin güzelliğine öylece saplanıp kaldım. O kadar güzelsin ki yaydın ışık gözlerimi fena kamartırıyorum.
2: Sen de hiç fena görünmüyorsun.
1: İçecek bir şey ısmarlayayım.
2: Böyle iyiyim. Bak burada meyve suyum var.
1: İçine biraz alkol koyalım.
2: Böyle iyi.
1: Sağlığına.
2: Sağlığa.
3: Tam olarak bilemem fakat...
4: Kendine yeni bir çocuk bakıcısı bul. Bitti.
3: Stony.
1: Bana ısınmanın vakti gelmişti.
2: Öyle. Bir kız beslenme zincirinde yükselmeli.

0: Tepeden başlayabilirsin.
1: Sana hazır mıyım emin değildim. Hala değilim. Yavaş ol.
0: Yavaş olamam.
1: Sen nesin biliyor musun?
0: İşine bakan biriyim.
1: İğrenç pisliğin tekisin.
2: Pantolonunun içindekini indir evlat. Diz çök. Sana hemen diz çök dedim, yoksa şimdi leşini yere sererim. Fiona'yı buldum. Orada olduğunu biliyorum.
0: Ayağı kaydı. Düştü.
3: Hey! Kara! Kara nerede?
2: O iyi.
3: Neler oluyor?
2: Gelsene, şimdi her şeyi öğreneceğiz.
4: BJ.
0: Merhaba dostum.
2: Senin o uyduruk hikayen ne?
0: Arabayla gezmeye çıktık. Sadece eğleniyorduk. Stony de yanımızdaydı. Değil mi Stony? Seni kız çok sarhoştu Nilin.
3: Sarhoş muydu? İlaçlamış mıydın? Senin yöntemin bu. Değil mi?
0: Çok saçma.
3: Öyle mi? Söylesene Stony. Bu onun yöntemi değil mi? Konuşsana. Sarhoş muydu, ilaçlanmış mıydı?
4: Bırak o İngiliz anahtarını.
3: Hadi konuş Stony.
4: Bırak onu elimden. Seni alçak.
3: Konuş dedim. Sıra sana geldi. Hayır. İğrenç pislik. Konuş. Konuşsana. Hayır. Bir şey söylesene adi herif. Bir şey söyle.
4: Bağırda ona ilaç verdi. Junior kıza ilaç verdi. Kız bilmiyordu. Sonra arabayla gezdik ve fark ettik. Kız... ikisi öyle takılıyordu. Kızın keyif alıyor gibiydi ama... Ama... Lanet olsun.
5: Gerçek bir erkek gibi konuştu hani.
4: Pekala. Tamam. Kız kesinlikle karşı çıkıyor.
0: Koca bir yalan bu. Bana tekrar geldi. Çünkü gerçek bir erkek istiyordu. Çakmasını değil.
6: Belki de bir şey içmek istemiştir.
3: Bütün kadınlar seni ister. Değil mi PJ?
0: Doğrudur dostum. Aa evet. Siz içeride gangster rolü keserken Harris'in sevgilisini fıçı üzerinde beceriyor.
6: Tebrik ederim evlat. Benimkiyle birlikte olmuşsun.
0: Ama bedavaya ihtiyar. Bedavaya. Fazla sakar olmasaydı senin sevgiline de aynını yapacaktım.
7: Niye lan? Yeter.

0: Sana attığım dayak Kara'nın başına geleceklerin yanında hiçbir şey değil. Bunu garanti ederim, pislik.
1: Ne dedin sen?
0: Beni duydun.
2: Junior artık sevgiline dokunmayacak. Git buradan Will. Artık bar yok. Artık eğlence yok. Kulübedeki eşyalarını toplayacak, kamyonete koyacaksın. Çalışacak ve uyuyacaksın. İşimiz bitene kadar hayatın böyle olacak. Duydun mu? Milt, bu pisliğin pılı pırtısını topla, hemen dağa götür.
0: Nasılsın Milt?

0: Durma. Bitir şu işi. Yoksa nasıl yapılacağını unuttun mu? Bu işi yıllardır bana yaptırmak oldukça kolaydı, değil mi? Elini kirletmeyeli çok uzun zaman oldu. Onca kan ve ceset, sarhoşluk oyunları. Burada şaşalı içecekler yok. Ne vaz ne alkol var. En yakın dostunun kafasına sıkmak zorunda kalmamak kolaydı.
1: Neler oluyor?
0: Vali tetiği çekecek cesareti toplamaya çalışıyor.
1: Neden?
0: Petrol anlaşmasını kurtarmak için.
2: Peşinde olmamız gereken kişi Junior değil mi?
3: Sonra sahasına gitti. Onu oraya götürdüler.
0: Kapkara bir ruhun var.
2: Bu gece benim de öyle.
1: Hey, bekle.
2: Hadi.
3: Neylan. Şey, Fiona. Çok üzgünüm. Hı.
0: Dikkatli ol vali.
2: Hadi çabuk.

0: Bu işi yalnız halletmeliyim. Gidin buradan.
1: Ne?
0: Mesele Junior'la benim aramda.
1: Hayır, intikam isteyen tek sen değil.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
3: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyat.

0: Eşyalar Flo'da. Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Geliyorum.
4: Evet.
5: Harika.
6: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
5: Hemen.
4: Hadi bakalım.
2: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4.000 lira indirimle al.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
3: Bankam Tombank kartıma bin.
4: Bana yeni bir pil verebilir misin? Var mı yanında?
5: Hey, o bendeydi.
4: Tamam.
5: Evet. Şunu ayarlı birini de taşıyalım.
4: Burada mı kalacak?
6: Merhaba dostum.
5: Hadi bu tarafa gelin.
6: Hadi bakalım. Bir yürüyüşe çıkalım. Hadi devam et. Hadi bu tarafta. Ha, işte öyle. Orada dur. Güzel.
7: Bunca yol teptiğin için sağ ol dostum. Minnettarım. Biliyorsun ben cezalıyım. Buradan ayrılmam çok zor olacaktı. Bak bil diye söylüyorum. Sevgilin senden daha fazla direndi. Kızın hakkını vereyim şimdi. Evet işte bu. Hadi gel gel gel gel. Hadi kalk kalk hadi. İşte böyle oğlum hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi biraz direnmeye çalışsana pislik herif hadi.
8: Yeter. Yeter.

0: Kamyonetten uzak durun beyler, hava yoruşacak.
1: O ne olacak? Yangın söndürme tüpü, hadi hemen. Kontrol edin, kanaması var mı bakın.
0: Yangın söndürücüleri getirin. Söndürün şunu, hadi.
1: Tamam, o iyi.
2: Yalın bu tarafa tutun. Hadi acele edin.
3: Herkes uzaklaşsın buradan.
4: PJ.
5: Aa. Bakın günü kurtarmaya kim gelmiş?
4: Silahı at.
5: Defol.
4: Silahı at dedim.
5: Peki ne yapacaksın?
4: Bunu yapma.
5: Yap. Durma yap. Sende o yürek yok değil mi? Hadi yap. Sen hep böyle ödlektin.

0: yaptık.
1: Amacım buydu.

0: Nasılsın? Hissettin mi?
1: İnsan daima hisseder.
0: Daha iyi hissettirdi mi?
1: Öldürmek asla iyi hissettirmez. Daha iyi hissettiren şey içmektir. Artık bitti, bitti. Fiona 6 yılını benim gibi bir pisliğe harcadı.
0: Bekledi. Birbirini sevmek demek harcamak değildir.

0: Her ise dağa çıkarken durdurmuşlar. Sorun çıkarabilir.
1: Farklı bir şey beklemezdim. O buraya geldiğinde her şey ikimizin arasında olur, dahil olmana göz yumamam. Daha 30 yaşındaydık. PJ 3 yaşındaydı. Linda ile ben PJ'yi büyük annesine bırakıp 5. yıl dönümümüzü kutlamak için Londra'ya gittik. Muhteşem bir geceden sonra eve dönüyorduk. Linda sokağın ortasında dans ediyordu. Bir araba viraj öyle hızlı aldı ki dağa kaldırıma düşmeden ölmüştü. Sürücü alkollüydü. Daha kötüsü, çok zengindi. Londra'da bağlantıları vardı. Kibirli pisliğin tekiydi. Bir ölüme sebebiyet davasından paçayı sıyırabilirdi. Avukatım şehirdeki herkesi tanımasına rağmen sonucun böyle olacağını söyledi. Adalet istiyorsam beni bir depoda beklediğini söyledi. Harris. Tam 2 günün sonunda sarhoştan haber alınamadı. Ben ve Harris ebedi kan kardeş olduk.
0: Peki bunu iyilik olarak mı yaptı?
1: Ben genç ve zengin bir petrolcüydüm Milt. Her şeyi verebilirdim ama tek kuruş istemedi. Dost olmak istedi. Belki bir gün ona petrol işini öğretirdim. Mesele böyle kapandı. Ama biliyorum ki Tanrı bu bedeli bana PJ ile ödetiyor. Harris geldiğinde mesele onunla benim aramda. Tamam mı?

0: Hey! Dinleyin. Preston adamları bu tarafa geliyor. Şerif aşağıdaki yolların hepsini kapattı.
1: Buradan çıkacağımız bir patika biliyorum. Eski oduncu yolu doğrudan otobana çıkarır.

cara. Dinle. BJ'yi gözümü kırpmadan öldürdüm. Bir sürü tanık var. Nairn işlerini bitirdi ama... Polis benim peşime düşecek. Kaçarak yaşamaya hazır mısın? Emin misin?

Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi benim gidelim. Hadi

may tell.

0: Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Fiona.
1: Evet biliyorum. Ama zamana ihtiyacım vardı. Bunu belirttiğimi sanıyordum. Bir erkek bazı şeyleri bizzat halleder. Bu işi ben halletseydim şimdiye çoktan bitmişti.
0: Biliyorum. Misilleme.
1: Misilleme.

0: Daha kilitli.
1: Kahretsin.
0: Kilitli değilmiş. Araca bin.
2: Duydun mu?
1: Ah Tanrım.
3: Dikkat edin.
4: Anlaşıldı, tamam.
3: Pekala. Bunu takip edin. Gidin buradan.
1: Hayır. Hayır, seni bırakmam. Olmaz.
3: Ben gelemem. Onu burada bırakamam. Hadi. Bu sizin kurtuluşunuz.

0: Yakaladık. Çıkış yoluna doğru hareket halindeler.
1: O benim oğlum Harris. Sen de aynı şeyi yapardın. İntikamını almak isterdin. Sırf onurunu korumak için olsa da.
2: Bunu yapma.
1: Mecburum.
2: Biliyorsun izin veremem.
1: Evet. Sanırım çelişiyoruz.

0: dengim olmadığını biliyorsun kardeşim.
1: Olmayabilirim. Olabilirim de.
0: Karar senin.

0: İşte bu da...
1: Dostluğa.
0: Dostluğa.
1: Pek çoğundan daha uzun süren bir dostluğa.

Thank you.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Hadi hadi hızlı olun.
2: Herkes hazır mı?
3: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
0: Peki yasada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Sütaş ayran, sütaş ayran.
6: Döneri gördüğün an
7: bilir sütaş ayran.
6: Gelsin.

0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Sen hep

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 12'li tuvalet kağıdı 115 lira.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

Din Toprak Petrol. Genelde sadece bu üçü için savaşıldığı söylenir. Ama toprak için savaşılıyorsa, o toprakların genellikle ya dinle ya da petrolle bir ilgileri vardır. Ben Batı Virginia'ya din ve tanrı için gelmedim.

0: Bu adamlar çok ciddi. Bu toprakları seviyorlar, burada yaşıyorlar. Onlar için çok özel.
1: Harris, Panama'da küçük bir servet bırakmış. Bu bilgiyi Kara ve Will'e ilettim.

Umarım kurtulmayı başarırlar. Bence çok mutlu olacaklar.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Ben taraftarım, yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
7: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
8: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar artı her ay 10 kargo hakkı artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Taşıdık halkama.
12: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: din toprak, petrol. Genelde sadece bu üçü için savaşıldığı söylenir. Ama toprak için savaşılıyorsa, o toprakların genellikle ya dinle ya da petrolle bir ilgisi vardır. Ben Batı Virginia'ya din ve tanrı için gelmedim.
1: O şey tam bir saçmalıktı. Tam bir sırvalık. Tamamen yalan dolan işte.
0: Ve işte buradayız. İçi kirli para dolu bavullar.
1: Evet ama sonra?
0: Petrole yatırım yapmak üzere. Koca James yeni anlaşmadan pek hoşlanmıyor ve Londra'da bunu açıkça belli etti.
2: Hey, sen iyi misin? Neyin var? Mutlu değil misin James?
1: Yok yok, ben iyiyim, iyi.
2: Suzy neden bizimle gelmedi?
1: Bana herhangi bir mesaj gelmedi.
2: Kimden? Harris'ten mi?
1: Evet.
2: Aa.
0: Koca James anlaşmayı kötülüyor. Harris de bunu biliyor. Küçük insanlar Harris'e karşı çıkmaz. Çünkü Harris Londra'da en tepedeki adam. Tabii ki kral tahtında oturmanın kendine has avantajları var. Fakat zirve yalnızlık... Fakat burada, Apalaş Tepelerinin derinliklerinde Harris'in petrolcü bir arkadaşı var, Preston.
3: Güzel bir gün değil mi?
4: Senin dostların olduğunu hemen...
3: Dünyanın önce. Her yerinden dostlarım var, bilirsin. 40 yılda bir ziyaretime gelirler. Teşekkür ederim.
4: Ha, tabii.
3: Heh. Sağ ol.
5: Mike? Bizim çocuklardan.
4: Çok güzel.
5: Sana en iyisi.
3: Beni görmeye gelenler iyi çocuklar. Hmm. İşime yatırım yapacaklar, istihdam yaratacak. Ekonomi için iyi. Dinle. Terör örgütlerinin isimlerini bile bildiklerini fark edersem alınlarından vururum. Sam amca da zaman ve para kazanır.
4: Yaparsın.
3: İzninle. Nasıl gidiyor beyler? Birkaç arkadaşım gelecek. Güzel memleketimizin huzur ve sükunetinin tadını çıkarmalarını istiyorum.
6: Seni pek bir yürek yemiş gördüm ihtiyar.
3: Çok doğru. O benim işim. Ayrıca kafam da çalışır. Eğitimliyimdir. Tarihimi bilirim. Bu dandik bez parçası milletimizi parçaladı. Ta ki sonunda o pislikler pes edene kadar. Biliyor musun? Pes ettiler. Kaybettiler. Siyasi görüşün ya da fikirlerin umurumda bile değil. Bu çaput beni kızdırıyor. Çünkü ben kazanmaya inanırım. Ve gerçek bir erkek ikisini de onurla taşımayı bilir. Bayrak mı sallayacaksın? Git toprak kazan. Bunu sallandırarak kaybetmeye mahkum olduğunu gösteriyorsun. Pes ettiler. Kaybettiler. Siyasi görüşün ya da fikirlerin umurumda bile değil. Bu çaput beni kızdırıyor. Çünkü ben kazanmaya inanırım. Ve gerçek bir erkek ikisini de onurla taşımayı bilir. Bayrak mı sallayacaksın? Git toprak kazan. Bunu sallandırarak kaybetmeye mahkum olduğunu gösteriyorsun.

0: Harika görünüyorsun. Çok sağlıklısın.
1: Sağ ol dostum.
0: Gel sana bir sarılayım.
1: Gün geçtikçe gençleşmiyoruz
0: değil mi? Ama biz eski toprağız. Sağlam toprak. Yıllandıkça gençleşiyoruz.
1: Sen de gayet iyi görünüyorsun. Preston, seni güzeller güzeli Jackie ile tanıştırayım.
0: Burası bundan daha güzel olamaz diyordum ama oldu.
2: Bu arada ben Junior.
3: Merhaba. Hava sıcakmış tatlım.
2: Yardım edeyim.
3: Aa, teşekkür ederim. Aa, utandım. Affedersiniz.
2: Yavaş.
3: Teşekkür
2: yavaş
3: ederim.
2: Yavaş olun. Oraya dikkat etmelisiniz.
4: Evet. İyi misin?
2: Son basamak
3: evet,
2: biraz
3: öyle.
2: Tuhaf.
4: Merhaba.
3: Evet.
4: Merhaba.
1: Yok artık. Şuna bakar mısın? Gök kubbenin ardındaki Mad Max mi?
5: Londra sokaklarından toplanan 25 milyon sterlin şimdi Apalaş tepelerinde. Preston'a nakit akışı gerekiyor. Her ise de bir akli için. Çoğu için kazan kazan durumu.
3: Hayatım. Nereye gidiyorsun?
5: Harris için birkaç işi halletmeliyim.
3: İş mi dedin? Ne işi?
5: İş işte. Sen merak etme.
3: Tamam o zaman. Hoşça kal tatlım. Sonra görüşürüz.

0: petrol anlaşması. Hem de burada. Hiç mantıklı değil.
1: Paramızı atlıyor. Bizi meşrulaştırıyor.

0: Sen ve ben sıkı işler yaptık.
1: Evet.
0: Hazırım.

0: ben kâr ederim. Yani her zaman ettim. Ama bugünlerde dandik bir kredi bile alamıyorum. Çünkü Wall Street benim tekniğimden hoşlanmıyor. Aslında Amerikalılar olarak en büyük suçlarımızdan biri, doğaya karşı erdemli tutumumuzun arada kendi bahçemizin sınırını aşmasıdır. Araba kullanmayı severiz, uçağa binmeyi severiz. Petrolü yabancı ülkelerden almayı dert etmiyoruz ama ülkede sondaj yapmak istersek yandık. Ben o felsefeye itibar etmiyorum. Doğru sondaj yapılabileceğine inanıyorum. Ben işimi üstünde durduğunuz bu topraklarda öğrendim. Hidrolik kırma yapmam. Zırva kimyasallar kullanmam. Toprağa saygı duyuyorum. Ve Tanrı'nın istediği gibi bırakırım.
1: Yurt dışından gelen kara para Batı Virginia'daki yerel bankada aklanarak Wolford Oil LLC'ye asla geri ödenmeyecek bir kredi verilmesini sağladı. Bu arada başka bir LLC'nin tek vekaletnamesine sahip olan Preston, Harris'e hisselerini hediye etti. Bu işte evraklar anlamsızdır. Anlaşma kanla imzalanır. Güven ve dostluk adına. Fakat bu anlaşma çoğundan daha güçlü.

0: Preston ve Harris arasındaki bağ nedeniyle.
1: Lanet olsun! Kahrolası krediyi aldım. Kahrolası krediyi aldım.
2: Kutlama bunu gerektirir.
1: Harikasın. Gördüğün gibi beni öptü.
3: Arabalarım konusunda çok titizim. Hepsini tertemiz tutarım. Geçen gün arkadaşımı bir yere götürüyordum. Arabamda sandviç yiyordu. Her yeri berbat etti. Kaldı ki ben bir şey demedim ama...
4: Merhaba dostum. Nasılsınız hanımefendi? Masadan kalkıp bize yer verebilir misin acaba?
3: Şaka mı bu? Tabii ki olmaz. Biz burada çok rahatız. Yapma.
2: Affedersiniz ya. Gerçekten üzgünüm. Affedin.
4: Kusura bakmayın.
2: Siz özleyeceğiz.
5: Kısa bir ara vereceğiz. Bir yere ayrılmayın millet.
4: Bu gece onlardan biriyle olacağına bahse gidelim.
6: İkisini de kapmışlar.
4: Kapmışlar.
6: Evet.
7: Biliyor musun, çok acayibim. Ben petrolcüyüm.
8: Evet. Sen çok daha fazlasısın. Tatlım. Seni seviyorum. Gel buraya.
7: Dans ayakkabılarımı giydim.
4: İki şat lütfen tatlım. Teşekkür ederim. Bir sana,
8: peki.
4: Bir bana. Aynı anda içeceğiz, tamam mı?
8: Tamam.
4: Hazır? Bir,
8: evet.
4: İki, üç. Lanet olsun. Sorun yok dostum. Kurt gibi olumam hoşuna gidiyorum.
8: Evet, bayılıyorum.
7: Evet patron. Hadi oğlum, gemilerin mi battı, ne oldu?
2: Ne yapıyorsun? Kafan iyi mi senin?
7: Hadi oradan. Öyle şeyler içmem ben, değil
8: doğru,
7: mi?
8: Doğru, içmez. Hey, Jackie nerede?
7: Bastı gitti. Bir sürü gangster hikayeleri dinlemekten ve alkol tüketmekten sıkıldı.
2: Sen de sıvı tüketsen fena olmaz.
9: Hey pislik, derdin ne senin?
8: Dur. Yapma, dur. Dur dedim. Hayır. Yapma. Dur. Lütfen. Hayır. Çocuklar. Burada kavga olmaz. Yapma dedim. Dur.
2: Yalnızca sen adı kov gitsin olan bir bardan kovulabilirsin zaten, öyle değil mi? Vahşi hayvanlar bile o mekandan yaka paça atılmaz. Bizi rezil rüsva ediyorsun. Tam bir utanç kaynağısın.
7: Bitti mi? Yoksa bir sandalye çekeyim mi?
2: Pis dilini tutsan iyi olur, yoksa onu keserim ha. Free, götür onu buradan.
7: Götür onu buradan. Sol sağ, sol sağ, sol sağ.
8: Hadi gel de seni yatıralım.
4: Senin gibi bir kadın böyle bir kargaşanın içine nasıl girer?
8: Nasıl yani?
4: Yani sen rafine birisin. Akıllısın. Harika bir tarzın var. Senin güzelliğin öyle parlak ki gözlerim kamaşıyor.
8: Onunlayım çünkü bana para ödüyor.
4: İşte bunu beklemiyordum.
8: Çok masumuz öyle mi? Seni kendinden geçireceğim.
4: Gidelim mi?
2: Hadi. Dediğini yaptı.
6: Hayır dostum, bu çok kötü. Bu çok...
2: Hayır, kötü değil, iyi. Her açıdan iyi. Sorun yok. Hey, her zamanki gibi.
6: Engel olacağım.
2: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.

0: Neyiz biz?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Düşünüyordum da aklımda bazı düşünceler...
1: Affedersin aşkım, uzun bir gündü.
0: Altı yıldır ne yapıyoruz biz?
1: Tanrı aşkına Fiona, kes
0: sadece
1: şunu.
0: Sadece düşünüyorum işte. Bana kalırsa bir takım değişiklikler yaparsak daha mutlu olabiliriz tatlım. Biliyorsun tatlım. Hayatım lütfen içme şunu.
1: Hmm.
0: Sonra sızıyorsun ama sızmanı istemiyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Burada ne yapıyorsun?
0: Uyuyamadım.
1: Erkeğin nerede?
0: Erkeğim... sızıp kaldı.
1: Hay aksi. Evet. Bir şey içmek ister misin?
0: Hayır, şey olmaz. Hayır, hayır olmaz.
1: Neden olmasın?
0: Çünkü o uyuyor, tamam mı?
1: Bu onun kaybı. Gece yeni başlıyor.
0: Böyle iyi.
1: Pekala. İçeride şamata devam ediyor. Bir iki kadeh iç, bebek gibi uyursun. Sen bilirsin. Pekala. Bir kadeh. Şey, bir kadeh. Tamam. Vi.
2: Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Yarın erkenden Londra'da önemli bir toplantımız var ki orada şu anda pazar akşamı. Hadi sene, hemen gir şu duşa. Kendine bir çeki düzen ver hadi. Bir saat sonra yola çıkıyoruz.
3: Evet, ben de bu akşam ne yapıyorum?
2: Ne yapıyorsun?
4: Fiona kayıp, onu bulmam gerek.
2: Londra'da sana ihtiyacım var ama.
4: Onu bulana kadar gidemem patron.
5: Harris, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz?
2: Kes sesini! Ver şunu. Lan kurtun. Pekala, hadi şu gösteriye başlayalım artık. Davranın, Londra bizi çağırıyor.

0: Dün gece çalışıyor muydun?
1: Evet, ben hep çalışıyorum. Burası bana ait.
0: Ben sevgilimi arıyorum. İngiliz, adı Fiona. Kayboldu. Bak ben de dün gece için üzgünüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Orada oturuyordu. Kapanana kadar. Preston Lawford'un oğluyla.
0: Birlikte mi gittiler?
1: Kapattıktan sonra insanlarla ilgili konuşmam.
0: Lütfen.
1: Gülüyorlar, içiyorlar ve eğleniyorlardı.

0: Bu ne böyle?
1: Sütlü kokteyl. Babamın eski taktiği. Sakinleştirir, midene de iyi gelir. Güven bana.
0: Fena değilmiş. Birlikte mi gittiler?
1: Evet.
0: Petrolcü çocuklar. Bakri'nin güneyinde sondaj yapanlar. Orası uzak mı?
1: Birkaç saat sürer tepelerde. Koca çirkini geçince.
0: Koca çirkin mi?
1: Bunlar kadınlar tuvaletinde bulundu.
0: Telefonumla cüzdanım. Teşekkür ederim.
2: Pazar 02:53. Nilan, Nilan, telefonu aç. Kayboldum, nerede olduğumu bilmiyorum.

0: Babam 2 yıl önce öldü. Koca yürekliydi. Hayatı zordu. Kamyoneti arka tarafta. Burada durmamalı. İçinde kıyafetler var. Birkaçı mutlaka sana uyar.
1: En azından sana parasını ödeyeyim.
0: Kendine iyi bak yeter.
1: Teşekkür ederim.

0: İşte buradan.
1: Owingsville nasıldı?
0: Harikaydı. Birkaç finansörle görüştük. Şantiyenin işleyişi devam ediyor. Ben de kalıyorum.
1: Sanırım bu bazıları için iyi haber. Her zamanki gibi beladan uzak durmuşsun.
0: Evet, beni bilirsin. Herkes bir şeyler koparmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Ne zaman çıkıyorsun?
1: PJ, benim görüştüğüm biri var.
0: Erkeğinin benimle ne ilgisi var?
1: Anlaşılan ikinizin konuşması gerek.
0: Neyle ilgili konuşmalıymışız?
2: Bir nevi ilişkimiz var.
0: İlişkiniz mi var?
3: İlişki ya.
0: İlişkiniz mi var yoksa cinsel ilişkiniz mi?
2: Sanırım birlikte iyi vakit geçiriyoruz.
0: Kasabadaki tek ateş parçasının sahibi olduğunu iddia edemeyeceğini biliyorsun. Yok öyle şey. Anlıyorsun ya, olmayacak iş.
2: Biliyorsun işte, bir süredir buralardayız. Belki de bu senin için olmayacak bir iştir.
0: Olmayacak ha? Gerçekten çok hoş bir kız ve benim çok hoşuma gidiyor. Tamam mı? Sen aradan çekil.
2: Ciddi misin dostum?
0: Sorun etme. Şimdi git benim masama otur.

0: Özür dilerim. Affedersin, dün gece dışarı çıkmıştım. Üzgünüm. Merhaba, size ne vereyim?
1: Bir bardak süt.
0: Süt mü?
1: Evet.
0: Evet, süt. Tamam.
1: Büyük bardakta. İçine bir shot at.
0: Peki. İşte. Bunun adı ne?
1: Büyük bardakta bol sütlü kokteyl.
0: Peki.
1: Junior buralarda mı?
0: Hayır, henüz gelmedi ama gelecek.
2: Yarım alabilir miyim?
0: Thomas, olmaz. Paran bittiyse sana servis veremem. Hatta üzgünüm, sana söylemiştim.
2: Anlıyorum. Teşekkürler.

0: Benimkini de içmek zorunda kalabilirsin.
1: Sen niye içmiyorsun?
0: Yapacak işlerim var.
1: Hı. Yapacak bir işim yok.
0: Hadi iç dostum.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te. Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Ben taraftarım. Yağmurda, çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: liraya ve üzeri alışverişlerinizde altılı içecek çeşitleri 155 lira.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
1: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadı mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, sigortam Net.
17: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
18: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
19: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
20: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
21: Budur.
22: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
21: Budur.
22: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
21: Budur.

Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.

0: siz iyi uyuyun diye Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Beyler, ikisi de buz gibi. Bir şey yemek istemediğinizden emin misiniz? Çok aç olmalısınız değil mi?
4: Özledin mi sevgilim?
3: Ah tanrım, her zaman.
4: Sesinde hafif bir alaycılık seziyorum.
3: Sen polis olmalıymışsın, petrolcü değil.
4: Ama petrolde daha çok para var tatlım.
3: Bunu bilmiyordum. Neyse.
4: Nelin, burada ne işin var?
5: Bir şeyler içmeye geldim. Orayı fena çizdirmişsin.
4: Bilirsin işte. Biraz tost kaldırdık tabii.
5: Kadın mıydı, erkek miydi?
4: Bana bir sürü soru soran bir dağlıydı.
5: Peki şuna ne dersin? Fiona'yı en son ne zaman gördün?
4: Owingsville'deki bar tam kapanırken. Oldukça sarhoştu ve senin odana geri götürdüm.
5: Benim odama mı?
4: Açıkça söylemem gerek. Aslında benim odama gitmek istedi. Ama senin odana getirdim çünkü ben öyle bir adamım. O kız barda Nelly'ne nasıl hitap ediyordu?
6: Alkol kafa.
4: İşte bu. İhtiyar, ihtiyar alkol kafa. İhtiyar alkol kafa.
6: Evet.
4: Öyle dedi. İhtiyar alkol kafa.

0: Sen de hoşuma giden bir şey olduğunu biliyordum. Dışarıda görüşelim.
1: Onunla dövüşmek istemezsin.
2: İşte bak, yere serildi.
1: Hadi bak.
3: İyi
1: hadi.
3: Vurdun.
4: Bu işi fazla uzatma.
3: Evet, çok iyiydi.
2: Nasıl gidiyor
4: tamam,
2: bebek?
4: Tamam. Bırak şununla uğraş.
2: Nasılsın bebek ha?
3: Tamam yeter. Yeter dostum. Yapma.
2: Bir dakika dinle. Hadi dinle. Dinlenme. Tamam dinle.
4: Hadi adamım.
2: Tekrar dene. Hadi bu tarafa vur. Tamam mı? Hadi.
5: Fena yapıştır.
3: Junior bırak dostum. Hey hadi yeter. Yapma. Hey
2: şey yok.
3: Yavaş ol dostum. Bu kadar yeter.
2: Hey hadi kalk ya. Kalk yani yapma.
3: Tamam onu yendin. Onu yendin yeter.
4: Benim. Ya işte bu. Tamam. Hadi bakalım.
2: Hadi millet. Devam devam devam. Hadi.
4: Lanet olsun.
1: İyi misin sen ha? İyi misin?
0: Merhaba babam. Ne? Ben bir şey yapmadım.
6: Yani Nalan buraya kadar seninle kavga etmek için geldi. Ama sen bir şey yapmadın.
0: Galiba. Adam delinin önde gideni.
6: Sana lanet olsun. Sana lanet olsun. Seni aptal herif, salak,

0: Gerçeği söyle.
1: Kız çok sarhoştu. Odasına kadar eşlik ettim. Yemin ederim. Doğru olanı yaptım.
0: Tamam. Hikaye kısmını dinledik. Şimdi gerçeği anlat.
2: Bilmiyorum. Yatmaya gittim. Onu kontrol edemem. Ben casus değilim. Çocuk bakıcısı da. Ben petrolcüyüm.
0: Bu işletmede en yüksek parayı sen alıyorsun pislik. Ona göz kulak olmak için. Hizaya sokmak
2: sen
0: için.
2: Sen babası buradasın. Olduğun halde yapamıyorsun. Bırak o halletsin.
0: Milt meseleyi hassasiyetle çözemez. Meseleyi ortadan kaldırır. Bu iş hassasiyetle çözülmeli. Harris'le ben aile gibiyiz. Neil'in de Harris'in ailesi gibi. Bir de oğlum var. Yüzüme karşı yalan söyleyip duruyor. Şimdi, Will. Bana ne olduğunu düşündün onu söyle.
2: Kesin olarak bilmiyorum. Junior'ın Harris'in sevgilisiyle birlikte olduğunu gördükten sonra yatmaya gittim.
0: Lanet olsun.
2: Junior'ın standartlarında romantik sayılır.
3: Duymazdan gelemeyeceğimiz detaylardan önce hassas olacağım.
0: İnançlı biri misin Will?
2: Evet öyleyim. Sen?
0: Bilmem, olmaya çalıştım. Çok dua ettiğim kesin. Junior için. Oğlum. Tek çocuğum. Ama o kahrolası. Bilirsin. İnsan oğlunu terk edemiyor. Özellikle de annesizse. Sense şapka çıkarılacak bir petrolcüsün. Harika bir ustabaşısın ama senin gibi 100 ustabaşı satın alabilirim. Bana güveneceğin biri lazım. Oğlumun dostu olacak. Onun aklı olacak. Onu koruyacak biri.
2: Yapabileceğimi sanmıyorum. O zaman Tanrı'nın adamı olamam.
0: Evet, peki. Oğluma göz kulak olamıyorsan bunu yapacak birini bulmalıyım.

0: Merhaba güzelim.
1: Merhaba yakışıklı. Dışarıda ne konuşuluyor?
0: Junior iyi. Evet, Junior iyi.
1: Bu çok kötü, öyle değil mi? O ne öyle?
0: İşini bırak.
1: Olmaz. Hayır, senin paranı almam. Dinle beni. Bu işe paradan daha çok ihtiyacım var. Her gün ve her gece gidebileceğim bir yere ihtiyacım var. Beni ayık tutuyor.
0: Lanet olsun.
1: Tatlım.
0: Çabalıyorum.
1: Biliyorum tatlım. Bana bunu teklif etmeni çok sevdim. Ama alamam. Ben öyle biri değilim. Umarım beni onu almadığım için seversin ha?
0: Seviyorum. Sadece şu gururun bazen çok...

Princeton'ın hayatında önem verdiği üç şey var. Aile, onur ve petrol. Sıralama böyle. Sevgilin kaçtı. Arkandan işler çevirdi. Seni terk etti. Değil mi? Belki de ortadan kayboldu. Bilmiyorum. Sen de cevapları arıyorsun. Ve bulduğun cevaplar seni Junior'a yönlendiriyor olabilir. Hayatımı Preston Lafford'a borçluyum. O hikayeyi anlatmaya vaktim de enerjim de yok. Ki olsa bile anlatmazdım. Onun için mutlak bir sadakatle çalışıyorum. Oğlunun peşinden gidersen seni indirmek zorundayım. Doğru ya da yanlış. Yapmam gereken şey bu.

0: Preston'ı arıyorsunuz. Diğerinin arkadaşı olmalısınız.
1: Ben Londralıyım, evet.
0: Peki bir şey içmek ister misiniz? Bir kokteyl mesela?
1: Janjan da bir şey alayım.
0: Burada öyle şeyler yok. Ama ona benzer bir şey hazırlayabilirim. Buyurun. Bırakalı yıl oldu.
1: Sana şapka çıkarıyorum. Saygı duydum. Ben Harris.
0: Ben Kara.
1: Kara. Çok memnun oldum.
0: Evet, ben de memnun oldum.
1: Evet. Biraz önce Londralı diğer Monuk'tan bahsettin ya.
0: Neil'in. Ailesinden misiniz?
1: Bu sorduğun çok karmaşık bir soru. Evet, peki Preston nerede?
2: Bu yeğenim. Bu kız da yeğenim.
3: Nasılsınız çocuklar?
1: Preston!
3: Diyorum. Londra'dan ne çabuk döndün.
1: Sen gel şantiyeye bak dedin, ben de dediğini yaptım.
3: Manzaralı yoldan geldim.
1: Manzaralı yoldan geldim. Nasılsın dostum?
3: İyiyim, seni özledim diyemem, daha yeni gittin.
1: Biliyorum. Bu arkadaşlar kim?
4: Bu sabah size bir ikramımız var.
3: Teşekkür ederim tatlım. Teşekkürler oğlum, çok teşekkürler.
1: Hayır, ben yedim.
3: Harris, saygı göster onlara ve toprağa. En önemlisi de bu yiyeceğe.
1: Teşekkür ederim.
3: Bunu sen mi yaptın? Çok lezzetli olmuş. Bu bende kalsın. Tamam mı? Kendinize dikkat edin.
4: Hadi gidelim artık, dönelim.
1: Seni sevdikleri belli.
3: Öyle mi? Onlarla birlikte yaşadım. Önce aylar, sonra yıllar boyunca. Sadece ben ve Milt, avukatlar yok, saçmalık yok. Onlara iki söz verdim. Toprak da, su da zarar görmeyecek. Ve maden hakkını bana verdiler.
1: Ya bir şeyler ters giderse? Petrol sızıntısı falan olursa?
3: Kanla imzalanan anlaşmayı sen herkesten daha iyi bilirsin. Bu adamlar çok ciddiler. Topraklarını seviyorlar, burada yaşıyorlar. Onlar için çok özel. Bana her gün hatırlatıyorlar. Kutsal bir yükümlülüğüm var. Hadi gel. Evet.
1: Pekala. Neil'in nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Fiona defolup gitti. Sen Junior'ı suçluyorsun.
5: Gerçekleri bir araya getiriyorum.
1: Görevin gerçekleri bulmak, öyle mi? Oğlanın kafasını taşla ezmenin adı bu mu oldu yani? Hadi buradan gidiyoruz.
5: Junior'la görüşmemiz henüz bitmedi ama.
1: Aman aman, ne kadar kötü değil mi? Benimle hemen Londra'ya dönüyorsun.
5: Yok öyle şey patron.
1: Hadi. Parayı düşün. Her ay binlerce dolar, hiç ter dökmeden ve de hiçbir kemiğin kırılmadan. Yeni bir hayat.
5: Yeni bir hayat istemiyorum.
1: Buraya sadece sohbete gelmedim.
5: Fiona öldü. Yıllardır ne istersen onu yaptım, emirlerine uydum. İyi adamlar kötü şeyler yapar. Kötü adamlar iyi şeyler yapar. Bir adama bir sıfat vermeye çalışmak çok zor bir iştir. Birlikte iş yaptığımız yelpazenin en uç noktasında bulunan kötü adamlar, Green'in koyu tonuyla kapkara arasındaki farkı bilir. Görürler. Korkarlar ve hissederler. Ve Junior kapkara biri. Hayatım boyunca yaptığım onca pislikten sonra onun gibi bir canavarı durduramazsam o zaman benim amacım ne?
1: O Preston'un tek aile ferdi. Onun kanından olan tek oğlu. Bırak da seni eve götüreyim. Bu savaşı başka bir gün ver. Alo, evet. Şimdi gidiyoruz. Uçak 15 dakikaya kalkıyor. Ha, güzel.
6: Herkesin
1: ne yapıyorsun? Bırak beni. Benim için artık bir ölüsün. Öldün sen. Öldün. Öldün. Öldün. Ne? Ne oluyor?
7: Bu ne?
1: Seni aşağılık pislik.
5: Sıkıntı oldu mu?
4: Tabii ki hayır.

0: Aslında ben de silah kullanırım.
1: Keskin nişancıya benziyorsun zaten.
0: Çok da iyiyimdir. Gerçekten iyiyim.
1: Bunu görüyor musun? İkimiz de istikrarlıyız.
0: Evet. Ama istikrarın birçok çeşidi var, değil mi?
1: Bilge adamsın Thomas.
0: Yok artık.
2: Tamam, iyi olur. Yarın görüşürüz.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Sulla geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.
2: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
3: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
4: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
5: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma bir.
8: Günün iyi miydi?
9: Evet. Az önce daha da iyileşti. Erken vardiyadaydım, şimdi çıktım.
8: Junior'ı nerede bulurum biliyor musun?
9: O şey onun için mi?
8: Hayır. Kurtlar ve çakallar için.
9: Ama burada Batı Virginia'da artık hindi sezonu başladı.
8: O zaman hindi avına çıkarım.
9: Hoşlanmamak elde değil. Kötü olduğun çok belli ama değilsin.
8: Madem beni o kadar beğendin, belki bana kalacak bir yer ayarlarsın.
9: Dinle. Preston Lafford'ın karşısında durmak bir kadının hayatını kolaylaştırmaz. Bak ne diyeceğim. Şimdi bana bunu neden çok önemsediğini söyle. Hikayen beni etkilerse sana yardım ederim.
8: Bunu sana şimdi söyleyemem.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Konuşabilir miyiz?
0: Tabii, içeri gel. Bir şey içer misin?
1: Hayır. Aşağı giderken arabayı ben kullanacağım.
0: Babam bu yüzden akıllı olduğunu söylüyor ya. Aklında ne var dostum?
1: Hakkında konuşmak istiyorum. Kara hakkında. Hani bardaki kadın. Sana söylemiştim. Bir süredir birlikte vakit geçiriyoruz demiştim. Ondan hoşlanıyorum. Birlikteyiz.
0: Ben de sana söyledim. Böyle işlerde ve ücra bölgelerde bir erkek etraftaki tek ateş parçasının sahibi olduğunu iddia edemez. Adil olmaz.
1: Evet, ben de buna saygı duydum. Yani seninle bir kasabadan diğerine giderken. Ama Kara farklı.
0: Peki ne diyorsun?
1: Aramızda bir bağ var. Çok özel bir bağ. Onu seviyorum.
0: Vay canına. Onu seviyorsun. Yani tek istediğin şey o konuda benim ya da bir başkasının ondan uzak durması mı?
1: Ona saygı göstermeni rica ediyorum. Ve bir çift olarak bize saygı göstermeni. Hepsi bu.

0: Tamam. Tamam dostum, tamam.
1: Olur mu?
0: Evet olur, öyle olsun. Tamam.
1: Sağ ol dostum.
0: Hey, senin adına sevindim.
1: Sağ ol PJ.
0: Sorun değil dostum.
1: Pekala.
0: Gerçek aşk. Hey, gerçek aşk için bir şat atalım. Ha? Hadi bunu kutlayalım. Hadi. O kadar kolay kurtulamazsın. Sana ve Kara'ya. Birbirinize aşık mısınız? Ve o saçmalık çok güzel. Sağlığına dostum.
1: Sağ ol dostum.
0: Sağlığına.
1: Sağlığına.
0: İçin bir şat atalım. Hadi bunu kutlayalım. Hadi. O kadar kolay kurtulamazsın. Sana ve Kara'ya. Birbirinize aşık mısınız? Ve o saçmalık çok güzel. Sağlığına dostum.
1: Sağ ol dostum.
0: Sağlığına.
1: Sağlığına.

0: Hadi ama Will. Senin için yaptığın onca şeyden sonra buraya gelip ne yapıp yapamayacağımı mı söylüyorsun? Kapıda kimin adı yazıyor? Maaş çekinin üzerinde kimin adı yazıyor? Hadi Will.
1: Yapma lütfen. Lütfen.
0: Seni kendine getirelim.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Dur. Dur.
0: İnanılmaz. Artık benimle çalışmıyorsun. Orası kesin. Sana bizim kadar iyi davranan bir işveren daha bulma yolunda sana bol şans dilerim. Umarım kız buna değer.

0: Tam olarak ne olduğunu anlat.
1: Bilmiyorum. Ama öğreneceğim.
2: Nilüm, Nilüm. Telefonu aç. Nerede olduğumu bilmiyorum. Telefonu aç. Nilüm.
3: Buraya gel.

0: Sana elimden geldiğince yardım ederim.
1: Fiona ölmüş.
2: Hallederim.
1: Bugün mü, gelecek yıl mı?
2: Bu gece halledeceğim. Ucucun yara dokunacak olsa bile bu işi halledeceğim. Ama ben halledeceğim. Başkası değil.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Senin Neil'ını halledeceğin gibi.
1: Kolayca peşini bırakmaz.
2: Biz de pek kolaycı sayılmayız.
1: Daha önce bana hiç böyle ihanet etmemişti.
2: Evet, ama artık tek başına. Milton'u yakalayacak.
1: Neil'ı ben hallederim. Başkası değil, sadece ben.
2: İkimizin kumaşı, birbirinin aynı kardeşim.

0: Gece nasıl geçiyor?
1: Merhaba Junior. Bu kadar komik olan ne?
0: Vay canına. Gerçekten çok güzelsin. Tabii her zaman çok güzelsin ama bu akşam üzerinde bambaşka bir güzellik
1: var. Teşekkür ederim. Her zaman ne söyleyeceğini iyi biliyorsun değil mi?
0: Beni bilirsin. Aklımdan geçeni söylerim. Boş konuşmam.
1: Şu an aklından ne geçiyor?
0: Sanırım senin güzelliğine öylece saplanıp kaldım. O kadar güzelsin ki yaydınışıp gözlerimi fena kamaştırıyorum.
1: Sen de hiç fena görünmüyorsun.
0: İçecek bir şey ısmarlayayım.
1: Böyle iyiyim. Bak burada meyve suyum var.
0: İçine biraz alkol koyalım.
1: Böyle iyi.
0: Sağlığına.
1: Sağlığa.
2: Tam olarak bilemem fakat...
3: Kendine yeni bir çocuk bakıcısı bul. Bitti.
0: Bana ısınmanın vakti gelmişti.
1: Öyle. Bir kız beslenme zincirinde yükselmeli.
0: En tepeden başlayabilirsin.
1: Sana hazır mıyım emin değildim. Hala değilim. Yavaş ol.
0: Yavaş olamam.
1: Sen nesin biliyor musun?
0: İşine bakan biriyim.
1: İğrenç pisliğin tekisin.
4: Pantolonunun içindekini indir evlat. Diz çök. Sana hemen diz çök dedim, yoksa şimdi leşini yere sererim. Fiona'yı buldum. Orada olduğunu biliyorum.
0: Ayağı kaydı. Düştü.
3: Hey! Kara! Kara nerede?
4: O iyi.
3: Neler oluyor?
4: Gelsene, şimdi her şeyi öğreneceğiz.
5: BJ.
0: Merhaba dostum.
4: Senin o uyduruk hikayen ne?
0: Arabayla gezmeye çıktık. Sadece eğleniyorduk. Stoney de yanımızdaydı. Değil mi Stoney? Senin kız çok sarhoştu Nelin.
3: Sarhoş muydu? İlaçlamış mıydın? Senin yöntemin bu. Değil mi?
0: Çok saçma.
3: Öyle mi? Söylesene Stoney. Bu onun yöntemi değil mi? Konuşsana. Sarhoş muydu, ilaçlanmış mıydı?
5: Bırak o İngiliz anahtarını.
3: Hadi konuş Stoney.
5: Bırak onu elinden. Seni alçak.
3: Konuş dedim. Sıra sana geldi iğrenç pislik. Konuş, konuşsana. Bir şey söylesene adi herif. Bir şey söyle.
5: Bahar da ona ilaç verdi. Junior kıza ilaç verdi. Kız bilmiyordu. Sonra arabayla gezdik ve fark ettik. Kız... İkisi öyle takılıyordu. Kızın keyif alıyor gibiydi ama... lanet olsun.
6: Gerçek bir erkek gibi konuştu hani.
5: Pekala. Tamam. Kız kesinlikle karşı çıkıyor.
0: Koca bir yalan bu. Bana tekrar geldi. Çünkü gerçek bir erkek istiyordu. Çakmasını değil.
2: Belki de bir şey içmek istemiştir.
3: Bütün kadınlar seni ister. Değil mi PJ?
0: Doğrudur dostum. Aa evet. Siz içeride gangster rolü keserken Harris'in sevgilisini fıçı üzerinde beceriyor.
2: Tebrik ederim evlat. Benimkiyle birlikte olmuşsun.
0: Ama bedavaya ihtiyar. Bedavaya. Fazla sakar olmasaydı senin sevgiline de aynını yapacaktım.
5: Niye lan? Yeter.

0: Sana attığım dayak Kara'nın başına geleceklerin yanında hiçbir şey değil. Bunu garanti ederim, pislik.
1: Ne dedin sen?
0: Beni duydun.
2: Junior artık sevgiline dokunmayacak. Git buradan Will. Artık bar yok. Artık eğlence yok. Kulübedeki eşyalarını toplayacak, kamyonete koyacaksın. Çalışacak ve uyuyacaksın. İşimiz bitene kadar hayatın böyle olacak. Duydun mu? Milt, bu pisliğin pılı pırtısını topla, hemen dağa götür.
0: Nasılsın Milt?

0: Durma. Bitir şu işi. Yoksa nasıl yapılacağını unuttun mu? Bu işi yıllardır bana yaptırmak oldukça kolaydı, değil mi? Elini kirletmeyeli çok uzun zaman oldu. Onca kan ve ceset, sarhoşluk oyunları. Burada şaşalı içecekler yok. Ne vaz ne alkol var. En yakın dostunun kafasına sıkmak zorunda kalmamak kolaydı.
1: Neler oluyor?
0: Vali tetiği çekecek cesareti toplamaya çalışıyor.
1: Neden?
0: Petrol anlaşmasını kurtarmak için.
2: Peşinde olmamız gereken kişi Junior değil mi?
3: Sonra sahasına gitti. Onu oraya götürdüler.
0: Kapkara bir ruhun var.
2: Bu gece benim de öyle.
1: Hey, bekle.
2: Hadi.
3: Neylan. Şey, Fiona. Çok üzgünüm. Hı.
0: Dikkatli ol vali.
2: Hadi çabuk.

0: Bu işi yalnız halletmeliyim. Gidin buradan.
1: Ne?
0: Mesele Junior'la benim aramda.
1: Hayır, intikam isteyen tek sen değil.

0: Şurayı bir incelemek istiyorum. Bunları bekliyorum. Bir ses ver. Bundan kontrol edebilir misin? Ne zaman var ya?
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Hele güzel istikballe.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Bu salı binde Queen Bamboo tuvalet kağıdı 279 lira. Queen Bamboo kağıt havlu 189 lira.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
14: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Bana yeni bir film verebilir misin? Var mı yanında? Evet. Hey, o ben değilim.
6: Tamam.
5: Tamam, evet. Şuna yardım edin de taşıyalım.
6: Tamam.
7: Burada mı kalacak?
8: Merhaba dostum.
5: Hadi bu tarafa gelin.
8: Hadi bakalım, bir yürüyüşe çıkalım. Hadi, devam et. Hadi, bu tarafta. İşte öyle. Orada dur. Güzel.
9: Bunca yol teptiğin için sağ ol dostum. Minnettarım. Biliyorsun ben cezalıyım. Buradan ayrılmam çok zor olacaktı. Bak bil diye söylüyorum. Sevgilin senden daha fazla direndi. Kızın hakkını vereyim şimdi. Evet işte bu. Hadi gel, gel, gel, gel. Hadi kalk, kalk hadi. İşte böyle oğlum, hadi. Hadi, biraz direnmeye çalışsana pislik herif, hadi.
10: Yeter. Yeter.

0: Kamyonetten uzak durun beyler, hava yoruşacak.
1: O ne olacak? Yangın söndürme tüpü, hadi hemen. Kontrol edin, kanaması var mı bakın.
0: Yangın söndürücüleri getirin. Söndürün şunu, hadi.
1: Tamam, o iyi.
2: Çabuk bu tarafa tutun. Hadi acele edin.
3: Herkes uzaklaşsın buradan.
4: PJ.
5: Aa. Bakın günü kurtarmaya kim gelmiş?
4: Silahı at.
5: Defol.
4: Silahı at dedim.
5: Peki ne yapacaksın?
4: Bunu yapma.
5: Yap. Durma, yap. Sende o yürek yok değil mi? Hadi yap. Sen hep böyle ödlektin.

Amacım buydu.

0: Nasılsın? Hissettin mi?
1: İnsan daima hisseder.
0: Daha iyi hissettirdi mi?
1: Öldürmek asla iyi hissettirmez. Daha iyi hissettiren şey içmektir. Artık bitti, bitti. Fiona 6 yılını benim gibi bir pisliğe harcadı.
0: Bekledi. Birbirini sevmek demek, harcamak değildir.

0: Her ise daha çıkarken durdurmuşlar. Sorun çıkarabilir.
1: Farklı bir şey beklemezdim. O buraya geldiğinde her şey ikimizin arasında olur, dahil olmana göz yumamam. Daha 30 yaşındaydık. PJ 3 yaşındaydı. Linda ile ben PJ'yi büyük annesine bırakıp 5. yıl dönümümüzü kutlamak için Londra'ya gittik. Muhteşem bir geceden sonra eve dönüyorduk. Linda sokağın ortasında dans ediyordu. Bir araba viraj öyle hızlı aldı ki dağa kaldırıma düşmeden ölmüştü. Sürücü alkollüydü. Daha kötüsü, çok zengindi. Londra'da bağlantıları vardı. Kibirli pisliğin tekiydi. Bir ölüme sebebiyet davasından paçayı sıyırabilirdi. Avukatım şehirdeki herkesi tanımasına rağmen sonucun böyle olacağını söyledi. Adalet istiyorsam beni bir depoda beklediğini söyledi. Harris. Tam 2 günün sonunda sarhoştan haber alınamadı. Ben ve Harris ebedi kan kardeş olduk.
0: Peki bunu iyilik olarak mı yaptı?
1: Ben genç ve zengin bir petrolcüydüm Milt. Her şey verebilirdim ama tek kuruş istemedi. Dost olmak istedi. Belki bir gün ona petrol işini öğretirdim. Mesele böyle kapandı. Ama biliyorum ki Tanrı bu bedeli bana PJ ile ödetiyor. Harris geldiğinde mesele onunla benim aramda. Tamam mı?

0: Hey, dinleyin. Preston adamları bu tarafa geliyor. Şerif aşağıdaki yolların hepsini kapattı.
1: Buradan çıkacağımız bir patika biliyorum. Eski oduncu yolu doğrudan otobana çıkarır.

Cara. Dinle. BJ'yi gözümü kırpmadan öldürdüm. Bir sürü tanık var. Nero'nun işlerini bitirdi ama polis benim peşime düşecek. Kaçarak yaşamaya hazır mısın? Emin misin?

Ja, aber meint ihr, wie die Pläne?

I'm your mate, Tom.

0: Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Fiona.
1: Evet, biliyorum. Ama zamana ihtiyacım vardı. Bunu belirttiğimi sanıyordum. Bir erkek bazı şeyleri bizzat halleder. Bu işi ben halletseydim şimdiye çoktan bitmişti.
0: Biliyorum. Misilleme.
1: Misilleme.

0: Daha kilitli.
1: Kahretsin.
0: Kilitli değilmiş. Araca bin.
2: Duydun mu?
1: Ah Tanrım.
3: Dikkat edin.
4: Anlaşıldı, tamam.
3: Pekala. Bunu takip edin. Gidin buradan.
1: Hayır. Hayır, seni bırakmam. Olmaz.
3: Ben gelemem. Onu burada bırakamam. Hadi. Bu sizin kurtuluşunuz.

0: Yakaladık. Çıkış yoluna doğru hareket halindeler.
1: O benim oğlum Harris. Sen de aynı şeyi yapardın. İntikamını almak isterdin. Sırf onurunu korumak için olsa da.
2: Bunu yapma.
1: Mecburum.
2: Biliyorsun izin veremem.
1: Evet. Sanırım çelişiyoruz.

0: dengim olmadığını biliyorsun kardeşim.
1: Olmayabilirim. Olabilirim de.
0: Karar senin.

0: işte bu da.
1: Dostluğa.
0: Dostluğa.
1: Pek çoğundan daha uzun süren bir dostluğa.

0: Nere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmur gibi düşün.
2: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000?
2: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
2: O zaman...
1: Gelsin müzik.
3: 25 yıldır sana maksimum.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: A101 ucuz. A101'de haftanın yıldızları. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 279 lira. Torku Favorimo 20'li sade kek 99 lira.
6: Ucuz, hep ucuz. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
9: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
10: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 255 lira.

0: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net!
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
11: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
12: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
13: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
12: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
14: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
15: Bugün burada uyuyamayacağız.
12: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000.
3: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman
2: gelsin müzik.
4: 25 yıldır sana maksimum.
5: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
6: Aile gibi olduk artık.
5: Biz birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz.
6: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
5: Bu otel her birimizin sigortası.
7: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Din. Toprak. Petrol. Genelde sadece bu üçü için savaşıldığı söylenir. Ama toprak için savaşılıyorsa, o toprakların genellikle ya dinle ya da petrolle bir ilgileri vardır. Ben Batı Virginia'ya din ve tanrı için gelmedim.

0: Bu adamlar çok ciddi. Bu toprakları seviyorlar, burada yaşıyorlar. Onlar için çok özel.
1: Harris, Panama'da küçük bir servet bırakmış. Bu bilgiyi Kara ve Will'e ilettim.

Umarım kurtulmayı başarırlar. Bence çok mutlu olacaklar.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Doğ yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Hadi hızlı olun.
10: Herkes hazır mı?
11: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
14: Ooo mükemmel.
13: Olaysın Gemini.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hatta.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
8: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
7: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
8: Sen korkma, yeniden doğar.
7: Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
8: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
7: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
1: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
2: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
1: evet,
2: bir ilgisi
1: evet,
2: yok,
1: hep
2: tamam
1: hep aynı
2: mı?
1: Hikaye. Herkes böyle
2: Anlamadınız.
1: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
2: ben
1: değil.
2: Ben suçlu
1: yani.
2: Falan değilim.
1: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
2: 19
1: puanı.
2: 19 mu?
1: 90.
2: 90 mı?
1: Aynen öyle.
2: Bir de ceza
1: evet.
2: Puanı. Olamaz.
1: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
0: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
1: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
2: Oynamak için.
1: Evet.
2: Şurada topum da var.
1: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa. Bilemiyorum.
3: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
1: evet.
3: Oturuyordun.
1: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
3: Sen de inandın mı?
1: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
3: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
0: Çekici geldi. Sürücü için bu... yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
1: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
4: Öyle mi?
1: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
2: Evet.
1: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
0: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Tanrım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
1: Aman bu ne? Vay canına. Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
2: Vay canına.
0: Ürünün tek örneği. Müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyor.

0: Görse, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
1: Bu büyük bir kazanç.
2: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
3: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
4: Aman tanrım.
0: İşte geldik beyler. Evet. Yeni Boston, Michigan.
5: Eski değil.
0: Eski
5: yani.
0: Değil, yeni Boston. Bu hafta daha önce hiç görmediğimiz bir istifçiliğe müdahale edeceğiz. Biraz heyecanlıyım. Burada çiftlikte yaşayan bir aile var. Babanın eşyaları bir tavuk kümesine doldurulmuş durumda. Evet.
5: Hayır. Hayır.
0: Doğru.
6: 370 metrekarelik bu tavuk kümesi tamamen dolu. Size her yerini gösteremem. Çünkü açık konuşayım, her yerine biz de ulaşamıyoruz.
7: Buyurun.
6: Tanrım, hiçbir şeye dokunmak istemiyorum.
7: O kadar da kötü değil.
6: Merhaba, ben Madison. Bu da babam Frank. Babam bir tamircidir.
7: Her şeyi tamir ederim. Makineleri, motosikletleri. MacGyver gibi adamım. Bu eşyalar beni onları rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor. Gördün mü? İki kişiye sığdık.
6: Tamam.
7: Her zaman istifçi bir adamdım.
6: Bütün bu dağınıklığın içinde büyümek zordu. Hem de çok. Taşımam gereken yük çok ağırdı. Burada olduğunu bilmiyordum.
7: Öyle mi? En az iki motosiklet var, belki üç.
6: Elinde pek az kişinin görmüş olabileceği zamana meydan okuyan parçalar var. Bu eşyaların babamda özel bir yeri var. Emekli oldu. Artık sabit bir geliri var. İşler zorlaşmaya ve biraz can yakmaya başladı. Ben de bir taşla iki kuş vurayım dedim. Bu eşyaların bir kısmını kurtarıp güzel yuvalara kavuşturalım.
7: Alanı kazanmak ve aileyi birleştirmek daha önemli.
0: Motivasyon para olunca her şeyi satmak işleri her zaman yoluna sokmaz. Ama motivasyon aile ise her zaman işe yarar.
7: İçeride en az iki tane kola makinem var.
0: Burada bir sürü gösterişli şey var. Beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Kasalar. En sevdiğim şey bu. Bu devasa tavuk kümesinde birkaç şeyin peşindeyiz. Frank türünün tek örneği antika bir kola makinesi ve birkaç motosiklet olduğunu söylüyor. Bir de o kasayı bulmalıyız. Kim bilir içinden neler çıkacak.
8: Arkadaki o şey kümes mi?
5: Aman tanrım.
0: Merhaba. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba.
0: Demek burası 370 metrekarelik bir tavuk kümesi. Büyük olduğunu söylemiştiniz.
7: Evet.
0: Buraya taşındığınızda boş muydu?
7: Evet.
0: Ne oldu yani?
7: Eşya toplamayı seviyorum. Çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ama artık sorun olmaya başlıyor.
0: Bence hemen işe koyulalım. Chris, biz arkaya bakalım. Mike ve Kayland, siz de tavuk kümesinin öbür tarafına gidin ve o kapıdan girmeye çalışın.
5: Tamam.
0: Teşekkürler çocuklar.
7: Bastığınız yere dikkat edin.
0: Dikkat ederim. Tanrım, vay canına. Epey derine gidiyor.
6: Öyle.
7: Evet. Evet.
6: Aman tanrım.
0: Evet, burası tepeleme dolu.
7: Biliyorum, anlıyorum.
0: Amacım can sıkmak değil.
7: Hayır, biliyorum.
0: Bu kümes çılgınca bir yer. Duvarı göremiyorum, odanın öbür ucunu göremiyorum. Tek görebildiğim önümdeki 10 santimlik alan.
5: Yok.
8: Olamaz. Atır. Vay be.
5: Kokuyu alıyor musun?
8: Kapıyı açtığında ilk duyduğum şey oldu. Sen önden git.
5: Sorun değil.
8: Burası çok tehlikeli bir yer.
5: Evet ama şuraya bak. Her çeşit alet edevatı var.
8: Yanıcı maddeler bile var.
5: Tamam. Şey var. Bahçe ekipmanları.
8: Keskin nesneler.
5: Dolarları şimdiden görebiliyorum. Sen tehlike görüyorsun, ben dolar. Matt bu işi üstlenmekte haklı çıkmak için bana güveniyor. Yeterli değer göremezsem tavuk kümesini temizlemek için bu kadar masraf yapmamızın anlamı kalmaz. Sana uzattığım her şey para.
8: Evet ama tekerlekte kaka var. İşte burada bak. Al bakalım dostum, servis dışı.
0: Ben şuraya geçeyim. Kusura bakmayın. Bunu anlamaya çalışıyorum. O tarafa doğru bir 3 metre evet. Daha var. Hatta 5.
6: Evet.
7: Kola makinesini orada bulabilirsin.
0: Tamam.
7: Kim bilir? Bu da arazi motosikletim. TM 250.
0: Arazi motosikleti mi? Harika.
7: Dahası da var.
0: 1980'lerden kalma çok klas bir model. Frank'i daha fazla sıra var diyor. İçeride böyle modeller varsa köşeyi döndük demektir.
9: İki tekerlek üzerinde en sarsıntısız sürüş için tamamen yeni GSX-R750'den başkasını aramayın.
0: İlk gerçek yarış replikalarından biri olan R750, bir yarış motosikletinin hızını ve performansını caddelere taşıdı. Alüminyum şasisi ve yağ soğutmalı motoruyla hem hafif hem de güçlüydü. Dönem için eşsiz bir güç ağırlık oranına sahipti ve otobanda hızla geçtiğini görenleri kendine hayran bırakırdı. Ancak bu motorun satış fiyatları hala dudak uçuklatıyor. 1987 model temiz bir R750, 22 bin doların üzerinde alıcı buldu. Madison, burada büyümek nasıldı?
6: Çocukken eğlenceliydi ama büyüdükçe biraz daha üzücü olmaya başladı. Özellikle de eşyalar sıkışıp birbirine girince.
0: Evet.
6: Uzun bir yoldu. Bu isifçilik bizim ilişkimizi de yıprattı. Çocukluğumdan beri hep bir sır gibiydi. Yani utanç vericiydi.
7: Hazırım, çünkü burada durumu ailece düzeltmemiz gerekiyor ve artık eşyalarla değil ailemle vakit geçirmek istiyorum.
0: Çocuklara kümesin geri kalanına da bakmalarını söyledim. Hadi o tarafa gidelim. Tabii buradan sağ çıkabilirsek. Çocuklarla görüşeyim. Evet. Değerli parçalara dair ipuçları görüyorum ama her şey çok derine gömülmüş. Tek gördüğüm istiflenmiş eşyalar. Frank'in sözüne güvenmek durumundayım. Pekala millet, bu konuyu bir daha konuşalım. Bu konuda biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum, yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum, korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle böyle gidip geliyorum.
5: Şimdi
0: evet.
5: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri evet. Görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
0: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
10: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
0: Peki kaç kişi çalışacak?
10: En az 10 kişi gerekir.
0: Çöp konteynerleri de lazım. Peki kaç
10: 12
0: tane?
10: 12 ile başlayalım derim.
0: Evet, 30 bini bulur, haklısın.
10: Hı-hı.
0: Yani bize en az 50 bin lazım. Aileyle görüşeyim. Güney Michigan'daki bütün eskicilerle konuşalım.
10: Tamam.
0: Birazdan gelirim, tamam mı?
5: Tamam.
0: Ekip bunun kolay olmayacağını biliyor ama şimdi Frank ve Madison'la pazarlık vakti. Pekala arkadaşlar.
6: Evet.
0: Zor bir iş. Gerçekten zor. İçeride satılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tek endişem konteyner sayısıyla birlikte masrafların 25 ila 30 bin dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
7: %50.
0: Ne düşünüyorsun?
7: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
0: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettirdi mi?
7: Evet, tamam.
0: Tamam, 49.51.
7: Tamam.
0: Oldu. Harika. Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
6: Harika.
7: Olur.
0: Av başlasın.
11: Birinci gün.
0: Zor bir iş olacak ama bu kümesi boşaltmak ve içindekileri ayıklamak için küçük bir ordu toplayıp getirdim. Önümüzdeki 3 gün içinde bu kümesin tamamını temizlememiz gerekiyor. Ekipleri ayıracağız. 6 kişi Kaylin ve Mike'la şu tarafa, 6 kişi de benimle ve Chris'le bu tarafa. Hadi bakalım. Teşekkürler dostum.
11: Bir şey değil.
0: Bu kümesin 2 kapısı var. O yüzden 2 taraftan başlayıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Gözümüz antika kola makinesinde, R750 motosiklette ve kasada olacak. Evet, mesela bu çöp. Ah tanrım. Şuradan zemine ulaştığımızda buradan gelip sonuna kadar ilerleriz, tamam?
7: Tamam.
0: Tamam. Hedef parçalar her zaman çok önemlidir çünkü değeri onlar yükseltir.
7: Çöp.
0: O yüzden onları bulana kadar devam etmeliyiz. Bu işten kâr edeceksek içeride bulacağımız iyi sürprizlere güveniyoruz, evet. Çocuklar, bu çöp, bu da çöp.
7: Şu kokuya bak. Çöp. Çöp. Evet, çıkıp biraz temiz hava almalıyım. İçeride ölü bir şey mi var bilmiyorum ama öyle kokuyor.
5: Bir şeyler buldun galiba. Şu oyun konsoluna bir alıcı bulabilirsek çok iyi para edeceğini düşünüyorum. Bunu taşıyabilecek miyiz? Kötü bir fikirmiş. Arkadaşlar, yardım edin. Tamam. Biraz daha çek. Tamamdır.
11: Tanrım.
5: Galiba tekerlekleri bozuk bunun.
11: Bekle.
5: Nereye takıldı?
11: Bir tahta parçasına.
5: Tamam. Bırak.
11: Bırakıyorum.
5: Tamam. Gözlerim sulanıyor. Ter içinde kaldım. Hiç eğlenceli değil. Ama para lazım. İşimizi doğru yaparsak buradan parayla ayrılır. Aileye de evini geri kazandırırız. Pekala. Beklenen an. Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum. Işıklar da yanıyor. Elektrik var. Ama içeride bir şeyler kopmuş ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştırmayı başarabilirsem oyun koleksiyonerlerine $1000 bulan bir fiyata satabilirim. Şu aşamada her bir dolara ihtiyacımız var. Çalıştıramazsak parçalarını satarız ki öyle de iyi para eder. Bu hiç iyi olmadı ama umudumuzu yitirmeyelim. Her şey bitmiş değil.
0: Bu metal. Bu tavuk kümesinde çok fazla çöp var ama neyse ki birçoğu hurda metal ve bu satabileceğimiz bir şey. Hepsi metal. Hey, o metali çöple karıştırmayın sakın, tamam mı?
5: Çöp.
10: Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Vay be. Evet, hadi şunu dışarı çıkaralım.
0: Neyse ki üstü örtülüydü. Umarım bu onu korumuştur. Frank yalan söylemiyormuş. Bir sürü motosiklet çıkarmaya başladık.
10: Bakın ne buldum.
0: Ama maalesef bunlar aradığımız o büyük parçalar değil. Bu yabani hayvan dışkısı. Rakun mu? Rakun mu acaba bu? Kocaman.
12: Sanırım.
0: Çok büyük. Bu işi benim kadar uzun süre yapınca maalesef hayvan dışkısını tanımayı öğreniyorsunuz. Kedi dışkısı değil. Kedinin olamayacak kadar büyük. Kedi dışkısı, köpek dışkısı, ayı dışkısı hangisi olursa. Koklayınca, görünce anlarım. Burada ne varmış? Ah dostum, şuna bak.
7: Bu çöp. Bu neymiş? Evet, burada birkaç bıçak falan var. Birkaç tane. Bunlardan para kazanılabilir. Para, para, para. İhtiyacımız olan şey. Bu bıçaklar kesin satılır.
0: Bu satılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet. Bağcan'ın abi Shorty. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini rahatlıkla $100 satarız. Dediğim gibi burada her şey gömülü olabilir. Neler çıkıyor?
7: Bilemiyorum. Sanırım bir şeyler buldum.
0: Ya bir geyik ya da karibu ama bence geyik. İlginç şeyler buluyoruz. Çok fazla çöp var ve pek hazine yok. Gerçi bu çöpler bile birileri için hazine olabilir. Bulunduğu yere bağlı olarak $500 birkaç bin dolara kadar alıcı bulabilir.
10: Bu... Vay canına. Metin aradığı motosiklet olabilir bu.
13: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
16: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
15: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktif Klozet Blok 99 lira 50 kuruş.
18: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartımı
12: bil. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
13: Tehlike çok.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Birinci gün.
7: Hadi şu güzelliği ayağa kaldıralım. Çok büyük bir parça.
4: GT 185.
7: Hadi be. 80'lerden bir motosiklet bulduk. Bir GSX R750 bulmayı umuyorduk. Ama bu GT 185. 750'nin değerinin çok altında. Bu ağır bir darbe oldu.
11: Birinin önden tutup alması lazım.
14: Ekip kümesteki her şeyi çıkarmaya devam ederken ben de satışları hızlandıracağım. Tamam, nasıl bir teklif verirsin?
18: 21 tane bıçak var.
14: 2000 dolara ne dersin?
18: Belki 1000 dolar.
14: 1000 mi? 1500 yapıp ortada buluşsak.
18: 1500 olur.
14: Harika, anlaştık dostum. Kutuları da veriyorum. Bu bir kalibu. Rengeyi olarak da bilinir. 500 dolar isterim.
20: Tamam, beni ikna ettin.
14: Anlaştık, çok sevindim. Bunu sevdim. 50 bin dolara giden yolda bunlar okyanusta sadece birer damla ama bu daha bir başlangıç. Ekip sıkı çalışıyor ama şu ana kadar kümesi sadece %25'ini bitirebildik. Ve bulduğumuz hedef parça hayal kırıklığı yarattı. Şu antika kola makinesini ve kasayı bir an önce bulmamız gerekiyor.
4: Bu ne böyle?
11: Pekala, bir kola makinesi olsaydım nerede dururdum? Tamam, buldum. İşte burada. Hayır, bulamamışım. Eski kola şişeleri koleksiyonerler arasında çok rağbet görür. Amerikan nostaljisi güçlüdür.
21: Buz gibi bir bardak kolayla her öğün bir ziyafettir.
14: Bu meşrubat, ikonik kırmızı logosundan televizyon tarihinin en unutulmaz reklamlarına kadar Amerikan kültürüyle eş anlamlıdır. 1886'daki orijinal tarif bugün olsa raflara bile çıkamazdı. 1904'de geleneğine formül temizlendi ve marka dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Bu kültürel iz, koleksiyonerlerin bugün bile neden bu kadar tutkuyla kola anılarının peşinden koştuğunun sebebidir. 1950'lerden kalma bir Vendo 81 kola makinesi geçenlerde 12 bin doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuştu. Olamaz. İşte bu. Şuna bakın. Ah tanrım. Çok güzel. Olamaz, evet. Turnayı gözünden vurduk. Bu inanılmaz durumda. Kola makinesi değil ama bu antika soğutucular gerçekten şahane. Bir alıcı bulursak iyi para kazanabileceğimizden eminim. Ama 600-700 dolarlık soğutucuların üstü iki parmak kalınlığında rakun dışkısıyla kaplı. İnanılmaz, inanılmaz. Buna bayılıyorum. Şu devasa damperli kamyon hurda metalle dolu. Buradan 5000 dolar kaldırırız.
3: Peki 150 olur mu?
9: 200 de anlaşalım.
3: Anlaştık.
9: Harika. 600 dolar. Anlaştık mı?
13: Evet.
9: Harika.
7: Ha evet. Bir tane daha buldum.
14: Tavuk kümesinde henüz diğer hedef parçalarımızdan hiçbirini bulamadığımız için yeni Boston'daki yığına biraz ara verip St. Clair Shores'taki başka potansiyel müşterilere Larry ile Anna'ya gitmek güzel bir değişiklik olacak. Arka bahçelerinde tıka basa doldurdukları çadırlar ve barakalar varmış. Demek aslında evleri de tamamen dolu. Boşuna gitmiş olmamayı ve bari orada değerli eşyalar bulabilmeyi umuyorum.
22: İstiflenmiş eşyalar bütün evi ele geçirmiş durumda. 3 yatak odası da dolu.
23: Artık hayatımızı yaşamamız lazım.
22: Büyük annem ölünce ondan bir sürü eşya kaldı. Mike amcam da istifçiydi. O da bir sürü şey bıraktı. Böylelikle eşyalar çoğaldı.
23: Bütün bu film makaraları
22: mesela
23: ve...
22: Bruce Lee filmi. Evet. Seinfeld ekibinin imzaladığı senaryo metni bile var.
14: Aileden biri hem sinema hem de kitap evi işletiyormuş. Ellerinde Bruce Lee'nin bir filmi de varmış. Ve işin ilginç tarafı bu türünün tek örneği olan bir film olabilir. Ama beni asıl heyecanlandıran bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısına sahip olduklarını söylemeleriydi.
23: Daha yeni elimdeydi. Merdivenin üstüne koymuştum ama şimdi bulamıyorum.
14: Gerçekten bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskılarından birine sahiplerse bu dünya kadar para edebilir. Bu evde her şeyden biraz var. O yüzden gözümüzü dört açıp o bağımsızlık bildirgesini, Bruce Lee film makaralarını ve imzalı Seinfeld senaryosunu bulabiliriz.
23: Gel bakalım Matt.
14: Merhaba, nihayet tanıştığımıza sevindim.
23: Burada olmana çok sevindim. Geldiğin için teşekkürler.
14: Sizi gördüğüme sevindim. Neden aradığınızı anlayabiliyorum.
23: Evet, ama burada eşyaların birazı var.
14: Tamam, hadi bana evi gezdirin. Ha, neler var bir göreyim.
22: Buyur. Gel.
23: Burası bizim ofisimiz gibi.
14: Buradan mı çalışıyorsunuz?
22: Evet, sayılır.
23: Evet.
22: Yazıcı, ona
23: ama
22: pek ulaşamıyoruz aslında.
14: Bu evde kaç nesillik eşya var?
22: Amcalarımın ve büyük annemle büyük babamın.
14: İlk eşinizde olan tüm hayatınızdakiler, evet. Şimdiki eşyalarınız ve
23: evet.
14: Daha önceki yıllarınızdan kalanlar da mı var?
23: Evet.
14: Yani 5 farklı hayat. Bu evi ayıklarken bir aile ağacı çizmem
22: hiç
14: gerekecek.
22: Hiçbir ne olmaz, evet.
14: Evet, bakınmaya devam
22: dikkatli
14: edin. Tamam,
22: dikkatli
14: merdivene
22: ol.
14: Bir şeyler koymayı seviyorsunuz. Larry ailesinden 4 kişiye ait eşya var. Anna'nın akrabalarından kalan eşyalar da çabası.
22: Burası bir zamanlar yatak odasıydı.
14: Ve bütün eşyalar bir arada. Bu tam bir kuşaklar arası eşya lazanyası olmuş. Harika.
23: Burası da arka bahçe.
14: Arka bahçede evden farksız mı? Çok şey var. Para kazanabilecek olmamız gerekiyor.
23: Evet.
14: Ancak çok iş var. Temizlik masraflarına muhtemelen 15 ila 20 bin dolar gider. Evdeki
23: tamam.
14: Eşyaların değeri ise 40 bin veya daha fazla olmalı. %50-50 bölüşmek isterim.
22: 60'a 40 olsa?
14: %40 istiyorsanız ben %60'a razıyım.
22: 60 mı?
23: Hayır.
22: Hayır. 60'a 40.
14: Evet tamam anlaştık. Tamam. Çok iyi. İçinize sindi mi peki?
23: Kabul evet.
14: Güzel.
23: Evet şimdi tamam.
14: Çocukları arayayım. Öbür işi bitirip geliriz.
24: İkinci gün.
14: arazi motosikletleri ve üç tekerlekliler var.
0: 4000 veririm. Ne dersin?
14: Biliyor musun? Anlaştık dostum.
7: Baksana Mike.
9: Evet.
7: Bir şey buldum. Buna ne diyeceksin bakalım?
9: Aman tanrım. Bu bir Vectrex makinesi. Orijinal ev video oyunlarından biriydi.
7: Bir dakika. Bir şey daha var, bekle. Buna bayılacaksın. Şuna bir bakar mısın? İşte burada.
9: Dostum, inanamıyorum. Baksana şuna. Iron Man 4. sayı. Amazing Spider-Man 29. sayı. Bunlar inanılmaz. Kondisyonları da çok iyi. Bu kutu 3-4 bin dolar eder. Bu Vectrex makinesi de ayrıca 1000 dolar eder.
7: Demek sıkı bir okurmuş.
9: Bu çok
7: ne
9: iyi.
7: Ne demek görevimiz?
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
13: Kazancım net, sigortam net.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
24: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem.
6: Su gibisin, su gibisin, akıp gider.
7: Bir biskrem versem.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Monaco
13: Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: İkinci gün.
19: Bu neymiş? Galiba hedef parçalardan birini buldum. Kola makinesi. İyi durumda. İçinde kola bile var. Müthiş bir makine ama maalesef nadir değil. Matt pek sevinmeyecek. Ama umarım bunu alacak bir koleksiyoner buluruz.
20: Dostum, şuradaki şeyleri gördün mü?
21: Hayır, neler var?
20: Baksana.
21: Yani bu muhtemelen 500 dolarlık hurda metal demek.
20: Evet.
21: Ve hurda metal fiyatları giderek artıyor. Zaten 3 kamyon çıktı, bununla 4.'cüyü de doldururuz. Hurda metal için şükürler olsun. Şuradan 20 dolar, buradan 100 dolar derken üstüne de bir de hurda metalden de 500 ila 800 dolar gelirse yorulduğumuza değmeye başlar.
18: Final günü.
21: Bu eski çakmaklar şahane.
20: Yılan vardı.
22: Ne?
20: Sen görmedin
22: mi? Kaçıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun, öyle mi?
20: Kuralı bilirsin sandım. Birinin kaçtığını görünce herkes kaçar.
21: 3 için 1500 düşünmüştüm, evet.
22: Biraz inme şansın var mı?
21: İnebilirim, evet.
22: Mesela 1200'e?
21: Anlaştık dostum,
22: tamam.
21: 1200.
22: 5000 diyorum.
23: Bence çizgi romanlar 3-4 bin dolar edebilir. Vectrex için de 1000 dolar desek 4000 dolar yapar mısın?
22: Anlaştık dostum.
23: Harika.
21: Frank'in çok sayıda motosikleti var ama bu marka öne çıkıyor. Umduğumuz model değilmiş ama son derece klas bir alet. Umarım doğru alıcıyla iyi para kazanabiliriz. Motosiklete bakıyorsun.
19: Evet.
21: Bu bir GT185 klasik, iki zamanlı motor, RAM, air soğutma sistemi.
19: Oğlumla üzerinde çalışacağımız bir proje arıyorum. Biraz işi var gibi görünüyor ama aynı zamanda çok da güzel. Fiyat olarak ne düşünüyordun?
21: 1500 diyorduk.
19: 1100 vereyim, hemen el sıkışalım.
21: Kabul. Güle güle kullan. Umarım oğlunla iyi vakit geçirirsin. Motosikletler gidiyor, paralar geliyor ama 50 bin dolarlık hedefimize hala çok uzağız ve kasayı hala bulamadık.
19: Arka bahçeden geçirelim.
0: Andy, geldiğin için sağ ol.
22: Teşekkür ederim.
0: Burada görmeyi çok isteyeceğin bir şey var. Antika soğutucularımız ve kola makinemiz var. Antika kola makinesinden umutluydum ama 40'lardan ya da 50'lerden değilmiş. 70'lerden kalmaymış ve sandığım kadar değerli değilmiş. Yine de bir şeyler kazanabiliriz. 56 şişe kapasiteli. Klasik tasarım. Uzatmayalım. 1100 yapalım ve bu iş bitsin.
22: Kabul ediyorum.
0: Tamam. Tebrik ederim dostum.
1: ...25 senedir görmüyordum bunları.
0: Hadi incelesene. Her şey çalışıyor. Tamir ettirdik. Kullanıma hazır. Yol haritasını seç. Eğlenceli ha?
1: Evet. İyi görünüyor.
0: Anlaşacağımıza eminim. Tamir ettirdiğimiz için fiyatı biraz yükseldi. Şu an 700 dolar.
1: 600 desek?
0: Çok kötü bir teklif değil ha. Ama 650 ver, kamyonetine yükleteyim.
1: Kabul, teşekkürler.
21: Vay canına, zor bir işti. Çok yorulduk, çok ter döktük. Ama artık kümes boşaldığına göre Madison ve Frank'i çağırıp sonuçları gösterebilirim. Bu hafta çok çalıştık. Bakalım neler yapmışız.
19: Vay canına.
2: Aman tanrım. Şaka mı bu?
21: Bol yer açıldı dostum.
19: Vay canına.
21: 18 tonun üzerinde çöp attık. Evet. Neden bu kadar kaslı olduğunu şimdi anladım. Evet. Yürümeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Hadi gidelim.
2: Şaka mı yapıyorsun?
21: Çok geniş bir alan. Ne kadar büyük olduğunu ne? İçinde yürüdüğün zaman anlıyorsun.
2: Hiç haberim yoktu. 22 yıllık hayatımda burayı hiç böyle görmemiştim. Bu kesinlikle çılgınca.
21: Bunu daha önce hiç görmemiş miydin?
2: Hayır, hayır. Aman tanrım. Babamla gurur duyuyorum. Gerçekten değer verdiği şeylerden vazgeçmesinin hiç de kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Onu anlıyorum.
19: Burayı atölye yaparım. Herkesin üzerindeki stresin kalktığına sevindim. Onları ne kadar etkilediğini bilmiyordum ama belli ki etkilemiş. Burada ahşap işler yaparız. Kızım Mete ulaşmasaydı olduğum yerde saplanıp kalacaktım. Ve bu hiç iyi olmayacaktı.
21: Sonuçları konuşmaya hazır mısın?
2: Evet.
21: Video oyunlardan çok iyi kazandık. Motosikletlerden ve bazı kasklardan da iyi kazandık. Bıçaklar ve bazı çizgi romanlar çok iyi para getirdi. Kasayı bulamadık ama çöplerin çoğu satılabilir hurdaydı ve bu da bize biraz para kazandırıp temizlik maliyetini düşürdü. İster inanın ister inanmayın toplam satış 35 bin dolar. Ben de sizin kadar şaşkınım. Maliyet 15 bin dolar civarındaydı. Yaklaşık 20 bin dolar kar ettik. %51'i size, 49'u bize. Payınız 10.200 dolar. Güle güle kullan.
19: Çok teşekkür
21: evet,
19: ederim.
21: Güle güle hadi. Hoşça kalın.
19: Para da güzel ama aile ve kendi alanımızdaki özgürlük paha biçilemez. Çok değerli. Matt, buraya gelip bana ve aileme yardım etmek için harika bir ekip getirdin. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım.
2: Aileni tercih edebileceğini öğrendik.
19: Öğrendik.
2: Evet. Pişti olduk.
21: Evet. Bu aile için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Alan açtık, para kazandırdık, fark yarattık. Frank'in evinde ucu ucuna kâr ettik. İkinci evde büyük bir kazanca ihtiyacımız olacak. Şimdi Ena ile Larry'nin evine gidiyoruz. Bağımsızlık bildirisinin 100. yıl kopyasını, bazı kung fu film makaralarını ve kadro tarafından imzalanmış Stanfield senaryosunu arayacağız.
14: Birinci gün.
21: Bu evde çok fazla eşya var. Bu sefer sadece 3 günümüz olacak. O yüzden hemen işe koyulmalıyız. Koleksiyonerler eski film arşivlerini gözden uzak yerlerde saklar. O yüzden ekip olarak Bodrum'da eski kung fu filmlerini aramaya başladık. Toplamaya başlayabiliriz. Kutulara dikkat edelim, tamam mı?
0: Elvis görüyorum. Çok iyi para edebilir.
3: This is all Barbie.
21: Bunlar oyuncak bebek. Hepsinin listesini de yazıp koymuşlar. Evet, bunları satabiliriz.
19: Şu arabayı da buldum.
21: Aa, o da satılır. Çok güzelmiş. Nereden çıktı?
19: Az ileriden. Şu tarafta.
21: Tamam. Şuraya biraz daha bakınayım. Evet, vay canına. Gerçekten müthiş bir şey buldum. Vay canına, palyaço. Palyaço kasabası. Görmüş müydünüz? Palyaço kasabası Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar, müthiş bu. Anna ile Larry'nin film makaralarını buraya tıkıştırdığını düşünüyorduk ama şu ana kadar hep oyuncak bulduk. Gerçekten oyuncaklar. Evet. Aha, evet. Başardım. Değerli hiçbir şey bulamadık. Ama şimdi küçük bir sorunumuz var. Bodrum'daki her şeyi dışarı taşıyacağız. Bu devasa piyano da dahil. İstifçiler genellikle en değerli eşyalarını tek bir yere saklar. Bu aile için o tek yer ofis. Umarım hızlıca satabileceğimiz hedef parçalarını buluruz.
20: Ha, girer girmez buldum.
0: Ne buldun?
20: Yani bu azıcık para eder herhalde.
0: Walking Liberty. Azıcıktan fazlası da eder ama bize çok para lazım.
21: Tiffany & Company. Altın bu.
20: Oo, efsane.
0: Mike Gallagher mı?
20: Larry Bird.
0: Ha, öbür efsane.
20: Aramaya ve avlamaya devam.
0: Tamam, öyle yapalım. Pekala. Seinfeld'le ilgili bir şeyler arıyoruz.
4: 90'ların yeni tarzı bu. İlk korsan sen olacaksın.
5: Ama ben korsan olmak istemiyorum.
0: Muhtemelen hiçbir 90'lar dizisi Seinfeld kadar büyük bir kültürel etki yaratmadı. 1998'deki Seinfeld finali 76 milyon gibi inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Hiçlik hakkında bir diziydi ama herkes kendinden bir şeyler buldu. Jerry'nin 5. sezonun 2. bölümünde giydiği meşhur gömlek açık arttırmada inanılmaz bir fiyata 54 bin dolara satıldı. Aman tanrım. Dostum, burada bir Seinfeld senaryosu buldum.
20: Hadi canım.
0: Evet, ciddiyim.
20: Yok artık.
5: İmzalı mı?
0: Sendekine bir baksana. Benimki imzalı görünmüyor. Hiç imza yok.
20: Bu da imzalı değil.
0: Ne demek bu? Nasıl imza olmaz? Evet, bu da değil. İmzalara ihtiyacımız var. Nerede bu imzalar? İmzalı olanı arayalım. Evet, Seinfeld senaryosu ama imzalı değil. İmzalı değilse basıldığı kağıt kadar bile etmez.
19: Pekala, bu neymiş? Bruce Lee'nin yumruğu. Bir dakika.
21: 1966'da Bruce Lee adında az tanınan bir dövüş sanatçısı ve oyuncu, Amerikan izleyicisine ilk kez The Green Hornet dizisindeki Kato karakteriyle tanıtıldı. 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel bir kung fu çılgınlığı başlatarak dünya çapında bir ikona dönüştü. Öncü dövüş sahneleriyle tanınan 1973 yapımı Ejder Kalesi, 400 milyon dolardan fazla hasılat yaptı ki bu bugün 2 milyar dolara denk geliyor. 2024'te Bruce Lee'nin Ejder Kalesi'de kullandığı mıçıkalar açık arttırmada rekor fiyatla 190 bin dolardan fazlaya satıldı. Ne buldun dostum?
19: Aradığımız şey buydu.
21: Aşağıda canımıza okunuyor.
19: Dur biraz. Lee değil ki, L-I yazıyor.
21: Bruce Lee mi? Bir bakayım. Aman tanrım. Bu çakma Bruce Lee gibi bir adamdı. Evet, Bruce Lee. Bruce Lee'nin 1973'teki ölümünden sonra stüdyolar Bruce Lee'den Dragon Lee'ye kadar ona benzeyen oyuncuların başrolünde olduğu yaklaşık 200 film piyasaya sürdü. Bunlar radyo reklam kayıtları. Ne yazık ki bu ticari makaralar video değil, ses kaydı. Ancak bu rusti hatıra eşyaları da çok nadirdir. Yani piyasalarda bunlardan çok az var ve kesinlikle satabileceğiz. Maalesef bunlar gerçek Bruce Lee makaraları değil ama yine de havalılar ve onları satabileceğiz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Temizliğin geleceğine...

0: Hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
3: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Ne arıyorsun?
2: Cadılar Bayramı veya korku ile ilgili her şeyi.
1: Tabut kapakları ister misin ha?
2: Tabii.
1: Hepsine 2000 dolar diyeyim. Teşekkürler dostum. Harika. Pekala. Çok iyi.

0: 1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu yontarlardı. Savaşta yaşadıklarının hikayesini anlatır. Bak burada 1917 yazıyor. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı askerleri genellikle günlerce, hatta haftalarca siperlere kapanırdı. O yüzden siper sanatı diye bir şey doğdu. Hikaye asaları veya anı sopaları bulunabilen her çeşit malzemelerden yapılırdı. Üstlerine önemli tarihler, düşünceler, yani hemen hemen her şey kazanırdı. Siperlerden çok azı sağlam çıkabildiği için bugün son derece nadirdirler. Yani bu türünün tek örneği.
1: Bir sürü ilk gün zarfı pulu buldum. Bir pul meraklısı bulman lazım ki bu her geçen gün zorlaşıyor.
2: Evet.
0: Bunu 1500 dolara bırakırım.
3: Anlaştık dostum.
4: Tüm set için 250.
0: Kabul.
4: Güzel.
0: Nakit var mı?
4: Evet var.
0: Ofiste dahil olmak üzere birinci kat tamamen boşaldı. Sunfield senaryolarını bulduk ama fiyasko çıktılar. Bağımsızlık bildirgesini bulmamız gerekiyor. Ve bakmadığımız bir tek çatı katı kaldı. Kaylent orayı aramaya başlarken ben de haneye bir satış daha yazdırmaya çalışacağım. Pekala, hadi başlayalım. Makaralar burada. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Bruce Lee ile Bruce Lai arasındaki
5: evet,
0: farkı
5: Bruce
0: biliyor
5: Lee
0: musun?
5: Evet, Bruce Lee ölünce yerini Bruce Lai aldı. Gerçek olanın yerine.
0: Çok doğru. Evet, bir sürü makara var.
5: Pekala.
0: Jaws of the Black Dragon tamam. Nedir bilmiyorum ama izlemek isterim. Bu kutuyla beraber toplamda en az 100 tane vardır. Ve bunların hepsine 3000 dolar istiyorum. Ne dersin? Olabilir mi acaba?
5: Tamam. 1000 yapar mısın?
0: 1000 düşük. 2200'e ne dersin?
5: Anlaştık. Teşekkür
0: Pekala.
5: Ederim.
0: Hadi bakalım.
5: Teşekkürler.
0: Şunları paketleyelim.
5: Teşekkür ederim.
2: Oo, kendime ayırabileceğim bir şey buldum. Bir K harfi. Tabii ya. Şunu bir kenara koyayım. Pembe Noel ağacı. Atmıyorum. Bir kadın isteyebilir. İlginç. Hareket ediyor. Oo. Ne kadar eski bir kağıt bu. Vay canına. Kaç yıllık bu? 1876 mı? Hey Matt!
0: Bulmuşsun.
2: Evet. Evet tabii ki.
0: Vay canına.
2: Evet.
0: Şuna bak. Bağımsızlık bildirgesinin 150 yıllık bir kopyası olan 100. yıl baskısı son derece nadir bulunur. Bence durumu gayet iyi ve alıcı bulur. Müzayedede 2 ila 3000 dolara satılır. Hemen birkaç özel alıcıyı arayayım. Bu büyük bir buluş. İhtiyacımız olan buydu.
6: Üçüncü gün.
0: Michigan'daki son günümüz ve satışlarda çok gerideyiz. Taşların burada.
7: Gördüm. Güzel küçük
0: tamam,
7: bir koleksiyon.
0: Kabul.
7: 850 olur mu?
0: Evet güzel iş.
7: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Kâra geçebilmek için mümkün olduğunca çok kazanca ihtiyacımız var.
1: Buradaki her şey için 3000 dolardan başlayacağım.
7: Teşekkür ederim. Gelecek yıllar boyunca kıymetleri bilinecek.
0: Geldiğin
3: Merhaba.
0: İçin teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne var elimizde?
0: Sorduğun kopya bu.
3: Tamam.
0: Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısının 150 yıllık bir kopyası. 1876'da bunlardan sadece 2000 tane basıldı.
3: Evet, yırtıklar ve sökükler de var.
0: Var, evet.
3: Yani 150 yıllık görünüyor.
0: Ha, doğru. 150
3: doğru.
0: yıllık görünüyor çünkü evet. 150 yıllık bu. Kusursuz durumdakilerin 2000 dolara satıldığını biliyoruz.
3: Kesinlikle kusursuz değil, orası kesin.
0: 1500 diyelim mi?
3: Sanırım 1500 verebilirim.
0: Tamam, anlaştık.
3: Tamam,
0: teşekkürler.
3: Anlaştık.
0: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısınız?
8: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. İşte başlıyoruz.
8: Aman tanrım, şu alanın büyüklüğüne bak.
9: Kanepeye bak.
8: Aman tanrım.
0: Ne kadar geniş.
8: Vay canına. Belki tekrar dans edebiliriz.
9: Olmuş. Tekrar dans edebiliriz.
8: Evet.
9: Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Olağanüstü.
8: Aa, çok heyecanlıyım. Eskiden hep dans ederdik. Sonra yerimiz kalmadı.
0: Artık mutlu olmak için alanımız var.
9: Basamaklar bomboş. Artık düşme tehlikesi yok.
0: Bu evden ayrılırken tek ve katı kuralım şu. Basamaklara hiçbir şey koymayın.
8: Kural koyup durma ama.
0: Kuralını sevmedin mi? Bende kural çok. Hadi gidip ofise de bakalım.
8: Tamam. Tamam. Aman tanrım.
9: Güzel.
8: Ay canına. Pencereler. Pencereleri görebiliyorum.
0: Hadi yukarı çıkalım. Bakın merdivende hiçbir şey yok. Evet, nasıl buldunuz?
8: Bayıldım, burası harika.
9: Beğenmemek mümkün mü?
8: Aman tanrım.
0: Bazı mobilyaları bıraktık çünkü ne yapacağımızı bilemedik. Ama artık ofis için yeriniz
8: evet.
0: var.
8: Bu benim için o kadar mükemmel ki düşünebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Çok mutluyum.
9: Bu kadarını
8: çok.
9: Hiç beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Harika. Olağanüstü.
8: Bu ikimiz için de çok iyi olacak. Sadece teşekkür edebiliriz.
0: Bakalım mali açıdan da mutlu olacak mıyız? Senfield senaryolarını bulduk ama maalesef imzalı değillerdi. Gerçek Bruce Lee film makaralarını bulamadık. Ancak bazı Bruce Lee radyo spotlarını bulduk ve sattık. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl kopyasını bulup onu da sattık. Daha birçok şey sattık. Pulları sattım ama bizi asıl zirveye taşıyan 1. Dünya Savaşı hikaye asası oldu. 10.000 doların üzerinde satılması öngörülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
8: O bebeğim hiç fena değilmiş.
0: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10.000 dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet. 60'a 40 paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun. Güle güle kullanın.
9: Para her zaman güzeldir. Parayı herkese ver ama önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
0: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
8: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
9: Evine hoş geldin.
8: Ya canım benim. Teşekkür ederim.
0: Hadi paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun, güle güle kullanın.
9: Para her zaman güzeldir. Parayı herkese ver ama önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
0: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
8: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
9: Evine hoş geldin.
8: Ya canım benim. Teşekkür
9: Hadi
8: ederim.
9: Hadi içeri girip

0: gördüğümüz bir şeydi. Bir evde bulabileceğimiz eşyaların çeşitliliğiydi. Her iki evden toplamda 80 bin doların biraz üzerinde para kazandık. Ekibim ve ben 24 bin dolarla dönüyoruz. Bu hiç fena değil. Ama size şunu söylemeliyim. Artık eve gitmek, ailemi görmek ve sıcak bir duş almak istiyorum.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Bankam Tonbank.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz abla.

0: Tam bir İskoç dükkanı değil mi? Ah, kültürü de benimseyebiliriz. Şuna bak. Ve çok hoş, güzel ve yumuşak.
1: Dostum ne yapıyorsun?
0: Ne demek ne yapıyorum? İskoç tarzımı belirlemeye çalışıyorum.
1: İnanılmaz İskoç i̇şte görünüyorsun, kabul ediyorum.
0: Birazdan haggis yiyeceğim. İçecek alacağım.
1: Ne yaparsan yap, sakın etek alma.
0: Bu harika fikir. Hayır cidden. Çünkü İskoç eteğinin altına hiçbir şeyi giymezsin.
1: Fazla eşya almamışsın.
0: Almadım. Fazla şeye gerek yok. Aklındaki bilgi bana yeter. Çantalarımızı topladık.
1: Aletlerimizi de.
0: Araba tamiri için yeni bir dünya turuna çıkıyoruz. Hadi bakalım.
2: Fotoğraf çekelim.
0: Ah, bu çok güzel bir fotoğraf.
1: Dünyanın en simgesel arabalarının peşindeyiz.
0: Bundan daha iyisi olabilir mi?
1: Vay.
0: Oho, bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araç bayilerine güveniyoruz. Çok istiyorlar ama neyse, 30 bin euro olur mu?
3: Hayır, imkansız.
0: Hey!
1: İşte böyle yapılır. Bu ulusal hazineleri tekerlek ve dua ile kurtaracağız.
0: Lütfen tekerlek seti bulmamı sağla. Tek istediğim bu. Ve birkaç eurocuk, pezocuk ve...
2: Sanırım anlaştık.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ve real kazanacağız. Buna gerçekten bayıldım. Evet, seyahat etmenin tek yolu bu.
1: O kadar da kötü değil.
0: Sana söylemiştim. Evet. Harika. Arkana yaslanıp rahatlayabilirsin. Manzaranın pencerenin önünden
1: geçişini
0: izle.
1: Yağmur damlalarının aşağı düşüşünü
0: izle. Yağmur damlalarını izle. Kuzeye gidiyoruz ve kuzeye gittikçe...
1: Ama İskoçya'yı dört gözle bekliyorum. Yani İskoçya'nın birçok avantajı var.
0: Evet, İskoçya'nın bazı avantajları var. Bunlardan biri de...
1: Evet, lütfen.
0: Evet, bak.
1: İskoçya'yı çay keki gibi anlatan bir
0: evet,
1: şey yoktu.
0: Bir çay keki gibi.
1: Evet, çok güzel. Ama atıştırmalıklar için gelmedik.
0: Hayır, İskoçya'nın en ünlü arabası Hillman Imp'in izini sürmek için seyahat ediyoruz. Mühendis üçlüsü Timmy Fry, Peter Weir ve... F1 pilotu Michael Parks tarafından tasarlanan Imp, İskoçya'nın ilk ve tek seri üretim arabasıydı.
1: Glasgow'da imal edilen araç, yangın pompası olarak tasarlanmış, alüminyumdan yapılmış bir Coventry Climax motorun nedeniyle muhteşem yeniliklerle doluydu.
0: Ancak aceleyle üretime sokulan ilk Imp'ler, başta aşırı ısınan motorlar olmak üzere güvenirlik sorunlarıyla boğuşuyordu.
1: Bu durum aracın itibarını zedelemeye ve tasarım dehasını gölgede bırakmaya yetti.
0: Ancak İskoçya'da Imp ulusal bir kahraman ve kutlanmayı hak ettiğini düşünüyoruz.
1: Araba arayışında bir ipucu bulabildin mi?
0: Birkaç tane var.
1: Öyle mi?
0: Çok ilginçler.
1: Dikkatli olalım da çok fazla işçilik gerektirmeyen bir tane bulalım.
0: İngiltere'deki bağlantılarımdan uygun bir araba bulmalarını istedim ve İskoçya'daki uzman bir imp atölyesinin bize yardımcı olabileceğini umuyorum. Ve arayışımıza oradan başlıyoruz. İşte geldik, güzel. Günaydın Sterling. Muhteşem.
1: Soğuk ve yağmurlu.
0: Soğuk ve yağmurlu. Yolculuk uzun sürdü.
1: Dostum,
0: değil
1: Meksika'ya
0: mi?
1: Meksika'ya buradan daha çabuk varabilirdik.
0: Haklısın, evet. Haklısın. Bir saniye. Alo? Evet, bu çok iyi. Durum mu? Tamam, süper. Hayır, ilgileniyorum tabii. Bak, Sterling, İskoçya'ya az önce geldim. Yok artık. Nereye? Şaka mı ediyorsun? Birazdan konuşuruz. Hoşça kal dostum. Gerçekten müzayededen aradılar. Biliyor musun? Bir araba buldum.
1: Öyle mi?
0: Ve geri dönüp bakmam gerek.
1: Nereye?
0: Geri.
1: Nerede?
0: Norfolk'ta.
1: Araba yüzlerce kilometre uzakta mı?
0: Müzayede. Hadi, müzayede de buldum işte.
1: Evet, biliyorum.
0: Uzmanlık alanım. Orada
1: evet.
0: Olacağım. Evet, ucuza evet. Alıp geleceğim
1: biliyorum,
0: işte.
1: Biliyorum, sana güveniyorum. Mike güneye giderken Sterling'in dış mahallelerine gidiyorum. İnternette büyük imp meraklısı bu adamları buldum ve görünüşe göre bir atölyeleri, yedek bir liftleri ve Mike gerçekten bize araba alabilirse ihtiyacımız olabilecek ekipmanları var. Aa, işte burası. Her yerde imp var. John ve Patrick, Hillman implerinin restorasyonuna adanmış bir atölyeye sahipler. John, davet ettiğin için teşekkür ederim. Sanırım doğru yerdeyim. Çünkü her yerde imp var.
2: Nasıl tahmin ettin?
1: İpuçları var. İlgi alanınız impler mi?
2: Aşağı yukarı.
3: Evet, aynen.
2: Aşağı yukarı. Evet, bu bizim tutkumuz.
1: Mike bize bir imp almaya çalışıyor ve ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bu arada bir su ısıtıcınız var mı acaba?
3: Bir fincan çay mı? Evet.
1: John ve Pat okulda tanışmış. Küçük motoru olan sevgileri sayesinde bağ kurmuşlar. İmpleri ne kadar zamandır seviyorsunuz?
2: Yanılmıyorsam 40 yıldan fazla oldu.
1: Öyle mi? Gerçekten mi? Evet. Vay, bu uzun bir sevgi.
2: Biz Monte Carlo'ya gidip geldiğimiz zaman...
3: Dünyanın en özel hislerinden biri Monte Carlo'daki Casino Meydanı'nda araba kullanmaktı.
1: Evet.
3: Ve tüm kameralar böyleydi. Evet. Daha önce iki tane bir arada görmediler.
1: Bu Lamborghini sahiplerini üzerdi değil mi?
3: Evet, kesinlikle. Evet.
0: Harika değil mi? Ne gün ama. Norfolk'ta Anglia araba müzayede evine geldim. Ülke genelinde neredeyse her hafta sonu böyle satışlar görürsünüz. Klasik araba satın almak için mükemmel bir yer. Görmek için geldiğim imp'in tahmini fiyatı sadece 3.000 ila 4.000 sterlin arası. Arabaya bakan bir sürü insan var. Bu da Hillman imp'e ilgi olduğunu gösteriyor değil mi? Şu anda yanına gidip kapılarını açıp kaputunu kaldırsam insanlar Mike bununla ilgileniyor der. Böylece ilgi artabilir ve fiyat yükselmeye başlar. Evet, şimdi yanına yaklaşıp daha yakından bakma fırsatım var. Lastikler iyi görünüyor. İç mekan fena değil. İngiltere'de 230'dan biraz fazla yol tipi imp kaldığı için iyi bir tane bulmak giderek zorlaşıyor. Bu 1971 model araç sadece 110 bin kilometre yapmış ve ilk bakışta oldukça iyi görünüyor. Şu motora bir bakalım. Bu 875'lik bir motor, dürüst olacağım. Motor bölmesi muhtemelen arabayı yarı yolda bırakır. Bunların hepsinin sökülmesi gerçekten iyi olurdu çünkü biraz dağınık görünüyor. Bu tarafı kırık ve biraz paslı. Onun da onarılması gerekecek. Bu bir müzayede olduğundan arabayı kullanamıyorum. Bu yüzden kürsüye taşınırken mekanik durumu hakkında biraz bilgi edinmeye çalışacağım. Debriyajı iyi mi?
4: Evet.
0: Öyle mi? Frenler iyi mi?
4: Evet.
0: Öyle mi? Kolay duruyor mu? Tamam. Arkadan kötü bir şey çıkmıyor değil mi? Güzel görünüyor. Artırmaya girelim. Deneme sürüşü olmadan ve eski görünen motorla bu gerçek bir risk. Ancak restore edilmiş impler 8 ila 9 bin sterlin civarında satıldığı için uygun fiyatı alabileceğimi umuyorum.
5: Doğrudan 4800 sterlinle açıyorum.
0: Aradığım başlangıç bu değildi.
5: 5000.
0: Benim.
5: 5000 sterlin verildi. 5200, 5200, 5400, 5600, 5600 duydum. 5600, 5800, 5900, 5900, 6 var mı? 6000
0: sterlin. Salon araba için çıldırıyor ama daha fazla harcarsam kar elde edemeyebiliriz.
5: 6500 aldım, 6500'e satıyorum.
0: Bir tane daha.
5: 6600, veren var mı? 6600, evet 6600.
0: Bu çok fazla para, çok fazla
5: 6600 veren, 6500'e satıyorum.
0: Hadi ama.
5: Araba artık sizin efendim, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Alkış bile aldım ama çok fazla ödedim.

0: Sarı renk almışsın.
1: Hardala benziyor değil mi? Buna sandın sarısı deniyor.
0: Dışarıdan çok güzel görünüyor.
1: Gerçekten çok iyi. Evet, durumda. Bu satın alımdan çok memnunum. Birkaç küçük sorun var, tamam
0: tabii,
1: mı?
0: Tabii.
1: Her şeyden
0: bakalım.
1: Önce camın etrafındaki bazı lastiklerin aşındığını görebilirsin. Ve de koltukta bir yırtık var.
0: Bu zaten senin işin.
1: Evet, bu kolay.
0: Şu ana kadar etkilendim.
1: Ta-da-da-dam.
0: Aa dostum, bu resmen hayal kırıklığı. Dışarısı çok güzel de içeride neler oluyor?
1: Düşündüm de biri motoru sökecekse o da sensin. Her şeyi temizleyebilirsin.
0: Buna ihtiyacı var. Bir temizlik yapmanın yanı sıra imp'in aşırı ısınma sorunlarının ana nedeni olan verimsiz soğutma sistemiyle ilgili de bir şeyler yapmamız gerekecek. Ucuz aldığını umuyorum. Bak. Bak, rehber fiyatı 3000 ila 4000.
1: Evet, orada öyle mi yazıyor? Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ne kadar ödedin?
1: Hadi, hadi önce yola çıkalım.
0: Tam fiyatı ödemedin değil mi?
1: Fiyat hakkında sonra konuşuruz.
0: Bunu saklamanın bir nedeni olmalı.
1: Devam et. Devam et. Evet, güzel, güzel. Evet, bebeğim. Ah, bu küçük araba kesinlikle harika görünüyor. Hadi gidelim bakalım. Hadi evlat, pedala sonuna dek bas.
0: Söylemek istemezdim ama zaten
1: küçük
0: basıyorum.
1: Küçük bir Country Climax motoru, yani 800 cc civarı.
0: Imp'in hafif alüminyum motoru zamanının çok ötesindeydi.
1: Maalesef soğutma sistemi öyle değildi. Şu anda yüksek bir sıcaklıkla çalışıyor.
0: Hepsi hararet yapıyordu. En büyük sorunlarından biriydi. Hepsi hararet yapıyordu.
1: Motor
0: yani
1: sanki zayıf hissettiriyor değil mi? Karbüratörde kir falan olabilir.
0: Evet, 1970'lerden kalma bir araba gibi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, aslında bir sürü inceleme okudum. Yeni
1: evet.
0: Oldukları zaman yazılmış. Bir adam yolda deneme yapmış ve deneme sırasında yolcu koltuğunu gevşediğini söylemiş. Küllük düşmüş, camdan su içeri girmiş ve tabii ki hararet yapmış. Üretimde çok fazla sorun yaşadılar. Sanki aceleyle kapıdan çıkarılmış gibi. Ve bundan kurtulamadılar.
1: Düşünsenize evet. Küçük, hafif, arkadan motorlu, arkadan itişli, eğimli motor, düşük ağırlık merkezi. Bence tüm bu özellikler onu harika bir araba yapabilirdi. Bence
0: evet.
1: Yapmamız gereken bu. Bence olması gereken arabayı yapmalıyız.
0: Evet. 3 ila 4 bin sterlinlik rehber fiyat.
1: Evet.
0: Neler başardığını duymak için sabırsızlanıyorum.
1: Ben orada öyle durmuşum, tamam mı? Elimi havada ve hala 5 binlerin üzerinde teklif veriyordum.
0: Ne? 5 binlerin üzerine mi çıktın?
1: Hayır, 6 binlerin üzerine çıktım. Bir de üstüne müzayede ücretleri var.
0: Dur bakalım, bu araba için ne kadar ödedik?
1: Bu araba bize 7125 sterline geldi.
0: Ne?
1: Yani ben...
0: İki katı. Bu iki katı. Rehber fiyatının iki katı.
1: Özür dilerim. Kendimi kaptırdım işte. Arabaya fazla ödedim. Bu da tüm onarımları çok ucuza yapmamız gerektiği anlamına geliyor.
0: Aman tanrım, olamaz.
1: Sakin ol, sakin ol. Geliyorum.
0: Biliyor musun, dün gece düşündüm. Aslında hiç uyuyamadım çünkü bu arabaya harcadığım parayla ilgili kabuslar görüyordum. Hillman Imp'e 7000 sterlinden fazla verdiğimize inanamıyorum. Yani bu bir Hillman Imp, 50 yaşında bir Hillman Imp.
1: Hop. Hillman Imp'e biraz saygı göster. Bittiğinde harika olacak.
0: Nasıl kar edeceğiz?
1: Maliyetleri düşük tutarsak bu işten sağ salim çıkacağımıza kesinlikle eminim.
0: Aman tanrım, hiç oyalanmamışsınız değil mi?
2: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsınız beyler?
0: Bu Mike arkadaşlar.
1: Nasılsınız
2: Mike,
1: beyler?
2: Evet, memnunum.
0: Memnun oldum. Seni tanımıyorum.
3: Ben Willy.
0: Memnunum.
3: Nasılsın?
0: Willy, nasılsın? Elvis.
1: Fat John Willy.
0: Nasılsın
3: evet.
0: Dostum?
3: Merhaba.
2: Willy bize yardımcı oluyor.
0: Ne kadar çok el o kadar iyi.
3: Araba konusunda iyi iş çıkardın dostum. Buradaki arabalarla karşılaştırıldığında onları yerden süpürüyoruz. Tamircilere iş çıkmıyor çünkü onları süpürüp arkaya koyuyoruz.
1: Kesinlikle.
3: Başka
1: gördün
3: bir şey yapamayız.
0: Tamam, haklı. Güzel bir 5000'lik araba olurdu değil mi? Şu ana dek ilginç bir şey buldunuz mu?
3: Çok standart bir liste. Radyatörler, kaplinler, direksiyon parçaları. Yolda biraz geziyor.
2: Hepsine bakmadık.
3: Jant seti fena olmazdı.
1: Ne diyeceğim? Neden yırtık ön koltuğu döşemeciye götürerek başlamıyorum?
0: Ben de deneme sürüşümüzde motorun neden düzgün çalışmadığını anlamaya çalışacağım. Sürerken kesinlikle fark ettiğim şeylerden biri sanki araba tıkanmış gibi geliyordu. Biraz güçsüzdü, iyi bir hızlanma göremedim.
3: Muhtemelen yakıt pompasının tıkalı olma ihtimali çok yüksek. Depodan bazı pislikler geliyor çünkü depolar gerçekten son damlasına kadar boşalıyor.
0: Yakıt deposunun tasarımı böyle. Aşınmaya başladığında pas parçacıkları kolayca yakıt pompasına ve karbüratöre gidebiliyor. Bunu evet. Söylüyordun. Şuna bakar mısın?
3: Pislik dolu.
0: Bu iğrenç bir şey. Çok fazla. Bunlar da yaygın bir durum mu?
3: Oldukça yaygın.
0: Öyle mi?
3: Dolu olanları bile gördüm.
0: Bu o kadar pislikle doluysa muhtemelen depoda o kadar pislikle doludur.
3: Evet.
0: Ve bununla ilgilenmek gerekir. Teorimizin doğru olup olmadığını görmek için deponun üstünü açıyoruz. Aman tanrım. Çok paslanmış ve aşınmış. İçine bakar mısın?
4: Vay canına.
0: Ve tam o nokta, en alt nokta yakıtın gittiği boru var ve açıkça görebiliyorsunuzdur. Bütün o pisliği sürükleyip pompaya taşıyor. Pompa da tamamen pislikle kaplı.
4: Evet.
0: Ya küçük erişim deliğinden temizlemenin bir yolunu bulacağız ya da depoyu değiştireceğiz ki bunun için bütçemiz yok.
4: Depoyu çıkarıp temizleyebiliriz ve sızdırmazlık solüsyonu uygulayabiliriz.
0: Yani evet, böyle yapalım çünkü her açıdan tasarruf etmemiz gerekiyor. Yeni bir depo fiyatının çok daha azına kimyasal sızdırmazlık kitiyle büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Evet, altındakini hallettin mi?
4: Evet.
0: Güzel.
4: Tamam.
0: Bunu sana
4: ve
0: bırakıyorum.
4: Çıkar, evet.
0: Yakıtını boşalttık, sorun olmaz. Mükemmel.
4: Tamam.
0: Depomuzun içini onarmadan önce kalan pas parçalarını temizlememiz gerekiyor. Bunun için eski usul bir yöntemim var. Biraz somun, cıvata ve çakıl kullanacağım. Bunları delikten boşaltacağım, biraz su koyacağım, kapatacağım ve dışarı çıkıp iyice çalkalayacağım. Somunlar, cıvatalar ve çakıllar suyla birleşerek tankın iç yüzeyindeki korozyonun en kötü kısmını sökmeye yardımcı olur. Bu kadar yeter değil mi? Şunun rengine bakın. Depo kururken motoru çıkarıp iyice temizleyeceğiz. Hadi Willy, sen gir.
4: Giriyorum.
0: Şimdiye dek bunlardan yüzlercesini çıkardığını eminim.
3: Bir iki tane.
4: Keşke hepsi böyle kolay çıksaydı.
3: İşte bu kadar.
1: Umarım ön koltukları tamir etmek de aynı derecede kolay olur. Bu bölgede araç içi döşeme işleri yapan bir kadın buldum. Koltukları arkaya koydum, hemen oraya gidiyorum. Umarım yırtığı diker. Hem hızlı hem de çok pahalı olmasa bu beni mutlu eder tabii. Lionheart Custom Interiors, İskoçya'nın önde gelen döşemecilerinden biri. Umarım aynı zamanda en ucuzlarından biridir. Merhaba, Sharon mı?
5: Evet, merhaba.
1: Sharon, nasılsın? Ben Mike.
5: Merhaba.
1: Çok memnun oldum.
5: Ben de memnun oldum.
1: Evet. Bu benim koltuklarımdan biri ve yırtık
5: evet.
1: Var. Yani bunu halletmeliyiz. Malzemenin sadece küçük bir bölümünü değiştirebilirsek maliyetleri epey düşürebileceğimizi umuyorum.
5: Malzemeyi alabilirsin ama kabartmalı desen olanını alamazsın.
1: Evet, bu bulunmaz Hint kumaşı mı? Alamaz mıyız?
5: Evet öyle.
1: Çok yazık değil mi? Öyleyse bu dokuyu nasıl elde edeceğiz? Çizgileri
5: İsterseniz
1: nasıl elde edeceğiz?
5: İsterseniz bunu dikebilirim.
1: Dikebilir
5: evet.
1: Misin? Tamam, iyi olur. Kolay bir çözüm olmadı. Hatları dikmek zahmetli bir iş olacak ve görünen o ki tek sorunumuz bu değil. Bu koltuk fark
5: evet.
1: Ettim ki
5: evet.
1: Altında kont plak var.
5: Evet, altında bir çeşit lastiğe ihtiyaç var.
1: Neden bu işin Elvis'le başımı belaya sokacağını hissediyorum? Bu eski koltuk yıpranmış değil mi?
5: Evet.
1: Şuna bak. Sharon, böyle olması gerekmiyor galiba. Bence böyle olması gerekmiyor. Projelerimizde çalışamadığımı söyleme Elvis.
0: Bu tankın içinin artık bu kadar temiz olması inanılmaz. İyice yıkamanın yanı sıra kalan kirletici maddeleri gidermek için tankı sodyum hidroksit ve hidroklorik asit solüsyonuyla duruladım. Artık her şey tamamen kurudu. Bir sonraki aşamaya geçebilirim. O da bu. Bütün delikleri tekrar kapattım. Bunu içine dökeceğim. Sonra tankı olabildiğince çok yöne çevirerek istediğimiz o güzel ve sağlam sızdırmazlığı elde edeceğim. Bu sızdırmazlık maddesi asılıp kurutulduktan sonra tankın iç kısmından nemle kürlenen katı plastik benzeri bir kaplama oluşturacak poliüretan bir bileşik.
1: Döşemecide güzel ve hızlı bir koltuk tamiri umudum tam ölçekli bir sökme işlemine dönüştü.
6: O ne öyle?
1: Şimdi fark ettim. Birinin koca bir deliği varmış. Koltuk tabanımız onarılamayacak durumda olduğundan Sharon'ın önce yeni bir lastik yapması, ardından da koltuk minderine köpük takması gerekiyor.
6: Evet.
1: Buradakiler mi?
6: Evet.
1: Evet, bu daha iyi. Şimdiden daha iyi olacağını görebiliyorsunuz. Her iki koltukta da bu kadar çalışma gerekliyken sonraki konuşmayı hiç istemiyorum. Peki ön iki koltuk, yeni minderler, yeni bantlar ve diğer her şey açısından baktığınızda bana kaça mal olur? Aslında kulağıma fısıldayabilirsin yavaş yavaş. Tamam.
5: 780.
1: Tamam peki, ama belki de biraz elbise şey yapsak. Dram, evet, iyi fikir bu. Elvis'in koltuk tamiri fiyatını iyi karşılamayacağını hissediyorum. Bu yüzden güzel bir fikirle onu yumuşatmaya karar verdim. Arabanın kötü bir ünü vardı değil mi? Çünkü pek iyi yapılmamıştı. Peki ya yaptığımız şeyi yaparsak ve arabayı en baştan yaparsak, bir gazeteciyi çağırıp arabayı yeniden inceletirsek diyorum. Gelip kullansa ve o yapılanları düzeltse falan iyi olmaz mı?
0: Yani evet, bu güzel bir fikir.
1: Harika
0: biliyorsun.
1: Bir fikir.
0: Hemen incele deme. Yükseltmeleri yaptırdıktan sonra. Bu çok iyi.
1: Öyleyse bir plan yapalım.
0: İyi fikir. Önemli olan, şu ana kadar hiç para harcamadım. Arabaya fazla para harcamış olsak da muhtemelen zarar etmeyeceğiz gibi görünüyor.
1: Evet, kötü haberlere gelelim. Biraz para harcadım, biraz para harcadım çünkü sürücü koltuğu yırtılmıştı.
0: Evet.
1: Onu Sharon adında hoş bir hanıma devrettim.
0: Küçük bir yırtıktı.
1: Sharon'da
0: nereye varacak?
1: Aynı kumaştan var ama o deseni dikmesi gerekiyor ve dikmesi oldukça zor. Ve bir koltuğu dikmeden diğerini takamazsın. Yeni bir bant ve dolgu malzemesi koyacağız. Aslında iki yeni koltuk alıyoruz.
0: Söyle artık, ne kadara patladı?
1: Bir içecek daha al.
0: Hayır, bu kadar yeter.
1: Bir içecek daha al.
0: Dostum.
1: Bir tane daha al.
0: Kendimde olmak istiyorum. Hadi söyle.
1: 780 sterlin.
0: Ne? İki koltuğun tamiri için mi? Dalga geçiyorsun.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
14: Sen ne geldin? Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
16: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Nefis.
6: bis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
20: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
21: Ama bir mucizeye gerek var.
20: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
21: İşte bu Fairy mucizesi.
20: Fairy 30 dakikada mucize.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
23: Bu var ya bu.
24: Blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
24: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
27: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
28: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
29: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
28: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
23: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
24: Bugün burada uyuyamayacağız.
28: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyelerinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
30: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
31: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
32: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
33: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
34: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Hala o koltuklara 780 sterlin harcadığına inanamıyorum.
1: Evet, biraz pahalıydı.
0: Nasıl kar edeceğiz? Bundan 10 sterlin kazansak şaşarım.
1: Burada dur, burada dur. Tam köşede duralım. Şuradaki dükkana uğramak istiyorum. 2 saniye, tamam mı?
0: Acele
1: İki
0: saniye. Et.
1: Oho! Ah, İskoçya'dayken İskoç içeceği almalısın.
0: Sabahın bu saatinde pek hevesli değilim ama madem ısrar ediyorsun...
1: Bunlar özel olarak yapılıyor.
0: Burada açma, şey atölyeye varana
1: neden
0: kadar bekle.
1: Geleneksel bir içecek, yo, burada yo. Çok seviyorlar.
0: Hayır, dostum.
1: Evet, dostum seviyorlar.
0: Aman sanırım, ne yapıyorsun? Dostum her yere döküldü. Bak şu haline bak.
1: Gerçekten
0: arabaya
1: dökmüşüm.
0: Da.
1: Gerçekten her yere dökülmüş. Arabayı temizleyeceğim söz.
0: Evet, bunu sonra yapabilirsin. Çünkü şu anda gidip yedek parça alman gerekiyor. Mike'ın impimizi inceleyen gazeteci fikrini sevdim. Ama arabanın mükemmel olması gerekiyor. Altta sızan yeri görebiliyor musun?
2: Evet, dişlilerin altından ama bunun tamamı mahvolmuş. Hepsi yırtılmış.
0: Ama yeni bir sorun keşfettik. Bu sabah geldiğimde çocuklar altına bakmış ve direksiyon kramayerinden birkaç sızıntı bulmuşlar. Bu sabah impin hararet sorununu çözmeyi umuyordum. Bunun yerine Willy ile direksiyon kramayerini söküp kurtarılabilir mi diye bakıyoruz.
2: Bilyalı mafsallar bozulmuş. Ayrıca çok aşınmış ve sıkı.
0: Tamam. Pahalı değiller. Bu yüzden onları değiştirebiliriz. Bu arabanın güzel yanlarından biri de bu değil mi? Servisi çok yaygındı.
2: Evet. Üzerinde çalışmak kolay.

0: Sızdırıyordu ve bakın nereden geldiğini açıkça görebiliyorsunuz. Bu lastik körüğün her yerinde çatlaklar var. Yaklaşık 170 sterlin civarındaki yeni bir direksiyon kramayarı almamız mümkün değil. Ucuz bir tamirle idare edeceğiz. Mike'a mesaj atıp bu parçada değiştirebileceğim malzemelerinin listesini göndereceğim. Ve Mike'ın listesine ekleyeceğimiz tek şey bu değil. Nasıl gidiyor?
1: Evet, şu presleri açmaya çalışıyorum.
0: Evet, daha iyi günleri olmuş değil mi? Donut olarak bilinen bu kauçuk kaplinler titreşimi azaltmak için şanzımanı tahrik miline bağlar. Mike'ın alabileceği şeyler listesine ekleyeceğim.
2: Alışveriş listemle donanmış olarak atölyedeki adamlar beni Sterling'e 40 dakika uzaklıkta oldukça özel bir çiftliğe gönderdiler. Hayatımda birçok araba yedek parçası ve çıkma parça satan dükkana gittim ama daha önce böylesini görmemiştim. Bu kırsal Alaaddin'in mağarası. Evet, Chick adında bir adama ait. Yeni parça satmanın yanı sıra bulabildiği her yerden ikinci el parça da topluyor. O klasik arabalarımızı yolda tutan adamlardan biri işte. Bütün bu parçalar tekrar kullanılacak, kesinlikle inanılmaz. Efendim.
3: Merhaba dostum.
2: Sen Chick olmalısın.
3: Evet benim.
2: Chick.
3: Memnun oldum.
2: Seninle tanışmak bir onur. Gerçekten öyle. Eski arabaları alıp geri dönüştürdüğün için çevreci biri oluyorsun, öyle değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, eski harika. Arabayı onarmak yeni araba yapmaktan ucuz.
2: Kesinlikle. Ben de bunu söylüyorum. Yani biz en iyi çevre savaşçılarıyız.
4: Chick, evet. Telefon.
2: Ne oluyor?
4: Merhaba.
2: Merhaba. Aman tanrım, merhaba genç bayan. Kate. Adın ne? Merhaba Kate, iyi misin? Memnun oldum. Bu harika bir sürprizdi değil mi? Sen nerede olursa olsun böyle mi sesleniyorsun yani?
4: Onu bulamıyorum.
2: O zaman bağır telefon.
4: Bağırırım, komşularım duyabilir.
2: Duymazlar mı? Bak şimdi elimde 1971 model Hillman Imp için
3: tamam,
2: yedek parça
3: evet.
2: listesi var. Baştan başlayıp devam edelim. Radyatör hortumları var.
3: Evet.
2: Arka cam destekleri. Oradan
3: tamam.
2: başlayalım mı?
3: Tamam. Beni takip et.
2: Evet bebeğim.
3: Evet.
2: Burası inanılmaz. Bunun gibi şeyler işte. Direksiyon kramayarlar ve direksiyon simidi. Lastikler harika olacak. Donat mı bunlar?
3: Donatlar burada evet.
2: Evet, tam da aradığım şey bu.
3: En iyilerinden iki tane.
2: Evet, harika. Donatlar. Bu binadaki her şeyin nerede olduğunu nasıl biliyorsun?
3: Başka kimse ellemediği sürece neyi nereye koyduğumu bilirim.
2: Doğru yani fren balataları, onları nerede bulacağım?
3: Orada bir set evet, fren balatası var.
2: Tamam, hortumlar.
3: Bir set hortum da yanında.
2: Hepsini mi alayım?
3: Bu bir araba
2: ve
3: seti.
2: Çeşitli parçalar. Yani tabii ki bir yağ filtresi, bir hava filtresi almam gerekiyor. Ve contalar.
3: Contalar, evet işte orada. Yağ filtreleri de alt katta.
2: Evet, bunları hallettik ama Elvis'in uzun listesiyle bir süre daha burada kalabilirim.
0: Atölyede sonunda Imp için ya tamam ya devam işine girişmeye hazırım. Hillman Imp'in doğasında olan sorunlardan biri de sürekli hararet yapmasıydı. Yani bu araba hakkında okuduğum her incelemede, herhangi bir gazetenin yaptığı her deneme sürüşünde hararet yapıyordu. John şöyle dedi. Bugün var olan neredeyse her arabanın motoru değişmiştir. Çünkü hararet yapıp bir noktada patlamıştır. Bu soğutma sisteminin beklentileri karşılamamasından kaynaklanıyordu. Sistemi yükseltmek yüklü bir maliyete yol açacak. Ancak hararet yapmamasının tek yolu bu. Elimde bir radyatör var. Onu kaldırıp eskisiyle karşılaştırırsam aynı şekil ve boyutta, araçtaki aynı montaj noktalarına oturuyor ama farkı şurada. İç kısmı daha kalın. Bu eski, orijinal olan 38 mm kalınlığında. Yeni olansa 45 mm. Bu suyun içinden akabileceği daha fazla yerimiz ve soğutma fanıyla çalışan havayı geçirebileceğimiz daha fazla yüzey alanımız olduğu anlamına geliyor. Yüksek bir soğutma verimliliği veya etkisi sağlıyor. Ek koruma için hararet artmaya başlarsa devreye girecek yedek bir elektrikli fan taktım. Yeni kitin maliyeti 200 sterlin civarındaydı. Ancak mevcut kaportaya tam oturuyor. İskoçya'daki herhangi bir arabanın hararet yapması beni hala şaşırtıyor. Ancak artık bunun yapmayacağını biliyoruz. Hararet impin en zayıf noktası olabilir. Ancak tek sorunu değildi. Araba 60'larda Linwood fabrikasından çıktığında hareket halindeyken aküyü şarj etmek için bir dinamosu vardı. Verimli olmamasının yanı sıra güvenilir de değildi. Ancak en büyük sorun dinamonun konseptiydi. Bunu kolayca gösterebilirim. Günlük egzersiz programıma devam etmiyorum. Arka tekerleğe bağlı bir dinamo var. Hatırlıyor musunuz? Bisikletin ön tarafındaki farı şarj ediyor. Hızlı pedal çevirdiğimde ışığın çok daha parlak bir şekilde aydınlattığını görebilirsiniz. Şimdi yavaşlarsam ve mola verirsem ışığın hızla sönükleştiğini görebilirsiniz. Aynı seviyede akım üretmiyor çünkü bisikletin arka tekerleği yavaş dönüyor. Bunun nedeni dinamonun doğru akım kullanarak arka tekerlek yavaş döndüğünde sınırlı miktarda voltaj üretmesi ve aynı şeyin arabada da gerçekleşmesidir. Dinamo motor devrine bağlı. Bu nedenle motor devri düştükçe dinamonun ürettiği voltaj miktarı da düşer. Modern arabalarda dinamoların yerini daha verimli olan ve düşük motor devirlerinde daha güçlü akım üreten alternatörler almıştır. Bu klasik bir araba ve öyle görünmesini istiyoruz. Bu yüzden biri bunu bulmuş. Harika bir fikir. Adı dinamatör ve adından da anlaşılacağı gibi 1960'lardan kalma bir dinamo kasasının içinde modern bir alternatörün parçalarını taşıyan özel bir parça. Bu hoş bir çözüm ve arabamızın klasik bir araba dergisinde günümüz muhabiri tarafından incelenme ihtimali göz önüne alındığında bizi olumlu bir sonuç almaya biraz daha yaklaştırabilir. Yapmam gereken bunu motorumuza takmak. İmpin kronik sorunları çözüldü. Araba bir araya gelmeye başlıyor. Biraz daha aşağı indirelim lütfen. Ama daha çok iş var. Hemen eve dönemeyeceğiz.
2: Endişelenme Elvis, hepiniz için mükemmel bir enerji takviyesi buldum. Duyduğuma göre İskoçya'da aradığım şeye kızarmış Mars bar deniyor. Bu gerçekten var mı acaba?
5: Evet, tabii ki.
2: Tamam, bu gerçek bir şey değil mi? Başka ne kızartabilirsin?
5: Haggis, acılı haggis, jumbo haggis.
2: Ne? Başka ne kızartabilirsin? Sosis yapabilirsin.
5: Pizza.
2: Ya kes şunu, kes hamurlu şunu. Böyle pizza. Konuşma, sen İtalyansın.
5: Evet.
2: Biliyorum. Pizza alıyorsun, hamur asıyorsun, kızartıyorsun. Değil mi? Ondan istiyorum
5: tabii
2: işte.
5: Tabii ki.
2: Bana sağlıklı bir yemek yap. Ha, bir de şöyle küçük bir salata. Tamam, akşam yemeği hazır. Umarım çocuklar açtır. İyi misiniz? Herkese yiyecek getirdim. Sana da biraz getirdim tabii. Merhaba millet, nasılsınız?
0: Nasılsın? Ne? Pizza mı kızartıyorsunuz?
2: Evet tabii ki.
1: Zorlu bir iş gününden sonra standart bir akşam yemeği.
2: Alın bakalım, hepiniz alın.
6: Şimdi hazırsınız.
2: Bu elimdeki şey tatlı.
0: Şuna bak.
2: Kızarmış Mars çikolatası.
0: Hemen başlıyorum
2: Hemen
0: ben.
2: Hemen başla.
0: Bu güzelmiş.
2: Çok güzel değil mi? Şaşırtıcı ama öyle.
0: İnsanın aklına bile gelmez.
2: Hayır.
0: Ama harika. Okuldaki beslenme saati gibi.
2: Mürettebat doyunca işe geri dönüyoruz.
0: İmpimizi bitirmeye çok yaklaştık. Ancak hala yapılması gereken birkaç önemli iş var. Kalıntıları önlemek için süzgeç takıldıktan sonra yakıt deposu yerine takılmaya hazır. İşte bu kadar. Evet, artık yerine takıldı. Tabii ki tesisatları kurmam gerekiyor. Ancak o zaman artık sorun çıkarmayacak. Kusursuz çalışan ve yolda bırakmayan bir yakıt sistemimiz olacak.
2: Çitin çiftliğindeki başarılı parça alımının ardından arka cam için yeni bir braket seti aldım. Bu da impin kötü yorumlarının bir diğeriydi. Gazetecilerden biri yolda giderken arka camın açıldığını söylemişti. Çok kötü. Umarım bu yeni braketler işe yarar.
6: Bakalım şimdi kapanıyor mu? Harika.
2: Kesinlikle mükemmel değil mi?
6: Fabrikanın önerdiği arka cam kapatma ayarı.
2: Yani?
6: Bu asla açılmayacak.
0: Alt direksiyon kremayerimiz için yeni körükler de aldı. 10 sterlinlik parçayla yeniden farksız.
2: Ön koltuklar için ciddi para harcadık ama her kuruşuna değdi. Ne diyeceğim, bu işçilik gerçekten inanılmaz. Sharon bu deseni koltuklara dikmiş ve arka koltuklarla mükemmel bir uyum sağlamış.
0: Bak, beğendin mi? Güzel olmuş mu?
2: Evet, bu harika.
0: Evet, artık doğru yoldayız.
2: Güzel. Ama arabanın cılız görünümlü jantları içinde bir şeyler yapmalıyız. Evdeki yedek takımı buraya yollattım. Can... Ta-da-da-da. Bunları konteynerimden çıkardım ve tasarruf edeceğimizi düşündüm.
6: Bayıldım, bayıldım. Ama sorun şu ki Mike, bu 2 inç küçük.
2: Yani ben yanlış boyda jant almışım. Hangi boyda almam gerekirdi?
6: 12 veya 13 inç. İşte şunlar gibi Mike.
2: Tamam, yani yeni bir takım bulmam gerekiyor. Benim 4 jantımı senin 4 jantınla değiştirmek gibi ihtimalimiz olabilir mi acaba?
6: Şey...
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
19: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
20: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
21: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
22: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
24: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
28: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Bak ne diyeceğim, tamamlandığı için şimdi mükemmel görünüyor.
0: Sen nasıl görünüyorsun?
2: Ya, İskoçya'dayım. Sterling Kalesi'ndeyiz. Bu saygı göstergesi.
0: Bugün şık giyinme günü ve sen başardın.
2: Dostum, hem şık hem de rahat giyinme günü. Çünkü tüm gerçek İskoçlar böyle
0: aman
2: yapar.
0: Aman tanrım, dur yapma.
2: Yakala.
0: Hayır dur, üzerime atma. Neyse, ne düşünüyorsun? Güzel görünmüyor.
2: Araba harika görünüyor. İskoçya'daki kasvetli bir günde bu araba şarkı söylüyor. Küçük Hillman impimizi müzayedede aldığımda ülkenin kalbini çalan İskoç iftiharından çok uzaktı.
0: Ama bu gururlu ülkenin her köşesinden gelen yardımlarla her İskoç'un gurur duyacağı bir arabaya dönüştü.
2: Sharon'ın koltukları iç mekanı dönüştürdü ve yeni jantlar görünümü tamamladı.
0: En önemlisi bu muhteşem arabayı mahveden bazı mekanik sorunları çözdük.
2: Onu yola çıkarmak için gerekli her şey hazır.
0: Yolda gayet iyi,
2: evet,
0: değil
2: evet.
0: mi?
2: Harika, bu küçük araba harika. Oho! Vay be, yol tutuşu gerçekten harika. Bayıldım.
0: Çok iyi değil mi?
2: Bayıldım.
0: Motor arkada olmasına rağmen yol tutuşu muhteşem.
2: Bu gerçekten harika gidiyor.
0: Gerçekten de öyle. Asıl mesele şu, birlikte bu arabaya yaptığımız her şeyi onu biraz daha iyi hale getirdi. Yakıt deposu temizlendi. Hatırlarsan kullandığım zaman biraz teklemişti ve yakıt deposundan çok fazla pislik çıkarıldı.
2: Yok, bunun hararet yapacağını sanmıyorum. İskoçya'da hava hala serin. Arabanın daha seri olduğunu hissedebiliyorsunuz. Direksiyon da bir harika doğrusu.
0: Evet.
2: Ayrıca dönüşlerde savurmuyor.
0: Biliyor musun, sıkıntılarını düzeltmek için yaptığımız çalışmalarla harika görünüyor.
2: Koltukları gördüm. Bence Sharon'ın işçiliği rakipsiz.
0: Öyle.
2: Ve de inanılmaz.
0: Evet.
2: Bedelini ödemek zorundasın yani.
0: Ha evet, şu para meselesi. Müzayede çılgınlıkların yüzünden bizi çok zorladın.
2: Bunu unutmama izin verilecek mi?
0: Maliyet açısından ne kadar para harcadığımıza dair bize bir fikir verir misin?
2: Evet, sanırım 8500'e yaklaşıyoruz. Hemen altında filan işte.
0: Hemen altında,
2: evet,
0: mı?
2: Evet, oralarda.
0: Tamam, peki iyi. Şu anda para kazanmak için endişe etmiyoruz.
2: Çünkü saygın bir otomotiv gazetecisi arabamızı sürmeye geliyor ve impinin sonunda hak ettiği şekilde değerlendirileceğini umuyoruz. Yani her sorunu çözdük diyorum ben.
0: Evet.
2: Ama yine de Classic Car Weekly editörü David Semester şu anda yolda. Bu arabayı sürmeye geliyor ve
0: evet,
2: 70'lerdeki gibi düzgün bir inceleme yapmaya da oldukça niyetli gibi görünüyor.
0: Düzgün bir inceleme olacak. Baştan sağma iş yapmaz. Rakamları çarpıtmayacak. Bize bu arabanın nasıl hissettirdiğine dair dürüst bir inceleme sunacak.
2: Yapma, beni strese sokma.
0: Şans cesurların yanındadır.
2: Ve sonucuna katlanacağız.
0: David,
2: nasılsın?
1: Mike, nasılsın? Seni görmek
2: İyiyim,
1: güzel.
2: Dostum.
1: Seni görmek
2: sen?
1: Güzel.
2: David, geldiğin için teşekkürler. Meşgulsün, biliyorum. İlk izlenimlerini alayım.
1: Bence çok doğru görünüyor. Gerçekten güzel bir örnek.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Önemli olan sürüşü ama görsel olarak gerçekten çok iyi durumda.
0: Bir sürü küçük dokunuş var. Bu arabanın fabrikadan çıktığında var olan tüm sorunlarını en iyi şekilde düzelttiğimizi umuyoruz.
2: Aynen öyle. Şimdi seni deneme sürüşüne çıkaracağız. Onu incelemeni istiyoruz ve geri
1: evet,
2: gelip ne düşündüğünü de söylersin artık. Hadi bin bakalım David.
0: Araban bekliyor.
2: Ah. Sesi harika.
0: Evet. Güzel görünüyor değil mi?
2: Evet, öyle görünüyor. Ama işimiz şansa kaldı.
0: Umarım o küçük imp uslu durur.
1: Hadi Hellman, bakalım neyin var. Trafik ışığında sıkışıp kaldık. Bu Hellman'ın meşhur soğutma sorunlarını test etmek için iyi bir fırsat.
0: Umarım iyi gidiyordur.
2: Kendimize çok yükleniyoruz. O arabayı o kullanıyor ve eski yeni bir arabaymış gibi inceleyecek.
0: Biliyorum, bu çok önemli olacak değil mi?
1: Direksiyon güzel dengelenmiş. Altından sarsıntı veya tıkırtı sesi gelmiyor.
0: David arabadayken Mike'a bir sırrımı açıklıyorum.
2: Şaka ediyorsun. Ben nasılsın dostum?
3: Merhaba, fena değilim.
2: Merhaba,
3: sen
2: görmek ne güzel.
0: Seni görmek güzel.
3: Merhaba, iyi misin?
2: Sağ ol. Sakladın ha? Nasıl oldu?
0: Klasik arabalara hayran olduğunu biliyorum. Bu yüzden onu aradım. Klasik araba tutkunu Dan, geçen yıl Paddy Hopkirk'e ithaf ettiğimiz Mini'yi satın aldı ve onu başka bir satış için çağırdım.
2: Koleksiyona Hellman Imp ekler misin?
3: Aile, evet.
2: Neden Hellman Imp?
3: Arka motor.
2: Evet.
3: Evet, Mini'ye rakipti. Evet, neden olmasın?
2: Neden olmasın?
3: Deneyeceğim, hadi.
2: Buna.
3: Hadi.
2: Evet, neden olmasın?
0: Söylemediğim bir şey daha var. Aslında bir fiyatta anlaştık. Yani
2: öyle
0: para...
2: Öyle mi? Dur bakalım. Evet. Bekle, bu benim işim.
0: Evet, evet.
2: Neler oluyor? Atölyeye gidip bir motor indirdiğimi gördün mü sen hiç? David Smith'tir gelip ne harika.

0: Harika bir araba çocuklar derse yeni anlaşma yapılır, öyle değil mi Dan?
1: Evet, evet. Özellikle gerçekten de mi? O etekle.
0: Ha, durun, anlaştığınız fiyatı sormayı unuttum.
2: İşler nasıl da tersine döndü. Bekleyip görmemiz gerekecek.
0: Geri döndü, geri döndü, geri döndü işte, geri döndü. Tamam, işte kader anı.
2: Umarım
0: gidelim.
2: Öyledir.
0: Mevlüt, ne düşünüyorsun?
3: İskoçya'yı gururlandırdı.
0: Evet, hadi. İyi bir araba olduğunu biliyordum.
3: Biliyor musun, gerçekten iyi düzenlenmiş, sevimli bir Hillman örneği. Üzerinde çok çalışmışsınız. Değer verilmiş, özenle seçilmiş. Kullandığım en iyi araçlardan biri.
0: Evet, az önce kendini dünyanın en zeki satıcısı yaptın. Az önce onun ağzından duydun.
1: Evet.
0: Araba muhteşem.
1: Evet, evet.
0: İlk izlenimler.
1: Evet, iyi olmuş. Rengi beğendim. Aklıma gelmezdi ama rengini
2: evet,
1: beğendim.
2: Evet, gerçekten çok iyi. Gerçekten göze çarpıyor. Bunu telefonda konuşmuştuk.
1: Evet.
2: Dostum sen, hey,
0: ben
2: sen
0: burada
2: gidebilirsin,
0: yedek
2: değil mi?
0: Evet, evet, evet. Hissediyorum. Yedek parça gibi. Bu anlaşmayı benden habersiz mi yaptınız?
2: Daha önce nasıl çalıştığını gördün.
1: Evet, evet, öyleyim, elini uzat hadi.
2: Teşekkür ederim, anlaştık.
0: Bu benim görevim ama.
2: Dostum sattın işte.
0: Tebrik ederim seni.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Harika bir anda. David.
2: Teşekkür
3: her zaman bize.
0: Kesinlikle harika.
3: Memnun oldum.
2: Dostum, aferin.
0: Aferin sana.
2: Harika bir sonuç. Küresel maceramızı harika bir şekilde tamamladık.
0: Sağlığa dostum.
2: Sağlığına.
0: Sesi harika geliyor Elvis. Her şeyi halledebiliriz. Ben süper satıcıyım.
4: Baharatlı mı?
0: Evet, lütfen bu yemek olmasın. Şunu söylemeliyim ki bu dünya turu hayatım boyunca başıma gelen en iyi şeylerden biriydi. Bence inanılmazdı.
2: İnanılmazdı. Yani İskoçya'da dahil harika yerler gezdik. İnsanlarla tanıştık ve yaptığımız arabalar muhteşemdi.
0: Hadi Elvis, beni bu eziyetten kurtar. İmpten kar ettik mi? Tekrar hatırlatayım, araba bize 8492 sterline mal olmuştu, öyle değil mi?
2: Bu harika bir haber çünkü
0: yani
2: bize kar bıraktı ve o kar cebimde. Bekle. 8500 sterlin satış fiyatıydı. 8 sterlin kar. Yani birkaç kızarmış Mars çikolatası demek bu.
0: Buna bak. Bir sonraki dünya turunda sen araçları onar, anlaşmaları bana bırak.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Bu var ya bu. Dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
18: İstemiyorum.
17: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte.
13: Atane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
18: İstemiyorum.
17: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri,

0: var?
1: Kim var?
0: Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Monaco Çay, sadece Atasay mağazalarında.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. buluşması, 7 yıllık bir aranın ardından Sanya'ya dönüyoruz. Sanya Eprisi birazdan startını gerçekleştirecek. Takvim ekranlarda Sanya'dan sonra Şangay'a geçeceğiz. Şimdi üst üste 3 yarışımız var. Ve pist profili ekranlara yansıyor. Toplamda 12 virajda oluşan bir pistimiz var. 2520 metreyi kat edecek sürücüler bir turu geçerken 4. virajda atak modu alanı var. Virajın dışında konumlanmış durumda atak modu çizgileri. 50 kW'lık bir güç artışı ve 4x4 çekişe kavuşacaklar. Atak modu alan isimler toplamda 8 dakika boyunca. Ardından 7. virajda geçiş yapmak için ideal bir bölüm var. Aynı şekilde 9. virajdaki hairpin geçişe imkan tanıyor. Uzun arka düzlükten sonra 90 derecelik 12. viraja, son viraja geliyoruz. Burada da geçiş şansları kendisini gösterecek tur biterken. Brit ekranlarda Lucas de Grassi cezasıyla 20. cepte vites kutusu değişti. Hemen yanında Max Günther'i göreceğiz onun. Pepe Marti 18. cepten başlıyor. Zane Maloney 17. sırayı aldı. Norman Hattu 16. basamakta. Taylor Barnard'ın da cezası var. O da 15. basamaktan başlıyor. Nico Müller 14. cepte. Jean-Éric Vergne 13. sırada. Antonio Felix da Costa ve Eduardo Mortara 12 ve 11. basamaklardalar. İlk onu da pist üzerinde göreceğiz. 10. sırada Oliver Rowland var. Buradan yukarı tırmanmaya çalışacak Rowland. Şampiyonda 2. basamakta. Sebastian Buemi 9. cepten başlıyor. Amy Jim'le beraber. Joel Eriksson takım arkadaşının hemen önünde. Pascal Wehrlein 7. cepte. Porsche sürücüsü. Nick Hesse'nin hemen önünde 6. basamaktan başlıyor. Bir başka Nick de Vries. Mahindra ile 5. cepte yarış startında. Dan Tickton 3. cepte. Hemen düzelteyim. 4. cepte başlıyor. 3. cepte Mitch Evans var. Ve ilk çizgiye geldiğimizde 2 Andretti'yi görüyoruz. Felipe Drugovic

İkinci ebe alırken pole pozisyonu ise Jack Dennis'e gitti. Andretti çizgi kapatmayı başardılar. Buradan yarış galibiyetine uzanmaya çalışacaklar. Formula Dünya Şampiyonası da Çin'de Sanya yapılışı başlamak üzere. Ama öncesinde pistten parça toplanacak. Mara Kanaşevski uyardı. Biraz start için beklememiz gerekiyor. Toplanacak parçalar var dendi. Evet işte burada. Pist hakemleri hemen müdahaleyi gerçekleştirdiler. Bu esnada 5 kırmızı ışık söndü ve mücadeleye başlıyor. Andretti'ler önde. Mitch Evans ve Tiktum arkalarında başlıyoruz. Mitch Evans hemen iki Andretti'nin arasına girebilmek için hamlesini yaptı. Yarışın başında Andretti sürücülere buna izin verecek mi bakalım. Mitch Evans şansını zorlamaya devam ediyor ikinci sıra için ama istediğini alamadı. İlk kesinden de iyi bir başlangıç var. O da agresif kalmaya çalışıyor. De Vries'in önünde. Hemen önlerinde Pascal Wehrlein var bu ikilinin. Dantik'ten dördüncü basamakta Evans. İstediğini alamadı. Andretti'nin arasına giremedi. Startın ardından. Andretti sıralamada aldığı ilk iki sıranın avantajını kullanmaya çalışacak yarış boyunca. Jack Dennis elbette bir Formula yarışında hep önde gitmenin gerçekçi olmadığını ama bu şartlarda temiz havanın önü açık yarışmanın fayda sağlayabileceğini söyledi. Şu anda da lider durumda. Jack Dennis pole pozisyonundan başladığı yarışta sırasını kaybetmedi startın ardından. Sarı bayraklar var. 9. virajda bir temas olduğunu duyabildik.

Degrassi çok gerilere düşmüş durumda. Tamamen gruptan koptu şu anda. Brezilyalı sürücü zaman ekranlarına baktığımız zaman. Ve Wehrlein 2 Andretti sürücüsünün arasına girdi. Drugovic'i geride bırakıyor. Dennis'in peşine takılıyor. Pascal Wehrlein bu bölümde gerçekten çok hızlı. Birazdan atak modu bölümünde göreceğiz elbette. Wehrlein şimdi liderlik atağı da yapacak gibi gözüküyor ama Jack Dennis'te izin çıkmadı şu ana dek. Wehrlein şans aramaya devam ediyor kendisine liderlik için. Yarışın ilk dörtte birlik bölümünü birazdan geride bırakacağız. Wehrlein iki Andretti'nin arasına girdi. Planlarını bozmak için rakiplerinin. Jack Dennis'e atak yaptığını görebilecek miyiz bakalım. Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein'in. Bu arada Drugovic bir sıra daha kaybetti. Orada Evans da sırayı kazanıyor Drugovic'den. Üçüncü sırayı aldı Evans. Wehrlein'le beraberiz. Yarış lideri Jack Dennis'in peşinde. Şimdi Wehrlein şans yakalamış olabilir kendisine. Geç frenajla beraber. Yarış liderliğini alıyor Pascal Wehrlein 8. turda. Drugovic o da Evans'ı rahatsız etmeye çalışıyor. Tabii bir yandan Tiktum ciddi bir tehdit. Öte yandan Zeymalo'nun atak modunu kullandı. 4 dakikalık bir kullanım. Bununla beraber yarışın en hızlı turunu kaydetmeyi başardı. 7. sıraya kadar da tırmandı Maloney. Batarya seviyelerini ilk kez göreceğiz. Pascal Wehrlein %79, Dennis Evans, Drugovic, Tiktum %80, Rowland %81. Wehrlein çok çok ufak bir farkla biraz daha fazla batarya tüketmiş gibi gözüküyor liderliğe tırmanırken. Jack Dennis tabi bu 9 turluk bölümün 8 turunu lider götürdü. Dolayısıyla bataryada iyi bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz bu şartlar düşünüldüğünde. Maloney öte yandan gruba hızlı bir şekilde daldı. Tırmanmaya devam ediyor. Yaptığını yapmaya devam et dediler Jack Dennis'e. Evans zorluyor şimdi Dennis'i ikinci sıra için. Jack Dennis Wehrlein'in yarış çizgisini takip ediyor. Wehrlein'in savunmacı bir sürüş hem Dennis'i hem de Evans'ı dizginlemeye çalışıyor bir yandan. Jack Dennis bir kez daha içeri geldi ve iç çizgiden liderlik çıkartıyor. İlk sıraya geri döndü Jack Dennis. Öndeki üçlü atak modlarının ilk bölümünü kullandılar. Mitch Evans'ın atak modu aktif, o da şimdi kendini göstermeye başladı. Cassidy %2 daha az bataryaya sahip bizden. Jack Dennis'e giden mesaj. Evans'ın Bohemi'de atak modları var. Onlara katılan başka isimler de olacak bu turla beraber. Wehrlein 2 dakika için atak modunu aktive etti. Jack Dennis'ten 4 dakikalık bir atak modu kullanımı. Drugovic de yine Dennis'le aynı turda atak modunu aldı. Andretti'ler şimdi yarışın başında oldukları konuma 2 sıraya dönmeye çalışacaklar. Wehrlein atak moduyla iyi gözüküyor oldukça. İlk 5'i bir kez daha yakalamak üzere. Cassidy Mortara'yı geçti. 5 sıra kazanmış oldu. Yarışın başından bu yana Nick Cassidy.

Verlaine beraber atak modunu son dakikasına giriyor. Porsche'nin Alman sürücüsü. Pascal Wehrlein, Jack Dennis de yan yana geldi. Jack Dennis'te de atak modu var. İki dakika atak modu kullanan az sayıda isimden bir tanesi oldu Wehrlein. Mitch Evans da aynı şekilde. O da iki dakika için atak modunu aktive etmişti. Dacosta Rowland, Martin Atto, Günther atak modlarına dokunmadılar henüz. %1 bataryada gerideyiz diğerlerine kıyasla şeklinde bir bilgilendirme kesi diye biz bundan bahsederken Wehrlein atak modunun son 5 saniyesinde liderliği almaya çalışıyor. Mortara izin vermedi. Wehrlein atak modu şimdi bitti ve Mortara çizgiyi savunuyor. Liderlikte kalmaya devam edecek. Wehrlein'in geçmesine izin vermedi Eduardo Mortara. Öte yandan Jack Dennis'ten hamleler görebiliriz birazdan. Atak moduyla beraber öndeki ikiliyi buldu. Wehrlein atak yapıyor. Mortara'ya geçecek. Wehrlein liderliği aldı. Jack Dennis'in 1,5 dakikası var atak modunda. Drugovic'le beraber. Dennis geliyor. 1 dakika 50 saniyesi var atak modunda. Bilgilendirme böyle Wehrlein'a. Bu arada Dan Tictum da yukarı tasarı aldı. O da ilk 10 içinde yoluna devam ediyordu. Şimdi biraz geriye düşüyor. Sayede bir önceki yarışımız 2019 yılında çok kaotik bir yarıştı. Kırmızı bayraklı yarış durmuştu. Tüm pistleri bayrak şartları altında ise yarışın sonunu izlemiştik. Burada da yine başta yukarı olmak üzere ciddi hasar alan isimler var. Mortar onlardan biri. Tictum da az önce etkilendi. Ve bu hasarı aldı işte. Tırmanıyor neredeyse. Mitch Evans'ın otomobiline. Frenaj alanında Tictum temastan kaçamıyor. Bir kez daha göreceğiz.

Biz bu olayı izlerken Andretti'ler bir kez daha ikinci sıraya döndüler. Tiktimin aracından kopan büyük bir parça var. Evans'ın otomobilinden de tabii parça saçılmış olabilir pistte. Üzgünüm, benim hatam diyor Tiktim ve Tiktim bir kaza daha yaptı. Ortalık karıştı, durma noktasına geldi. 9. virajda çok sayıda otomobil. Rowland da orada yakalanan isimlerden bir tanesi. Ve bir kez daha Sanya'da kırmızı bayrak var. Sanya'da Epri güvenlik aracıyla devam edecek kırmızı bayrak bölümünün ardından. Güvenlik aracı önde, iki Andretti onun hemen arkasında. Peşlerinde Pascal Wehrlein'le beraber ilerlemeye başladı konvoy. Wehrlein arkasından diğer otomobiller gelecektir. Yavaş yavaş burada konvoy oluşturulacak. Mitch Evans'ın aracı bir kez daha toparlanmış durumda. Arka kısımda halen gözle görülür bir hasar var. Bu otomobil muhtemelen yarışa dönemeyecek. Pepe Martin'e de yine çok ciddi bir hasar var. Arka bölümde gördüğünüz gibi. Ön kanatta da hayata Wolver'in pençeliymiş gibi bir görüntü.

0: ascultare Magnifico,
1: e invece a scaraggio c'è chi il de
2: attention to all teams stand starting
1: certo che verdi questi de drone start vamo già a ci provo c'è chi il de c'è guarda che patronin James e Cranarda Formula'nın en tecrübeli takım patronlarından bir tanesi şu anda takım Evans'ın aracını yarışma uygun hale getirmeye çalışıyor. Bakalım mümkün olacak mı? Konvoy çoktan yola çıktı. Birazdan durarak start için cepleri bulacaklar.

0: Evet, arkadaşı içeri girecek Mutlu'yla beraber.
1: Sir FIA said we are not allowed to rejoin without...
0: Evet, Mitch Evans'a karar iletiliyor. Arka kanadı tamir etmeden piste çıkmamıza FIA izin vermiyor. Gelen bilgilendirme bu şekilde. Yarışamayacak gibi gözüküyor. Şampiyonlar lideri Mitch Evans. Büyük drama Sanya'da 128 puanla buraya. En yakın rakibinin 19 puan önünde lider olarak gelmişti. Takım arka kanada oturtmaya çalışıyor araca. Pit yolundan da olsa tekrar mücadeleye dönebilmesi için Evans'ın. Zamanları da giderek daralıyor elbette. Birazdan konvoydaki sürücüler ceplerini bulacaklar. Jack Dennis bir kez daha pole pozisyonunda olacak. Yeniden startta. Felipe Drugovich onun hemen yanında. Takım arkadaşı Wehrlein peşlerinde Eriksson. Ardından Müller kesidi. Van Maloney, Buemi da Costa ikonu. Yeniden startta. De Vries 11. cepte. Roland şimdi 12. cebi buldu. Nato peşinde. Günter Barnard, Digrassi, Mortara, Tickton ve Marti ile beraber 19 araç ceplerdeki yerlerini almış olacaklar. Sanya'da yeniden start için. Sanya'da kırmızı bayrak bölümü sona ermiş durumda. ...19 otomobil ceplerini buldular. Oldukça sıcak bir havada sürücüler bekleyiş arttıkça sıcağı daha fazla hissedecekler. Bataryalar ve otomobiller ısınacak. Ve bu şartlar altında bir kez daha 5 kırmızı ışığı sönmesiyle beraber başlıyoruz. Jack Dennis liderliği korudu ama Wehrlein hemen atağını yapıyor Drugovich'i geçebilmek için. Drugovich dış çizgiden kendisine bir şans arıyor savunma yapmak için ve bunu başardı. Drugovich teslim bayrağını çekmedi. Wehrlein'e karşı yeniden startta. Müller de 4. sırada. 2 Andretti peşlerinde 2 Porsche var şimdi. Wehrlein atakları devam ediyor. Drugovich bakalım buna da bir cevap verebilecek mi? Drugovich yine dışarıda. Ve yine pozisyonu savundu. Felipe Drugovich. Harika bir savunma sürüşü. Yeniden startın ardından. Bu evin atak modu kalmadı. Da Costa Nato 8'er dakikaya sahipler. Roland o da 8 dakikaya sahipti. İlk 4 dakikayı kullanıyor şu anda. Yeniden starttan sonra zaman kaybetmeden Roland atak modunu aktive etti. Farklar yakınken. Bu grubun içinde dikkatli olması gerekiyor. Roland'ın önünde 2 Envision var. Roland bakalım nereye kadar tırmanabilecek. O da şampiyonda 2. basamaktaydı. Mitch Evans'ın 19 puan gerisinde. Mitch Evans'ın en arkaya düşmesiyle beraber Roland için de çok önemli bir hale geldi bu yarış. İşte Roland 2 yeşil otomobilden Envision'lardan sıyrıldı. Tırmanmaya devam ediyor atak modunda. 3 dakikası daha var. Dennis önde, Drugovich peşinde. Hemen arkalarında Porsche'lar vardı. Şimdi Pascal Wehrlein atak modu alanına yöneldi. Atak modunu aktive edemedi bu arada. Müller atak modu kullandı. Hemen düzelteyim. 2 dakikalık atak modunu da kullanıyor Müller. Da Costa 6 dakika için atak modunu aldı. Nato'dan 4 dakikalık kullanım Digrassi ile beraber. Roller şimdi de 300 sıraya kadar tırmanmış vaziyette. Bu esnada Drugovich'in de yine Wehrlein'in arkasına düştüğünü görüyoruz. Strand'de de problem var. Nick Cassidy pit alanında. Ve Roland yarışın liderliğini alıyor. 2 dakikası daha var ilk atak modu hakkında. Bu sezon yeni gelen düzenlemeyle beraber artık ikinci atak modunun aktive edilmesi yeterli oluyor. Yarışın sonunda atak modunda saniyeler kalması bir cezayı beraberinde getirmiyor. Önceki yılların aksine. Bu kural değişmeden önce atak modundaki tüm saniyelerin tamamlanmış olması gerekiyordu. Damalı bayrak görülmeden önce sürücüler tarafından. Roland bir saniye yakın bir fark yaratmayı başardı. Bakalım buradan hiç arkasına dönüp bakmadan yarışı kazanmaya gitmeyi başarabilecek mi? Da Costa'da 6 dakikalık uzun bir atak modu kullandı ilk hakkında. O da Müller'in arkasında 3. sıraya kadar gelmiş durumda. Müller atak modunun son 15 saniyesinde. Denis Drugovic'in 4, Wehrlein'in 6 dakikalık atak modu var. Kullanılmayı bekliyor. Şimdi Roland Müller ve Da Costa'nın önünde 40 saniye daha atak modu avantajıyla yarışıyor olacak. Bu arada Kessler bir kez daha pit alanını yolunu tuttu ve yarışı bitiyor artık. Halen alarm alıyor musun, uyarı alıyor musun diye bir soru var. Hayır, iyiyim dedi Kessler ama sesinden de anlayabileceğiniz gibi yarış bitti Nick Cassidy için. Da Costa atak moduyla beraber Müller'i geçmek niyetinde. Da Costa geldi arka düzlükte. Ekstra güç avantajını ve dört çekerini kullanıyor. Frenaja gelirken Roland'ın hemen arkasına yerleşmiş durumda. Müller'i geride bıraktı. Da Costa Roland'ı da geçiyor. 3 dakikası daha var Da Costa'nın. Evans ve Tickton bu arada 6. virajlık kaza için bir inceleme olacak. Bu ikili hakkında. Tickton adeta tırmanmıştı Evans'ın otomobiline. Buradan da bir ceza gelebilir Dan Tickton'a. Norman Nato atak modu aktif. O da tırmanış halinde. Son 30 saniyeye gidiyor. Bir atak modu daha var. Norman Nato'nun. Müller'in atak modu bitti. İlk onda diğer isimler halen ceplerinde birer akla yola devam ediyorlar. Norman Nato son 3 saniyesinde atak modunun Müller'i de geçmeyi başardı. Nisan için iyi bir sonuç çıkartmak istiyor da takım arkadaşının epey gerisinde kaldı bu sezonun geneline baktığımızda. Mortara da yarışın dışında. Eduardo Mortara da yarışın dışında. Şampiyonun 3. sırasında yer alıyordu Mortara. Şampiyon lideri ve şampiyon 3.'sü yola devam edemiyorlar Sanya'da. Roland ve Wehrlein için altın fırsat. Roland yarışı lider bitirirse şampiyonada da birinci sıraya çıkacak. Denis'e rakipler hakkında bir bilgilendirmeye geliyor. Wehrlein'den iyi durumdayız. Bilgilendirmesi var. Wehrlein hemen önünde Jack Dennis'in. Antonio Felix Da Costa 11 sıra kazandı atak moduyla beraber. Şu anda lider. 50 saniyesi daha var atak modunda ve bir atak modu hakkı daha var. Üstüne üstlük. Atak modunu kullanmayı tercih etmemişti. Kırmızı bayrak çıktığında iki hakkı da cebinde duruyordu Da Costa'nın.

Bu arada duvara bir temas var. Norman Nato. Norman Nato duvara çarpıyor. Arka düzlükte Norman Nato. Nissan'a çok iyi bir sonuç getirebilir derken bir anda duvarda buluyor kendisini. Sarı bayrak.

0: İşte burada. Beni gördü mü üzerime kapandı diyor Wehrlein. Nato'nun duvara gittiği an tüm pisleri bayrak ilerleyecek. Arkadan temas Wehrlein'dan. Ve Wehrlein için de bir ceza söz konusu olabilir. O da şampiyonda 4. sırada. Kader yarışır oğlunda mı yazıyor acaba? Da Costa yarış galibiyeti, Roland sürücüler şampiyonası liderliği için yarışıyor olacak. Üst basamaklardaki hızlı rakipler problemlerden kaçamıyor şu ana kadar. Wehrlein'in perspektifinden bir de görelim pozisyonu. İşte burada temas. Nato'yu duvara yolluyor. Wehrlein beni görmesine rağmen üstüme kapandı demişti pozisyonla ilgili. Nissan cephesinde üzüntü Nato'nun yaşadığı olaydan sonra. Yani normal Nato çok önde virajın apeksinde. Wehrlein'e bir ceza gelebilir burada. Sanya yine bize bir kırmızı bayrak, bir tüm pist sarı bayrak göstermiş oldu.
1: This yellow turn 4 hub is keep hitting targets. Roland has formed the attack to take.
0: Roland'ın 4 dakikalık bir atak modu hakkı olduğundan bahsedildi Da Costa'ya.

0: Da Costa'ya 5 saniyelik bir ceza var. Da Costa'ya 5 saniyelik bir ceza. 6. virajda kazaya sebebiyet verdiği için ceza alıyor yarış lideri Da Costa. Bu gerçekten durumu çok değiştirecek. Ön basamaklardaki mücadelede 10 saniyelik bir cezada Dentictum'a çıktı. Yine aynı şekilde kazaya sebebiyet verdiği için.
1: Attention to all teams.
0: Ceza yağıyor şu anda.
1: 5-4-3-2-1 green flag please.
0: Ve yeşil bayrakla yarışmaya devam ediyoruz. Da Costa çok önde. 5 saniyelik bir cezası var. Atak moduyla ilgili ya bırakacağız gidecek ya da önce atak modunu biz kullanacağız erken bir şekilde. Size kalmış, size güveniyorum dedi Da Costa ama bu tabii cezadan önceki ters konuşması olsa gerek. Şimdi Jack Dennis Merline'ı geçti. Çok da zorlanmadı bu geçişi yaparken Jack Dennis. Yarışın sonuna ilk turda gelebilir. Bütün bu yaşananların ardından. İşte Da Costa'nın 5 saniyelik cezası bir kez de ekrana yansıyor. Verlaine'ın da 5 saniyelik cezası var bu arada. Üst üste cezalar. Üst basamaklardaki isimlere. Oliver Rowlands. Bir dramada o yaşamazsa bu yarışı kazanmaya çok yakın artık.

Dakos'u dinleyelim. Bırakın gelsin, belki hava tünelinden faydalanabilirim. Hava koridorunu kullanabilirim. Bataryada biraz zor durumdayız dedi Dakos'ta.

Dakota cezası olduğunun farkında olsa gerek takım bilgilendirmeyi yapmıştır. Şimdi Roland'ın peşine takılıp en azından arkadakilerle arayı açıp kurtarabildiği kadar pozisyon kurtarmaya çalışacak. Eğer ciddi bir fark oluşursa ve Dakota hızlı olabilirse belki de halen bir şansı olabilir. Dakota da atak modu hakkını kullandı şimdi. 2 dakikası daha vardı cebinde. Müller geçti Dakota. Bir kez daha ikinci sıraya döndü ama Roland'la olan teması biraz kaybetmiş oldu. Oliver Roland önde, artık bu yarışın sonunu getirmek niyetinde. İlk sırayı koruyarak. Pol pozisyondan başlayan Jack Dennis 4. basamakta. Müller takip ediyor da. Yarışın sonuna tur eklenecek ve bunu da birazdan öğreneceğiz. Dacosta'da ceza var. Wehrlein'de aynı şekilde ceza var. Mortara yarışın dışında. Öte yandan Jack Dennis'in de halen atak modu var gördüğünüz gibi. 4 dakika için daha atak modunu kullanıyor şimdi. Takım arkadaşı Drugovic de aynı şekilde atak modu kullandı. Wehrlein'de atak modunda. Müller dışında X8'deki tüm isimler şu anda atak moduyla yola devam ediyorlar. 32. turda. Roland'ın atak modu bitmek üzere. Dacosta'nın 20 saniyesi daha var. Roland'a mutlaka Dacosta'nın cezası iletilmiştir. Burada savunma yapmasına gerek olmayabilir Oliver Roland'ın. Hatta önünde bir otomobille beraber gitmek batarya seviyesi için daha iyi bile olabilir. Roland tamamen yarışın dizginlerini eline almış durumda. Jack Dennis 3 dakikası var atak modunda. Di Grassi'yi geride bıraktı az önce. Hemen arkadan da şöyle Eric Verne geliyor ama Verne'in atak modu daha çabuk tükenecek Dennis'e kıyasla. Jack Dennis kırmızı bayrak bölümü bittiğinde de pole pozisyonunda liderlikteydi. Buradan bir kez daha önüne dönüp yarışı kazanmaya çalışacak. Yaşananları bir kez daha görelim bakalım neler oldu. Kaçırdığımız bir detay var mı? Norman Nato frenajda öndeki rakibine temas ediyor 2 kez. Bu arada Dennis Roland'ı geçti. Jack Dennis Roland'ı yakalayıp geçmeyi başarıyor. Biz Nato'nun temaslarına bakarken Dennis 2 dakikada atak modu var cebinde. Ve liderliğe geri dönüyor. Oliver Roland şimdi şampiyona puanlarına biraz daha odaklanabilir. Jack Dennis'i yakalaması çok zor bundan sonraki bölümde. Bir kez daha lider Jack Dennis. Son baktığımızda batarya seviyesinde en iyi durumda olan bizlik mesajı var Jack Dennis'e. Pascal Wehrlein öte yandan onda atak modu var grubun içinden. Birer birer kendini sıyırarak öne doğru atmaya çalışıyor Wehrlein. Tabii sonunda cezalar eklenecek. Dacosta ve Wehrlein'in sürelerine. Bu arada bu eve Roland arasında bir temas olmuş. O temasla not edilmiş durumda. İki tur yarışın sonuna eklenecek Sanya'da. İki tur daha yarış izleyeceğiz Sanya'da.
39 tura yükselmiş oldu yarış. Barnard ve Marty halen atak modu kullanıyorlar. Son bölüme giderken Nato'nun kazası bir kez daha ekranda. Jack Dennis farkı 2 saniyeye çıkarttı önde. Drugovic de geçti Roland'ı öte yandan. Drugovic de Roland'ın önüne geçiyor. Oli Roland'ın şampiyon liderliğini alma ihtimali giderek azalıyor. Elbette çok iyi bir fark kapatacak. Hem Mitch Evans'ın hem Mortara'nın hem Wehrlein'ın iyi puanlara gidemediği bir gün olacak gibi gözüküyor. Tabii Wehrlein için o kadar kötü değil durum ama şampiyona lider ve üçüncü basamaklarda bulunan Evans ve Mortara için puansız saniye yapılırsa, rakiplerin de bitirdiği yerler düşünülürse ciddi bir darbe vuracak sürücüler şampiyonasındaki duruma. Andretti de ilk iki sıradan başladığı yarışta duble yapmak için çok ideal bir pozisyon yarattı kendisine. %9-%10 civarında bataryalar. Jack Dennis 2.7 saniye önde en yakın takipçisinden. Bu arada bir kez daha temaslar var. Da Costa Drugovic'in hemen yanından sıyrıldı. Pascal'da 5 saniye ceza var, hatırlatalım diyorlar Drugovic'e. Wehrlein hakkında bir bilgilendirme. Bu grubun içinde Roland. De Vries'de atak modu var. Roland daha fazla geriye düşmek istemiyor. De Vries'e karşı savunma yapmaya çalışıyor. 50 saniyesi var Hollandalı sürücünün. Ve o da geride bıraktı Roland'ı. Bir atak dedik De Vries'den. Ve podyumu yakalamış olabilir De Vries. Öndeki cezalarla beraber podyuma gidiyor gibi gözüküyor De Vries. İşte De Vries ve Pascal Wehrlein çekişmeye başladılar. De Vries de biraz hasar aldı burada. Wehrlein'i geçecek De Vries. Podyuma gidiyor. Mahindra ile beraber. De Vries de 10. basamaktaydı sürücüler şampiyonasında. Biraz daha yukarı atacak kendisini bu sonuçla beraber. Jack Dennis de sezonun sonuna doğru giderken artık acaba şampiyon yarışında ben de varım diyebilir mi? Bunun için çok önemli bir fırsat Dennis adına. Çok fazla mesafesi kalmadı artık yarışı tamamlamak için Jack Dennis'in. Son iki turun içindeyiz Sanya'da. De Vries'in peşinde Marty var. Pepe Marty. 25 saniyesi var. Bu arada sarı bayraklar çıktı. Marty De Vries'i geçerse podyumda olacak ve kaza var. Norman Nato. Ve ardından Oliver Rowland problem yaşıyorlar. Oliver Rowland bariyerlerde. Şampiyonlar liderliğine mi gidiyor derken Roland, Evans ve Mortara'nın kaderine ortak oluyor. Dördüncü virajda kaldı Oliver Roland. Ve tüp bir sarı bayrak çıkacak son turda. Yarış nötralize oluyor. Sanya'da dejavu. 2019'da kırmızı bayrak çıkan yarışta tüm pist sarı bayrak şartları altında bu yarış bitmişti. Ve yine tüm pist sarı bayrakla bitecek yarış. Roland'ın hatası. Özür diliyor takımdan.
önden inanılmaz kayıyor otomobil. Rolluk bariyerlere gidiyor.

0: Gerçekten çok dramatik bir yarış oldu. Yolda Da Costa'nın 5 saniyelik cezası var. Felipe ve Martino'nun peşindeler. Denise giden bildiri bu şekilde. Rowland'ın yarışı bitti. O da puansla ayrılacak. Şampiyondaki büyük rakipleri gibi. Sürücüler Şampiyonası'nın ilk üçündeki isimler puan çıkartamadılar. Mitch Evans, Oliver Rowland, Eduardo Mortara. Wehrlein puan çıkartabilecek mi? O da şüpheli. 5 saniye cezayla 7. sırada. Yeşil bayrak geri döndü. Bir kez daha gaza basacak sürücüler yeşil bayrak ilanı ile beraber. En azından yarış tüm pistleri bayrakları altında bitirmek istemiyor Maraş Kadeşevski. Ve Jack Dennis artık damalı bayrağı görmek için geliyor. Jack Dennis pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanmayı başarıyor. Andretti ile beraber dubleyi de tamamladılar. Dennis Drugović ikilisi podyumun ilk basamağında duble yapıyor. Dennis'in ikinci yarış galibiyeti bu sezon. Ve Pepe Marti, o da podyumu yakalamayı başardı genç sürücü. Jack Dennis damalı bayrağı ilk sırada görüyor. Ve Sanya Eprisi'ni kazanıyor Andretti ile. Wehrlein'de puan çıkartamadı bu arada.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bu belgesel uzayda başlayan hazine avını sonlandırmayı amaçlayan bir adamın gerçek hikayesi. Bazı belgelerin ve enkazların yerleri gizli tutulması için değiştirilmiştir. 2 gün sonra. Buraya kadar. Şu an bulunduğum yere gelmem 20 yılımı aldı. İşte bu çocuklar. Gordon hazırladı 11 enkazın listesi. Son 48 saat içinde olduğuma inanamıyorum. Bu iş için doğru kişi ben mi? Gordon bana bu belgeleri vererek doğru bir şey mi yapmıştı?
9: İki havan topu arıyoruz.
8: İş yalnızca hazine aramaktan çıktı artık. Artık amaç Gordon'ın bu iş için beni seçmesinin doğru bir karar olduğunu kanıtlayabilmem. Çok kıymetli bir dostun vasiyetini yerine getirmek istiyorum. İşim ve ailem de bana bel bağladı. Profesyonel kariyerim söz konusu. Son 8 haftadır ekibimle birlikte Gordon'ın istediği birkaç enkazı arıyoruz. Enkazlar bizi Bahamalardaki terk edilmiş adalar olan Acklins'e getirdi. Eski İngiliz koloni dönemine ait insan yapımı pek çok eser bulduk. Londra seyahatim ilginç bir şeyi gün yüzüne çıkarmamı sağladı. Yakın zamanda bulduğumuz gemiler Gordon'ın Sir Francis Drake'e ait olduğunu düşündüğü enkazlardan 3'ü olabilir. Ve bunların arasında altın bir masa olduğunu da söyledi. Arama çemberimizi artık iyice daralttık. Neredeyse 517 metrekareye kadar indirmeyi başarmış durumdayız. Ve o bölgede çok özel bir şey oldu. Altını bulmayı başardık.
9: Bunlar altın külçesine benziyor. Her yerdeler.
8: Aradığımız her şeyin bu bölgede olduğuna inanıyorum. Bu gemi enkazını bulursak, altın masayı da bulma şansımız var. Bu işi başarmak zorundayız. Değerli bir şeyler bulamazsam bütün bu yolculuk hiç uğruna yapılmış olacak.
9: Burada çelikten bir kalıntı var.
8: Gordon'un hayal kırıklığına uğratmayacağım.
9: Aman tanrım. Şuna bak Eric. Buraya gel. Bu şey düşündüğüm şey mi?
2: Altına benziyor. Evet dostum.
8: İşte bu. İşte. İşte bu bir altın. Enkazın kalanının buralarda olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bir süredir buradan dünya kadar malzeme çıkardık.
3: Bu bir güç gösterisi. İyi bir gösterge.
8: Bana kalırsa şu an olduğumuz yer, aradığımız geminin diğer yarısının tam üstü. Burası geminin kıç bölgesi. Önemli bir nokta çünkü kaptan köşkü ve bütün kargo burada bulunuyor. Bu yüzden burası en değerli arkeolojik eserlerin bulunabileceği yerlerden biri. Bu altın malzeme ile ilgili beni rahatsız eden bir şey var. Neden bu kadar karmaşık olduğunu çözemiyorum. Altın tanelerini buldunuz, ufak parçaları buldunuz, diğer madenleri de buldunuz. Mantıklı değil. Eric, senden dip temizleme aracını hazırlamanı istiyorum. Çıkarmaya devam edelim. Bu maddelerden çıkardığımız kadar çıkaralım. Ayrıştırma kovasına koyabildiğimiz kadar altın koyalım. Toplamaya devam ederken bir yandan da Mike'ın su altı çukurlarında çakıl taşı bulduğu yere doğru yol almaya başlıyoruz. Bu her şeyin çözümü olabilir. İşte her şey o noktada açıklanacak. Tamam, bu harika.

0: Şu an doğru noktadayız. Hedef bölgesi gitgide daralıyor. Asıl soru, kalan sürede geminin ana parçalarını bulabilecek zamanımız olacak mı? Çünkü çok yakında bu işi bitireceğiz.
1: Şu an dalış yaptığımız bölge çok havalı bir şeyi yanında götürebileceğim kadar küçük. Bir su drone. Çoğu zaman normal bir drone gibi uçuyor. Ancak bir farkı var. Suyun üstünde durabildiği için aşağıda ne varsa canlı görüntüsünü aktarabiliyor. Şuna bak, çok iyi değil mi? Suyun içindeki bir çift göz gibi. Tamam, şu an 7,5 metre yüksekliğinde. Tam orada denize dokunacağız. Dipte ne oluyor görmek istiyorum. Tamam, bu noktada bir şey göremiyorum. Tekrar havalandırıp daha uzağa, şu tarafa götüreceğim. Burada bir takım çakıl taşları görebiliyorum. Güzel bir dip. İlginç görünüyor. Bir sürü taş görüyorum. Yeterince bilgi aldıktan sonra drone'u tekrar yukarı çekeceğim. Ve devam edeceğim. Gordon öğrettiği gibi farklı düşünmeye çalışıyorum. Herkesin yaptığı şeyi yapma.
2: Doğru düzgün çalışmayan ya da bozulan bir sürü şey oldu. Fakat bence her şeyden önemlisi bozulan her bir parçayı tamir etmemizdi.
1: Önce uzaydan bakıp notlar alırsınız. Daha sonra araştırma yapıp bölgeyi dikkatlice incelersiniz ve sonunda da arama yapacağınız alanı daraltırsınız. Süreç böyle işler. Herkesin düşündüğü gibi kolay bir şey değil. Öyle olsaydı zaten bunu kesinlikle herkes yapardı.
2: Bu 6 günlük süreçte birçok şey yolunda gitmedi gibi görünebilir. Ancak bunların sayısı yolunda giden binlerce şeye kıyasla çok çok az. Öyle ki insanlar bu kadar şeyin yolunda gitmesini hayal bile etmemişlerdi.
1: Ekipmanlarınıza güvenmelisiniz, ekibinize güvenmelisiniz. Gordon burada bir hazine olduğunu biliyordu. Ben de gidip bu hazineyi bulacağım. Drone'u şu tarafa doğru gönderiyorum. O bölgeyi inceleyeceğiz. Evet, biraz daha uzağa. Vay canına. Bu inanılmaz. Karayolundaki virajlar gibi. Herkes hep aynı noktada kaza yapmış sanki. Burası gemileri bir sağa bir sola savurmuş olmalı. Tam anlamıyla şu an olduğu gibi sığ görünen bu nokta yüzyıllar boyu enkazların toplandığı adres olmuş. Aşağıdakiler, duyuyor musunuz?
3: Evet, net bir şekilde duyuyorum.
1: Dinleyin. Aletten aldığım batan gemiden bir görüntü var. Bu tarafa doğru gelin çünkü bakmanız gerekiyor.
3: Anlaşıldı.
1: Gerçekten çok iyi bir araç. GPS kurup drone'u tekrar salacağım, sonra da onu alması için birini göndereceğim.
0: Tarihe göre burası bir geminin battığı bölge. Yelkenli gemilerin nasıl denize açılacağı hakkında çok az fikir sahibi olunduğu eski dönemlerde, özellikle de sömürge döneminde gemiyle açılmanın tehlikeli olduğu düşünülüyordu.

0: Şu tarafa doğru gidelim. Saat 4 yönünde. Aa, bakın. Enkaz burada. Bu devasa bir kazan. Çok güzel.
1: Gerçekten öyle.
0: Jim, ne düşünüyorsun? Buharlı gemi mi?
1: Kargo gemisine benziyor.
0: İrsaliye mi? Şu enkaza bir bakın. Çok eski bir döneme ait değil muhtemelen. 1900'lü yıllara ait olması lazım. Dev köpek balığı Megalodon kesin buralarda geziniyordur. Bu kalıntılar her yere saçılmış.
1: Gerçekten çok büyük bir gemiymiş.
0: Evet, aynen öyle.
1: Bence kutu köşelere ve çatlakların içine odaklanmalıyız. Çünkü muhtemelen aradığımız şey bu enkazda gömülü bir şekilde duruyordur.
0: Çok fazla kum var. Dip aynı Gordon'un betimlediği gibi. Bahsettiği bölgeye yakın olmamız çok olası. Bu yüzden bu kum havuzunu kazmaya devam edeceğiz.
1: Vay be. Harika bir bronz süs iğnesi buldum. Yaklaşık 20-25 santim uzunluğunda. Büyüleyici bir renkte. Gerçekten muhteşem görünüyor. Kesinlikle dönemine uygun bir şey.
2: Bulduğumuz demir çubuk tarzı şeyler 1700'lü yıllara ait gibi görünüyor.
0: Burada kesinlikle daha eski kalıntılar var. Jim, burada bir şeye denk geldim.
1: Çok fazla kum var.
0: Dur bir dakika. Ya bulduysam? Belki bu yardımcı olur.
1: Harika çalışıyor. Şuna bir bak. Nedir bu? Gümüşten yapılmış bebeğim.
3: Her emeğin nihai anı başarı için büyük önem taşır. Bu bizim son hamlemiz.
0: Yok artık Daryl, bu inanılmaz.
1: Gordon haklıymış gibi görünüyor.
0: Ne bu? Düşündüğüm şey mi? Olamaz. Aman tanrım, şu anda titriyorum.
1: Bana altın gibi geliyor.

0: Şuna bir bak.
1: Bu da ne böyle?
0: Taka gibi bir şey mi? Çok süslü görünüyor.
1: Ben gidiyorum.
0: Çekmece kul buna benziyor. Muhteşem.
1: Çok güzel.
0: Az önce son derece dekoratif bir kulp bulduk.
1: Ve gümüşten yapılmış bebeğim. Harika bir eser.
0: Demir ağır gibi.
1: Çok güzel.
0: Şu ana kadar topladığımız materyalleri getireyim. Daha iyi bakabilmek için yukarı çıkalım. Tekneye dönelim.
1: Süper.
2: Harika.
3: Çok güzel. Gümüşe benziyor.
2: Dahası ne biliyor musunuz?
3: İlk gümüş parçası.
2: İngilizlere ait gibi görünüyor.
1: Güzel.
0: Şu ana kadar topladığımız materyalleri getireyim. Daha iyi bakabilmek için yukarı çıkalım. Tekneye dönelim.
1: Süper.
2: Harika.
3: Çok güzel. Gümüşe benziyor.
2: Dahası ne biliyor musunuz?
3: İlk gümüş parçası.
2: İngilizlere ait gibi görünüyor.
3: 1700'lü yıllara ait.

0: değil.
1: Bununla emin olabilirsin.
2: Evet, biliyorum. O dönemlerde bu birinin maaşına denk geliyordu.
1: Evet, bu harika bir parça. Yalnızca tek başına değeri olduğu için değil. Muhtemelen geminin kaptanının mücevher kutusundaki bir çekmeceye falan aitti. Eğer gerçekten öyleyse, bu bizi doğrudan kaptan köşküne götürecek demektir. Ve bunun da tek bir anlamı var. Başardık, buradayız. Çekmecenin kulbu gümüşse, düşünsenize başka neler vardır kim bilir. O odada başka neler saklanıyordu acaba? Hepsini bulacağız. Bu gerçekten çok güzel. Harika bir gündü dostum.
2: Aynen.
1: İyi dalıştın.
3: Bronz bir süs iğnesi bulduk.
1: Bir gemide hem bronzun hem de demirin bulunması yaygın bir şey mi?
3: Bulunabilir tabii. 1715 donanmasında bronz ve bakırın karışımı bile vardı. Bu o zamanlar trend olan bir şeydi. Ve bence bu madenler özel amaçlar için kullanılıyordu.
1: Yani diyorsun ki şu ana kadar gördüğümüz ve topladığımız bütün materyaller İspanyollara karşı olan bir İngiliz gemisine aitti.
3: Bu teoriyi işaret eden birçok kanıt var. Bir yandan da İngilizlerin 1700'lü yıllarda bu topraklarda oldukça aktif olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz, henüz görmediğimiz çok enkaz var.
1: Henüz işim bitmedi. Daha bitirmedik. İlk adımımızı attık diyebilirim. Biraz şansa ihtiyacım var ve mucize demek gerekiyorsa mucizeye ihtiyacımız var. Sponsor bulamazsam bir şekilde kendim halletmeliyim. Bir yolunu bularak tabii.
4: Eğer son gün altın bulursak bu kaderin bir cilvesi olur. Ancak geri dönmek için bir sebebimiz olmuş olur. Hala büyük bir şeyler bulabilme ihtimalimiz var. Bu yüzden bilemiyorum.
2: Daryl'ın büyük bir baskı altında olduğunu düşünüyorum. Bu özel finansmanlı bir girişim. Bu yüzden hazine bulmak çok iyi olurdu. Bu şeyler ancak öyle para getirir ve bu yüzden de devam edeceğiz.
1: Ne bir vaat ne bir garanti var. Bu iş sıkı çalışmaya ve sabırlı olmaya bakıyor. Hepsi bu. Bugün bu işi çözmek zorundayız.
4: Sanırım kendine şunu sormalısın. Bulabilecek miyiz? Bak sana ne diyeceğim. Havanın birazcık yardımı dokunmuş olabilir. O bölgede kum birazcık çökmüş gibiydi. Biz de zaten orada gümüş kulbu bulduk.
3: Gümüş kulbuyla altın tozunu bulmamız gerçekten iyi bir işaret. Bu izleri yanı sıra bulduğumuz parçaların her biri için sonunda çok büyük bir hazinenin olabileceğine işaret ediyor. Bu son derece önemli bir durum.
1: Orada bir şeyler var. Gelip bulmamızı bekliyor. Kuzeyden saldıracağız, güneyden saldıracağız ve bu ikisinin arasındaki o minik bölgeyi bir şekilde bulacağız.
2: Gidip biraz hazine bulalım Daryl.

0: Bir şeyler bulmak istiyorsak bu yarıkların altına bakmalıyız. Burada büyük bir yarık var. Burada bir sürü çakıl taşı var. Önce bunları temizleyeceğim. İşte tam bundan söz ediyordum. Burada büyük bir hedef var. Şurada bir çubuk buldum. İşte. İlginç bir parça buldum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bunu yukarı çıkartacağım.
1: Anlaşıldı.
2: Doğru yoldayız. Bu demir yığınından arta kalan bir sürü kalıntı buluyoruz. Teknenin tam altında 1000 tane falan çubuk var. Hepsi de küt kesim.
1: Aşağıda her yerde bunlardan var. Bu tam şu ikisinin yanında duruyordu. Bu şekilde.
2: Dedektörünüze çarptı mı?
1: Hayır.
2: Bence bu yanmış odun.
3: Başka evet. Yanlış.

0: Bir şey var mıydı yoksa sadece bu muydu? Ne diyorsun?
1: Başka bulamadık.
0: Bir parçaysa bütün gemi yanmamış demektir, değil mi? Fakat yangına dair başka bir işaret bulamadınız, değil mi?
1: Hayır, bulamadık.
0: Yani gemide ateş yakmaları ihtimaller dahilinde olamaz, değil mi? Bu bize bir şeyler anlatmadı.
1: Çok ilginç.
0: Hadi suya dönelim arkadaşlar. Bir şey bulabildin mi Eric?
2: Bu bölgede hep çakıl taşları var.
0: Çapanın yattığı yığına doğru yüzeceğim. Daha fazla fıçı çemberi. Tamam. Evet, fıçı çemberleri hepsi burada. Aa, bir parça cam buldum.
2: Ben de biraz kurşun buldum ve buna benzer şeyler.
0: Bulabilmek için ne kadar derin kazmam gerekti peki?
2: Bu oyuğun içine gömülüydü. Fakat muntazam bir şekilde gömülmüş haldeydi. Büyük bir kurşun kaplama buldum. Maalesef burada kayda değer bir hazine göremiyorum. Yapacağımız tek şey bakmaya devam etmek.
0: Ana çakıl yığınının oradayım. Bu oyukları ve etrafı kontrol edeceğim. Etrafa dikkatlice bakmak istiyorum. Tam önündeyim, buradayım.

0: Bu da ne böyle? Hiçbir fikrim yok. Bu geminin bir parçası değil. Bu bir savaş topuna falan benziyor.
1: Bunun değişik bir şey için kullanıldığını ima ettin, değil mi? Başta büyük bir savaş topu gibi görünse de bu oldukça büyük bir demir cisim.
0: Ne diyorsun? 10-15 kilo var mı?
1: Çok büyük ve ağır. Bunu ancak ateşte kullanırsın. Bence öyle.
0: Bunu kesinlikle ateşe sokmuşlar ve sonra bir şey olmuş yani.
1: Kesinlikle.
0: İçinin boş olmasının bir sebebi var. Düşündüğümü mü düşünüyorsun? Yanmış ahşap, sonra bu. Bütün o altın parçacıklar. Bence bir maden eritme kabı olabilir bu. Gayet mümkün.
1: Bence de evet.
0: Bu insanlar bütün o bulduğumuz altınları alıp bunun içine koyup sonra da altın külçeleri elde ediyorlardı, eminim.
1: Evet. Böyle olması yüksek ihtimal. Yani çok büyük, kalın ve ağır. Demek istediğim kullanılan bir şey olduğunu düşünüyorsun.
0: Bu insanlar kendi altın külçelerini yapıyorlardı. Altını güvertede mi eritiyorlardı yoksa karada mı bu işi yapıyorlardı bilmiyorum ama önemli olan bulabildikleri her şeyi, burada altını, altın külçelerini bizim bulduğumuz altınla karıştırıyorlar ve bu eritme kabına koyup yüksek ateşe veriyorlardı. Sonra da kalıba döküp külçe altın elde ediyorlardı. Çok yaklaşmış olmalıyız. Bütün ipuçları sona yaklaştığımızı gösteriyor bize. Bu iş bitmek üzere.
1: Çok güzel, kesinlikle muhteşem.
0: Tekrar suya inip kendimize birkaç altın külçesi bulmaya ne dersin dostum?
1: Hazırım.
0: Arama alanımızı yüzlerce kilometre kareden birkaç yüz metre kareye indirmeyi başardık. Ve bu eritme kabıyla altın tozunu bulduk. Bu eritme kabını altın materyalleri eritip onlardan külçe yapmak için kullanmış olabilirler. Ki bu da burada çok daha fazla altın olabileceğine dair ipucu demek. Her ne eritiyorlarsa suya dönüp bulmak zorundayız.
2: Mike ve benim bulduğumuz bölgede çok sayıda oyuk bulduk. Muhtemelen ikimizin arasında çok daha fazla sayıda enkaz parçası var. Vay canına, bir şey buldum.
3: Bu bir radansa.
2: Kelepçeye benziyor ya da...
3: Yani gemilerde kullanılan metal bir halka. Eski ama çok da değil. Bunun etrafında iki ucu birbirine bağlayan kenevir halatının olması gerekir. Çoğu zaman demir uzun süre okyanus suyuna maruz kalınca kireç bağlar. Bu şekilde koyu siyah ya da kahverengi olur. Sonra da zamanla beyaza dönüşür. Bu tamamen okyanus dibine bağlı. Yani bulunduğu oksijenli ortama bağlı. Buradaki demir katmanlarını görebiliriz aslında. Burası tam olarak demirin şekil verildiği ve dövüldüğü yer. Bu da bu demirin eski olduğunun bir göstergesi. Ancak öte yandan paslanma seviyesi de o kadar eski olmadığını işaret ediyor. Elle dövülmüş bir demir olduğunu varsayarsak bu bizim düşündüğümüz döneme ait değil demektir. 1800'lere ait olduğunu düşünüyorum. Fakat açık konuşmak gerekirse bunu kesin olarak söylemek mümkün değil çünkü bu parça yüzyıllarca tamamen aynı yöntemle dövülmüştür. Şu anda Jim tam olarak buralarda. Şu an hepimizde bu şemadan var. Bu birkaç yüz metrelik alana dağılmış halde. Yani bütün bu bölgede olabilir. Buradan bir sürü şey çıkma şansı var.
2: Dur bir dakika. Aman tanrım. Şuna bir bak. Geçtiğimiz 30 yılda farklı zaman dilimlerinde çeşit çeşit gemi parçaları buldum ama buna benzeyen hiçbir parça bulamadım. Bu bir cıvataya benziyor. Sanki cıvata bir halkanın içinden geçmiş ve halkanın diğer tarafına bağlanmış gibi. Anlayabildiğim tek şey bunun bir bağlantı parçası olduğu. Tıpkı bir şeyleri tutsun diye ağaç engelle tutturabileceğiniz bir bağlama halkası gibi. Aynı zamanda taşıma esnasında kargolar yer değiştirmesin diye bir şeyleri bağlamaya yarayan bir halka var. Bir şey buldum. Kelepçeye benziyor. Kol zırhı da olabilir. Burada başka demir parçalar da var ama ne olduklarını bilmiyorum.
3: Anlaşıldı. Merdiveni indiriyorum.
2: ...1700'lü yıllara dayanması muhtemel bir şey bulduk. Bu eşyanın Kaftan Köşkü gibi ilgili yerlerle bir bağlantısını bulabilirsek... ...bu gemi enkazında sona yaklaştık demektir. Kare kesim bir çubuk.
3: Bu iyi işaret Jim.
2: Evet.
3: Peki ya bu? Şuna bir bak. Bu da neyin nesi böyle?
2: İşte onu... ...ben de merak ediyorum.
3: Bir şeyin içinde ya da bir şeye bağlı gibi görünüyor.
2: Bilmiyorum. Bu ince bir metal, anlatabiliyor muyum? Çok kalın değil.
3: Hiç bunun gibi bir şeyi görmemiştim. Ne olduğuna dair gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Üstünde bir menteşe mekanizması var gibi görünüyor.
2: Çok garip bir şey.
3: Gerçekten
2: aşağıda
3: öyle.
2: Saçılmış halde çok sayıda bundan vardı. Kapı menteşesi ve gümüş çekmece kulbu bulmamız bizi Kaftan Köşkü'nün olduğu yere, geminin arka kısmına götürüyor.
3: Vay canına. Dostum bu çok eski bir şeye benziyor. Baksana ne kadar ince.
2: Elimizde bir şey var.
3: Hadi bakalım Jim.
2: Evet.
3: İşte böyle.
2: Buraya her dalışımda bir sürprizle karşılaşıyorum. Ve her seferinde ardında bir hikayesi olan şeyler buluyorum. Yıllar önce başka bir uzay programıyla ilgili projeye dahil olmuştum. Merkür programından Gus Grissom diye biri vardı. Gus gidip bir kapsülle geri dönmüştü. Ne yazık ki kapsülün kapağı çok hızlı patladı. Gus'ı kurtardılar ancak kapsül battı. Daha sonra kapsülü 320 kilometre uzaklıkta Florida açıklarında buldular. GPS görüntülerinde küçük bir nokta görünüyordu. Araştırmayı yapan kişiler bunun eski bir gemi enkazı olduğunu söylediler. Ve gidip bakmak istediler. O sıralarda ben akademik Mstislav Keldysh adında bir araştırma gemisindeydim. Oraya gidip dalış yapıp etrafı inceledik. Sonunda gemiyi bulduk. İçi Hindistan cevizi doluydu. Zemini güzel bir bronz kaplamaydı. Fırın hala oradaydı. Üst güverteden eser yoktu fakat geminin kalanı duruyordu. Daha sonra altından yapılmış bir enfiye kutusu bulduk. İçinde de gazete kağıdı parçası vardı. Gazeteyi açtık, hala okunabilir durumdaydı çünkü onca zaman okyanusun dibinde bu kutunun içinde duruyordu. Gazete 1809 yılına ait bir Jamaika gazetesiydi. Enfiye kutusunun içinde gazeteye sarılı 13 altın para vardı. Hemen

0: sonra yaklaşık 1800 adet gümüş para buldum. Kargo bölümü oradaydı. Kaptanın ve mürettebatın kişisel eşyası, her şey oradaydı. Hepsi suyun 5000 metre altında yatıyordu. Bu eşyayı ortaya çıkardığınızda aslında yüzyıllardır insan elinin değmediği tarihi parçaları gün yüzüne çıkarmış oluyorsunuz. Kaptan köşkünde olduğunuzu gösteren eşya bulunca, eğer doğru gemideyseniz 10 milyonlarca, hatta belki de 100 milyonlarca dolarlık bir hazinenin olduğu yerdesiniz demektir. Bu yüzden bu bölgede bu tarz bir gemi enkazı buluyor olmamız iyiye işaret, çünkü bunlar kaptan köşküne ait olabilirler. Dolayısıyla yapılabilecek en iyi şey bölgeyi araştırmaya devam etmek.
1: Hadi gidelim. Bir şey buldum. Kurşun kaplamanın başka bir parçası gibi görünüyor. Yüzeyde yatıyor.
2: Birinin evi gibi görünüyor.
1: Bunu böylece bırakacağım.
2: Tamam, anlaşıldı.
3: Kurşun kaplama bana çok daha eski bir döneme ait gemi enkazı bulduğumuzu anlatıyor. Modern çağdaki gemi enkazlarına rastladığımızda bronz kaplama görürüz. Daha eski gemi enkazlarında ise kurşun görülür. Muhtemelen 1500'lü yıllara tekabül eden bir şey bulduk.
2: Tekneye dönerken bir hedefe daha bakacağım.
1: Anlaşıldı.
3: Jim ve ben yıllar önce Santa Margarita'da Key West açıklarında dalış yaptığımızda şöyle bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bir sürü altın zincir, birkaç tane altın külçe, çokça altın biblo ve içinde tamamen doğal tuzlu su incisi bulunan gösterişsiz bir kurşundan yapılmış kutu bulduk. İçindeki bir tane büyük incinin değeri 1 milyon dolardan daha fazla ediyordu. Fakat boyutu akide şekerinden biraz daha büyüktü. Oldukça kayda değer bir hazineydi. İnciler okyanusta bu kadar iyi bir şekilde kalamaz. Bu yüzden çok nadir bir olaydı. İnciler kendilerini yaratan istiridyeden çıktıklarında hızlıca bozulmaya başlarlar. Kabaca kurşun kaplama gibi görünüyordu ancak kutu şeklindeydi. Ve tamamen ağzına kadar sıkışmış doğal deniz tuzlu inciyle doluydu.
4: Bu deliklerin çoğu sıcak.
2: Evet, biliyorum. Çıkarması çok zahmetli olacak.
5: Eric, beni duyuyor musun? Ben Daryl.
4: Anlaşıldı, tamam.
5: Bu kum havuzlarından çok fazla sinyal alıyorum. Her yerdeler sanki. Bu maraton bir süreç olacak. Ancak bugün yapabildiğimiz kadar çok kum havuzunu incelememiz gerekiyor dostum. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Kazmaya devam ederim.
4: Bir şey buldum. Kumun bayağı altında. Çıkarmak için bayağıdır uğraşıyorum.
5: Her emeğin nihai anı başarı için önem taşır.
2: Çok fazla çakıl taşı var. Bir parça kurşun kaplama, bir parça da bakır kaplamam var. Yaklaşık 100 adet çivi buldum.
1: Daryl, duyuyor musun?
5: Evet, şu an küçük bir tünel gibi bir alanı inceliyorum. Doğal bir oluşuma benziyor. Biraz derin. Evet, derin bir çukur bu. Hazırlık yapıyorum. Henüz ne olduğunu tam olarak bulamadım.
1: Evet, bende de durum aynı.
2: Hala bu oyuktayım.
1: Yeni bir yeri inceliyorum.
2: Çok ilginç. Hala buradayım.
1: Muhtemelen uçuşun son dakikalarına gelindiğinde en önemli an dünya atmosferine giriş yapmaya başladığı andır. Yeniden giriş elbette ki çok hassas bir zaman çizelgesine göre gerçekleşir.
5: Bilgisayar programındaki bir hata kapsülün yüzlerce kilometreden fırlamasına neden oldu. Ancak Gordon bunu fark etti ve durumu kontrol altına almayı başardı.
6: Gemini 5, Houston.
5: Kapsülü elle kontrol etmeye başladı.
6: Houston, dönerek düşüyorsunuz. Bir